0: var dedeme. Sevgili dedem, sünnet düğünüme bekliyorum. İstersen papağan alabilirsin. Torunum Mertcan.
1: Aliço.
2: He abi.
1: Sayan'la konuştun mu?
2: Yok abi, o karambolde konuşamadım. Zaten Halim hep yanında.
1: Bak Aliço, bu gece hergelelik yapmak yok. Halim'i boş ver. Seyhan'ı al karşına konuş. Beni o dediğimi yapmak zorunda bırakma.

0: Seyhan, bak şunları da al, kullanırız. Dur, kıpırdama. Seyhan, var mı bir gelişme?
1: Ne gelişmesi abla? Mertcan'ın peşine bugün kendimizi unuttuk.
0: Ama ben bu geceden ümitliyim. Böyle giyineceksin, sesleneceksin. Zaten dünyalar güzelisin. Seyhan, o elbiseyi almadığımız iyi oldu. Vallahi bak, seni daha çok açtı.
1: Abla.
0: Ay yemin ediyorum Seyhan. Vallahi böyle ilk bakışta öteki daha güzel gibiydi ama yok. Bu aldığımız daha çok yakıştı sana.
2: Buradayız.
0: Al al al.
2: Hadi bak.
3: Getir.
2: Şerbetleri getirdim Melih Hanım.
3: Ah, getir gülüm, koş şuraya. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Özcan.
2: Efendim Şeynaz Hanım.
3: Gel yardım et de şu yatağı böyle alalım. Burada hiç iyi durmamış. Bakalım. Ne oldu, bir sorun mu var?
4: Bir sorun var. O yatağı ben oraya koydurttum. Orada kalacak.
3: Tamam. Hadi biz de böyle alalım.
4: Yok. Almayın. Bu yatağı ben buraya koydum, burada kalacak.
3: Melih Hanım, şimdi bu yatak burada bu şekilde durursa eğer, hem ortada yer olmaz, hem servis işine engel olur.
4: Şehnaz Hanım, bu yatak burada duracak. Burada da hiçbir şeye engel olmayacak, tamam.
3: Ay, nereden biliyorsunuz? Hadi mutfağa girdiniz. Şimdi de servis işine mi karışıyorsunuz?
4: Şehnaz Hanım. Bu otelde senin kadar benim de söz hakkım var. Sen bunu biliyorsun değil mi?
3: Niye? Aylardır bu kapıdan içeriye adımınızı atmadınız. Ne oldu, bir anda gelip patron mu oldunuz?

0: más.
1: Volkan, hediyeyi paketlediniz mi oğlum?
2: Evet Aziz Bey.
1: Aferin aslan. Bu hediye otelin içine girmez. Kapının önüne koruz, sünnet çocuğu gelir görür.
2: Tamam Aziz Bey.
1: Zaten çok fazla kalmayacağız. Göreceğimizi görelim, gidelim.
2: Tamam.
3: İki günlük kadın gelmiş bana patron mu oldun diyor.
4: Abla.
3: Nereye?
4: Eve seyir.

0: ha.
1: Ablam yapma, kurban olayım.
0: Ya ne yapma Feride, Allah aşkına ne yapma ya.
2: Ya gülüm bak, çocukluğun en mutlu gününde şimdi gireceğiz birbirimize.
3: Girmezsiniz ablam, Samim abim hiç izin verir mi öyle şeye?
0: Ya Seyhan, bu işin buraya gelmesine kim sebep oldu gülüm Allah aşkına? Bak bu kadın kimden güç alıp da böyle konuşuyor? Bırak bırak, biz böyle kendimizi avutuyoruz Seyhan.
3: Abla gitme, kurban olayım. Gitme.
0: Hayır bırak.
4: Şehnaz, o yatak Melia nerede diyorsa orada duracak.
3: Samim,
4: bırak şimdi Samim mamim ya, yeter artık.
3: Ne yeter Samim?
4: Biraz huzur ver, biraz rahat bırak bizi. Ya biraz anlayış göster. Anla bizi. Bugün biz canımızı kaybettik, o canı kaybettik. Canımızı kaybettik diyorum sana.
3: Ha ben kaybetmedim mi?
4: Melia kaybetti. Alişo kaybetti. O abisi, ablası kaybetti. Şimdi bırak bu geceyi nasıl eğlenmek istiyorlarsa, nasıl kutlamak istiyorlarsa öyle kutlasınlar. Özcan, o yatak Melia nerede duracak diyorsa orada duracak. O kadar.
5: Bir yere gitmiyoruz.
2: Sami.
5: Melia. Sen o çocuğa ablalık ettin. Annelik ettin. O çocuğun üzerinde senin benden daha fazla hakkın var, anladın mı? Cancan, Melia ablam diyor, başka bir şey demiyorum Melia. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Bırak çantanı.
2: Ya Sami.
5: Git, giyin. Sana söz veriyorum, bu gece senin huzurunu kimse bozamayacak.

0: Usta misafirler geldi. Çerezler hazır mı? Servis edeyim mi?
1: Hemen servise başla. Birazdan yemekler de çıkacak. Hadi oğlum, hadi, hadi.
2: Usta.
1: Hoş geldin Samim.
2: Ya kusura bakmayın, bugün sizi yalnız bıraktı.
1: Ne demek?
3: Samim abi, bu Mertcan'a.
2: Abla ne yaptın sen ya?
1: Çam sakızı çoban armağanı.
2: Ya sağ olun ya. Sonra yukarı gelin ha. Göbeği beraber atacağız. He? Kol bastı, kol bastı.
0: Samim abi, servis başladı.
2: Hadi oğlum, ha. Hadi başlasın. Koş.
4: Vay kurbanım, Ayça kızım. Ver Mertcan'a hediyesini.
5: Papağan mı?
0: Ne papağanı oğlum? Taktın papağana lan.
2: Kartal, kartal.
5: Abacığım dünden beri bırakamadın şu papağanı.
1: Gel gel, dolap kapat. Hadi. Kanım hoş geldin ya.
4: Sağ ol abi.
2: Hoş bulduk.
0: Tamam Mertcan'a bak.
2: Bak.
1: Hadi, hadi buyurun buyurun.
6: Vallahi sabah sünnet akşamına denizi duyduk da. Önce düğün sonra sünnet ilk defa duyduk Sami kardeş. Bu İstanbul adesidir herhalde.
2: Ya bir karışıklık oldu işte.
7: Samim Bey. Oğlana Halim abisinden küçük bir hediye.
2: Ya ne zahmet ettin Halim ya. Bugün bizim hayatımızı kurtardı Sayma Hanım.
0: Git bak bakalım Seyhan ablan yukarıda mı? Al bunu da.
7: Melih Hanım yok mu?
2: O biraz karışık.
0: Nasıl karışık ya Sayma?
6: Anam bunların hiçbir işi düz değil ki. Böyle yumak gibi devamlı karışık. Otobüste var ya İstanbul'a gelene kadar.
0: Ablacığım tamam. Allah Allah.
5: Melih abla?

0: Ben sana gitti sandım ya.
1: Yoksam ya. Ne gideceğim?
0: Saklı gitme bir yere.
1: Yok gitmem.
0: Dünyalar güzel olmuşsun Melika.
1: Sağ ol Sami. Gerçekten çok güzel olmuşsun Melih abla.

0: Arda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halim, sen de hoş geldin.
2: Ben sana dedim bu diğerinden daha güzel diye. Vallahi peri kız gibi ya. Kurban olayım, bir sus. Hep sus, hep sus.
3: Vay vay vay. Artist gibi olmuşlar ya. Altın kızlar gibi.
4: Furkan.
3: Ne ya, ablalarım için söylüyorum. Normalde öyle görmüyoruz ya, ondan.
1: Tabii tabii.
3: Ne be?
2: Valla fıstık gibiler ya.
3: Sen de öyle.

0: Evet. Cumali Bey'den Mertcan'a bir araba.
1: Çok güzel Cumali abi.
2: Cumali ne zahmet ettin oğlum?
3: Olsun sen abim, güle güle kullansın.
4: Bu kimden?
5: Benden Meloş abla.
6: Ve Yiğit abisinden bakıyoruz ona bir kazak.

0: Bu?
1: Bu da Feride'den.
0: Halim?
1: Feride'den.
0: Ama...
1: Aç, açsana oğlum.
0: Oyun konsolu.
2: Teşekkür ederim Feride abla.
0: Güle güle kullan canım.

0: peur. Ne diyorsun? Sence kıyamet kopacak mı?
1: Ne değişti ki şey ya?
0: Ali.
1: Gizli saklı olduğumuz yetmiyor. Bir de Halim çıktı başımıza.
0: Halim mi?
1: Halim ya. Sen niye çekip gidiyorsun onunla?
0: Mertcan'ı arıyorduk.
2: Mertcan'ı arıyordunuz.
1: Ben seninle yan yana yürüyebilmek için adaya gidiyorum, adaya.
0: Ali.
1: Ben anladım. Hiçbir şey değişmeyecek.
3: Dede!
4: Oh, hoş geldiniz ha.
5: Yarım yamalak bir sünnet düğünü yapıyorsunuz. Bari doğru dürüst bir kirveniz olsun.
6: Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun.
5: Mustafa Adana'dan kardeşim. Sağ olsun. Beni kırmadı geldi.
7: Estağfurullah, emrin olur abi.
8: Mustafa gizler değil mi? Ha vallahi da o.
9: Aa, ablam. Vallahi ben de anlamadım ya. Babam hoş geldin. Ya hoş geldin.
7: Hoş bulduk, sağ olasın.
1: Buyurun.
8: Halim şunu al bakalım, fotoğrafımızı çek. Yalan çek. Buradan çekme, şişman çıkıyor.
6: Şimdi yani ne şişmanlığı ne diyorsun ablacığım, adamcağız daha yeni gelmiş değil mi? Mustafa Bey hoş geldiniz.
9: Şarkı söyleyecek mi?
6: Tövbe sen.
9: Hanım yapış. Evet.
0: Samim, biraz konuşabilir miyiz?
1: Şimdi mi? Hı hı. İyi, konuşalım.
6: Buyurun Allah aşkına. Mustafa, buyurun, hoş gelmişsiniz.
9: Hoş geldiniz, ya. Hoş geldiniz.
6: Ne oldu şerbet?
0: Samim, ben bir karar verdim.
6: Ne kararı verdin?
0: Dilara senin yanında olsun diye elimden geleni yaptım. Çocukları karşıma aldım.

0: Kadın oldum.
1: Şehnaz.
0: Ama ne çocuklara yararını bildim, ne sana, ne de Dilara'ya. Ben her şeyi kızım için yaptım. Ama şimdi bakıyorum da belki de en çok onu mutsuz ettim. Eskiden sadece annesi vardı. Ama şimdi bu hengamede onu da kaybettim.
2: Babam, vallahi çok sevindirdin bizi ha.
3: Sen bana değil, pehlivana teşekkür et. İçim el vermedi kirvesiz sünnet düğününe.
4: Sünneti yarınmış ha, canavar.
2: Evet. Artık bunun şerefine bize bir şarkı söylersin ha Mustafa abi.
5: Gülen tam.
6: Dur artık abini kıracağım ben, sus artık sus.
4: Kızma abi, buraya kadar geldik, okuyacağız herhalde.
7: Yok. Kendinizi mecbur hissetmeyin.
2: Ay ne hissedecek, yok hissetmez hiçim. Kendi söyledi söyleyeceğim diye. Değil mi?
8: Evet.
2: Ömer ablam işte söyleyecek Mustafa.
5: Sen boş ver bunları. Patlat bir tane.
6: Sıra kalma artık Mustafa abi. Nasıl çaydır?

0: здесь? Ağam hayırlı akşamlar. Bir sünnet var diye duyduk. Hediyemizi takdim etmeye geldik.
1: Hoş geldin.
0: Gel bakalım delikanlı. Hediyeni beğeneceksin mi?
2: Aziz dur. Bu niye dışarı çıkacak?
0: Mel Hanım, hediyeyi içeri alamıyoruz. O yüzden sizi dışarı alacağız. Bir zahmet. Lütfen.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hadi.
0: Çok güzel. Aziz de geldi.
3: Onun ne işi var şimdi burada?
0: Bilmiyorum, onu Halime soracağım.
3: Ama.
0: Gelsene bir aşağı.
4: Ne oluyor ya?
0: Gel gel.

0: Volkan, oğlum kardeşinize yardım edin.
1: Abla bu ne Allah aşkına?
2: Vallahi ben de anlamadım Feride.
3: Sen mi haber verdin?
4: Neyi ya?
3: Burada düğün olduğunu.
4: Ya yürü git Ali Allah aşkına ya.
3: Ya o şerefsizin burada ne işi var? He? Niye sen her halta haber veriyorsun ya?
4: Ya benim hiçbir halttan haberim yok. Neye haber vereceğim kardeşim? Neye haber vereyim ya?
1: Ali, Ali.
3: Seyhan bir dakika dur.
4: Ya sen karışma tamam, yok bir şey.
1: Ya deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz ya?
3: Ya sen iki dakika içeri gitsene.
1: Gitmiyorum içeri filan. Ya böyle bir günde şu yaptığına bak Ali. Ya sen?
4: Ya yok bir şey diyorum tamam.
1: Ayıp ya, ayıp. İkinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun.

0: ATV. Bundan öte oyuncak yok ha. Mertcan.
1: Araba mı bu Feride?
2: Ablam valla öyle bir şey herhalde.
3: Sizi okula Mertcan bırakır artık.
1: Ali abi.
4: Ali abi. Nereye?
1: Feride gülüm. Seyhan nerede?
2: Valla içeride herhalde ablam.
4: Ya Şehnaz. Yanımıza geldin, yerleştin. Ya bu çocukların hayatı kaydı ya. Hepsinin Allah'ı şaştı. Kızımdır dedim, canımdır dedim, ciğerimdir dedim. Diloş'u onlardan ayrı koymadım da. Ya el insaf ya da ne yapayım daha ben bilmiyorum ki.
1: Hiçbir şey istemem. Daha fazla inat etmenin alemi yok. Kızımı alıp buradan gidiyorum.
4: Gidiyor musun?
1: Evet. Şimdi Aziz Bey sağ olun da bu hediye...
0: Burada dursun Mela Hanım. Hem çocuk heveslendi, hevesi kırılmasın.
1: Ha, şimdi şöyle de... Şimdi sen müsait değil de işte artık yarın bu da kalmasın derse...
0: Demez, demeyecek.
1: Niye?
0: Biliyorum.
1: Aziz Bey.
0: Yarın her şey başka olacak Mela Hanım.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Doğum günü devam ediyor mu da?
0: Yeni başlıyor.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yapıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. 3. etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. 3 etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.
1: Aklıma gelmiyor.
2: Başka ne olabilir?
1: Bildiklerinin çoğunu biliyordum.
2: Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibi kimdir?

0: daha faz.
1: Faz bilemeyince daha da çok heyecan yapıyor insan. Re, ra, ru, re, ri, rı.

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz ve hemen bu akşam kimlerle yarışacağız? Yarışmacılarımıza dönüyoruz. Çetin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ama önce Elif Hanım'a mikrofonu uzatıyoruz ve sizi tanıyoruz Elif Hanım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Elife Yapa, İstanbul'dan katılıyorum. Bir butiğim var. Ablamla birlikte butik işletiyoruz kadın giyim üzerine.
0: Harika. Kendi tasarımınız var mı yoksa direkt
2: hazır giyim satıyoruz. Daha yeniyiz. Bir yıl olacak.
0: Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Bir kedim var. Kedimle birlikte yaşıyorum. Sarman cinsi. Adı da Peyami.
0: Peyami.
2: Evet.
0: Ne kadardır beraber yaşıyoruz Peyami?
2: 5 yıl olacak.
0: Peyami Bey.
2: Evet.
0: 5 yıldır bir can dostunuz
2: evet.
0: var. Yol arkadaşımız diyelim.
2: Kesinlikle doğru.
0: Nasıl? Evde bakımı zor mu?
2: Ya aslında önceden ben korkuyordum kedilerden
0: evet.
2: ama Peyami sayesinde yavru bir kedi aldıktan sonra onu büyüttüm ve şu an dışarıdaki kedileri de seviyorum. Daha çok empati kurmaya başladım Peyami sayesinde. Pati dostu olduk.
0: Peyami dışında başka nasıl hobilerimiz var mı?
2: Tabii gezmeyi çok seviyorum. Kültür gezileri olsun.
0: Kültür gezileri.
2: Vakit buldukça il dışına çıkmaya çalışıyorum. Ki bu bana da farklı bir katkı sağlıyor.
0: Katkı sağlıyor.
2: Evet.
0: Harika. Bulmacayla aranız var mıdır? Sever misiniz okumak, bulmaca çözmek?
2: Bir dönem çözüyordum ama aradan bayağı bir zaman geçti.
0: O zaman o zamanı hemen kapatalım.
2: Kapatalım.
0: Sır Küpü'yle başlayalım. Bulmacalarımızı, çengel bulmacamızı çözelim.
2: Evet.
0: İnşallah bu akşam bir okulu temsil edeceksiniz
2: evet.
0: ve inşallah kazanacaksınız onlar için.
2: İnşallah şöyle böyle bir projede yer aldığım için de gerçekten hani kendi adıma çok mutluyum. İnşallah ben kazansam da kazanmasam da gidecek yer belli. Bu yüzden de mutluyuz.
0: Esas biz çok teşekkür ediyoruz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Küpü
2: evet.
0: diyoruz. Miniklere, gençlerimize destek olmaya geldiniz. Neyi yaptınız? Sizi tanıyalım hemen Çetin Bey. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok güzel bir amaç için bize destek vermeye geldiniz. Tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben Çetin. Çetin Şahin. Üsküdar doğumluyum. İstanbul Tuzla'dan katılıyorum yarışmaya. Evliyim. İki tane çocuğum var. Birisi Melis, birisi Metin. Bir erkek, bir kız.
0: Hangisi büyük?
1: Kızım daha büyük.
0: Kızım
1: ama aralarında büyük. Bir yaş var sadece.
0: Arada bir yaş. Evet.
1: Beraber gidiyorlar. İkisi de üniversitede şu anda.
0: Harika. Bölümler neler?
1: Bir tanesi tıp okuyor. Oğlum tıp okuyor.
0: O bayağı.
1: Kızım
0: güzel.
1: Da Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık okuyor.
0: Maşallah çok güzel. Boğaziçi Üniversitesi.
1: Banka emeklisiyim. Yeni emekli oldum. Boş vakitlerimde yani şu aralar kendime vakit harcıyorum. Hep genellikle yani herhangi bir işle iştigal etmiyorum. Kendim vakit harcıyorum. Kendime
0: kendinize zaman ayırdınız.
1: Evet,
0: o yılların
1: evet.
0: yorgunluğunu bir şekilde dinleyerek
1: öyle.
0: Sakin, huzurla geçiriyorsunuz.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Evet.
0: Keyifli emeklilik günleri olsun.
1: Teşekkür
0: Sizin
1: ederim.
0: Var mıdır bulmacayla ilginiz?
1: Bulmacaları çok severim. Evet.
0: O dişli bir rakibiniz var.
2: Evet.
1: Yok yani. Belli olmaz ama yani bulmacaları severim. Bulmacalarla bayağı haşır neşirim. Televizyon programlarında da böyle bilgi yarışmalarını da çok izlerim.
0: Evet.
1: Bu şekilde.
0: Harika. O zaman Çetin Bey sizi de tanıdık. Hemen Elif Hanım size dönüyorum ve sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Türkiye'den bir il ve o ilden de bir okul belirleyeceğiz. Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Butona bastığınız zaman butona basın lütfen. Türkiye haritamız hareketlendi. Tokat'tan başladık. Trabzon, Urfa dedik. Hatay, Zonguldak ve Van. Güzel. Bakalım hangi okul? Halil Ağa, Fevzi Çakmak İlkokulu adına oradaki minik dostlarımız, minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde.
2: Evet.
0: Şimdiden bol şans diliyoruz.
2: Teşekkür
0: başarılar
2: ediyorum.
0: Diliyoruz. Hemen Çetin Bey size dönüyoruz. Sizin için bu sefer Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona bir kere basmanız yeterli olacak. Amasya, Batman dedik. Kilis, Artvin, Sinop'tan Maraş'a geldik. Ve Kahramanmaraş'tan Merkez Esin Ergün Bodur İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Var mıdır Maraş'ta bir bağlantınız?
1: Maraş'ta bir bağlantımız yok ama Kahramanmaraş çıkması beni de sevindirdi. Deprem bölgesinde olan bir okulumuzdu. Kazanırsam çok mutlu olacağım.
0: Harika. İnşallah bol şans diliyoruz. İnşallah oradaki miniklerimiz adına siz kazanırsınız diyoruz. Ve Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. İlk etapta, birinci etapta 30 soru üstünden yarışacağız. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Hazırsak hemen soru tablomuzu görelim ve Elif Hanım sizinle başlayalım. Kaç nolu soruya açalım, nereden başlayalım?
1: 7 ile başlamak istiyorum.
0: 7 uğurlu rakam mı?
1: Sayılır.
0: Peki, o zaman uğurlu rakamımız 7 gelsin. 3 harfli bir soru. Ağabey. 10 saniyelik süre
1: abi.
0: Başladı.
1: Abi.
0: Abi değil.
1: Aka. Baş... Aga.
0: Değil.
1: Aga.
0: Değil.
1: Abi. Aa.
0: Farklı bir eş anlamlı seçtik. Bir harf açacağız bakalım bulabilecek miyiz? Cevap hakkı Çetin Bey size geçti. İlk harfimiz E. E ile başlıyor. Ağabey. E. Ne olabilir?
2: Abi.
0: Değil. Bir harf daha açacağız bakalım. Soru editörlerimiz.
1: Ece. Ede.
0: Ede.
1: Eda.
0: Ede.
1: Edi. Öde.
0: Ede dediniz değil mi?
1: Ede.
0: Doğru Ede. Ede dediniz değil mi?
1: Evet.
0: İlk etapta. Doğru. Ben çünkü Ede sonra Edi, Eda Ede diye değiştirdiniz. Oradan biraz ikinci E düşük gelince ben de arada kaldım.
1: Evet.
0: Ede'yi biliyor muydunuz? Ağabey.
1: Bilmiyorum. Genelde Aka, abi olarak
0: değil mi? Biliyordum. Yarışmalarda evet. Daha çok öyle şekilde. Çetin Bey siz de bilmiyordunuz.
2: Evet.
0: Evet, soru editörlerimiz öğrenmiş sağ olsunlar. Olduk. Ede'yi seçtiler. Sizle devam ediyoruz Elif Hanım.
1: 14 demek istiyorum.
0: 14 nolu soruyla devam ediyoruz. Bakalım 14'te neyi bulacağız?
1: Ay abi uzunmuş.
0: Geliyor soru. TV yemek programıyla ünlü bir şef arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. TV'de yemek programıyla ünlü bir şefimiz. Uzunca bir dönem bayağı bir program yaptı kendisi. Peki bir harf daha açalım bakalım bulabilecek miyiz? İlk harf sizin için başladı süre Çetin Bey. İlk harfimiz A. Ne olabilir? Elif Hanım söyleyecek ama söylemeyin. Süreyi başlatacağım şimdi sizin için bir de harf açıyorum. Şimdi bulabilecek miyiz acaba ne olabilir?
1: Ahmet Çelebi.
0: Değil. Ahmet değil.
1: Arda Türkmen Türkoğlu.
0: Harika, son dakikada buldunuz. Gerçekten ucu ucuna son saniyede yakaladınız. Arda Türkmen'di. Doğru yanıtımız. Bir de harf buldunuz. Şifre cümleden, şifre kelimeden bir harf açtınız. Ü harfiyle bulduk. Sizle devam ediyoruz. Hangi soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 nolu soruyu açıyoruz. 3 no 3 harfli bir soru. 9 nolu sorumuz gelsin bakalım ne? İdrarla dışarı atılan azotlu madde ne olabilir? Süremizi başlattık.
1: İrs.
0: R.
1: Irs.
0: Irs değil.
1: İrs.
0: Irs. Irs de değil. Bir harf daha açıyoruz. Hazır mısınız Çetin Bey? İlk harfimiz Ü. İkinci harf.
2: Üre.
0: Üre. Doğru yanıt. Üreydi. Sizinle devam ediyoruz Çetin Bey. Kaç tane soruyu açalım size?
2: 6.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 4 harf. Okuyucu. 10 saniyelik süreyi başlattık. Okuyucu. Okuyucu. Ne olabilir acaba? Bir harf daha açalım. Zor bir kelime daha bulduk tabii ki. Elif Hanım sizin için başlıyor.
1: Sallayacağım. Karo.
0: Karo değil.
1: Kado.
0: Değil. Peki bir harf daha açalım bakalım Çetin Bey bulabilecek mi bu kelimemizi?
2: Kabi.
0: Değil.
2: Kaci. Kadi.
0: Değil.
2: Kali.
0: Değil.
2: Kami.
0: Değil.
2: Kasi.
0: Değil.
2: Kari.
0: Kari doğru yanıttı. Son saniyede R koyarak buldu. Kari. Kari doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz. Okuyucu eşittir Kari'ydi. 10 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım 10'da neyi arayacağız? Korkuya çabuk kapılan. 10 saniye başladı.
2: Ürkek.
0: Ürkek doğru yanıt. Ü harfini zaten bulmuştuk. Kelimemiz oradan destek almıştı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 20.
0: 20. Farklı bir yere gittik galiba. Evet, 20 nolu sorumuz geliyor. Bir tür yumurtalı süt tatlısı. 10 saniyeyi başlattık.
2: Krema.
0: Krema doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Çok hızlı yakaladınız. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. Doğru harfleri koydunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soru açalım?
2: 8.
0: 8 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 8. Tesir. 10 saniyelik süre başladı. Tesir.
2: Etkili.
0: Etkili değil ama çok yakın. Bakın iyi dinleyin Elif Hanım. Size gelecek galiba. Geldi. Tek harf açıyoruz. Etkili dedim.
1: Etkime.
0: Etkime doğru yanıt olacaktır. Lütfen diğer yanıtları çok iyi dinleyin. Son saniyelerde biliyorsunuz ama onlar yakalanmazsa, yani son saniyeye kaçırırsak diğer yarışmacıya hak doğacak. Bir de harf buldunuz. İ harfini bulduk. Etkime doğru yanıtıyla sizinle devam ediyoruz Elif Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25.
0: 25. 25 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne? Kısaca Gümrük İşbirliği Komitesi. Gümrük İşbirliği Komitesi.
1: BİK.
0: BİK değil.
1: BİK. GİK. GİK.
0: GİK. Doğru yanıt. Gümrük İşbirliği Komitesi. GİK. Doğru yanıt olacaktır. Evet Elif Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 32 demek istiyorum.
0: 32 demek istiyorsunuz. Dediniz ama şu anda. 32 bir video soru. İzleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor?

0: Evet, görsellerini izlediğimiz, görüntülerini izlediğimiz Mardin'in ilçesini soruyoruz. Neresi acaba? 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Hiç aklıma gelmiyor. Oysa ki Mardin'e de gitmiştim.
0: Gezmeyi de severim dediniz.
1: Gittim. İki
0: kültür
1: defa
0: gezisi
1: gittim.
0: De yaparım dediniz. Evet. Sürekli gezerim dediniz. Burayı gezmediniz demek ki.
1: Evet.
0: Hemen bir harf açıyorum. Çetin Bey, hazırsanız sizin için süreyi başlatıyoruz. Neresi olabilir?
2: Ömerli.
0: Ömerli.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Ömerli olacaktı. Mardin'in ilçesi. Evet. Sizle devam ediyoruz. Çetin Bey, avantaj size geçti. Kaç no soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 no'lu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12'de ne var? Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. 10 saniyelik süre başladı.
2: Maliye.
0: Maliye çok da bildiğiniz bir yerden geldi. Tebrik ediyoruz. Doğru yanıt. Ve G harfimiz de açıldı. Üçüncü bir harfi açtık. Birinci etapta şifre kelimeyle ilgili 3 harf açmış olduk. Evet, sizle devam ediyoruz Çetin Bey. Avantajımız sizde. Kaç no soruyu açalım?
2: 27.
0: 27 no'lu soruyu seçtik. Gelsin bakalım 27. Borsada kota alabilmek için gerekli askeri pay. 10 saniye süre başladı.
2: Lot.
0: Lot. Doğru. Bildiğiniz bir yerden geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç no soruyu açıyoruz?
2: 13.
0: 13. Geldik bakalım 13'te ne arayacağız? İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını inceleyen bilim. 10 saniyelik süre başladı.
2: Anatomi.
0: Anatomi. Doğru. Bir soru daha açıkladı Çetin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açıyoruz Çetin Bey?
2: 18.
0: 18 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım ne arayacağız? Bir erkek ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. 4 harfli ne olabilir?
2: Ömer.
0: Ömer değil. Hiç açılmamış yeri seçtiniz. Hazır mısınız Elif Hanım?
1: Hazırım.
0: Büyük bir avantaj yakaladınız. Bir harf açacağız. Bir erkek ismi arıyoruz.
1: Emir.
0: Emir değil, hızlı.
1: Emir aklıma gelmiyor.
0: Başka ne olabilir?

0: Menez de değil. Güzel avantaj gitti. Çetin Bey'e tekrar geliyoruz.
1: Erol.
0: Erol doğru. İki harfi açtıktan sonra zaten Çetin Bey orayı yakalardı. Son iki soru kaldı birinci etabın finaline. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 23.
0: 23 geliyor 23 nolu soru. Kısa çizme. 10 saniye başladı. Kısa bir çizme.
1: Ebik.
0: Emik değil. Ama çok yakındı.
1: Elik.
0: Elik de değil. Maalesef bilemedik. Süreyi Elif Hanım sizin için başlatıyorum. Bir de harf açıyoruz hazırsanız. D'yi açtık. 10 saniyelik sürenizi başlatayım.
2: Edik.
0: Edik. Doğru yanıtını alayım sizden. Harikasınız. 4 harfli edik yanıtıyla sizdeyiz. Avantaj size geçti. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaçı açalım? Bakın güvenli bir limana gidin. Bileceğiniz evet. Yerden açın.
2: O yüzden de risk almıyorum. 15 demek istiyorum.
0: 15. İki harfli bir yer arıyoruz. Peki gelsin sorumuz. İsim.
2: At.
0: At. 10 saniyeniz başlattık. At doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Peki 15 soruyu tamamladık.
1: Evet.
0: Daha doğrusu 15 doğru yanıtı tamamladık. Birinci etabı burada bitirdik. Nasıl birer yorum alalım? Şu ana kadar nasıl geçti? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Elif Hanım sizden başlayalım. İlk
2: evet,
0: başta hızlı başladınız.
2: Güzeldi. Çetin Bey'in bildiklerinin çoğunu biliyordum. Soruyu sorarken de biliyordum. Ama kısmet
0: yalnız
2: diyelim.
0: Yalnız Çetin Bey kelime hafızanız harika. Yani iki harften değil mi? Yani
2: evet.
0: Ben mi yanlış değerlendireceğim bilmiyorum. İki harften hemen tık Çetin Bey bütün kelimeleri tık tık. Hı-hı. Gerçekten zorlu bir rakibiniz var.
2: Şu anda da önde olduğunu
0: var.
2: Düşünüyorum.
0: Ben evet olabilir bilmiyorum. Önde midir diyorsunuz?
2: Öyle ya en az bir 5 puan var galiba.
0: Beş,
2: en az.
0: 5 fark var diyorsunuz.
2: Evet.
0: Bakacağız kaç fark olduğuna. Çetin Bey sizden de bir kısaca değerlendirme alalım birinci etabın sonuyla ilgili.
1: Bayağı eğlenceliydi. Harfler açıldıkça bilemeyince daha da çok heyecan yapıyor insan. Ama genelde kolay sorulardı. Bir de bildiğim yerlerden geldi diyeyim. Hani o yüzden daha kolay oldu benim için.
0: Harika. O zaman şöyle bir hemen puan tablosuna ve açılan sorulara ve kaçar soru bildik ona bir bakalım isterseniz. Elif Hanım biraz doğru tahmin ettiniz ama küçük bir fark. Şöyle ki Elif'e Yap'a birinci etapta toplam 6 doğru kelimeyi buldu. Çetin Şahin ise 9 kelimemizi doğru buldu. Her sorumuz, her doğru yanıtımızın cevabı karşılığı 5 puandı. Dolayısıyla Elif Hanım 30 puanla, Çetin Bey de 45 puanla sır küpünün kaybedenin olmadığı yarışmanın birinci etabını bu şekilde bu puanlarla tamamladı. Çetin Bey tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ama
1: ederim.
0: Daha yeni başlıyor.
1: Aynen, evet.
0: İkinci etabımız ve üçüncü etabımız var. Efendim 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. Evet efendim Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Artık her doğru yanıtımız 10 puan. Birinci etabı Çetin Bey 45 puanla önde tamamladığı için ilk doğru yanıt arama hakkını size vereceğiz ve 10 soruyu sizin için açacağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Zamanı iyi kullanın. 120 saniyenizi başlatıyorum. Hazırsak.
1: Hazırım.
0: Efendim Brezilya'nın resmi dili nedir? Süreniz başladı.
1: Portekizce.
0: Doğru yanıt. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami hangisidir?
1: Süleymaniye.
0: Değil.
1: Selimiye.
0: Doğru yanıtı bulduk. Evet, 3 nolu sorumuz geliyor. Önce bir video izliyoruz. Arkasından soruyu hemen soracağım. Bakalım ne seyrediyoruz?
3: Seyrediyoruz. Güzel yer yapmışsın kendini Ali. Ha?
4: Baba yadigarı.
0: Evet 2008 yılında yayınlanmış ATV'nin sevilen dizisinin adını soruyoruz size. Oktay Kaynarca oynardı başrolünde.

0: Sevdiğiniz en güzel aşkı bulacaksın isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir Osmanlı padişahının tahta çıkışının 10. yılı anısına bastırılan altına ne ad verilir?
1: Pas.
0: 2015'te UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak kabul edilen ilimiz hangisidir?
1: Gaziantep.
0: Doğru. Ben de bir Antepli olarak gurur duyduğum bir yer. Hemen bir sesim sorumuz var. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Eski Dostlar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik. Heykel sanatında kullanılan en yaygın malzemelerden biri. Heykel sanatında. Ne heykel? Neden yaparlar? Heykel tıraşlar.
1: Çamur.
0: Başka? Yok. Neyi tıraş ederler? Heykel tıraşlar. Tıraş diyorum bakın.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen döndüm tekrar. Bir video izlemiştik. 2008 yılında yayınlanan ATV'nin sevilen dizisi demiştim. Oktay Kaynarca demiştim.
1: Adanalı.
0: Adanalı doğru yanıtıyla. Hemen devam ediyorum. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen, rengini safran ve zerdeçala borçlu olan tatlının adını sordum size. Bulabilecek miyiz acaba? Dedim. Pas. Ama süremiz yetmedi. Evet, hemen soruların üstünden geçelim. Şöyle ki, dinlediğiniz En Güzel Aşkı Bulacaksın isimli şarkıyı sormuştum sizden. Doğru yanıtımız Tanju Okan olacaktı. Maalesef. Bir Osmanlı padişahının tahta çıkışının 10. yılı anısına bastırılan altına ne ad verilir demiştim. Reşat altını olacaktı. Biliyordunuz. Evet. Süreyi onun için özellikle koyuyoruz. Dinlediğiniz Eski Dostlar isimli şarkıyı sormuştuk size. Ahmet Özhan olacaktı. Ve heykel sanatında kullanılan en yaygın malzemelerden biri dedim. Hatta böyle elimle de işaret ettim.
2: Yontma.
0: Taş ve mermer olacaktı. Hani yontmadan gelirse diye kullanılan en yaygın malzemeyi siz çamur demiştiniz ama bizim yanıtımız taş veya mermer olacaktı. İkisini de kabul edebilecektik. Peki o zaman ne yapıyoruz? Elif Hanım, size geçiyoruz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, Çetin Bey'i de takip ettiniz. Şimdi 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Heyecan var mı?
2: Biraz.
0: Biraz. Peki. Zinde tutsun. Ses yanıtlarınızı yüksek sesle ve canlı istiyoruz lütfen. Hazırsak 120 saniye için sorumuzu alıyoruz. Avusturya'nın resmi dili nedir?
2: Pas.
0: Pas dedik. Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin sahibi kimdir?
2: Hamdi Tan
0: istiyorum.
2: Hamdi Tan. Ay, biliyorum ya, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var. İzliyoruz önce videomuzu. Bakalım ne seyrettireceğiz.
3: Hayırlı sabahlar babişkom.
4: Hayırlı sabahlar Zarife. Gel gel gel.
5: Sanırım komutanı sen misin?
6: Evet, benim.
5: Durma! Durma!
0: Başrollerini Erdal Özyağcılar, Şebnem Dönmez'in paylaştığı 2007'de yayınlanmaya başlanan ATV'nin sevilen dizisi.
2: Elveda Rumeli.
0: Elveda Rumeli, doğru. Fındık, havuç, Hindistan cevizi ve çeşitli baharatlarla hazırlanan tatlının adını soruyoruz size. Mersin ve çevre.
2: Evet, Cezerye.
0: Cezerye, güzel. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir diyelim?
2: Amerika.
0: Değil.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz bakalım kim geliyor.

0: yaklaşık 7.2 gram olan 22 ayar altından üretilen altına ne ad verilir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Türkiye'nin en büyük adasının adını soruyoruz size.

0: Dinlediğiniz Güller Ağlasın isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Ferdi Özben.
0: Değil. Yüksek bir ses diyeyim. Peki. Çoban yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir?
1: Zühre.
0: Değil.
1: Pas.
0: Başa geldim. Avusturya'nın resmi dilini soruyorum size. Tırtaktan pas. Konuşulur. Peki. Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibini sordum.
1: Hamdi.
0: Hamdi doğru.
1: Evet.
0: Başına hangi isim gelecek?
1: Hamdi Ahmet. Hamdi Tan. Hamdi Mahmut.
0: Başına bir isim daha koymanız yeterli olacak.
1: Hamdi. Hamdi Osman.
0: Sen değiştirin.
1: Osman Hamdi.
2: Osman Hamdi Bey.
0: Peki evet. Aldım onu da. Peki. Osman Hamdi Bey'i de aldım sizden. Doğru kabul ettim. Süreniz içerisinde. Tebrik ediyorum. Hemen sizin yanıtlarınıza gelelim. Bakalım neleri sorduk. Doğru yanıtlarımız neler olacaktı? Avusturya'nın resmi dili nedir? Dedim Almanca olacaktı. Kaplumbağa terbiyecisi eserinin sahibi kimdir? Osman Hamdi Bey olacaktı. Doğru da bildiniz. Cezerye doğruydu. Elveda Rumeli'ni doğru yanıtladık. FIFA Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir? Brezilya olacaktı. Doğru yanıtımız. Senden Başka isimli şarkısı dinlettik size. Füsun Önal olacaktı. Doğru yanıtımız. Ağırlığı yaklaşık 7.2 gram olan 22 ayar altından üretilen altın sormuştuk. Bu da ata altını, diğer adıyla da ata lirası da deseydiniz kabul edecektik. Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada olacaktı. Aklınıza gelmedi. Bütün adaları dolaştınız ama o saniyeler içerisinde Gökçeada gelmedi.
1: Tekrar bu soru gelir diye bekledim ama zaman yetmedi.
0: Yetiştiremedik. Evet. Gelecekti. Doğru da biliyordunuz ama bir türlü aklınıza gelmedi. Güller Ağlasın şarkısı dinlettik size. Kimden dinledik? Yıldırım Gürses'ten dinledik. Ses Yıldırım Gürses'e aitti. Ve Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen hangisi dediğimizde de gezegenimizin adı Venüs olacaktı. Evet. Peki o zaman ikinci etabın sonuna bir bakalım mı? Kaçar kelime bildik. Kaçar puanla bu etabı tamamlıyoruz. Evet. Elif Hanım, bu bölümde 3 doğru yanıt verdiniz ve 30 puanla bu bölümü tamamladınız. Çetin Bey, sizden 5 doğru yanıt aldık ve bu bölümde 50 puanla önde tamamladınız. Toplamda 60 ve 95 puan olarak ikinci etabın sonuna geldik. Ama rekabet ve yarışma bitmedi. Üçüncü etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, her sorunun 10 puan olduğu üçüncü etaba hazırsanız, kaybedenin olmadığı yarışmada üçüncü etaptayız efendim.

0: Evet, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir amaç için yarışıyoruz ve çok da güzel bir rekabete tanık oluyoruz. Çetin Bey 1. turu ve 2. turu önde tamamladı. Çok az bir farkla Elif Hanım çok yakından takip ediyor. Çetin Bey'in her an küçük bir hata yapmasını bekliyor diyelim. Ve Çetin Bey sizinle başlayalım. Tablomuzu açıyoruz. Seçme hakkı sizde. Yalnız hemen hatırlatıyorum, butonlar devreye girdi. Siz seçeceksiniz ama butona önce basan cevap hakkını alır. Onun için refleksler. Eller butonların üstünde mi?
1: Evet. Evet.
0: Geçti mi?
2: Evet.
0: Hazır mıyız? Peki. Evet. Son 10 saniyeniz dediğimde butonlar açılacak. Hazırsak başlıyoruz. Çetin Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 nolu soruyu açıyorum. Soruyu okuyacağım. Süreyi başlattığım an buton açılacak. 10 saniyenizi başlattım.
1: Seke.
0: Seke değil.
1: Söke.
0: Söke değil. E var. Başka ne olabilir?
1: Teke.
0: Teke de değil. 10 saniye doldu. Bir harf açıyoruz, eller butonda. Bırakmıyorsunuz rekabeti. Harfi açtık. Kim basacak? Kim Çetin Bey bastı.
2: Meke.
0: Meke doğru yanıttı. Evet Çetin Bey, doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 34.
0: Bakın okuyacağım. 10 saniyeyle beraber kim önce butona basacak? Elektrik kablosunun ucunu oluşturan ve onun yapının bir bölümüne bağlayan parça 10 saniye başladı. Çetin Bey.
2: Bu hat.
0: Değil. Başka ne olabilir? Bu hat değil. Süreniz doldu. Eller butonda, bir harf daha açıyorum. Dikkat edin, ne olabilir bu kelime? 10 saniye başlattım. Ne olabilir? Çetin Bey sizde.
2: Sonar.
0: Sonar değil.
2: Solar.
0: Süremiz doldu. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda. Elleri butondan bırakmayın. Sürenizi verdiğim an. Evet Çetin Bey.
2: Soket.
0: Soket doğru yanıttı. Soket yanıtını bulduk. Elif Hanım, eller burada. Eller butonda. Dikkat edin. Hazırsak geliyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Çetin Bey?
2: 40.
0: 40 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım, 40'ta ne arayacağız? İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödül. Süre başladı. Kim basacak? Ne olabilir bu ödül? Ne ödülü bu? Prestijli bir ödül. Kimse basmadı. Elif Hanım bastı.
1: İnsanlık ödülü.
0: Değil. Bir harf koyuyoruz ve tekrar başlatıyoruz sürenizi. Ne olabilir bu ödül? Kim basacak? Çetin Bey bastı valla. Yakaladı.
2: Nobel ödülü.
0: Nobel ödülü. Doğru. İnsanlık değildi. Nobel ödülü. Bir de şifre harf bulduk. Nobel ödülü doğru yanıtının içerisinde. Sizle devam ediyoruz Çetin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 35.
0: 35 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Kesintisiz. Süre başladı. Çetin Bey bastı tekrar. Ne olabilir bu?
2: Beri.
0: Değil.
2: Baki.
0: Baki de değil. Bir harf daha açacağım. Elif Hanım dikkat edin. Hazır. Süre başladı.
1: Biyet.

0: butonda lütfen. Kim yakalayacak? Kim basıyor? Elif Hanım bas.
1: Biret.
0: Değil.
1: Birat.
0: Değil.
1: Birit.
0: Hayır.
1: Biret. Birit.
0: Değil.
1: Birit.
0: Değil. Birit. Harf söylüyorsunuz. Tekrar 10 saniye başlatacağım. Kim basacak? Hazret bir saniye. Elif Hanım.
1: Birat.
0: Değil.
1: Birat. Birat. Birut.
0: Birut olarak kabul ediyorum. Biret'ü. Bürüt olacaktı. Ü harfini koydunuz ama net açılımı da bürüt olacaktı. Doğru yanıtımız sizinle devam ediyoruz. Elif Hanım hangi soruyu açalım?
1: 37 demek istiyorum.
0: 37 nolu sorumuz gelsin bakalım, 37'de ne arıyoruz? Kirliliği gösteren iz, süre başladı Çetin Bey.
2: Leke.
0: Leke doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
2: 45.
0: 45 geliyor. 45 nolu sorumuz. Sosyal medyada rol yapmak için oluşturulan hesap. Tek harf koyacağız. Çetin Bey.
2: Re. Re. Ra. Ru. Re. Ri. Rı. Rü. Ru. Ro.
0: Değil. Tek harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kim basacak önce? Süre başladı. Elif Hanım bastı.
1: RT.
0: Değil.
1: RS.
0: Değil.
1: RM.
0: Değil.
1: K.
0: Değil.
1: L.
0: Değil.
1: N.
0: Değil. Bir harf koyacaksınız. Kim basacak? Çetin Bey bastı.
2: RP. RP.
0: P. Doğru. RP olacaktı. Doğru yanıtımız. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 53.

0: Evet, Belçika'nın başkentini soruyoruz. Hazırsak neresidir Çetin Bey?
1: Brüksel,
0: doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyorum. L harfini bulduk, şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Çetin Bey, siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazırsak?
1: 47. Alalım. 47.
0: 47. Gelsin soru. Hangi yer? Kim basacak? Elif Hanım bastı.
2: Hangi yer?
0: Nere? Nere? Doğru yanıt. Sizinle devam edeceğim. Bakalım kaç ton soruyu seçeceksiniz? Seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Hazır. Kaç?
2: 30 demek istiyorum.
0: 30 nolu soru geliyor. Bakalım 30'da ne var? Sacda ya da külde pişirilen mayasız ekmek, süre başladı.
2: Kömbe.
0: Doğru yanıtıyla Elif Hanım hızla arayı kapatıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24 demek istiyorum.
0: 24 nolu soruya gidiyoruz. Geliyor, hazırsa sorumuz. Isı ile aygıt ve pansuman gereçlerini mikropsuzlaştırma işi, süreniz başladı. Evet Çetin Bey.
1: İsepne.
0: İsepne değil. Ne olabilir? İsepne değil. Ah gitti. Ama butonlar karar verecek. Bir harf açıyorum. Hazırsa süre başlatacağım. Harfi açtık. Ne olabilir? Elif Hanım bastı.
2: Asepsi.
0: Ah değildi.
2: Asapsi.
0: Asapsi doğru. Asepsi olacaktı. Doğrumuz ve A'yı koydu. Elif Hanım hızla arayı kapatıyor. Yarışmada ben de varım diyor. Siz seçiyorsunuz ama butonlara bırakacağız kararı. Kaç açalım?
2: 38 demek istiyorum.
0: 38 nolu soruyu açıyoruz. Soldan sağa 3 harfli sorunuz geliyor. Hayvan yiyeceği kim bastı? Elif Hanım bastı.
2: Yem.
0: Doğru yanıtını aldım. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz? Dikkat. 4. Eller butonda. Kaç?
2: 4 demek istiyorum.
0: 4. El yüz bulaşık yıkamaya yarayan çukur, yer veya eşya, süre başladı. Çukur, yer. El yüz yıkarız.
1: Çetin, lavabo.
0: Lavabo. Doğru yanıt. El yüz yıkıyorduk,
2: evet,
0: ya.
2: Evet. Ben de daha mutfak eşyaları gibi
0: eşyaya düşündüm. Eşyaya gittiniz, evet. Değil mi? Orada yanıltmak için yazmıştık, evet, eşyayı. Ne kadar iyi bir hamle yapmışız. Çok güzel yanıttık sizi. Çetin Beyciğim, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 51.
0: 51 geliyor. 51 nolu soru. Hiç çalışmadan faiz, hisse senedi, mal, mülk gelirleriyle yaşayan kimse. Süremiz başladı. Ne olabilir? Hiç çalışmadan faiz, hisse senedi, mal, mülk gelirleriyle yaşayan kimseyi soruyoruz efendim size. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak süreyi başlatıyoruz. Başlattık. Kim basacak acaba butona? Butonlar sessizliğini koruyor. Yarışmacılarımız tahmin etmeye çalışıyor. Elif Hanım.
2: Sallamasyon yapacağım.
0: Ama yapamayacaksınız çünkü süreyi yediniz. Sallamasyon yapacağım derken de süre gitti. Böylece yapamadınız. Peki sallamasyon yapmayın. Biz size bir harf daha açalım. Ve süreyi başlatalım. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Ama Çetin Bey bastı.
1: Buyurun. Rantiye.
0: Rantiye doğru yanıtını, evet, aldı. Elif Hanım benimle sohbet ederken dağıldı, soru gitti. Peki. Kaç nolu soruyla devam edelim ve bu arada bilgi vermek istiyorum. 42 nolu sorumuz, bir video soru, destek alabilirsiniz. Bu arada bir nolu soru, bir sesli soru, destek alabilirsiniz isterseniz. Siz de devam ediyoruz. Seçme hakkı, avantajı sizde Çetin Bey.
1: Bir numara.
0: Bir numara. Peki, bir numara, bir sesli soru. Bakalım ne dinleyeceğiz?

0: Sorumuz geliyor. Klasik Türk müziğinde bir makam soruyoruz. Kim? Çetin Bey bastı.
1: Nihavend.
0: Nihavend makamı doğruydu. Bir de şifre. Harf buldunuz. A harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyoruz. Bilginiz olsun. Yaklaşık son 3 soru sonra tahminleri alacağım. Ona göre dikkatli açın lütfen.
1: 2.
0: 2. Geliyor 2 no'lu soru. Bir malı kullanan, elinde tutan, süre başladı. Bir malı kullanan, elinde tutan ne olabilir? Elif Hanım yok mu bir?
2: Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Peki bir harf açalım eller butonda. Kim basacak? Süre başladı. Çetin Bey bastı. Ne olabilir?
1: Zillet. Zillet.
0: Zillet değil.
1: Zillet.
0: Hazırsak 10 saniye tekrar başlatacağım. Bir de harf açıyoruz. Ne olabilir? Doğru yanıt. Çetin Bey bastı.
1: Zillet.
0: Zillet. Evet. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26'da ne arıyoruz? Şifre kelimemizde bayağı bir çıktı. Gerçek. 10 saniye başladı. Çetin Bey tekrar bastı.
1: Real.
0: Real. Doğru yanıt. Harika. Ve geldik. Son sorumuzu açıyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 48.
0: 48 nolu sorumuz gelsin bakalım. 48. İkincil. Süre başladı. Kim basacak? İkincil. Elif Hanım bastı. Ne olabilir? İlk değil, ikinci. Hani yolda da denir. Yol olarak da söylenir. Peki. Biz bir harf açalım. Belki yardımı olur. Kim basacak? Elif Hanım.
2: Tali.
0: Tali. Doğru. Harikasınız, bildiniz ve 3. etabın sonuna geldik. Nasıl geçti? Butonlar biraz uğraştırdı galiba, değil mi?
3: Evet.
0: Bu bölümde evet biraz yorduk sizi. Butonlar özellikle bayağı bir seçimi kendileri belirledi ve otomasyondan yaptılar. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Elif Hanım biraz kararsız kaldınız.
2: Evet, biraz buton, biraz da bildiğim yer de çıktı aslında ama biraz da heyecanıma yenildim galiba. Sonuçta üzülmüyorum. Kazanan da belli bir yere gidecek.
0: Tabii.
2: Evet.
0: Kesinlikle amaç aynı. Şimdi bu bölümde Çetin Bey evet biraz önde tamamladı yine. Çetin Bey Elif Hanım'a göre yaklaşık 4-5 tane kelimeyi fazla buldu. Butonu çok iyi kullandı. Gerçekten zamanlamayı çok iyi yaptı. Şöyle her sorumuz 10 puan değerindeydi. Elif Hanım siz bu blokta 6 soru bildiniz ve 60 puanla bu etabı, 3. etabı tamamladınız. Çetin Bey, Çetin Şahin, efendim siz de 11 doğru yanıt verdiniz ve 110 puanla bu bölümü tamamladınız. 1. etap, 2. etap, 3. etap geldik. Toplam puanlara bakacağız ve tahmini alacağız. Hazır mıyız? Şifre kelimemizi tahmin etmeye geldi sıra.
3: Evet.
0: Var mı Çetin Bey bir düşünceniz?
3: Var gibi.
0: Biraz sonra yanıtınızı alacağım. Şimdi 120 puan da Elif'e yapa ve Çetin Bey şu ana kadar 205 puan topladı kendisi. Dolayısıyla şifre kelimemizi bu bölümde yarıştığımız şifremiz tek geniş bir kelime soracağız. Hazırsanız yanıtınızı alacağım. Daha doğrusu önce şunu sormak istiyorum. Birinci önde tamamladığınız için tahmin hakkı sizde, kullanacak mısınız tahmin hakkınızı?
1: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle de vurgulamak istiyorum. Kelimede her doğru harfi doğru yerinde söylemeniz lazım. Eğer bir harf bile yanlış söylerseniz cevabınız doğru sayılmayacak. Cevap hakkı Elif Hanım'a geçecek. Dolayısıyla lütfen dikkatli düşünün. Tek seferde duyabileceğimiz şekilde yanıtı sizden alayım efendim. Buyurun.
1: Aliye Ülema.
0: Aliye. Aliye.

0: ulema.
1: Aliye ulema. Aliye ulema. Aliye ulema. Acaba bu bölümümüzün doğru yanıtı mı? Hemen not ediyorum. Aliye ulema dediniz. Bakalım doğru yanıtımız Aliye ulema mı? Acaba bakalım şifre kelimeyi doğru bildi mi Çetin Bey? Ama sanırım küçük bir sapma var Çetin Bey ve üzülerek doğru kabul edemiyoruz. Çünkü doğru harfi koyamadınız. Farklı bir harf koydunuz. Lütfen yanıta dikkat edin. Yanıt hakkı size geldi.
2: Evet.
1: Elif Hanım.
2: Ben şöyle...
1: Kelimeyi doğru ve tek seferde tahmin hakkını kullanacaksınız.
2: Kullanacağım. Şöyle düşünüyorum.
1: Bir saniye. Tek seferde alacağım. Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Bosna Hersek olarak hani daha çok duyduğumuz bir isim. Aliye ismi. O yüzden ben de biraz soy ismi biraz farklı olabilir diye de fikir yürütüyorum. Aliye Üleva demek istiyorum.
1: Ali
2: Van.
1: Tek tek alabilir miyim?
2: Tabii. Adana.
1: Evet.
2: Lüleburgaz.
1: Evet.
2: İstanbul.
1: Evet.
2: Yozgat.
1: Evet.
2: Edirne.
1: Edirne.
2: Ürdün.
1: Ürdün.
2: Lüleburgaz.
1: Lüleburgaz.
2: Adana.
1: Adana.
2: Van.
1: Van.
2: Adana.
1: Adana. Peki. Ali Ye Ülava dediniz. Adana, Lüleburgaz, İzmir, Yalova, Edirne, Ürdün, Lüleburgaz, Adana, Van, Adana dediniz. Acaba doğru yanıtımız bu mu? Bakıyoruz. Aliye Üleva doğru yanıt mı? Üzülerek söyleyebilirim ki maalesef doğru yanıtı sizden de alamadık. Önce sormam gerekiyor. Tahmin kullanma hakkı birinci öncelik sizde Çetin Bey. Kullanacak mısınız hakkınızı?
3: Kullanacağım.
1: Kullanacaksınız. Peki o zaman hazırsanız tek seferde doğru harfi doğru yere koymanızı rica ediyorum. Buyurun alalım.
3: Aliye Ülala.
1: Bir kodlar mısınız? Hangi harfi koyuyorsunuz? Direkt hangi?
3: Edirne'nin E'si.
1: Edirne'nin E'sini koyuyorsunuz. Buradaki yanıtımıza Edirne'nin E'sini koydu. Çetin Bey. Acaba doğru mu Edirne'nin E'si? Aliye Ülala dediniz. Aliye Ülala acaba doğru mu? Maalesef bu sefer de doğru yanıt kabul edemiyorum. Cevap hakkı size geçiyor Elif Hanım. Çok büyük bir şans yakaladınız. Bakın ikinci sefer tek harf koyacaksınız. Lütfen dikkatli düşünün. Kelimeyi dikkatli okuyun. Ve tek bir harf koymanızı rica edeceğim.
2: Ediyorum.
1: Tek harf koyacaksınız. Alacağım net bir şekilde söyleyeyim. Bakın şans ikinci kez yüzünüze güldü. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Tek harf koyuyorsunuz.
2: Memleketim Adana. Buradan da Adana'ya selam göndermek istiyorum. A demek istiyorum. Aliya.
1: Aliya Ülala dediniz. A koydunuz. Doğru mu?
2: Evet.
1: Peki. Peki.
2: Bu da mı değil?
1: Şimdi burası bir isim değil. Önce onu söyleyeyim. A harfini koydunuz. Bakalım Aliya Ülala doğru mu diyeceğim. Maalesef doğru kabul edemiyoruz. Çünkü doğru değil. E koydunuz. A koydunuz. Hı. Cevap hakkı Çetin Bey tekrar size geçiyor. Tek harf kaldı. Tablodan açamıyorum. Dolayısıyla doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Şans tekrar size döndü.

0: Uzun süredir de böyle bir sonuç hiç olmamıştı yarışmamızda. Son harfe hiç bu kadar takılmamıştık. Bir defa bütün soru ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum
1: belki
0: tüm arkadaşlarımıza.
1: Soru olsaydı.
0: Harika bir kelime bulmuşlar. Bayağı da uğraştık. Bakın, en güzel, en mükemmel olan anlamına geliyor. Bu şifreyi de vereyim size. İsim olarak düşünmeyin. Efendim, en güzeli, en iyisi, en mükemmel olan diyoruz burada. Onun için sizden bir tahmin daha alacağım. Ala da deriz böyle. Ala, ne ala? Çetin Bey sizde.
2: Ali Yülala.
0: Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'sini koyuyorsunuz. Aliül Ala diyorsunuz.
2: Evet.
0: En güzel, en iyi, mükemmel olan Aliül Ala tabii ki doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum Çetin Bey.
1: Tebrik ederim.
0: Küçük bir ipucuyla burayı aldınız ama Elif Hanım siz de çok ciddi bir yarışma çıkarttınız. Çok ciddi mücadele ettiniz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okul açıklamaya gidiyoruz.

0: Evet, birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap dedik. Aliülala şifre kelimemizi bulduk ve tabii ki Çetin Bey'in büyük çabaları sonucunda kitaplarımızı, eğitim setlerimizi nereye, hangi okula gönderdik efendim? Kahramanmaraş'a gitti. Kahramanmaraş merkezde bulunan Esin Ergün Bodur İlkokulu öğrenci kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, sizden birkaç cümle alalım Çetin Bey. Nasıl geçti? Hisleriniz, düşünceleriniz nedir?
1: Bir kere çok eğlenceliydi. Yarışmanın amacı çok güzel. Burada diğer arkadaşımla, Elif arkadaşımla birlikte yarıştık ama kim kazanırsa kazansın sonuçta kazanan çocuklar olacaktı. Bunun için yarışmak güzeldi. Bizi buraya davet eden sizlere, tüm ekip arkadaşınıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Stüdyomuzda genç kardeşlerimiz, miniklerimiz için yarıştınız. Elif Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Böyle bir projede yer aldığım için kendi adıma mutluyum. Çetin Bey'i de tebrik ediyorum. Bana da eşlik ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ekip arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir proje gerçekten de çok güzel, onur verici bir durum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada temsil ettiğiniz okul hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka o okula da hediyelerini, kitaplarını göndereceğiz. Efendim, A Para Kütüphanesi'nden bugün için bizi unutmamanız adına küçük birer hediyemiz var.
2: Teşekkür ederim.
0: Küçük birer anı.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizden size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir bölümün daha sonuna. Sizler de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın, bize yazın. Sizleri de stüdyomuzda misafir edelim. Geleceğin temel taşı minikler için bir tuğlayı da beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duran şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

0: garip sevdim.
1: 3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Elinor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardı

12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin" der.

Ocak 2025, yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti, yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler, ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde, için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ha. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakır.

zaman kavramıyla ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun kendi.

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Wiley Wiley olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

Sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı ve Sübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirildi.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk beşe giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgiliye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki, müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi Zehir Gibi.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı, hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, sana değmezmiş, Allah şahidin olduğu haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore dağlarında bölük bölük çok beğenilir.

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır, beydollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna verem bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Hulusi Güzel başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde ekibi olarak bugün 200. bölümle karşınızdayız. Dile kolay, tam 199 bölüm karşınıza, huzurunuza geldik. Bugünse 200. bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Bu yolculuğa başlarken tabii buraya kadar gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Bunun hesabını yapmadık ama çok güzel bölümleri sizlerle buluşturduk. Çok değerli konukları ağırladık. En büyük teşekkür de siz değerli izleyenlere. Bu 200 bölüm boyunca bizlere eşlik ettiniz, bizlere teveccüh gösterdiniz. Ben de bu programa başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce biraz önce 200. bölüme geldiğimizin haberini ekip arkadaşlarımdan aldım. Sağ olsunlar. Başta yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner olmak üzere değerli editörümüz Aynur Coşan güzel bir kutlama, güzel bir karşılama yaptılar. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz Alican Bey sağ olsunlar bizlerle birlikte oldu. Yine İrem Hanım bizlerle birlikte oldu. Naime Hanım değerli yönetmenimiz. Birçok ekibimizde kişi var. Kurgu uzmanımız Hakan Bey. Bu proje başlarken malum ilk etapta belgesel şeklinde başlamıştı. Değerli emekleri Hakan Bey'in de var. Ekibimiz çok geniş. Yapımcımız Meltem Hanım çok değerli. Yani ifade ettiğim gibi bu bölüme başlamadan önce benim de haberim oldu. O yüzden çok duygulandım ve bugün 200. bölüme başlarken de bunu belirterek başlamak istedim. Bu 200 bölümde defalarca değerli isim Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamızı ağırladık. Bugün kendisi bizlerle olacak. Değerli hocamın da katkıları büyük ve kendisi bizler için çok değerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. 200. bölümün program konuğu olmak beni de çok mutlu etti tabii ki. Şimdi bahsettiğin gibi evet daha önce de bir şekilde bu programın parçası olarak burada konuk olmuştum. Fakat 200. programa böyle benim de konuk olarak denk gelmek gerçekten beni de duygulandırdı. Mutlu oldum. Ve dediğin gibi yani dile kolay 200 program yapabiliyor olmak ve inşallah tabii ki daha 200'ler, 300'ler, 500'ler olarak da devam edecektir. Bunu temenni ediyorum İnşallah. Ve inanıyorum da yani. Ve tabii yine bahsettiğin gibi program öncesinde ekip arkadaşların çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Evet pasta kesildi, program kutlanmış oldu. Bu vesileyle şunu da gözlemlemiş oldum. Ekip arkadaşların seni çok seviyorlar. Sağ olsunuz. Yani güzel, sen bunu hak ediyorsun da tabii ki.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: İnşallah nice 200. programlara diyelim tabii ki. Ve şunu da tekrar söyleyeyim. Ben de zaman zaman burada konuk oldum. Bir programın parçası olarak kendimi kabul ediyorum. Ve bundan da hem gurur duyuyorum hem mutluluk duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Bizler için çok evet, değerlisiniz.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel anı bizlere hatırlattıkları ve program öncesine güzel bir kutlamayı yaptıkları için hepsi çok değerli. Çok büyük bir ekibimiz var. Tek tek hepsini, bütün isimleri saymaya çalıştım ama elbette unuttuğum olacaktır diye de sonra saymaktan vazgeçtim. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki biz bugün 200. bölümde ne konuşacağız? Osmanlı döneminde ulaşım ağı nasıldı? Bugün rahatlıkla bir yerden bir yere gidiyoruz. Evet. Zaman zaman metrobüs kullanıyoruz. Zaman zaman metro kullanıyoruz. Taksiler var. Özel araçlar var. Çok uzak bir yere gittiğimizde de uçak kullanıyoruz ama eskiden 19. yüzyılda, 18. yüzyılda klasik dönemde seyahatler nasıl edilirdi? Vatandaşın buna tepkisi nasıldı? İlişkilerin nasıl etkiliyordu? Birçok hususa temas edeceğiz. Değerli hocamızın bu konuyla alakalı da çalışmaları var. Hocamızın o çalışmalarına da atıf atacağız ve o çalışmalardan da önemli noktalara temas edeceğiz. Aslında çok spesifik bir konu evet. Ama eğlenceli bir konu da. Çünkü biz bugünü yaşıyoruz. Rahatlıkla bir noktadan diğer noktaya ulaşıyoruz ama onlarca sene öncesinden bu seyahatler evet. Nasıl yapılıyordu dediğimizde şaşırtıcı tabii. Bilgilerin de ön plana çıkacağına inanıyorum.
1: Tabii aslında yani ulaşım bir yönüyle baktığınızda teknik bir konu. İşte trenin bir lokomotifin bir tren vagonlarını çekmesi. veya metroda işte trenlerin seyahat etmesi veya bir vapurun bir iskeleden diğer iskeleye gitmesi, bunlar teknik konular gibi görünebilir ve aslında sıkıcı gibi de görünebilir. Fakat işin içinde insan unsuru da girince ki netice itibariyle şimdi bunlar birer ulaşım aracı, teknik yönleri var ama buralarda insanlar seyahat ediyor. İnsanlar yararlanıyor bu ulaşım araçlarından. Şimdi öyle olunca da işin içine insan girince de tabii ki hayatın içinden birçok konu da bizim ulaşım tarihimizde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu yönüne baktığımızda aslında çok eğlenceli yönleri de var tabii ki. Yani şu yüzyıllar boyunca insanlar muhakkak bir yerden bir yere gitme ihtiyacı hissediyorlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçlarını karşılamak için de onlara ulaşım araçlarına ihtiyaçları var. Tabii dönem olarak da bu ulaşım araçlarının özellikleri söz konusu. Yani mesela bahsettiğin gibi mesela klasik dönem dedin. Klasik dönemdeki ulaşım araçları ve insanların davranış biçimleriyle sonraki dönemlerde özellikle modern ulaşım araçlarının ortaya çıktığı dönemlerdeki bir kere hız, sürat, şeylerden yararlanma, ulaşım araçlarından yararlanma, buna yönelik olarak insanların davranış biçimleri, gündelik hayatlarında yaşadıkları, bütün bunlar da farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla öncelikle mesela o ayrımı yaparak başlamak gerekiyor. Şimdi bir kere modern ulaşım araçlarının öncesi bir dönem var. Hı hı. Şimdi o dönemde ve yüzyıllar boyunca benzer bir şekilde bu süreç devam etmiştir. Çünkü belirli şeyler var. Kullanılabileceğiniz belirli ulaşım araçları var. Ki bunu bir yönüyle de şehir içi ulaşımı olarak bir de şehir dışı ulaşımı olarak ayırabiliriz. Ve dolayısıyla işte henüz buharın keşfedilmediği, araçların buhar gücüyle işlemediği, işte trenin olmadığı, buharlı gemilerin olmadığı, metroların, tramvayların olmadığı bir dönemlerde gene insanlar bir yerden bir yere gidecek. Fakat nasıl gidecekler? Mesela İstanbul özelinde baktığımız zaman, ki İstanbul deyince de klasik dönem için aslında aklımıza Sur içi İstanbul'u geliyor. Onun dışında tabii ki çevre olarak işte Üsküdar, Galata, Beyoğlu tarafları, Eyüp tarafları hepsi beraber ders adeti oluşturuyorlar. Mesela klasik dönem itibariyle kara ulaşımına baktığımızda insanlar genellikle yürüyorlar. Yaya şey olarak. Çünkü mesela o dönemin ulaşım araçlarından biri at. Ata binerek bir yerden bir yere gitmek. Fakat devletin bu konuda kendine göre kuralları var.
2: Normal at bu, at arabası mı?
1: Hem at, şimdi hem at arabası hem at. İkisinden de söz edeceğiz. Şimdi İstanbul tabii aynı zamanda Sur içi İstanbul'u yokuşların bol olduğu bir yer aynı zamanda. Çoğu zaman da bazı yerler arabaların işlemesine de müsait olmayabiliyor. Bir de devletin şöyle bir yasağı var. Her isteyen ata binemiyor. Yani ata kim binebilir? Padişah biner, sadrazam biner.
2: Lüks bir şey o zaman. Lüks yani, bir hizmet.
1: Evet. Sadece bir ayrıcalıklı kişiler. İşte üst düzey bazı bürokratlar atla seyahat edebilir. Dolayısıyla sıradan insanlar için sıradan insanlar yürüyecekler yani. O yüzden kara ulaşımı dediğimiz zaman klasik dönemde insanlar bir yerden bir yere gitmek için yürüyorlar, yaya olarak
2: maddi
1: gidiyorlar.
2: Maddi imkanı yeterli, o ata ulaşabiliyor, o ata alabiliyor, o at arabasına ulaşabiliyor. Yine de binemiyor mu?
1: Evet, şey olsa da atı olsa da binemiyor. Çünkü o devletin koyduğu bir yasak, var yani. Evet, herkes binemez. Biraz da şundan kaynaklanıyor tabii. Şimdi sokaklarda çok yoğun bir şekilde atların gidip gelmesi insanların zaman zaman yani yaya yürüyen insanları rahatsız edebilir de düşüncesiyle de oluyor. Şimdi diğer bir alternatif de arabalar tabii ki. İşte çok değişik araba türleri var aslında. Landon, işte Phaeton, bunun gibi Koço, böyle bu tarz arabalar var. Şimdi fakat erkekler için bir arabaya binip seyahat etmek, gene klasik dönem için söz ediyorum, bir rehavet unsuru sayıldığı için erkekler arabaya binmeyi tercih etmiyorlar. O zaman ne oluyor? Arabalar kadınların seyahat ettiği bir ulaşım aracı oluyor.
2: Hocam klasik dönem 1300-1453, 1300-1500 yıl.

0: arası kabaca.
1: Evet, hatta şeye kadar, 19. yüzyılın şeyine kadar saymak lazım.
0: Getirebiliriz yani, o zaman.
1: 1780'lere kadar bunu saymak lazım. Çünkü mesela arabanın erkekler tarafından da İstanbullular için kullanılacağı süreç 2. Mahmut ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Hatta şimdi o kadar ki mesela bir erkeğin arabaya binmesi hoş karşılanmıyor. Mesela Sultan Abdülmecit ki genç yaşta aslında hastalık dolayısıyla, o verem dolayısıyla vücudu bir aile zayıflamıştır. Ve padişahın her cuma günü cuma selamlığına gitmesi gerekir. Orada resmi bir ritüel de oluyor mesela. Padişah arabayla, hasta da olsa arabayla cuma selamlığına gidemez. Ata binip gidecek yani. Şimdi öyle olunca adam o son hayatının son günlerinde hep çok da zorlanarak, çünkü halk padişahı görmek ister tabii. Cuma selamlığında muhakkak padişah olmalı. O çok hasta olduğu dönemlerde bile o eziyeti çeke çeke ata binerek cuma selamlıklarına gitmiştir. Çünkü alışkanlık öyle. Erkekler için arabaya binmek öyle makbul bir şey değil.
0: Niye?
1: Yani öyle şey yapılmış.
0: Çok narin mesela, olarak mı adlandırılıyor?
1: Evet. Yani mesela erkekliğe sığmaz diye mi düşündüler artık? Neyse, o bir rehavet unsuru.
0: Erkek arabası yani. O araba dediğimizde günümüz koşullarındaki bir araba değil, at arabası.
1: Evet.
0: Yani başkasının kullandığı bir araba ama at arabası.
1: Evet.
0: Bu
1: evet,
0: yakışık almıyor erkekler adına.
1: Evet. Öyle görünüyor. Çünkü ata biner. Ata binmek de tabii herkese mahsus değil işte. O
0: padişah. Onun da kıstası var. Padişah, yani sadrazam.
1: Evet. Yani işte bu şeye kadar, en azından işte 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemine kadar süreç böyle gelişiyor. Ama zaten İstanbul'u bir de denizle çevrilmiş bir şehir olduğu için ulaşımın esas unsurlarından biri deniz ulaşımı aslında. Deniz ulaşımına tabii herkes şey yapabiliyor, binebiliyor.
0: Kullanabiliyor.
1: Evet. Tabii henüz baharlı gemiler yok. Baharlı gemiler olmadığına göre İstanbul'da nereden nereye gider? Mesela Haliç'ten bir taraftan, Haliç'in bir tarafından diğer tarafına. İşte
0: belki Eyüp Sultan'a.
1: Evet, Eyüp Sultan'a. Ondan sonra Boğaziçi'ne tabii ki olabildiği kadar. İşte Kadıköy, Üsküdar tarafına. Bunlar için de kayıkçılar var. Kayıkçı esnafı var ve ciddi bir
0: kol gücüyle çevrilen kayıklar değil mi?
1: Evet. Kürek çekerek şey yapan kayıklar. Ve insanlar bunları kullanıyor tabii ki. Hatta o dönemden gelen bir alışkanlıkla daha büyükçe olan kayıklarda dolmuş usulü yapılıyor. Denizde dolmuş usulü tabii ki. İnsanlar işte en azından maliyetin biraz daha düşmesi için dolmuş usulüyle kayıklara biniyorlar.
0: Bireysel binen için peki deniz yolculuğu lüks bir yolculuk mu? Pahalı
1: biraz
0: bir yolculuk
1: daha taksi
0: mu?
1: Tutmak gibi oluyor o zaman. Yani dolmuşa, dolmuş kayığına binmek yerine, ki onun da mesela pereme adı verilen böyle süratli dar şeyler var. Deniz araçları var. Zaten bunların hepsi profesyonel kayıkçılar. Bu hizmeti verirken tabii belirli bir para karşılığında bu hizmeti veriyorlar. Ve ulaşımın ana unsurlarından biri aslında bu deniz araçları. Ve tabii ki özellikle Boğaziçi'nde tabii o dönem itibariyle, sözünü ettiğimiz yıllar itibariyle daha çok köyler ve bir takım tarımsal ürünlerin üretildiği yerler, onlar işte merkeze getirilirken işte büyük çaplı pazarcı kayıkları vardır. O pazarcı kayıklarına hem ürünler yüklenir hem de gene yolculuk yapma ihtiyacı hissedenler gene bu pazarcı kayıklarıyla Boğaziçi ulaşımını sağlamış olurlar. Bir de tabii saltanat kayıkları var. Şimdi deniz ulaşımı deyince muhakkak zikredilmesi gereken saltanat kayıkları ve tabii ki üst düzey bürokratların kullandığı kayıklar. Onlar sadece kişilere mahsus. Ve mesela kayıkların kürek sayısı aslında bir statü belirlemiş oluyor. Yani sadrazam kayığının işte diyelim 7 çifte küreği oluyor. Şeyhülislam kayığı ona göre 6 çifte kürek gibi.
0: O zaman kullananların sayısı da mı artıyor?
1: Tabii. Kürekçilerin sayısı artıyor. Ve kürekçiler de aslında gayet güzel giyimli insanlar oluyorlar. Yani tek tip elbise giyiyorlar. Güçlü kuvvetli insanlar.
0: Nasıl seçiliyordu peki?

0: Onlar?
1: Yani onlar zaten özel olarak yetişiyorlar. Kürekçi esnafı olarak özel yetiştiriyorlar. Çünkü özellikle de saltanat kayığını sürmek kolay bir şey değil tabii ki. Çünkü saltanat kayıkları çok daha devasa.
0: Sadrazamla, Şeyhülislam'la bir de yakın temastasın.
1: Tabii onlarla
0: normal bir kişiden seçmiyorlardır herhalde. Yine bir eğitimi, bir muhakkak geçtiği nokta vardır. Güvenilirlik hususu, netice itibariyle normal kişileri taşımıyorlar.
1: Tabii kesinlikle. Zaten kayıkçılar ketüdası var. Şimdi kayıkçılar ketüdası işte bütün bu işlere organize eden, nerede kim nerede şey yapacak, kayıkçılık yapacak, onların yetişmesini sağlayacak. Dolayısıyla ciddi bir organizasyon bu aslında. Tabii ki
0: günümüzde mesela, ticaret odaları var ya hocam, onun gibi o da
1: Şoförler Derneği var mesela. Şoförler Derneği gibi işte kayıkçıların o şey yaptığı,
0: bağlı oldukları
1: birlik, bir nevi birlik yani. Çünkü bu bir hayat kazanma meselesi aynı zamanda. Çünkü oradan gelir temin ediliyor tabii ki. Mesela saltanat kayıklarının bir de padişaha ait olanlar tabii ki hem çok görkemli hem de kürek sayısı, mesela 10 çifte kürek veya 12 çifte kürek, yani kıyıdan baktığınız zaman 12 çifte kürekli bir kayık geçiyorsa, ha diyorsanız ki bu padişah gidiyor oradan yani. Böyle bir şeyi var tabii. O hatta bugün Deniz Müzesi'nde onun örnekleri var aslında.
0: Beşiktaş'ta.
1: Evet. Merak edenler olursa o saltanat kayıkları çok estetik olarak da çok güzeldir. Onları görebilirler yani. Hı hı. Yani demek ki denizde ki ulaşım bu şekilde cereyan ediyor.
0: Risk olayı nasıl hocam? Yani günümüzde devlet erkanı korunuyor. İşte yabancı devletlerin başkanları, yine ülkemizde Cumhurbaşkanı'nın aracı ya da gittiği yerler günler öncesinden koruma altına alınıyor. Bu tarz kayıklara netice itibariyle o döneminde en önemli isimleri biniyor.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: tabii
0: o güvenlik nasıl sağlanıyor? Onunla alakalı kaynaklarda bir şey var mı?
1: Yani güvenlik endişesi o anlamda çok fazla yok. Çünkü şimdi diğer deniz ulaşım araçları henüz ortada yok. Yani mesela büyük buharlı gemiler falan ortada yok. Yelkenli gemiler var. O da donanmaya ait gemiler. Dolayısıyla o tarz bir güvenlik endişesi tabii ki çok olmuyor. En azından denizde bir kazaya uğrama ihtimali çok şey değil, çok yüksek değil. Bir de tabii kürekçiler çok mahir bu konuda. Çok mahir.
0: Başarılı.
1: Ve özellikle de mesela o PRB adı verilen dar ama çok süratli giden sandalları çok büyük ustalıkla şey yapabiliyorlar. Kullanabiliyorlar yani. Ve aşağı yukarı onun getirdiği hızla şu anda mesela bir işte geminin diyelim köprüden, Galata Köprüsü'nden Kadıköy'e gitme 20 dakikaysa bir peremede o şeyde gider. O süre içinde rahatlıkla oradan oraya gidebilir. Çünkü bir aile süratli araçlar bunlar. Ve böyle yüzyıllarca böyle devam etti. Yani ulaşım klasik itibarıyla mevcut olan neyse ondan yararlanıyorsunuz tabii ki. Ve onları kullanıyorsun.
0: Günümüzdekine de benziyor hocam. Çok da farklı değil aslında.
1: Benziyor.
0: Bazı
1: tabii
0: yönleriyle.
1: Ki. Şu olacak tabii, ileride teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni ulaşım araçları ortaya çıkacak. Hı hı. Şimdi öyle olunca da o zaman mesela toplu taşımacılık diye bir kavram ortaya çıkacak. Daha ucuzlayacak, fiyatlar ucuzlayacak.
0: O mesela ilk başta bahsettiğiniz kara taşımacılığında atlı araçlarda padişah ve sadrazamın dışında yasaktan bahsettiniz. Denizde bu yok dediniz. Deniz dolmuşlarına yok atıfta bulundunuz. Burada mesela bilet usulü mü ya da işte normal vatandaş gidip nereden ben buna bineceğim diyor, her noktadan kalkan deniz dolmuşları var mıydı? Nasıl ilerliyordu?
1: Aslında bir nevi iskeleleri var. Yani o kayıkların kalktığı iskeleler var. Tabii önceden bilet alarak değil, seyahat sırasında paranızı ödüyorsunuz. Hatta zaman zaman da pazarlık imkanı da var. Yani işte şuraya gideceğim, ne kadara götürürsünüz şeklinde o da yapılıyor. Bilet de gene modern ulaşım araçlarıyla beraber hayatımıza girecek yani. Öncesinde nereye gideceksiniz, gideceğiniz yere göre kayıkçı size bir fiyat söylüyor. o fiyatı seyahat bitince kayıkçı ödemiş oluyorsunuz. O dönemin işte mecidiyeleri, mecidiye o dönemin şeylerindendir. Para bir şey birimidir, işte bir miktar birimidir. Ondan sonra bakır para mesela daha çok kullanılır. Mecidiye, bir mecidiye dediğimiz zaman işte 20 kuruştur mesela. Hatırı sayılır bir paradır. Mesela onların bozulması bile şey olur zaman zaman. Yani bir mecidiye verdiğiniz zaman kayıkçı üstünü vermek durumunda falan. Yani bozuk para sıkıntıları falan, bunlar zaman zaman yaşanan şeylerdir aslında.
0: Çok fazla o dönemde seyahat kavramını görüyor muyuz peki? Yani sadece işi olanlar mı bir yerden bir yere gidiyor, yoksa günlük hayatta gezme, tozma, işte günümüzde ifade ettiğimiz sosyalleşme ibaresi de var mı? Yani bu bahsettiğim noktalarda da bu işte denizde bu ulaşım kullanılıyor muydu, ya da işte yürüme dedik bu noktada, yani o dönemin vatandaşı bir yerden bir yere, Haliç'ten Eyüp'e sosyalleşmek adına da bunları kullanıyor muydu?
1: Evet, bu çokça oluyor aynı zamanda, çünkü insanlar bir şekilde gezmek, eğlenme ihtiyacı da mevcut olduğu için, özellikle de mesire yerlerine gitmek. Mesela burada mesire yerlerinde, işte İstanbul'un belli başlı mesire yerleri var. Kağıthane, işte Göksu, ondan sonra şeyde Haydarpaşa, Fenerbahçe, Kuşdeli Çayırı. Yani bu çayırları, onların hepsinin belirli şey günleri vardır, mesire günleri vardır. Bazıları cuma günüdür, bazıları pazar günüdür. Ve o günlere göre oraya akın akın insanlar gelir. Şimdi burada tabii ki giderken nereye, eğer karşı tarafta bir yerse bir kere deniz ulaşımından yararlanacaksınız. Veya sözünü ettiğim arabalar, at arabaları tabii ki. İşte ve ailece gidiliyor tabii ki buralara daha çok. O anlamda kadınlar da bu şekilde bu arabalar, zaten kadınların binmesinde bir sakınca da görülmediği için seyahatler bu şekilde yapılabiliyor. Bir de şey vardır, yani eski İstanbulluların yaz ve kış olarak biraz da imkanları olan insanlar için yazın sur içinde otururlar genellikle. Daha doğrusu kışın sur içinde oturulur. Yaz gelince de daha havadar yerlere gitmek üzere bir taşınma telaşı başlar. İşte Boğaziçi kenarlarına veya Kadıköy tarafına, Moda taraflarına. Şimdi öyle olunca da bütün bu yer değiştirmeler, çünkü eşyalarla beraber gidiliyor haliyle. Bayağı bir göç gibi bir kavram karşımıza çıkıyor. Şimdi öyle olunca da tabii ki gene bu ulaşım araçlarıyla gidiliyor. Yani arabalarla, sandallarla şey yapılıyor.
0: Evet.
1: Mavna adı verilen tabii ki daha büyük çaplı sandallar var. Hı. Mesela onlar daha çok yük taşımacılığı yapıyor.
0: Mavna.
1: Mavnalar, evet. Onlar ya kürekle çalışır veya yelkeni vardır. Yelkenle ulaşım sağlanır. Ve daha çok şeyler, işte yük taşımacılığının bunlarla yapılır. Dolayısıyla yani sosyal hayatın çok önemli bir unsuru. Unsuru ve özellikle de şeyde zamanları, bu mesire yerlerine gidiş zamanlarında çok sayıda, onlarca arabanın o mesirede toplandığını, insanların evet sabahtan gelip orada işte piknik yapıp eğlenip.
0: O zaman
1: eğlenip,
0: bu ulaşım araçları, o dönemki ulaşım sosyo-kültürel anlamda da bize bir perspektif çizmemizde etkili oluyor.
1: Tabii, kesinlikle. Yani sosyal hayatın ne şekilde yaşandığını ulaşım araçlarına bakarak da görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda bir statü de belirliyor. Yani araban ne kadar lüksse o kadar halin vaktin yerindedir. Yani o da bir gösterge olabiliyor tabii ki. Ve mesire yerlerinde işte bu arabalarla gezmek biraz hava atma anlamını da taşıyor yani. Bütün, hatta kadın erkek ilişkilerinin bile buralarda daha yoğunlaştığını şey yapabiliyoruz. İşte,
0: belki bu mesire alanlarında yeni tanışmalar vesaire.
1: Tabii, tanışmalar, mektup alma vermeler, mendil düşürüp ondan sonra bir şekilde tanışmaya vesile olması gibi birçok şeyde
0: yaşanabiliyor. Türlü oyunlar yani. Varmış hocam o dönemde de.
1: Yani işte ulaşım dediğimiz şey aslında bir taraftan da hayatın son derece içinde. Çünkü ulaşım araçları olmasa bunların hiçbiri yapılamaz tabii ki. O açıdan Çok ilginç yönleri de var tabii ki.
0: Peki bu modern ulaşım

0: ulaşım araçlarıyla birlikte neleri görmeye başlayacağız? Modern süreçte hangi ulaşım araçları hayata girecek ve alışkanlıklarda da değişiklikler olacak mı?
1: Olacak, evet. Şimdi modern ulaşım araçları aslında tabii ki buhar gücünün tabii makineye tatbiki ve bilahare de bunun ulaşım araçlarında kullanılmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu aşama aşama. Mesela önce vapurlarda, sonra trenin, demiryolunun icat edilmesi, sonra şehir içinde bunun tramvay şeklinde karşımıza çıkması, bilahare yer altına girerek bir de metro şeklinde karşımıza çıkması, bunlar aşama aşama ve tabii ki sosyal hayatta da farklılıklar meydana getiriyor. Mesela şeyden başlayacak olursak, deniz ulaşımı anlamında başlayacak olursak, şimdi evet İstanbul'dan ihtiyacı karşılanıyordu ama bir anda böyle daha kayıklara göre çok daha büyük yolcu gemileri gelmeye başladı. Şimdi bu anlamda ilk gelene de bir değinmekte yarar var. İlk 1827 yılında bir buharlı gemi, bir İngiliz buharlı gemisi İstanbul'a ziyaret ediyor.
0: İngiltere'den geliyor.
1: İngiltere'den geliyor. Şey aslında yolcu gemisi değil, bir donanmaya ait bir gemi, İngiliz donanmasına ait bir gemi. Buharlı gemi tabii ki. Ama gövdeler ahşap oluyor, daha ilk gemilerin gövdeleri ahşap ama buhar makinesiyle çalışıyor. Şimdi 2. Mahmut bu gemiyi çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyor ve satın alıyor gemiyi 1827. Ve tabi bacasından dumanlar tüten bir gemi, insanlar daha önceden çok da görmemişler, adına buğu gemisi demişler, o şekilde bilinir, buğu gemisi, duman çıkıyor ya bacasından. Dolayısıyla bu şekilde demek ki artık buharlı gemiler hayatımıza girmeye başlayacak. Önce donanma için alınırken giderek yolcu taşımacılığına yönelik olarak da gemiler satın alınmaya başlanıyor ve bir şirket kuruluyor. Şirketi Hayriye. 1851 yılında mesela şirketi Hayriye ne yapacak? Boğaziçi'nde yolcu taşımacılığı imtiyazını alacak, bir yerli şirkettir ve dolayısıyla şimdi bu defa artık yani yüzlerce insanın aynı anda bir gemiye binerek seyahat etmesi mümkün olacak. Daha önce işte pazarcı kayıklarıyla çok daha yavaş gidilirken şimdi şirketi Hayriye vapurları şeyden başlayarak Galata Köprüsü, genellikle ilk durak orasıdır, Galata Köprüsü'nden başlıyor Rumeli Kavağı'na kadar gidiyor, yani süratli gidiyor. Çok sayıda insan binebildiği için
0: mesafe de biraz büyümüş gibi, artmış gibi.
1: Tabii zaten şimdi şirket Hayriye vapurları işlemeye başladıktan sonra Boğaziçi bir anda değer kazanıyor. Yani eskiden insanlar çok zor ulaşıyordu. Çünkü kara ulaşımı da yok aslında Boğaziçi'nin
0: belki
1: kara tarafında.
0: Belki de yerleşim anlamında da belli noktalarda eskiden kümelenmişlerdi.
1: Tabii.
0: Şimdi bu araçlarla birlikte uzak yerler yakınlaşıyor.
1: Kesinlikle öyle oluyor. Tam da isabetli olarak buna şey yaptın, değindin. Evet, şeyler, mesafeler yakınlaşıyor artık. Yerleşim artıyor tabii ki. Yani o Boğaziçi köyleri dediğimiz yerlerde giderek artık insanlar daha fazla yerleşmeye başlıyor. Sonrasında tabii ki daha ucuz seyahat, bu anlamda daha ucuz oluyor. Toplu taşıma olduğu için tabii ki. Ve de kayıkçılar bakıyorlar ki o ekmekleri elden gidecek. Yani şimdi şirket ayrı vapurları çalışmaya başladı. Kayıkçıların işi azaldı bu sefer. Ne yapıyorlar? Onu engelleyebilmek için şirket ayrı vapurlarının önüne geçip çalışmalarını şey yapmaya çalışıyorlar.
0: Boykot mu ediyorlar? Çalışıyorlar. Ne yapıyorlar?
1: İşte bir şekilde vapurun ilerlemesini şey yapacak, yani önüne geçip, yani bir nevi toplu protesto gösterileri falan oluyor yani. Çünkü neticede o da ekmek parası yani.
0: Başka şekilde de önüne geçemedikleri için protesto ediyorlar.
1: Evet. Hatta o gemiler ilk çalışırken şimdi bir taraftan da tabii kayıklar bir yerden bir yere gidiyorlar. Şeyi de geminin ön tarafında böyle elinde boru olan bir görevli oluyor. O boruyu öttürerek işte şey yapanları ikaz ediyor. Yani kayıkçıları ikaz edip gemi geliyor, yol verin şeklinde. Böyle bir şey tabii ki. Burada Haliç vapurları şöyle bir şöhreti var onların.

0: da çok yavaş giden vapurlar. Sadece şeyden köprünün iç tarafından.
1: Neden yavaş gidiyor? Niye bu konuda şöhretlenmiş?
0: Onların şeyi kapasitesi öyle yani. Yavaş gittiği için. Onunla ilgili de böyle şeyler, karikatürler falan çiziliyor.
1: Ne ağır kadar, gittikleri için.
0: Ağır gittikleri için. Evet. Mesela şöyle bir karikatür karşımıza çıkabiliyor. İşte Haliç vapurundan giderken böyle yaşlı bir kürekçi de kendi şeyiyle, sandalıyla gidiyor. Vapurun kaptanı şey yapıyor. Baba diyor, ben seni çekeyim istersen diyor. Zorlanıyorsun kürek çekmekte diyor. Hayır olmaz diyor. Benim acele işim var diyor. Sizin arkanıza takılırsam geç kalırım diyor. O bir şey tabii ki kinayeten şeye eleştirmiş oluyor. O karikatürle ne kadar yavaş olduğunu. Tabii bir de şey var. Şimdi köprüden kalktı şirket ayrı vapuru. Şimdi hem Anadolu yakası hem Rumeli yakasına uğraya iskelelere uğraması halinde bu şey oluyor tabii ki. Yolculuğun çok uzun sürmesine yol açıyor. Onun üzerine tek taraflı mesela bir vapur sadece Anadolu sahillerinden devam ediyor. Oradaki iskelelere uğruyor. Bir tanesi de diğer vapur da Rumeli tarafındaki iskelelere uğruyor. Hatta başlangıçta şey de yok. Bazı iskeleler yanaşmaya müsait değil. O zaman ne yapıyorlar? Diyelim Bebek'te bir grup insan şeye binecek, vapura binecek fakat şey yanaşamıyor. İskele olmadığı için yanaşamıyor. Kayıklarla vapura gelip o şekilde vapura binip gidiyorlar. Bir de tabii dedin ya, yani şimdi bu hayatın içinden konular, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi. Evet, yaşam biçimi şöyle değişiyor artık. Tabii merkez gene Suriçi, Babali orada, hükümet binaları orada, bürokratlar orada. Ve bunlar şimdi Boğaziçi'nde artık yalı satın alıp, ev satın alıp orada yaşamaya başlayınca böyle bir ulaşım ağı da meydana geliyor. Yani sabah evinden vapurla işe gitmek ve akşam da vapurla gene şey evine dönmek, bu bir şey ortaya çıkıyor artık. Yani yeni bir yaşam biçimidir vapuru kullanarak.
1: Bir de bence bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Yani tek başına bir kişinin yürüyerek bir yere gitmesi mutlaka vardır önemi, ama burada onlarca kişi aynı araçla seyahat ediyor ve belki o günün koşullarını beraber dertleşip eleştirebiliyorlar. Bu da bir kitleyi ortaya çıkarıyor.
0: Tabii işte sosyalleşme de aslında bu anlamda önem kazanıyor. Yani çünkü belirli saatte hep aynı insanlar biniyorlar. Hatta aynı yere oturuyorlar belki de yani. Oturduğu koltuk aynı oluyor. Ve bir sohbet şeyi yani şey seyahatinde o seyahat boyunca işte yarım saat 45 dakika ne kadar sürecekse seyahat sırasında aynı zamanda o sohbet yapma imkanı da olabiliyor. Ve burada vükala vapuru diye bir şey karşımıza çıkıyor. Özellikle yani Babıali'de çalışan üst düzey bürokratlara mahsus bir vapur tahsis ediliyor.
1: Vükela.
0: Vükela vapuru, evet. Onlar işte o üst düzey bürokratlar özel olarak o vapurda yani çalışma saatlerine uygun bir şekilde.
1: Hocam şirketi ayrıya peki özel bir kurum muydu?
0: Özel bir şirket.
1: O zaman
0: evet.
1: Özelleşme de yavaş yavaş o dönemde başlıyor.
0: Tabii ki özel bir şirkettir. Mesela sonrasında kurulacak olan tramvay şirketi, tünel şirketi, bunlar hep özel şirket olarak, özel teşebbüsü olarak kurulacaklardır.
1: Eskiden evet. Mesela o ekonomi hep sarayda toplanırdı. Şimdi özelleşmenin başlaması da herhalde bir etki oluşturacaktır.
0: Tabii muhakkak. Çünkü bu şirket kendi lehine bir çalışma yapıyor ama devlete vergi veriyor. Hı. Yani öyle bir süreç şey yapacak ve bu imtiyazı almak için de tabii ki devletin izni almak gerekiyor. Yani imtiyazı durup dururken verilmiyor da evet, yani bu bir takım izinler şeyiyle izin almak suretiyle, ki şirket ayrılığının nizamnamesinde o çok Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa, Keçezade Fuat Paşa onlar hazırlamışlardır. Dolayısıyla işte bu şekilde baharlı gemilerin hayatına girmesi aslında insanların hayatını da kolaylaştırıyor tabii ki bir taraftan. Tabii fırtınalı havalarda ise
1: kullanmıyoruz.
0: Biraz da şey, yani gidebildiği gibi kadarıyla gidiyor.
1: Günümüzdeki vapurlar gibi miydi hocam? Kapalı mıydı yoksa açık mıydı?

0: O buharlı.
1: Yani kapalı demirler. Kısmı da var. Yandan çarklı dediğimiz ilk vapurlar o şekilde. Hmm. Yandan bir çarkı var. O dönerek vapurun hareketini sağlıyor. Kapalı salonları da var. Hatta şeyler elektriklendiriliyor. Elektrikle ışıklandırılıyor vapurlar yani. Ve belirli bir şey var. Tabii o dönemin şeyi geri gene birinci mevki, ikinci mevki. Kadınlara mahsus yerler, erkeklere mahsus yerler.
0: Beraber seyahat edebiliyorlar mıydı? Yoksa ayrı mı?
1: Şeyde ulaşım araçlarında ayrı seyahat ediliyor.
0: Yani ayrı yani, bölümlerde mi yoksa ayrı, ayrı araçlarda mı?
1: Ayrı bölümlerde seyahat ediliyor. Yani şimdi o mesela vapurda da ayrı bölümler var. İşte tramvayda da kadınlarla erkeklerin oturduğu yerler bir perdeyle ayrılıyor. Hmm. Ve o şekilde seyahat ediliyor. O dönem şeyler. Hatta mesela vapurda gazete satılma diye bir şey var. Hatta şöyle bir şikayet ben birkaç yerde gördüm. Gazetede bir dönem gazetenin satılması aksamış. Vapurda gazete satılması. Şikayet ediyorlar. Diyorlar ki şimdi biz vapura yetişmek için aceleyle gelirken bayiden gazete satın alma imkanımız olmuyor. Dolayısıyla vapurda da bulamayınca seyahat boyunca gazete okuyamıyoruz. Niye şeyde vapurda gazete satılmıyor diye. Yani her yönüyle aslında çok hayatın içinden bir şeydir. Tabii
0: bir de her yönüyle ekonomi oluşturuyor.
1: Tabii ekonomi de tabii.
0: Orada bir gazete alışveriş durumu da meydana geliyor. Belki tabii. İlerleyen safhalarda bu şu anki vapurlardaki simit kültürü belki o dönemden geliyor.
1: Tabii tabii o dönemlerden helva başlayan kültürü. Bir süreç tabii ki. Yani satıcılar da.
0: İşportacılar.
1: Kesinlikle. Hatta vapura binip inmeler yani. Yani şimdi insanların işte bugün de devam eden bir alışkanlıkla daha iskele verilmeden hemen inme çabaları o yıllarda da var ve şikayet konusu da oluyor aslında. Yani hani gemi bir yanarsın da ondan sonra in acele ne şeklinde ve bir anda herkesin inmeye çalışması o kalabalığın böyle itiş kakışları ta o yıllardan itibaren yaşanan bir takım şeylerdir. Yani şirkete hayriye tam bir efsanedir. Onların kaptanlarının tabii ki birçok hikayeleri oluyor. Mesela şöyle de bir uygulama yapılıyor. Şimdi şeyde tabii gemide nereye gideceği işte Rumeli kavağı veya Anadolu kavağı şeklinde yazıyor. Ama herkesin okuma yazması olmadığı için mesela yanlışlıkla binebiliyor şey. O yüzden şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer gemide yeşil renk varsa Anadolu yakasından gidecek demektir. Kırmızı bir renk oraya konulmuşsa Rumeli yakasından devam edecektir. İnsanları öyle bir kolaylıkla şey yapmışlar, getirmişler. Tabii şirkete ayrıya bir de Fevaid-i Osmaniye adıyla adalara ve Kadıköy'e yolcu taşıyan ayrıca başka bir şirket daha var.
0: Adalara yolcu taşıyan vapur o zaman mesafe epey bir uzuyor.
1: Tabi uzuyor. Ona göre de mesela...
0: O dönem adalarda yerleşim var mıydı?
1: Var tabii ki. Var. Bu sözünü ettim. Tabi 19. yüzyıl olarak. Olsun yani hocam, gerçi 19. yüzyıldan önce de yerleşim vardı da. Şimdi buharlı gemiler gelince tabii ki adalara gidiş geliş de kolaylaşmış oluyor. Hatta şeye doğru yani gene köprüden Bakırköy'e doğru da o tarafa da böyle kıyıya paralel olarak şey yapan yani yolcu gemileri çalışan yolcu gemileri mevcut ve insanlar çok tercih ediyorlar.
0: Hocam ama günümüzdeki gibi gemileri düşünmemek gerek. Dolayısıyla bahsettiğimiz buharlı gemiler o dönem için ilk gemiler. Evet, tam teşekküllü olmayabilir. Yani açıktan bir seyahat mi yoksa kenardan gidilecek yere doğru bir seyahat mi anlamamız gerekir. Bu buharlı gemilerle yapılan seyahatten.
1: Şimdi mesela diyelim şeye gidecek yani köprüden kalktı İzmit'e gidecek mesela. Genellikle kıyıya takip ederek gidiyor tabii ki. Aynı şekilde Yeşilköy'e, Bakırköy'e giderken de ama tabii ki kıyının çok da yanında değil. Bir de bu iskeleler zamanla yapılıyor tabii ki. Yani hemen şirkete faire faaliyete geçtikten sonra iskelesizlikten dolayı uzun bir süreç de hep biraz önce sözünü ettiğim gibi sandallarla gemiye gelebiliyor ancak. Gemi biraz açıkta bekliyor yani. Çünkü o işte denizin şeyini de çok iyi bilmek lazım. Yani kaptanların bir özelliği de o. Yani bir kaya olabilir, çok kenardan geldiği zaman kayaya çarpabilir. Nitekim onun bir o tarz bir kaza örneklerine de zaman zaman rastlanıyor. Hı hı. Şimdi öyle olunca burada kaptanlığın becerisi de çok önemli hale evet. geliyor.
0: Güzel yani bir nokta hocam burası. Hı? Çok güzel bir nokta.
1: Tabii. Ve fırtınalı havalarda tabii ki o gemiyi sağ salip kaya şey yapmak, yanaştırmak da gene bir kaptanlık becerisidir. Yani.
0: Hazır bu kaptanlık becerisinden ve kaptanlara temas etmişken bununla alakalı özel bir eğitim var mıydı? Ya da o ketüda dediniz mesela ilk tabii. başta bunun da öyle bir alanı, bir okulu var mıydı?
1: Şimdi Bahriye Mektebi var tabii ki.
0: Bahriye o dönemde var.
1: Tabii ki. Bahriye Mektebi'nde bu tarz kaptanlar hem deniz subayı yetişiyor hem de bu tarz kaptanlar yetişiyor. Doğal olarak bunun eğitimini almış oluyorlar. Şimdi öyle şeyler anlatılır ki tabii hani gerçeğe tam tam gerçekçi sayılmasa da en azından kaptanların maharetini şey yapacak, gösterecek şekilde. Mesela kaptan gemiyi böyle bir yalıya o kadar çok yaklaştırabiliyor ki yalıdan ikram edilen bir kahve fincanını alıp kahveyi içiyor. Hani bu yaşanmış mıdır? Muhtemelen yaşanmamıştır ama böyle işte kaptanların maharetini şey yapabilmek için bu tarz anlatılar da oluyor zaman zaman. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten işte ulaşım dediğimiz şey aslında doğrudan hayatın içinden konular yani.
0: Hocam hep deniz yolundan, gemilerden, buharlı gemilerden bahsettik. Biraz diğer araçlardan tabii. da bahsedelim mi? Omnibus ne zaman göreceğiz? Metroyu, tramvayı. Mesela Marmaray yapıldığında Sultan Abdülhamit'in bir Marmaray projesi olduğundan bahsedilmişti. Sizle Abdülhamit tabii, konuşurken tabii. de buna değinmiştik. Diğer ulaşım araçlarını da konuşmakta fayda var.
1: Tabii şimdi kara ulaşım araçlarına gelince tabii öncelikle demiryolu yani onun gündeme geldiğini görüyoruz. Tabii demiryolu mevzusu son derece böyle teferruatlı olan bir mevzudur. Ve işin enteresan tarafı da bizim insanımız bu tarz teknolojik gelişmeleri çabucak benimseyebiliyor yani. Dolayısıyla yani şimdi bir taraftan şirket ayrıya vapurları işte deniz ulaşımı sağlanırken bunun bir de tabii şehirler arası yolculuğu var. Ona zamanımız kalırsa ayrıca değiniriz. Fakat şimdi bir taraftan da demir yolu. Mesela 1830'lu yıllar İngiltere başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinin şeylerinde, kendi ülkelerinde demir yolu yapmaya başladığı dönemlerdir bu dönemler. Ve benzer şekilde Osmanlı hükümetinin de gündemine geliyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz ülkede demiryolu yapılmaya başlanmış. Bu bir kere önemli bir yani teknoloji merakı ve bunun getirdiği avantajların farkında olma açısından Osmanlı devlet adamları bunu önemsemiştir. Yani demiryoluna şöyle bakıyor. Hem şey olarak bir kere ulaşımı kolaylaştıracak. Yani halk için bu bir kere gerekli. Ama onun dışında askeri avantajları bir savaş sırasında biz cepheye kolaylıkla asker gönderebiliriz şeyini de mesajını da tabii ki veriyor ve ticari kolaylıkları tabii demiryolunda mal ve ürün taşımak diğer şeylere göre önceki dönemin kervanlarına göre çok daha ucuz olacağına göre kısa süre içinde demiryolunun mesela benimsendiğini görüyoruz. Yani ve bu çerçevede ne yapıldı? Mesela Osmanlı coğrafyasında demiryolu anlamında ilk yapılan hat İskenderiye Kahire hattıdır. Mısır tabi o dönemde Osmanlı devletine ait bir toprak ve dolayısıyla ama Mısır'da bir hıdivlik oluşmuş. Yani vali hani bağımsız ayrı bir devlet değil ama kısmen özerk bir şeyi var. Yapısı var. Dolayısıyla mesela Hıdiv Abbas Paşa İngiltere ile bir şey yapıyor. İmtiyaz anlaşması yapıyor. İskenderiye Kahire arasında bir demir yolu ve aşağı yukarı aslında Süveyş kanalının tam yapacağı işi yapacak. Yani İskenderiye'den Kahire'ye oradan da Kızıldeniz aracılığıyla o Ümit Burunlu ulaşma şeyi kalmayacak. Dolayısıyla çok önemsenen bir demiryolu. Fakat Osmanlı Devleti Hidiv Abbas Paşa'nın

0: Köstence Çernova'da
1: İstanbul'da ne zaman başladı hocam?
0: İstanbul'da da aynı dönemlerde aşağı yukarı, yani İzmir Aydın yapılırken, Köstence Çernova'da yapılırken İstanbul'da da eş zamanlı olarak işte İstanbul'dan başlayıp böyle Edirne'ye giden, oradan Balkanların birçok şehirlerine ulaşan ve Avrupa hatlarıyla bağlantı yapacak bir demiryolu projesi önce düşünülüyor, bilhassa hayata geçiriliyor. Yani bu 1869 yılında imtiyaz verildi. Sonra inşaata geçildikten sonra da aşağı yukarı 1874-75'te de o hatlar yapılmış oldu. Burada şöyle enteresan bir şey var tabii, ona değinmek isterim. Şimdi tabii başlangıç şeyi bir nevi banliyö treni. Yani şimdi ilk istasyon Yedikule'de başlıyor. 7 kilo küçük çekmece arasında bir banliyö treni gidip gelmeye başladı. Ondan sonra tabii hat uzadıkça Edirne'ye kadar ve Avrupa'ya kadar gidecek. Şimdi tren çalışırken, banliyö treni çalışırken yolculardan bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şirket de bu şikayetlere katılıyor. O da şu, Yedikule şehrin merkezine çok uzak bir yer. Dolayısıyla insanlar yüklerini taşımakta zorlanıyorlar veya son durak olarak Yedikule'de indikten sonra şehrin merkezine gelmekte zorlanıyorlar. Bu hat Sirkeci'ye niye gelmiyor diye bir şey var, talep var yani.
1: İstek var.
0: Evet, yani bu Sirkeci'ye kadar gelsin, tam şehrin limanı orada, merkez orada diye. Ve o zaman enteresan bir tartışma çıkıyor Osmanlı kamuoyunda. Yani şimdi hat Sirkeci'ye gelir mi, gelmez mi? Bir de orada bırakma sebebi tabii, niye Yedikule'de kalmıştı? Yedikule'den itibaren aslında İstanbul'un surları başlıyor. Eğer içeri girmeniz halinde suru yıkmanız lazım. En azından trenin geçeceği yerde suru yıkmanız lazım. Dolayısıyla bu tartışma bayağı bir alevleniyor. Hatta basına da yansıyor. Yani şimdi sadece surla yıkmakla kalmayacak. Sirkeci'ye yaklaştıkça Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçecek. Yani demiryolu oradan geçecek. Ve orada da bazı istimlaklar olması lazım. Bazı binaların yıkılması lazım. Dolayısıyla tartışma mevzusu şu. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? öyle bir, bu 1870 yılının İstanbul'un gündeminde bu var. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? Bunun taraftarı olanlar var. Mesela işte Ali Paşa, o dönemin sadrazamı. Yani teknoloji diyor, bunu yapacağız, yani yapmamız lazım. Fakat böyle daha muhafazakar olarak bakan bazı devlet adamları diyor, ya olur mu yani, saray bahçesinden tren geçilir mi? Yani bu yakışık almaz böyle bir şey şeklinde. Bir çevreci grup var, o dönemin çevreci grubu. Diyorlar ki Sarayburnu yani dünyanın en havadar, en güzel yerlerinden biridir. Şimdi burayı işte tabii ki lokomotifler, buharlı lokomotifler. Buraları dumana mı boğacağız yani? Bu kesinlikle Sirkeci'ye gelemez diye. Ve başka bir itiraz şeyi de şuradan kaynaklanıyor. Şimdi aynı dönemde tramvay şirketi de kuruldu. Tramvay şirketi de bir şey faaliyeti içinde. Yedikule'den Aksaray'a ve Sirkeci'ye kadar bir şey yapacak. Tramvay hattı yapacak. İmtiyazını almış. Fakat henüz bitmemiş. Şimdi onlar da şunu düşünüyorlar. Eğer burası olursa bizim müşterimiz azalır. Dolayısıyla Sirkeci'ye gelmemesi lazım tren hattının. İşte böyle bir hem muhaliflerin hem de taraftarların oluşturduğu bir kamuoyunda bir tartışma ortamı. Buna en sonunda işte Sadrazam Ali Paşa diyor ki arkadaşlar anlaşamayacağız demek ki, yani hem taraftar olan var, karşı olanlar var. O zaman mal sahibine soralım diyor. Yani mal sahibi dediği de Padişah Sultan Abdülaziz o dönemde. Çünkü temel mesele de şu, saray bahçesinden geçsin mi geçmesin mi? İşte o tarihe geçen meşhur bir sözdür aslında. Sultan Abdülaziz'in sözü. Ya ülkemde demir yolu yapılsın da diyor, isterse sırtımdan geçsin diyor.
1: O yani sözü burada söylemiş.
0: Evet, bu vesileyle söylüyor. Ve son derece değerlidir. Osmanlı Devleti'nin aslında böyle teknolojik gelişmelere ne derece müsbet

0: yoklaştığının bir göstergesidir. Yani netice itibariyle oradan hat geçerken bir sürü de tahribat oldu. Bazı tarihi eserler yok oldu. Hı hı. Ama şey önemseniyor. Yani demir yolu yapılması önemseniyor. Ve dolayısıyla tabii yapıldı. Yapılınca da tabii şehrin merkezine kadar gelmiş oldu. Ve öyle olunca da işte Sirkeci'den Küçükçekmece'ye kadar, daha sonra Edirne'ye kadar, o bu defa da mesela nasıl Boğaziçi yerleşimi giderek artmıştı şeyde vapurlar vesilesiyle. Evet. Bu defa da şimdi İstanbul'un o tarafında yerleşimler artmaya başlıyor. Tren geçiyor çünkü oradan. Hı hı. Ha, oradan tren geçiyorsa demek ki orada bir hareket var demektir. Ona göre evlerin kiralanması, oradan ev almak, gene şey trenle gidip gelme gibi alışkanlıklar böylece ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Tabii bu alışkanlıklar neleri beraberinde getirdi ve Osmanlı Devleti ulaşım kanadında yaptığı atılımlarda geç mi kaldı, erken mi fark etti? Birçok aklımda ve merak ettiğim husus var ama hocam o kadar güzel anlattınız ki süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir aylık zaman ilerlemiş de çok da farkına varmadık yani.
1: İnşallah devamını yapalım ama.
0: İnşallah. Şimdi ulaşım deyince de tabii ki aslında
1: geniş bir konu.
0: Çok kapsamlı. İşte metroları var bunun, şehir içi tramvayları var. Bir de şehirler arası işte bir Hicaz demiryolu var ki yani işte bir Bağdat demiryolu. Bunlar devasa projeler aslında. İşte Sultan Abdülhamid'in projeleri var.
1: Onlara evet, yani bir sonraki bölümümüzde o zaman inşallah değinelim. Sizin uygun tabii olduğunuz bir dönemde. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Efendim bu hafta Osmanlı'da ulaşımı, modern ulaşım araçları öncesinde neleri kullanıyormuş halk, nasıl seyahat ediyormuş dedik evvel zaman içinde de. Önümüzdeki bölümlerde yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Afar ekranlarından mutlu sabahlar. Sayın seyirciler, seans öncesiyle karşınızdayız ve bültenimize hemen öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın işlediğini ve bölgeden petrol akışının sürdüğünü söyledi. ABD'nin Hürmüz'de uyguladığı ablukanın işe yaradığını yineleyen Trump, enerji fiyatlarının gerilemekte olduğunu vurguladı. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün başlıyor. 29 Ağustos'ta sona erecek organizasyonun odağında finansal inovasyon yer alacak. Jackson Hole kasabasında kritik ekonomik meseleleri ve uzun vadeli politika sorunlarını masaya yatırmak üzere Merkez Bankası yöneticileri, ekonomistler, finans piyasası aktörleri, akademisyenler ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin üçüncü çeyrek gelir tahmini %2'lik sapmayla 108 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nvidia 2028 mali yılı gelirlerinin yaklaşık %70 oranında artmasını bekliyor. İran savaşı sonrasında düşüşe geçen altın fiyatları son 2 aydır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Parasını bankalarda altın mevduatında tutanların 2 aylık kazancı 785,4 milyar liraya ulaştı. Altın mevduatlarının büyüklüğü yılbaşından bu yana 1,2 trilyon lira artarak 4,7 trilyon liraya çıktı. Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasası, repo ve ters repo pazarı, menkul kıymet tercihli repo pazarı, pay senedi repo pazarı ve taahhütlü işlemler.

0: Evet, şimdi verilerle devam ediyoruz. Enerjiyle başlayalım. Petrol 81,86 dolar seviyesinde düşüşünü sürdürüyor. Brent petrol de 86,50 dolar seviyesinde. Haftanın başlarında 90 doların üzerindeydi. 91 doların üzerindeydi. Umman'la İran arasında sağlanan görüşmeler neticesinde petrolde düşüş devam ediyor. Doğalgaz 2,93 seviyesinde. Devam ediyoruz şimdi. Kıymetli metallere bakalım. Altın 4.626 dolar seviyesinde %1'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz. Altının ons fiyatında gümüş ons 70 dolar sınırında %1,42'lik yükseliş olduğunu görüyoruz. Platin ve paladyumda yükselişte, platin %1'e yakın, paladyumda %0,7'lik yatay pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Asya piyasalarına bakalım. Asya piyasalarında nasıl bir görünüm var? Çin 3.935 seviyesinde, Japonya 65.856, Hindistan 77.503, Hong Kong 25.542 ve Güney Kore'de 6.930 seviyesinde genel anlamda yatay bir seyir var Asya borsalarında. ABD'ye bakalım. Dow Jones 53.665, Nasdaq 29.475, %1 civarında yükseliş olduğunu görüyoruz. S&P 500'de 7.714 seviyesinde. Sayın seyirciler, verileri verdik, şimdi haberimize devam ediyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 63. Uluslararası Şam Fuarı'nda Avrupa'nın sorularını cevapladı. Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirterek yılın ilk 7 ayında Suriye ile ticaret hacminin %16 oranında arttığını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Türkiye'nin Suriye ihracatı 2025'te %2,6 milyar dolara ulaştı. %69,6 artarak hem ticaret hacmi açısından hem de ihracat açısından önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler? Bu artışın devamı için hangi adımlar atılmalı?
2: Şimdi Suriye 14 yıllık bir iç savaşı geride bıraktı. 1 milyona yakın can kaybı ve büyük bir fiziki yıkım, despot bir diktatöryel rejimin, yönetimin halkına yönettiği baskıların sonucu olarak meydana geldi. Büyük bir bölünme tehlikesi yaşadı 14 yıl boyunca. Terör örgütleri cirit attı ve anarşik eylemler yaptılar. Oradan buraya 8 Aralık 2024 devrimi bir hürriyet ve bağımsızlık devrimi olarak başarıldı. O günden bugüne de siyasi istikrar, toprak bütünlüğü, milli birlik sağlanmış oldu. Şimdi sıra ekonomik gelişmede. Bunun için de yatırıma, üretime, ticarete ihtiyaç var. Komşu ülkelerle ticareti arttırmaya ihtiyaç var. Ortaklığa, güç birliğine ihtiyaç var. Ve Türkiye gerek iç savaş sırasında misafir ettiği 4 milyon Suriyeli'ye gösterdiği âli cenaplıkla, gerekse Suriye'deki birçok bölgenin ihtiyaçlarını tek başına ticaret yoluyla karşılamak suretiyle burada hayatiyetin ve ekonomik hayatın devamını sağladı. Devrimden sonra da bütün Suriye bölgeleri ticarete, yatırıma, üretime açıldı. Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı. Toplam dış ticaretimiz geçen yıl 3 milyar 720 milyon dolara ulaştı. %42'lik toplam bir artıştı bu. Ve bu yılda ilk 7 ayda %16'lık bir artış başarıldı. Tabii yeni dönemde yeni bağlantılar da ortaya çıkıyor. Suriye uluslararası izolasyondan kurtulmuş vaziyette. Özellikle Batı dünyasından gelen ambargolar bugünlerde resmen kaldırıldı. Bunlar Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri için

0: ümit ederiz ki yeni finans kaynaklarının da ülkeye gelmesini ve ticari faaliyetler açısından mali ilişkilerinde, bankacılık ilişkilerinde başlamasını sağlayacaktır. Bu da ekonomik gelişmeyi hızlandıracaktır, yatırımları hızlandıracaktır. Gümrük alanında güçlü bir işbirliğimiz var. 9 tane sınır kapımız içinden 6 tanesi faal durumda. Musaybin Kamışlı'yı da yıl sonuna kadar açma konusunda mutabık kaldık. Daha da önemlisi ikili ticaret artıyor. Ondan da önemlisi uluslararası ticaret için transit koridorları açıldı. Geçen yıl başladı. Suudi Arabistan'ın da bu yıl devreye girmesiyle Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan sonra artık Türkiye, Suriye kavşak ülkeler olarak bütün Orta Doğu ve Körfez ülkelerine karayolu taşımacılığı ile ihtiyaçları karşılama noktasında büyük bir geçiş ülkeleri haline geldiler. Bunlar uluslararası ulaşım koridoruna dönüştü. Ayrıca Körfez'in ve Hürmüz Boğazı'nın enerji geçişlerine ve diğer mal geçişlerine kapalı olması nedeniyle enerji koridorları da yine Türkiye ve Suriye üzerinden boru hatları yoluyla projelendirilme fikirleri ve inisiyatifleri güçlü bir şekilde konuşuluyor. Ülkeler ve hükümetler arasında bunlar projelendiriliyor. Bu anlamda da Suriye'nin ekonomik gelişmesinde bu yeni gelişmelerin büyük bir faydası olacak.
1: Peki efendim, Suriye'nin inşasında Türkiye nasıl bir rol üstlenecek? Yeniden inşaada Türkiye Körfez, Çin ve Batılı şirketlerle rekabet mi edecek, yoksa ortaklık mı kuracak?
0: Şimdi tabii her şey Suriye hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı projelere bağlı. Bu noktada müşavirlik firmalarına devreye girecek, ihale edilecek. Türk müşavirlik firmaları da çok güçlü. 3,5 milyar dolarlık 3000'den fazla müşavirlik projesi kazanmışlardı. Suriye halkının, Suriye hükümetinin ihtiyaç duyduğu, hazırladığı projeler çalışılacak ve tabii buradaki gerek kendi yerli sektörü gerekse uluslararası ihaleler olarak bunlar projelendirilip ihaleye çıkılacaktır. Bizim Türk müteahhitleri de hem yakınlık itibariyle hem tecrübe ve uzmanlık itibariyle ve dünyada 567 milyar dolarlık proje iş bitirmesiyle bu projelerde yer alacaktır. Buna inanıyoruz. Bu noktada tabii Suriye hükümetinin inisiyatifleri ve kararları da belirleyici olacaktır.
1: Peki Türkiye, Suriye sınırında ortak sanayi endüstri bölgeleri gündemde mi? Bu bölgelerde Türk şirketlerine özel teşvik veya avantaj sağlanması konuşuluyor mu? Suriye Gümrük İdaresi Başkanı'yla da bir görüşme olmuştu.
0: Bugün de görüştük. Bir ay içinde 3 defa bir araya geldik. Tabii ekonomik ilişkilerimizin gümrük işlemleri boyutunu ve gümrük idareleri boyutlarını onlarla görüşüyoruz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Suriye'deki organize sanayi bölgeleri, işbirlikleri alanında müzakereler yürütüyorlar. Bizim de bu gelişlerimiz ve onların bize gelişlerinde bu konular gündeme geliyor. Onların teklifleri oluyor. Bizim karşı tekliflerimiz oluyor. Yani zaten Türkiye ve Suriye ekonomileri entegre bir ekonomi. Halklarımızın entegre olduğu gibi ve akrabalık, dostluk, kardeşlik boyutu olduğu gibi ticaretten yatırıma doğru, üretime doğru işbirlikleri artacak. Yatırım ve üretim işbirliği arttıkça dış ticaretinde katlanarak büyüdüğünü göreceğiz.
1: Efendim, son olarak da fuarla ilgili sormak istiyorum. Şam Uluslararası Fuarı Türkiye-Suriye ticaretinde nasıl bir rol üstlenecek? Fuardan somut bir anlaşma ve yeni yatırım beklentiniz var mı?
0: Bu fuar 14 yıldır yapılamıyordu. Geçen yıl 2025 yılı Ağustos ayında 62.si düzenlendi.

0: Yendi. Devrimden hemen 8 ay sonraydı. Yeni dönemin sembolü olarak önem atfediyordu. Ve biz Türkiye olarak buradayız, yanınızdayız. Ürünlerimizle, müteşebbislerimizle ve hükümet ve millet olarak güçlü desteğimizle yeni Suriye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğiz mesajını verdik. 1000 metrekarelik bu salonda Türk pavilyonu fuarda en büyük misafir ülke pavilyonuydu. Bu yılda benzer şekilde 200 kişilik bir heyetle 33 firmanın stand katılımıyla fuarda yerimizi aldık. Bakan meslektaşlarımla, yatırım idaresi başkanı, ekonomi ticaret bakanı, gümrük limanlar idaresi başkanı, iş adamları arasındaki iş forumu, yuvarlak masa toplantıları, yeni kurulan Şam Global Ekonomi Forumu'nun kuruluş toplantısı ve basın toplantısı şeklinde tam 9 faaliyet yaptık. 10.sü olarak da Türkiye Holü'nün açılışını gerçekleştirdik.
1: Teşekkür
0: ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol.
2: ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Hemen bakalım. İran'la savaş çok yakında sona erecek. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizim elimizde. Boğaz'daki tüm mayınlar temizlendi. Boğaz işliyor ve bölgeden petrol akışı sürüyor. Enerji fiyatları geriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları bu şekilde. Devam ediyoruz haberimizle. İran ve ABD arasındaki gerilimde diplomasi trafiği sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler dikkat çekiyor. Trump'ın Tahran'la görüşmeler için herhangi bir takvim belirlememesi ve Boğaz'a ilişkin sözleri gerilimin seyrine dair yeni bir tablo ortaya koydu. Tahran'dan Washington'a sert tepkiler gelirken İran'ın Çin ve Umman'la yürüttüğü temaslar da krizin bölgesel boyutunu ortaya çıkardı.
3: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmeleri ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkinde dikkat çeken bir çıkış yaptı.
4: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyoruz.
3: Trump'ın bu sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ı çok taraflılığı küçümsemekle suçladı. Arakçı, ABD'nin zorbalık ve yıldırma politikası izlediğini savundu. Birleşmiş Milletler'e bu tutum karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı. Tahran'ın bir diğer mesajı Pekin'e yönelikti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Karibaf, Çin'in İran'a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Karibaf, İran-Çin stratejik ortaklığının sürdürüleceğini vurguladı, kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'ndaysa İran ve Umman, tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunun ise kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
2: Piyasaların gözü Jackson Hole Sempozyumunda. Sempozyum 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yani bugün başlayacak, 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu sene için belirlenen ana tema finansal inovasyon, ödemeler ve politika etkileri olacak. Tabii Fed Başkanı Kevin Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'de ilk konuşmasını yapacağı bir sempozyum olacak. ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Cuma günü, yani bugün yapacağı, yarın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında stratejist Eralp Ersoy beklentileri paylaştı. İzliyoruz.
1: Heyecanla bekliyoruz Jackson'u. Bakalım ilk Warsh'un ilk mesajları o taraftan olacak. Cuma akşamı göreceğiz Warsh'un mesajlarını o tarafta. Fed'in aslında duruşu net. Hani piyasa kendi fiyatını yapsın. Bunun zamanlaması tartışılır. İşte uzun vadeli tahvil faizleri bir yere gidiyor. Beklentiler eşliğinde. Kısa vadede görünüm biraz daha farklı. İstihdam tarafı, yani daha doğrusu kısa yerel ekonomi motoruyla ilgili olarak kısa vadeli verilerde aslında ima edilen hafif bir soğuma ama çok yıkıcı olmayan, işte perakende de efendime söyleyeyim istihdam tarafında PMI'ler iyi geliyor, doğru. Onu kenara park edip diğer taraftan büyüme dinamikleriyle ilgili büyük bir kırılma olmadan hafif bir dezenflasyon sürecinde hikayenin devamlılığı gözüküyor. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri tarafında, yani hazinenin müdahalesine baktığımız zaman uzun vadeli faizlerin bu müdahaleyle, az önce söylediğim gibi semptomların tedavisi tarafında bu müdahaleyle yönetilmeye çalışmasının hem dolar endeksi enflasyon üzerinde nasıl bir etkisi olacağını aslında birazcık göreceğiz. Bu deneme yanılma mesajlarının ardından burada bir belirsizlik durumu söz konusu. Yani Fed ile hazine arasında ne kadar bir hizalanma olacağını, buna tabii ki piyasanın da etkisi var. Birazcık görmek için zamana ihtiyacımız var. Yani hazine tarafından gelen ilk mesajlar biraz daha işte amiyane tabirle kurşun yarasına yara bandı yapıştırmak gibi okunuyordu ama bugüne geldiğimiz zaman ilave nakit tamponunun kullanılması, İşte uzun vadeli hacim içindeki bunun payı vesaire konuları artık hikayeyi, ya bu etki sadece algıdan ziyade operatif etkinin ne kadar sürdürülebileceğine ve nereye kadar, nerede tutulması gerektiğine kaydırmaya başlıyor. Burada elbette ki Fed ile hazine koordinasyon halinde hareket edeceklerdir. Bu bir. İki, Fed tarafına bakacak olursak az önce de söylediğim gibi orada ana odak yakın vadeli veriler ve erinin kısa tarafı olmayı sürdürüyor ve sürdürecek. Bu tarafta büyük bir politika değişikliği beklememekle birlikte hazinenin az önce bahsettiğim uzun vadeli fiyatlar üzerindeki etkilerine düşünerek mesela işte Cuma günü gelecek olan açıklamalar bu açıdan çok kritik. Yani her ne olursa olsun Fed Başkanı'nın ağzından çıkacak kelimeler veri verisinin her noktasına etki edebilecek nitelikte. Teknik olarak işte kısa vadeli faizler vesaire bu ayrı bir konu ama buradan gelecek mesajlar da hazineden gelen mesajlarla uyumu açısından büyük önem taşıyor. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta aynı yere bağlanacak. Artık piyasa uzun vade için talep ettiği risk primi nerede dengelenecek? Bu bahsettiğimiz denge hazine, Fed ve yatırımcı açısından nerelerde oluşacak? Birinci soru. İkinci soru da bu hikayenin ne kadar sürdürülebileceği, yani ite kaka kurgulanan bir, ite kaka yürütülen bir denge mi oluşacak, yoksa piyasa gerçekten kendi dengesini bularak yeni normalde bir denge noktasında faaliyet mi gösterecek konusu hala muallak. Bununla ilgili olarak haber akışını ve gelecek olan açıklamaları takip etmek zorundayız.
2: Evet, devam ediyoruz. Nvidia ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Detaylarına bakalım hemen. Şirketin geliri yıllık bazda %106 artarken veri merkezi gelirleri %117 oranında yükseldi. Gelir 96,2 milyar dolara çıktı. Düzeltilmiş hisse başına kar 2,22 dolarla 2,10 dolarlık beklentiyi aştı. Veri merkezi satışları şirket gelirinin %92'sine ulaştı. Brüt kar marjı %75 seviyesinde gerçekleşti. Nvidia'nın ikinci çeyrek bilançosunu aktardık. Şimdi devam ediyoruz. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen canlı yayın konuğumuz. Zafer Bey, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Hemen petrolle isterseniz başlayalım. Brent petrol Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle 4. işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. 87 dolar seviyelerinin 87 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Düşüş önümüzdeki dönemlerde devam eder mi? Tabii İran'ın Umman'la olan görüşmesi burada etkili oldu. Trump'ın açıklamaları vardı. İran'la olan savaşımız yakın zamanda sona erecek demişti. Beklentiniz nedir? Devam edecek mi düşüş petrolde?
5: Yani burada açıklamalar devam ederse petrol fiyatlarındaki düşüşün de devam ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Düşüş devam edecektir. Ama tabii buradaki düşüş veya hareketler tamamen aslında Orta Doğu'dan gelen açıklamalara bağlı, ABD, İran tarafından gelen açıklamalara bağlı diyebiliriz.

0: Burada gelişmeleri gördükçe, iyimserliği gördükçe petrol fiyatlarında da geri çekilmeyi görüyoruz. Aslında bir süreden beri güçlü seyrediyordu petrol fiyatı. Somut adımlar gelmeye başlayınca işte İran, Umman arasında ilerlediğine yönelik açıklamalar Pakistan tarafından. Bunlar etkili oldu. Eğer burada iyimserlik devam ederse, yani ilerleme olursa görüşmelerde ve bir sonuca doğru ilerlenirse, o zaman burada petrol fiyatlarındaki gerilemeyi göreceğiz. Özellikle bu seviyeler önemli. 85 ile 83 dolar seviyesi önemli. Çünkü artık ortalamalar bu seviyelere gelmiş durumda. Bunun üzerinde kaldığı sürece enflasyon baskısı oluşturacak ki dün gelen ABD verileri de bu anlamda çok daha önemli hale geliyor. O zaman 80 doların altına gelen bir petrol fiyatını ise iyimserlik devam ettiği zaman göreceğimizi düşünüyorum hızlı bir şekilde. Kalıcı bir anlaşma ile 70 dolar seviyelerinin görülmesi içten bile değil. Çok hızlı bir şekilde o seviyeleri de görebiliriz. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman zaten yukarı gitme isteğinin çok da fazla olmadığını görüyoruz. İyimserliği daha fazla fiyatlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Zaten piyasa yeniden ABD-İran savaşının çıkacağına inanmıyor. Ben bundan sonraki dönemde de iyimserliğin daha fazla fiyatlanmaya devam edeceğini, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki yani düşüşü sınırlı olarak yorumlayabilir miyiz? Yani şunun için soruyorum aslında. İran defalarca Hürmüz'ün tam anlamıyla açılması için ABD'nin şartlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Yani bu geçici bir düşüş mü acaba? Siz az önce değindiniz ama bunu biraz detaylandıralım isterseniz.
0: Tabii ki yani orada Hürmüz Boğazı tam açılmadan aslında burada petrol fiyatlarında normalleşmeyi, dengelenmeyi görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açılabilmesi için de bir şekilde anlaşmaya varılması lazım. En azından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tam olabilmesi için de kalıcı bir anlaşma olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani birkaç aydan beri zaten hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Ateşkes imzalanıyor, sonra yeniden çatışmalar başlıyor. Sonrası çatışmalar başlıyor. İyimser açıklamalar geliyor. Sonrasında ters açıklamalar geliyor. Artık piyasa burada gerçekleşmeleri de görmek istediğini söyleyebilirim. Yani burada reel anlamda ABD-İran arasında kalıcı bir anlaşma olmadan artık petrol fiyatlarında tamamen normal dengeye geldiğimizi söylemek zor. Gelmeyeceğiz gibi de gözüküyor zaten. Ki açıklamalara baktığımız zaman da yani piyasada ben de açıklamalara açıkçası artık çok fazla önem vermiyorum. Gerçekleşmeler çok daha önemli hale gelmiş durumda. Çünkü bugün sabah yani örneğin sabah yapılan bir açıklama akşamleyin değişebiliyor. Bu anlamda da piyasa artık buna alıştığı için ve bunu öğrendiği için artık tepkileri daha az oluyor. Yani şu açıklamayı örneğin ABD-İran arasında artık anlaşmaya çok yakınız açıklamasını savaşın başladığı günlerde yaşasaydık %10'lara varan bir düşüş görürdük diye düşünüyorum. Ama bunun etkisi bile oldukça sınırlı kaldı. İşte zaten bu fiyatlamalar da bunu gösteriyor. O yüzden de evet bir anlaşma ihtimalini piyasa oldukça yüksek gördüğünü söyleyebilirim. İyimserliği daha fazla fiyatlama eğiliminde ama bu iyimserliği fiyatlama eğilimindeyken de gerçekleşmeleri görmeden bu fiyatlamayı da yapmayacak gibi gözükmekte ve bütün noktada aslında Hürmüz Boğazı'nın açılması da o kadar kolay değil gördüğümüz kadarıyla. Yani net bir anlaşma oluncaya kadar bir net bir kalıcı anlaşma oluncaya kadar da Hürmüz Boğazı tam olarak açılmayacak gibi. İran bunu koz olarak kullanıyor ve aslında koz olarak kullanmasıyla da zaten savaşı bugünlere kadar getirebildi. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum.
1: Peki Fed'in yakından takip ettiği bir veriyi takip ettik dün. Çekirdek PCE enflasyon verisi Temmuz'a yıllık %3,3, aylık %0,2 beklentilere paralel gerçekleşti. Nasıl değerlendirmek gerekir PCE enflasyon verisini?
0: Yani baktığımız zaman orada enflasyon tarafındaki direnç devam ediyor gibi gözükmekte. Bir miktar piyasalar için moralleri bozdu diyebiliriz. İlk tepki anlamında dolar endeksi yükselmişti dün. Faizler tarafında keza aynı tepkiyi gördük. Piyasanın çok da hoşuna gittiğini söylemek zor. Ama çok da olumsuz da şu anda fiyatlamadığını söyleyebilirim. Bu şu anda baktığımız zaman

0: Yani istihdam tarafında beklentilerin altında geldi. Gelmişti daha önceki veriler. Kapasite artışı keza öyle. Enflasyon tarafı bir miktar dirençli gözüküyor. Bütün bu tablo içerisinde baktığımız zaman da hala kafalar karışık. Hala bir miktar soru işaretleri var diyebiliriz. Bütün bu tablo içerisinde tabii özellikle faiz artırım ihtimallerinin bir miktar artmış olması burada soru işaretiydi. Gördüğümüz kadarıyla borsalar tarafında ilk tepki olumsuz olmasına rağmen sonrasında toparlanmayı gördük orada. Genel anlamda bir miktar kafaları karıştıran bir veriydi diyebilirim. Ama burada asıl net etkiyi görebilmek için bir miktar daha istihdam verilerine bakmak, istihdam verilerini beklemek iyi olacak gibi gözüküyor. Burada soru işaretlerinin en azından bir miktar daha arttığını söylememiz mümkün.
1: Peki şimdi ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,1'lik bir büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrekte büyüme devam etti. %1,5 dün takip ettik bu veriyi. Tarım dışı istihdam 23 bin düşüş söz konusuydu tarım dışı istihdamda. İmalat PMI'da 5 ayın en düşük seviyesi 53,2 seviyesine. Bütün bu verilere baktığımızda faiz indirim ihtimali ne kadar güçlendi ve Fed Başkanı Kevin Warsh yarın faiz indirimine, daha doğrusu para politikasına ilişkin hangi mesajları verebilir?
0: Faiz indiriminin çok olası olduğunu açıkçası şu aşama içerisinde çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Bir miktar daha burada izle gör politikasının devam edeceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman özellikle ekonomi tarafındaki yavaşlığımız soğumayı ABD tarafında görmeye başladık. Burası kesinleşti. Onu söylememiz mümkün. Bunun devam edip etmeyeceğine göre bence hareket edecektir diye düşünüyorum Fed tarafında. Ben hala şu aşama içerisinde faiz indiriminin özellikle enflasyon tarafındaki açıklamaları hatırladığımız zaman çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Fed üyelerinden 3 tanesi zaten faiz artırımını isteyen üyeydi. Bütün yani ve şimdi veriler evet. Ekonomi soğumaya başladı. Uzun zamandan beri aslında ABD ekonomisi oldukça güçlü seyrediyordu. Beklentilerden iyi performans gösteriyordu. Yavaş yavaş faizler etkisini göstermeye başladı. Soğuma başladı. Ama o kadar kolay dönüş olması mümkün değil. Yani daha bundan 2 hafta önce faiz arttırımlarını konuşuyorduk. Faiz arttırımları olacak mı, ne zaman olacak konuşmasını yaparken faiz indirimlerine geçiş o kadar kolay değil açıkçası. Bir miktar daha izlemek gerekecek verileri. Evet ekonomi soğuyor. Evet enflasyon yüksek seyrediyor hala. Bu ikisinin arasında tabii ki kafalar bir miktar karışıyor. Soru işaretleri bir miktar artıyor. Yani o yüzden de burada ben gitgeller olacağını ama faiz indiriminin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Burada faiz indirimi için bir miktar daha izlemek lazım, bir miktar daha görmek lazım. Özellikle petrol fiyatlarının 80 doların altına iniyor olması lazım, 70 dolarlara yakınsıyor olması lazım. Burada hala petrol fiyatlarındaki baskının enflasyonu hala yüksek tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Enflasyon tarafında etkiler gene yüksek gelecek. Bu da faiz indirimini aslında engelleyen en büyük unsur olacak. Buradaki soru işareti enflasyon mu yoksa istihdam mı, büyüme mi arasındaki cevabı verecek bize. Eğer burada petrol fiyatları düşerse 80 doların altına gene önceki gibi 70 dolar seviyelerine yakınsarsa o zaman enflasyon tarafında aşağı yönlü seyri de görmeye başlayacağımızı düşünüyorum net bir şekilde. O zaman işte faiz indirimlerini konuşmaya başlayabiliriz ama bunu konuşmak için ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha görmek lazım.
1: Euro bölgesiyle devam edelim. Euro bölgesinde imalat PMI 52,8'de en son gelen veri ve 54 ayın zirvesine çıkmıştı. Diğer taraftan Temmuz enflasyonuna baktığımızda Euro bölgesinde %2,9'a yükseldi. İkinci çeyrek büyümesi de %0,4, beklenti %0,2'di ve beklentinin iki katı bir büyüme söz konusu. Bir taraftan enerjide taleplerin artacağı bir döneme artık giriyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa için önemli. önemli. ECB Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi? Fed'e göre

0: bu konuda biraz daha hızlı aksiyon alabiliyor aslında. Sizin beklentiniz nedir?
1: Yani son gelen verilerden sonra elinin bir miktar güçlendiğini söylememiz mümkün ECB'nin. Özellikle ekonomideki bu toparlanma ve beklentileri aşan veriler çok da rahatlattığını düşünüyorum ben ECB tarafını, Merkez Bankası yöneticilerini. O yüzden de burada bir faiz artırımına gidilme ihtimali oldukça güçlendi. Diğer merkez bankalarından bir miktar daha hızlı hareket ediyor ECB bu anlamda. Daha çok genelde ABD, yani ABD Merkez Bankası'nın Fed'i takip eden bir merkez bankasıydı. O bir miktar değişmiş gözüküyor. Öncü hareket ediyor ve müdahale ediyor. Bir miktar proaktif davranıyor. Ve bunun da meyvelerini toparlamaya başlamış gibi gözükmekte aslında bu gelen verilerle beraber. O yüzden de ECB'nin faiz artırma ihtimali oldukça yüksek. Fed'den daha önce hareket edecek gibi gözüküyor. Burada tabii enflasyon tarafı önemli. Eğer burada biz petrol fiyatlarında düşüşü görebilirsek, 70 dolarlara yakınsayan bir petrol fiyatını görebilirsek, o zaman ECB'nin hareket alanı çok daha fazla genişlemiş olacak. O zaman belki de faiz artırımına hiç gerek duymadan yoluna devam edilecek. Eminim ECB yöneticileri de bunu çok yakından takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi 80 doların altında petrol fiyatları görmeye başlarsak, ECB tarafında ve Avrupa tarafında çok daha olumlu tepkiler görmeye başlarız diye düşünüyorum. Bir de tabii ki burada ekonomideki toparlanma devam edecek mi yoksa sadece geçici mi, ona da bakmak lazım. Yani bu ne demek? Bir sonraki verileri de görmek isteyecektir diyorum ECB. Onu görmeden kolay kolay hareket etmeyecektir. Yani hala sanki bir adım daha kalmış gibi gözükmekte. Bir de dediğim gibi petrol fiyatları burada da oldukça önemli.
0: Peki kıymetli monetlerle devam edelim. Ons altına baktığımızda dün Amerika'dan verinin ardından %1'in üzerinde bir gerileme yaşadı. 4600 doların altını gördü. Bugün tabii baktığımızda 4600 doların üzerinde. Altında nasıl bir seyir takip edeceğiz? Özellikle Jackson Hole'de Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar altının yönünü nasıl etkileyecek?
1: Burada Jackson Hole'dan gelecek mesajlar oldukça önemli. Ama oradan çok fazla bir şey çıkar mı? Çok emin değilim. Çünkü Kevin Warsh çok da piyasa yönlendirmesini sevmeyen bir merkez bankası başkanı olduğunu açıkça söylüyor zaten. O yüzden de mümkün olduğunca kısa ve piyasayı yönlendirmeyecek şekilde mesajlar gelecektir diye düşünüyorum. Mesajın boyutu kısalacaktır, küçülecektir. Bir miktar daha verilere dayalı bir konuşma gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden de buradaki etkiler kısmen sınırlı olabilir. Özellikle enflasyon vurgusu gelirse burada altın fiyatlarındaki baskının arttığını görebiliriz. Ekonomideki zayıflamanın etkisi tabii ki burada hep faiz tarafının en önemli kanı olmasına yol açıyor. Jackson Hole toplantısında mutlaka bu istihdam ve büyüme kapasite tarafındaki veriler konuşulacaktır. Buna mukabil de enflasyon verileri de konuşulacaktır. O da gündeme gelecektir. Keza gene enerji tarafına vurgular olması, enerji maliyetleri tarafına vurgu olmasına da bekliyorum. Yani enflasyonist tarafa vurgu olmasına da bekliyorum. Ama genel anlamda nötr bir konuşma olma ihtimali oldukça yüksek diyebilirim. Ben burada özellikle Fed üyelerini de 3 üyeyi de düşündüğümüz zaman bir miktar hala enflasyon tarafına vurgu gelmesi ihtimalinin önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu noktada bir vurgu gelecektir. Bu vurgunun da bir miktar piyasa üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyorum. O yüzden de 4550 seviyelerine doğru ons altın tarafında bir geri çekilme ihtimali olabileceğini şu anda düşünmekteyim. En azından senaryo olarak böyle bir senaryo düşünüyorum. Çok iyimser bir açıklama gelir mi? Çok iyimser bir açıklama gelme ihtimalini çok fazla düşünmüyorum. Yani piyasaları yönlendirecek, piyasalarda iyimserliği arttıracak bir açıklama gelmeyecektir. Bu anlamda da kısmen dediğim gibi nötr bir açıklama gelecektir. Enflasyon vurgusu olacaktır. Bunu da bir miktar kar satışlarına yol

0: açabileceğini düşünüyorum. Bu da ons altın tarafında bizi 4550 seviyelerine çekebilir.
1: Peki gümüş, platin ve paladyuma dair beklentiniz nedir? Yani her üç metal de sanayi kullanımının yoğun olduğu metaller. ABD'deki zayıf büyüme, Asya tarafındaki hem Japonya'da hem Çin'deki zayıf büyüme bu üç metalin seyrini nasıl etkiliyor?
0: Tabii buradaki büyümenin zayıf olması, küresel büyümede yavaşlama beklentileri burada endüstriyel metaller tarafında baskı oluşturuyor. Gümüş, platin ve paladyum tarafında da bu etkiyi görüyoruz. Kıymetli metaller tarafında, endüstriyel metalde, endüstriyel alanda daha fazla kullanılanlarda. Tabii burada her ne kadar ekonomide iyimser olacağız diyorsak da yani artık yavaş yavaş faiz indirimleri konuşulabilir mi seviyesine yakınlaşıyor olsak bile maalesef küresel büyümede yavaşlamayı görüyoruz. En azından gelen veriler bunu gösteriyor. Talep tarafı zayıf. Talep tarafı zayıf oldukça da bu gümüş, platin, paladyum gibi var imtiyalarda yukarı yönlü seyirler görmek çok kolay değil. Zaten bunu gümüş fiyatlarında da görüyoruz. Yani baskı geliyor, yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz. Ki bu seviyeler zaten direnç seviyesiydi. 68-70 dolar bandı önemli seviyelerdi. Hatta 68-72 dolar bandı diyelim. Burayı geçmekte oldukça zorlanıyor. Keza paladyum tarafının zayıf devam ettiğini görüyoruz. Platin tarafında da toparlanma olsa bile zayıf devam ettiğini görüyoruz ki platin ve paladyum zaten özellikle otomotiv sektörü tarafında yoğun olarak kullanılırlar. Sağlık sektörü tarafında kullanılırlar. Bütün bunların baskısını da küresel büyümedeki yavaşlama da tarafında hissediyoruz. Bu etkiler de bir miktar orada kendini gösteriyor. Gümüş tarafında her ne kadar çok çeşitli kullanımı olmuş olsa bile buradaki etkilerin de keza gene büyümedeki yavaşlamayı hissettirdiğini görüyoruz talep tarafında. Ondan dolayı da ben burada toparlanmalar olsa bile yukarı yönlü bir trend oluşturma ihtimalinin hala düşük olduğunu görüyorum. Sadece bu 3 emtiyada değil, endüstriyel metallerin genelinde bu baskının olduğunu söylememiz mümkün. O yüzden de bu dönem açıkçası endüstriyel metaller için veya endüstriyel alanda kullanılan metaller için çok kolay bir dönem değil. Yatırım yapılacak bir dönem olmadığını söyleyebilirim. Ne zaman ki artık faiz indirimleri konuşmaya başlayacağız, o zaman yavaş yavaş bunlar gene gündeme gelmeye başlayacaktır. Ama şu anda onların döneminin olmadığını söyleyebilirim. Gümüşü belki bir miktar değer enstrümanı özelliğinin de olması nedeniyle belki farklı bir yere koyabiliriz. Ama orada da bu baskı hissediliyor. Altın gümüş rasyosu tarafında tabii bir miktar daha dengeli bir dönem görebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Eğer faiz indirim ihtimalleri artıyorsa gümüşteki performansın bir miktar daha güçlenmeye başladığını görebiliriz. Altın gümüş rasyosundaki gerilemeyi görebiliriz. Ama şurası da bir gerçek. Yukarı hareketler veya aşağı hareketler gümüş tarafında daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bir miktar daha hala vakti var. Hala faiz indirimleri ihtimalinin artmasını bekliyor bu 3 emtia diyebiliriz.
1: Peki Asya ile devam edelim isterseniz. Şimdi Çin'e baktığımızda 15 aydır faizi sabit tutuyor. Ancak Çin'de zayıf büyümeyi konuşuyoruz uzunca bir süredir. Bir faiz artırımına gidebilir mi sizce Çin? Yani ek mali destek sağlayacağını da açıklamıştı Çin. Nasıl bir tutum sergileyecek Çin Merkez Bankası?
0: Yani tabii Çin ekonomisi tamamen ABD ve Avrupa'ya bağlı. Çin daha önce birçok teşvikler de açıkladı. Böyle dönemler içerisinde, yani küresel büyümede yavaşlama olduğu dönemlerde, ABD Avrupa'nın yavaşladığı dönem içerisinde maalesef Çin de yavaşlıyor. Çünkü Çin ekonomisi ihracatı dayalı bir ekonomi ve her ne kadar iç teşvikler verse bile, ekonomiyi canlı tutmaya çalışsa bile ihracatın o katkısı olmadan maalesef büyüme tarafında o temposunu yakalamakta oldukça zorlanıyor. Burası bir gerçek. Bu ne demektir? ABD ve Avrupa ekonomisinde toparlanmayı görmeden Çin ekonomisinde toparlanmayı görmemiz oldukça zor. Tabii ABD ve ABD ve Avrupa ekonomisinde toparlanmayı gördüğümüz zaman da en hızlı toparlanacak yerlerden bir tanesi Çin. Neden? Çünkü ABD ve Avrupa zaten toparlanmaya başladığı zaman siparişlerle birlikte Çin'in de ilk önce toparlanmaya başladığını görüyoruz. Şimdilik şu anki veriler ABD ekonomisinin daha yeni soğumaya başladığını gösteriyor bize. Oradaki etkileri görüyoruz. Avrupa ekonomisi biraz önce konuştuk, toparlanma sinyalleri veriyor. Bu sinyaller Çin tarafına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama Çin yöneticilerinin de eminim bunu görüyorlardır zaten. O yüzden de burada gerekli olmadan Çin tarafında bir faiz artışına gitmesini çok ben ihtimal oranı vermiyorum. Veya faizlerde bir değişikliğe gitmesi ihtimaline çok fazla olasılık vermiyorum. Onlar da bir miktar daha ABD ve Avrupa tarafını takip ediyor olacaklardır ki Çin ekonomisine de baktığımız zaman gerçekten de yavaşlama hissedilmeye başlandı. Burada faizlerle müdahaleden ziyade muhtemelen teşviklerle müdahale edecektir Çin ekonomi yönetimi. O yüzden de burada teşviklerin, özellikle iç teşviklerin çok daha ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Faizler bir sonraki silah olarak yedekte durmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Japonya'da imalat PMI 55,1'e yükseldi ve ikinci çeyrekte büyüme %1,1, beklenti %2 idi. Beklentinin altında bir büyümeyi takip ettik ikinci çeyrekte. Dolar yen paritesine yönelik yapılan ortak müdahale sonrası kısa zamanda kazancın yarısını neredeyse geri verdi. Tam anlamıyla istenilen sonucu veremedi bu müdahalede. Ve faiz %1'de, 31 yılın en yüksek seviyesi. Faiz artırımına gitme ihtimali piyasalarda %80 civarında. Nasıl bir karar verecektir sizce Japonya Merkez Bankası? Bir faiz artırımına gider mi?
0: Yani faiz artırımına gitme ihtimali oldukça yüksek açıkçası. Son gelen veri bunu bir miktar zayıflatıyor. Ama şurası da bir gerçek. Hem baktığımız zaman dolar yen paritesine, hem ekonomi tarafındaki büyümeye, hem enflasyon tarafına baktığımız zaman uzun zamandan beri, belki de Japonya'yı konuşmaya başladık. Uzunca bir süreden beri konuşmuyorduk. Japonya şu anda ekonomi tarafında konuşulan konulardan, başlıklardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Burada faiz artırımına gitme beklentisi devam ediyor. Gidecek gibi de gözükmekte. Eğer burada bir faiz artırımına giderse işler piyasa için bir miktar daha karışacak gibi gözüküyor. Zaten son dönemde eğilimin bir miktar değiştiğini görüyoruz. Özellikle yen tarafında bir miktar talebin arttığını görüyoruz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi yapılan müdahalenin etkisi de oldukça düşük bu anlamda. Ben bu genel görünüm içerisinde her ne kadar veriler bir miktar yavaşlamış olsa da, beklentilerin altında kalmış olsa da, hala faiz artırım eğiliminin bir miktar daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha önceki faiz artırımında piyasalar üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. En azından kısa vadeli bir dalgalanma yaratmıştı. Böyle bir dalgalanma yaratmasını yeniden beklemiyorum açıkçası. Ama bir miktar baskı olacaktır. Bu baskının etkisi de tabii ki ABD ve Avrupa tarafındaki beklentilerle de paralel devam ediyor diyebiliriz. Ama genel eğilim Japonya tarafında bir faiz artırımının olacağını bize gösteriyor da diyebiliriz.
1: Peki. Zafer Bey, çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. İş dünyasının Şam ziyaretini ve Suriye'nin yeniden yapılanmasında Türkiye'nin rolünü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış değerlendirdi.
2: Suriye ve Şam Türkiye için önemli. Türkiye Suriye'deki gerginliğin ilk yıllarından itibaren Suriye'ye her anlamda destek veriyor. Hem göç zamanı Suriyelilere kapılarını açmıştı. Ev sahipliği yapmıştı uzun bir dönem Türkiye malum. Onunla birlikte de tabii siyasi istikrar için tüm bu iç karışıklık sürecinin sonrasında da yeniden yapılanma sürecinde Türkiye yine her anlamda Suriye'nin yanında olduğunu gösteriyor, göstermeye çalışıyor.

0: Hem Suriye'nin savunması, hem iktisadi yeniden yapılanma, hem tabii son 2-10 yılda altyapı da ciddi anlamda zarar görmüştü malum. Türkiye tüm bu açılardan Suriye'nin yeni dönemde yeniden yapılanması sürecinde zaten aktif olarak rol oynayacağını, Suriye'ye her anlamda destek vereceğini gösteriyor. Tabii Suriye Türkiye için bu açılardan önemli. Komşu bir ülkenin istikrarı, siyasi, iktisadi istikrarı bizim için önemli. Ancak aynı zamanda tabii Suriye, Orta Doğu'ya, Arap dünyasına ve tabii MENA bölgesine, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine açılan kritik koridorlardan biri. Irak ile birlikte Türkiye'nin güneye açılan temel ticari koridorlarının başında geliyor. Bu açıdan da tabii Suriye'nin istikrarı, Suriye'nin yeniden yapılanması, Suriye'deki yeni dönemde Türk firmalarının aktif olması, Suriye ile ticaret açısından da Türkiye'nin önümüzdeki dönemler oynayacağı rol hakikaten çok önemli olacak. Hem geçiş dönemindeki ihtiyaçların karşılanması, hem orta uzun vadede tabii o bölgede, o stratejik konumda istikrarlı bir ülkenin olması hem Türkiye için hem küresel ekonomi için çok çok önemli. Malum son dönem konuşulan mevzulardan bir diğeri de Suriye'nin sadece ticaret açısından ya da Orta Doğu'daki siyasi gelecek açısından önemli değil. Aynı zamanda tabii enerji açısından da stratejik konumunu güçlendiren, son dönem konuşulan farklı projeler var. Suriye hakikaten enerji açısından da, ticari koridorlar açısından da çok stratejik, kritik bir ülke. Ve Türkiye hem geçmiş 1-2-10 yılda olduğu gibi, hem önümüzdeki dönemlerde Suriye'ye tam anlamıyla destek çıkacağını, belki tabiri caizse abilik yapmaya devam edeceğini gösteriyor. Bunu açık açık ilan ediyor. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin Suriye'deki etkinliği, benim kanaatim, özellikle ticari açıdan, iktisadi açıdan, altyapının oluşturulması açısından daha fazla kendini gösterecektir.
1: Evet, şimdi bugün takip edeceğimiz verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. Yurt içinde bir veri takip edeceğiz, ancak küreselde 3 veri takip edeceğiz. Avrupa'da Almanya ve ABD'de 2 veri takip edeceğiz. Almanya'da tüketici güven endeksi Eylül ayına ilişkin bu veriyi takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, mal ticaret dengesi Temmuz ayı, bu verileri takip edeceğiz bugün. Tabii bugün önemli bir gün. Jackson Hole Sempozyumu bugün başlıyor. 29'u, ayın 29'una kadar da devam edecek. Ancak asıl önemli konuşmalar yarın başlayacak. Piyasaların odağında da Jackson Hole Sempozyumu var. Özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'un vereceği mesajlar merakla bekleniyor piyasalar tarafından. Sayın seyirciler, şimdi araya gidiyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

kaynaktır, ekonomidir, gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.

1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Sayın seyirciler, seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan gelişmelerle bu saat dilimine başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunarak İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın işlediğini ve bölgeden petrol akışının sürdüğünü söyledi. ABD'nin Hürmüz'de uyguladığı ablukanın işe yaradığını yineledi. Enerji fiyatlarının gerilemekte olduğunu vurguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İranlı Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan elde edilen gelirlerin iki ülke arasında bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino. Ekonomik görünüm, fiyatlar ve finansal koşullar doğrultusunda faiz artırımlarına devam edeceklerini belirtti. Himino'nun açıklamaları, piyasaların Eylül toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimalini güçlü biçimde fiyatladığı bir dönemde geldi. Eylül ayında faiz artışı ihtimali %90'a yakın fiyatlanıyor. Borsa İstanbul borçlanma araçları piyasası ve Borsa İstanbul para piyasası prosedürlerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile ilgili piyasalarda işlemlerin bitiş valörü en fazla bir ay olarak belirlendi. Rusya-Ukrayna hattında tırmanan gerilim ve limanlara yönelik saldırı kaygıları buğday fiyatlarını artırdı. Chicago vadeli işlemleri bu ay %19 oranında yükselerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken Karadeniz'de tedarik krizi derinleşiyor. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi verilere bakalım. ABD S&P 500 endeksiyle başlayalım. 7708 seviyesinde yatay pozitif seyirde. Nasdaq endeksine bakalım. 20445 seviyesinde %1'e yakın yükseliş var Nasdaq endeksinde. Dow Jones'a bakalım. 53622 yatay pozitif bir seyir söz konusu. BIST endeksine de bakalım hızlıca. 14610 seviyesinden kapatmıştı dün günü %1'lik primlenmeyle. Şimdi kıymetli metallerle devam ediyoruz. Altın ons fiyatı $4616 seviyesinde %0,50'lik sınırlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Gümüş ons $68,93 seviyesinde %1,2'lik yükseliş var. Platin %0,7'lik yükseliş söz konusu platinde ve paladyumda da aynı yükseliş var. Enerjiye bakalım. Petrol $81,83 seviyesinde düşüşte. Brent petrolde düşüşte $86,54 seviyesinde. Doğalgazda 2,92 seviyesinde. Şimdi öne çıkan şirket haberleri.

0: ile devam ediyoruz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yurt içindeki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında 1,4 milyon dolarlık sipariş aldı. Matrix Finansal Teknolojiler çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelsiz artırılmasına karar verdi. Birleşim Mühendislik ve Bağlı Ortaklığı 541 milyon liralık iş aldı öne çıkan şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Ticaret 10 milyar dolara çıkacak, sınır kapısı açılacak. Manşeti atılmış. Türkiye-Suriye arasında ticarette yeni dönem. Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracak hedef için çalışmalar hızlandı. Beraberindeki 200 kişilik Türk heyetiyle Şam'a çıkarma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıl sonuna kadar Nusaybin Kamışlı gümrük kapısının açılabileceği mesajını verdi. Detaylarına birazdan röportajımızda da bakacağız. Devam ediyoruz yine Sabah gazetesiyle. Bir sonraki manşetimiz: tarladan çikolataya fıstığın değeri yapay zeka ile artıyor. Fatkes girişimi kullandığı yapay zeka teknolojisiyle Antep ve Siirt fıstığının tarladan fıstıklı çikolataya uzanan yolculuğunda ilk ve en kırılgan halkayı sağlamlaştırıyor. Çiftçi kullandığı akıllı telefon üzerinden tüm adımları kontrol altında tutuyor denilmiş. Devam ediyoruz şimdi. Sıradaki gazetemiz Takvim gazetesi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıllık hizmet süresinde zaman ve yakıttan 138 milyar lira tasarruf sağlandı. Ağustos ayı itibariyle köprüden 30 milyon araç geçti. Asya ve Avrupa'yı İstanbul üzerinden 3. kez bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşına girdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yoğun bir ulaşım akışına hizmet ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprümüzden 2025'te 47 milyon araç geçiş yaptı. 2026'da Ağustos başı itibariyle bu sayı 30 milyona ulaştı diye konuştu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul trafiğinin rahatlatılmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, köprünün zaman ve yakıt tasarrufuyla ekonomiye de katkı sunduğunu söyledi. Uraloğlu, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık. 180 bin ton karbon emisyonunu da önledik açıklamasında bulundu Abdülkadir Uraloğlu. Son gazetemiz Hürriyet gazetesi. Otel ve pansiyonlara yeni kurallar geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı küçük otel, pansiyon, apart otel, bungalov, dağ evleri ve benzeri basit konaklama hizmeti veren yerler için yeni kurallar getirdi. 25 oda ve üzeri tesislerde resepsiyon zorunlu oldu. Havuzlara en az 2 can kurtaran şartı getirildi. Yeni dönemde turizm, işletme belgeleri, miras ve ölüme bağlı tasarruf dışında devredilemeyecek denilmiş. Sayın seyirciler, gazete manşetleri bu şekildeydi. Devam ediyoruz şimdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 63. Uluslararası Şam Fuarı'nda A Para'nın sorularını cevapladı. Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirterek yılın ilk 7 ayında Suriye ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin %16 oranında arttığını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2025'te %2,6 milyar dolara ulaştı. %69,6 artarak hem ticaret hacmi açısından hem de ihracat açısından önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler? Bu artışın devamı için hangi adımlar atılmalı?
2: Şimdi Suriye 14 yıllık bir iç savaşı geride bıraktı. 1 milyona yakın can kaybı ve büyük bir fiziki yıkım. Despot bir diktatöryel rejimin, yönetimin halkına yönettiği baskıların sonucu olarak meydana geldi. Büyük bir bölünme tehlikesi yaşadı 14 yıl boyunca. Terör örgütleri cirit attı ve anarşik eylemler yaptılar. Oradan buraya 8 Aralık 2024 devrimi bir hürriyet ve bağımsızlık

0: devrim olarak başarıldı. O günden bugüne de siyasi istikrar, toprak bütünlüğü, milli birlik sağlanmış oldu. Şimdi sıra ekonomik gelişmede. Bunun için de yatırıma, üretime, ticarete ihtiyaç var. Komşu ülkelerle ticareti arttırmaya ihtiyaç var. Ortaklığa, güç birliğine ihtiyaç var. Ve Türkiye gerek iç savaş sırasında misafir ettiği 4 milyon Suriyeli'ye gösterdiği âli cenaplıkla, gerekse Suriye'deki birçok bölgenin ihtiyaçlarını tek başına ticaret yoluyla karşılamak suretiyle burada hayatiyeti ve ekonomik hayatın devamını sağladı. Devrimden sonra da bütün Suriye bölgeleri ticarete, yatırıma, üretime açıldı. Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı. Toplam dış ticaretimiz geçen yıl 3 milyar 720 milyon dolara ulaştı. %42'lik toplam bir artıştı bu. Ve bu yılda ilk 7 ayda %16'lık bir artış başarıldı. Tabii yeni dönemde yeni bağlantılar da ortaya çıkıyor. Suriye uluslararası izolasyondan kurtulmuş vaziyette. Özellikle Batı dünyasından gelen ambargolar bugünlerde resmen kaldırıldı. Bunlar Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri için ümit ederiz ki yeni finans kaynaklarının da ülkeye gelmesine ve ticari faaliyetler açısından mali ilişkilerinde, bankacılık ilişkilerinde başlamasını sağlayacaktır. Bu da ekonomik gelişmeyi hızlandıracaktır, yatırımları hızlandıracaktır. Gümrük alanında güçlü bir işbirliğimiz var. 9 tane sınır kapımız içinden 6 tanesi faal durumda. Musa bin Kamışlı'yı da yıl sonuna kadar açma konusunda mutabık kaldık. Daha da önemlisi ikili ticaret artıyor. Ondan da önemlisi uluslararası ticaret için transit koridorları açıldı. Geçen yıl başladı. Suudi Arabistan'ın da bu yıl devreye girmesiyle Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan sonra artık Türkiye, Suriye kavşak ülkeler olarak bütün Orta Doğu ve Körfez ülkelerine karayolu taşımacılığı ile ihtiyaçları karşılama noktasında büyük bir geçiş ülkeleri haline geldiler. Bunlar uluslararası ulaşım koridoruna dönüştü. Ayrıca Körfez'in ve Hürmüz Boğazı'nın enerji geçişlerine ve diğer mal geçişlerine kapalı olması nedeniyle enerji koridorları da yine Türkiye ve Suriye üzerinden boru hatları yoluyla projelendirilme fikirleri ve inisiyatifleri güçlü bir şekilde konuşuluyor. Ülkeler ve hükümetler arasında bunlar projelendiriliyor. Bu anlamda da Suriye'nin ekonomik gelişmesinde bu yeni gelişmelerin büyük bir faydası olacak.
1: Peki efendim, Suriye'nin inşasında Türkiye nasıl bir rol üstlenecek? Yeniden inşaada Türkiye Körfez, Çin ve Batılı şirketlerle rekabet mi edecek, yoksa ortaklık mı kuracak?
0: Şimdi tabii her şey Suriye hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı projelere bağlı. Bu noktada müşavirlik firmalarına devreye girecek, ihale edilecek. Türk müşavirlik firmaları da çok güçlü. 3,5 milyar dolarlık 3000'den fazla müşavirlik projesi kazanmışlardı. Suriye halkının, Suriye hükümetinin ihtiyaç duyduğu, hazırladığı projeler çalışılacak ve tabii buradaki gerek kendi yerli sektörü, gerekse uluslararası ihaleler olarak bunlar projelendirilip ihaleye çıkılacaktır. Bizim Türk müteahhitleri de hem yakınlık itibariyle, hem tecrübe ve uzmanlık itibariyle ve dünyada 567 milyar dolarlık proje iş bitirmesiyle bu projelerde yer alacaktır. Buna inanıyoruz. Bu noktada tabii Suriye hükümetinin inisiyatifleri ve kararları da belirleyici olacaktır.
1: Peki

0: Türkiye-Suriye sınırında ortak sanayi endüstri bölgeleri gündemde mi? Bu bölgelerde Türk şirketlerine özel teşvik veya avantaj sağlanması konuşuluyor mu? Suriye Gümrük İdaresi Başkanı'yla da bir görüşme olmuştu.
1: Bugün de görüştük. Bir ay içinde 3 defa bir araya geldik. Tabii ekonomik ilişkilerimizin gümrük işlemleri boyutunu ve gümrük idareleri boyutlarını onlarla görüşüyoruz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Suriye'deki organize sanayi bölgeleri, işbirlikleri alanında müzakereler yürütüyorlar. Bizim de bu gelişlerimiz ve onların bize gelişlerinde bu konular gündeme geliyor. Onların teklifleri oluyor. Bizim karşı tekliflerimiz oluyor. Yani zaten Türkiye ve Suriye ekonomileri entegre bir ekonomi. Halklarımızın entegre olduğu gibi ve akrabalık, dostluk, kardeşlik boyutu olduğu gibi ticaretten yatırıma doğru, üretime doğru işbirlikleri artacak. Yatırım ve üretim işbirliği arttıkça dış ticaretinde katlanarak büyüdüğünü göreceğiz.
0: Efendim, son olarak da fuarla ilgili sormak istiyorum. Şam Uluslararası Fuarı Türkiye-Suriye ticaretinde nasıl bir rol üstlenecek? Fuardan somut bir anlaşma ve yeni yatırım beklentiniz var mı?
1: Bu fuar 14 yıldır yapılamıyordu. Geçen yıl 2025 yılı Ağustos ayında 62.si düzenlendi. Devrimden hemen 8 ay sonraydı. Yeni dönemin sembolü olarak önem atfediyordu. Ve biz Türkiye olarak buradayız, yanınızdayız. Ürünlerimizle, müteşebbislerimizle ve hükümet ve millet olarak güçlü desteğimizle yeni Suriye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğiz mesajını verdik. 1000 metrekarelik bu salonda Türk pavilyonu fuarda en büyük misafir ülke pavilyonuydu. Bu yılda benzer şekilde 200 kişilik bir heyetle 33 firmanın stand katılımıyla fuarda yerimizi aldık. Bakan meslektaşlarımla, yatırım idaresi başkanı, ekonomi ticaret bakanı, gümrük limanlar idaresi başkanı, iş adamları arasındaki iş forumu, yuvarlak masa toplantıları, yeni kurulan Şam Global Ekonomi Forumu'nun kuruluş toplantısı ve basın toplantısı şeklinde tam 9 faaliyet yaptık. 10.sü olarak da Türkiye Holü'nün açılışını gerçekleştirdik.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.

0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz. İş portföy yönetimi, sabit getirili portföy yönetimi müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Barış Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Petrolle başlayalım isterseniz. Brent petrole baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle birlikte 4. işlem gününde de düşüşünü devam ettiriyor. 86 dolar seviyelerinde. Birkaç gün önce aslında 91 doların üzerindeki seyrini sürdürüyordu. 5-4-5 dolarlık aslında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii İran'la Umman arasındaki görüşmenin ve Trump'ın İran'la olan savaşın biteceğine dair açıklamalarında etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Petrolde düşüş devam edecek mi sizce?
1: Tabii, yani burada sizin de söylediğiniz gibi birkaç gelişme oldu. Bunların etkisi var. Bunun dışında biliyorsunuz Amerika'nın bölgeye tekrar diplomatlarını geri gönderdi. Hani bu güvenlik sözleri bile geri çekmiştir bir kısmında. Bunları geri gönderdiğine ilişkin haberler çıktı. Yine Rubio'nun, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun bazı açıklamaları oldu. Hani ekonomik baskı, fiili saldırıların daha çok beklenmemesi gerektiğine ilişkin vesaire. Bunun gibi gelişmeler tabii ki burada Brent petrol fiyatında sizin de bahsettiğiniz harekete sebep oldu. Tabii burada şöyle bir şey var. Biz burada Mart ayından beri, yani daha doğrusu Nisan başındaki ilk ateş kesten beri sürekli olarak burada fiili çatışmaların biteceğini sürekli adına yaklaşımla ilgili haberler geliyor. Sonra gerçekleşmiyor. Böyle bir döngünün içerisindeyiz aslında yaklaşık 4,5 aydır. Bu yüzden de biraz daha temkinli yaklaşıyor. Buna olumlu tepki veriyor piyasa ama biraz daha temkinli yaklaşıyor. Biraz daha kesin bir sonucu görmek istiyor diye ben düşünüyorum. O yüzden evet, daha aşağı gelebilir fakat biraz daha kesin bazı şeyleri görmek lazım bu konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, ABD ile devam edelim. Tabii Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyon verisi dün açıklandı. Temmuz'da yıllık %3,3, aylık %0,2 beklentilere paralel bir veriydi. Tabii Fed'in faiz kararı açısından önemli bir veri. Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %2,1'lik büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrek verisine baktığımızda %1,5, büyümede bir yavaşlama söz konusu. Tarım dışı istihdama baktığımızda geçtiğimiz haftalarda 23 bin düşüş söz konusuydu. İmalat PMI'da 5 ayın en düşük seviyesinde 53,2. Bu verilere baktığımızda tabii biz faiz artırım ihtimali konuşuyorduk birkaç hafta öncesine kadar, ancak bir faiz indirimi gelebilir mi sizce? Ve tabii yarın önemli bir gün. Kevin Warsh ilk kez Jackson Hole'de konuşmasını gerçekleştirecek. Faiz politikasına ilişkin, para politikasına ilişkin hangi mesajları verecektir sizce Kevin Warsh?
1: Tabii, yani burada sizin de bahsettiğiniz gibi bir yandan hani çekirdek, yani enflasyon göstergelerine baktığımızda, Fed'in özellikle baktığı göstergelere, biz burada enflasyon hedefinin üzerinde olduğunu görüyoruz, bunların hala üzerinde olduğunu görüyoruz ama bir yandan büyümeyle ilgili, ekonominin gidişatıyla ilgili veriler de zayıf geldi. Zaten açıkçası Fed'den yıl sonuna kadar faiz artırımları daha çok fiyatlanıyordu. Mesela Eylül'de faiz artırımı fiyatlanıyordu biliyorsunuz, bundan bir ay önceye kadar. Bu verilerin zayıf gelmesiyle birlikte açıkçası bu artırımlar biraz törpülenmiş durumda. Hala yıl sonuna doğru bir artırım beklentisi piyasada fiyatlanmış durumda. Fakat henüz FED'de bence bu bahsettiğiniz ekonomik zayıflığa hani en azından artırmayarak bir şekilde tepki veriyor diyebilirim. FED'in burada indirimi, yani şu aşamada pek söz konusu değil gibi. Çünkü piyasa enflasyon dolayısıyla piyasada bir artırım beklentisi de var. Ayrıca zaten Amerikan veri meclisine baktığımızda da gördüğümüz gibi burada özellikle uzun vadeli tahvillerinde yukarıda hani en son hazinenin müdahalesinden sonra bir miktar aşağı geldi fakat yine de 4,66 seviyelerinde, yine de yüksek seviyelerde bulunmaya devam ediyor. O yüzden bir faiz indirimi açıkçası çok kısa vadede, ekonomik şartlar çok değişmediği sürece çok beklemiyorum. Daha çok bekle ve gör izleyecek gibi Warsh'ta. Biliyorsunuz Jackson Hole da tabii ki önemli fakat biliyorsunuz Kevin Warsh'un yeni Fed başkanının bir ileriye yönelik yönlendirilmesini biraz azalttı. Yani bunu bir politik olarak zaten belirtmişti. O yüzden de tabii ki mesajları önemli olacak. Özellikle enflasyon konusunda, büyüme konusunda ne düşündüğüne ilişkin biliyorsunuz Warsh enflasyon konusunda enflasyonun işte şu an olan bazı sebeplerle, mesela yapay zeka yatırımları gibi ya da enerji fiyatları gibi sebeplerle yüksek olduğunu, fakat önümüzdeki dönemde özellikle yapay zekadaki verimliliğin ortaya çıkmasıyla beraber, yani sonuçların alınmasıyla beraber diyeyim, enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı geleceğini gibi bir beklentileri var. İşte yine bunlarla ilgili muhtemelen neler diyecek, bunları takip edeceğiz. Ama tabii şeyde beklememek lazım, çok uzun vadeli yönlendirmeler, çok uzun vadeli bir projeksiyonda yapmasını çok beklemiyoruz tabii. Çünkü zaten hani bunu yapmayacağını da kendisi belirtmişti.
0: Evet, iki önemli bilançoyu verisi geldi ABD'de. Nvidia 96,2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. İkinci çeyrekte yıllık bazda iki katlık bir artışa denk geliyor bu. HP'ye baktığımızda üçüncü çeyrek, yani Mayıs-Temmuz dönemini kapsayan döneme baktığımızda 15,7 milyar dolarlık bir gelir söz konusu. Nasıl değerlendirmek gerekir her iki bilançoyu?
1: Yani tabii burada spesifik olarak ben hisse senedi konusunda, yani Amerikan yabancı hisseleri konusunda bilanço bazlı, detay bazlı çok o konunun uzmanı değilim, ama hani genel olarak biz burada bundan sonra, yani Amerika tarafında bu teknoloji şirketlerinde, yani yapay zeka bu ile ilgili, bunun altyapısı ile ilgili yapılan yatırımların ne kadar, yani burada ne kadar bir yatırım harcaması olacağı, işte şirketlerin nakitinin ne kadar azalacağı ya da ne kadar borçlanacağı ve bunun geri dönüşü, yani şey anlamında, burada Nvidia üzerinde söylesek sonuçta en büyük, bu altyapının en büyük sağlayıcılarından birisi olduğu için bu şirket, burada ne kadarlık bu yatırımları geri dönüş aldığı ve ne kadar nakit akışı yarattığı tabii önemli olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde de ve bu bilançoya tepkiye de sert oluyor biliyorsunuz piyasanın. O yüzden ben burada yani bütün sadece bu iki şirket için değil, hani genel olarak bilançolarda burada bahsedilen geri dönüşlerin ne kadar alacağı, ne kadar bu gelirlerin büyümeye devam edeceği, bundan işte 6 ay önce, 3 ay önce yapılan projeksiyonlara ne kadar büyümeye devam edeceğine bakmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki Barış Bey, Asya ile devam edelim isterseniz. Şimdi Japonya'ya baktığımızda imalat PMI üretim 55,1'e yükselmişti ve ikinci çeyrekte beklentinin altında bir büyümeyi takip ettik. Japonya'da %1,1'di. %2'lik bir beklenti söz konusuydu Japonya'da. Dolar yen paritesi ortak müdahale sonrası bir miktar düşmüştü, ancak kısa vadede kazancının yarısını geri vermişti ve %1'lik faiz şu anda politika faizi 31 yılın en yüksek seviyesinde. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklaması vardı. Faiz artırımına gidilebileceğine dair sinyalleri vermişti. %80 civarında da bir fiyatlama, %90'a yakın bir fiyatlama var piyasada şu anda. Nasıl bir tutum sergileyecek sizce Japonya Merkez Bankası? Biz bir faiz artırımına gidebilir mi?
1: Yani gitme ihtimali yüksek olduğunu biz de düşünüyoruz. Zaten Japonya'nın üzerinde belli bir baskı var bir süredir biliyorsunuz. Önce Japonya Merkez Bankası'nın müdahaleleri var. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir müdahale yaptılar geçtiğimiz haftalarda. O yüzden açıkçası ben bu ihtimalin yüksek, faiz artırma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Peki yurt işine geçmeden önce kıymetli metalleri isterseniz konuşalım. Altına tabii, baktığımızda tabii dünkü veriden sonra, ABD'den gelen veriden sonra %1'in üzerinde bir gerilemeyi takip etmiştik. 4600 doların altına inmişti. Bugün baktığımız altın ons fiyatı 4620 dolar seviyesinde. Tabii yarın Kevin Warsh'un vereceği mesajlar da çok önemli olacak altının seyri açısından. Sizin beklentiniz nedir? Nasıl bir seyir olacak önümüzdeki dönemlerde altında?
1: Yani burada özellikle biz altında 4000 dolar seviyesini hep konuşuyorduk. Buraların altına gelememişti. Altınla ilgili FED'den artırım beklentileri gündemde olmasına rağmen, sonra Temmuz toplantısının ardından Kevin Warsh'un hani beklenenden daha güvercin bir toplantı olması diyeyim, daha doğrusu Temmuz'da hemen arkasından da verilerin biraz zayıf gelmesi, siz de az önce bahsettiniz. Burada altın tarafında bir hareketi destekledi. Yani 4000'lerde çok uzun süre kalmıştı. Yani 4000-4100 civarında, orada sert bir şekilde 4600'e geldi. Ya biz açıkçası buradan sonra FED'in ne yapacağına ilişkin, işte siz de söylediniz, Warsh'un burada önemli olacak, hani hem buradaki konuşması hem Eylül toplantısı. Yani burada bu FED toplantıları belirleyici olacaktır. Burada eğer FED'de kısa vadede daha sıkı durma sinyalleri verirse, altında tekrar bir realizasyon gelebileceğini düşünüyorum ben, ama burada FED tarafı daha yani burada enflasyon değil de daha büyümedeki bahsettiğiniz zayıflığı ön plana çıkaran bir görüntü sergilerse diyeyim, daha güvercin tonlu bir görüntü sergilerse burada bu altın fiyatlarını desteklemeye devam edecektir. O yüzden açıkçası önemli ölçüde Fed'e bağlı bence buradan sonra.
0: Peki BIST 100'e devam edelim. Dün %0,95'lik bir yükseliş vardı. 14.610'dan 610 puanından tamamladı günü. 14.600 seviyesini aşması yükselişin devamı açısından önemli mi? Biz kısa vadede yükseliş devam ederse eğer 15.000'li seviyeleri tekrar görür müyüz endekste ve tabii güne nasıl başlayacak sizce?
1: Tabii burada ya haber akışlarının gelmesi, yani biz burada bu haftanın başından itibaren tabii önemli bir gelişme oldu. Merkez Bankası yani burada da konuşuldu. Merkez Bankası burada haftalık fonlama faizini yani repo'yu haline tekrar başlamadığını açıklamasıyla bu haberle birlikte gecelik fonlama faizleri 37'ye düştü. Bu özellikle faize duyarlı sektörler başta olmak üzere olumlu bir habere sebep oldu. Bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi. Şimdi tabii bu haber akışında fiyatlara artık girdi yavaş yavaş. Burada sizin en yayının başında bahsettiğimiz petrol ve savaşla ilgili olumlu bir haber akışları devam ederse, özellikle petrol fiyatlarının daha da aşağı gelmesi olursa biz burada hareketi görebiliriz. Bir de tabii piyasanın beklediği şeylerden bir tanesi de açıkçası Ağustos enflasyonu. Burada önümüzdeki hafta açıklanacak. Ağustos enflasyonunda da biz... burada tekrar az önce bahsettiğim banka gibi, holding gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörlere katalizör olabilecek. İşte önümüzdeki yılın sonunda son çeyreğinde yapılacak potansiyel faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirecek veriler gelirse Ağustos enflasyonunda, bu tabii borsa için pozitif olur. O yüzden biraz açıkçası ben veriye bağlı olduğunu düşünüyorum. Hem petrolle ilgili hem de Ağustos enflasyonuyla ilgili verilere.
0: Peki geçtiğimiz günlerde önemli bir veri takip etmiştik. Bu hafta daha doğrusu 1 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Mart'ta ara vermişti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlandı. Nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii uluslararası bankalardan da değerlendirme var. HSBC para politikasına normalleşme olarak değerlendirdi. Bank of America Eylül'de bir faiz artırımı olabilir açıklamasında bulundu. Daha doğrusu Eylül sonrasında bir faiz artırımı, faiz indirimi özür diliyorum olabilir demişti. HSBC'de Eylül'de beklediğini söyledi, bir faiz indirimi. Ne dersiniz, Merkez Bankası bu yıl içerisinde bir faiz indirimine gidebilir mi?
1: Evet, bizim de beklentimiz aslında yıl sonuna doğru 2 tane 100 bas puanlık indirimle beraber yıl sonunda %35 seviyesinden tamamlamamız politika faizini. Bu haftaki bahsettiğiniz kararda da zaten Mart ayında jeopolitik gerilimin artması ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle beraber biz burada Merkez Bankası'nın haftalık fonlamaları haftalık ihaleleri sonlandırdığını ve piyasa faizlerinin 40'ta oluşmasına bir şekilde sebep olduğunu görmüştük repo faizlerinin. Açıkçası burada bu fiili anlamda bir sıkılaşma yarattı politika faizi artmasa bile. Bu temkin duruşu da bu Ağustos ayına kadar devam ettirdi. Yani 6 aya yakın bir süre devam ettirdi. Bu sırada zaten hem dolar TL üzerindeki baskının azalması hem de enflasyonla ilişkin bir sinyal açısından hani bu politikayı uyguladı. Ve açıkçası bu 6 ayın sonunda hem bahsettiğimiz petrolün aşağı gelmesi hem de işte enflasyonla ilgili biraz beklentilerin de daha yüksek seviyede değil de biraz daha düşük seviyede oluşmasıyla Merkez Bankası bu adımı attı ve tekrar normalleşti 37 seviyesinde. Biz burada negatif bir gelişme olmaması durumunda enerji tarafında dış tarafta 2 faiz indirimi daha yapılıp 35 seviyesinde bitireceğini düşünüyoruz. Ekim ve Aralık olarak düşünüyoruz biz. Eylül ayı değil ama Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi düşünüyoruz.
0: Evet, önümüzdeki hafta Ağustos enflasyonu açıklanacak. Temmuz'a baktığımızda aylık 1.78, yıllık 31.75'ti. Beklenti altında bir veriyi takip etmiştik. Ağustos'ta da benzer bir veri olabilir mi önümüzdeki hafta? Beklenti altı bir enflasyon verisi olabilir mi sizce?
1: Tabii olabilir. Burada beklenti altı veri ihtimali var ama bence önümüzdeki dönemki gidişatı göstermesi açısından verinin mesela Temmuz ayında şu vardı. Veri de evet iyi geldi ama çekirdek kısmı da iyi gelmişti zaten. Burada biliyorsunuz bazı kalemler, gıda ve enerji gibi bazı kalemlerde malum sebeplerden dolayı hani jeopolitik gerilimler, petrol fiyatı gibi sebepler, ayrıca gıdada hava koşulları vesaire gibi sebeplerden dolayı Merkez Bankası'nın politika alanının etkisi dışında biraz kalıyor. O yüzden de onları hariç bıraktığımızda da iyi bir resim vardı. Şimdi Astros'a ona bakacağız. Yani bu kalemler halinde daha özellikle katılık gösteren mesela kira gibi, bunun dışında işte hizmet kalemleri gibi kalemlerin nasıl seyrettiği önemli olacak. O yüzden bence dediğiniz gibi enflasyonun beklenti altında gelmesi, manşet enflasyonun beklenti altında gelmesi önemli. Fakat çekirdek kalemlerin nasıl geleceği, orada bir yumuşama olup olmadığı, yine Merkez Bankası'nın sıklıkla baktığı eğilimin ne olduğu, açıkçası bunlar da çok önemli olacak diye düşünüyorum ben yani.
0: Peki son sorum, bu SPK'nın fon piyasasına yönelik düzenlemesinin sona gelindi. Kuralların sıkılaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeler yatırımcılar ve fon getiriler açısından nasıl bir etki oluşturabilir? Beklentiniz nedir? Bu da son sorum olsun.
1: Tabii. Yani burada açıkçası şimdi tam nasıl bir taslak, nasıl bir metin geleceğini bilmiyoruz. Nasıl bir düzenleme geleceğini. O yüzden hani biraz bununla ilgili kesin yargılara varmak zor. Bu düzenlemeye nasıl yeni kısıtlamalar getiriyor mu? Ne ölçüde getiriyor? Bunları açıkçası bilmiyoruz. O yüzden yani bir yorum yapmak zor, fakat şeyi söyleyebiliriz. Yani netice itibariyle düzenleyici otoritenin görevi yatırımcıların, yani bir fonlara yatırım yapan yatırımcıların, buraya parasını koyan, birikimlerini değerlendiren yatırımcıların orta uzun vadeli çıkarlarını korumak. Bu yüzden tabii ki yani burada yeni kısıtlamalar da gelebilir, gelmeyebilir. Fakat açıkçası ben gelen yapılan önlemlerin işin sonunda burada bireysel yatırımcıların hem şeffaflık adına hem de orta uzun vadeli çıkarlar adına o bireysel yatırımcıların düşünerek hazırlanacağını düşünüyorum. O yüzden bence yani getiri kısmında orta uzun vadede daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki kısa vadede dalgalanmalar her zaman olabilir. Fakat orta uzun vadede ben açıkçası regülasyonların, bu düzenlemelerin gelmesinin orta uzun vadede hem yatırımcılar için hem de fon tarafı için iyi olacağını düşünüyorum.

0: Barış Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum Ahmet Bey.
0: Petrolle başlayalım isterseniz. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerle birlikte 4. işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. 86 dolar seviyelerinde. Birkaç gün önce aslında biz 91 doların üzerinde olduğunu görmüştük. Bu seviyelerden 4-5 dolarlık bir düşüş aslında söz konusu. İran'la Umman arasındaki görüşme, geçici bir ticari geçiş koridoru oluşturulmasına yönelik görüşme. Trump'ın tabii bir taraftan açıklamaları vardı. Yakında İran'la olan savaşımız sona erecek demişti. Önümüzdeki dönemde devam eder mi petroldeki düşüş? Nasıl bir seyir takip edeceğiz petrolde?
2: Bölgede tansiyon yükselmezse aşağı doğru geri gelmesi muhtemeldir. Olması da gerekendir. Ülkeler bunu kaldırabilecek bir konumda olmadığını son yaşadığımız gelişmelerde gördük. 85-86 dolarlar hala oldukça yüksek bir durumda ve dünyaya enflasyon üretmeye, enflasyon katkısı sağlamaya devam ediyor. Bunun da çok sürdürülebilir olmadığını, özellikle de ABD tarafında biz bunu görüyoruz. Trump'ın bu alanda biraz geri adım atmış olması, savaş yakın zamanda bitecek demiş olması ki uzun zamandır sıcak bir çatışma halini de görmüyoruz. Bu iyimser atmosfer devam ederse petrolün 80 dolarların da altına geldiğini, enflasyona yapmış olduğu baskının da hafiflediği bir dönemi görürüz. O zaman ekonomiler biraz daha rahatlar ve daha öngörülebilir fiyatlamaların geldiği bir dönem görürüz. Şu an için biraz daha temkinli, somut adımlar görmek istiyor piyasa. Bu nedenle de hala 85 dolarların üzerinde kalıyor. Eğer tekrar bir araya gelinip bir barış müzakereleri başlayabilir ise satışların biraz daha yoğunlaştığını ve petrolün geri çekildiğini önümüzdeki süreç içerisinde görürüz. Beklentim de benim bu yönde. ABD tarafı bunu çok sürdürülebilir olmadığını, finansal sistemi tehdit ettiğini görüyor. Bu aynı zamanda sadece ABD tarafından da kaynaklanmıyor. Japonya'nın da enflasyonunu çok ciddi derecede besliyor. Orada da ayrı bir finansal risk ve program oluşturmaya başlıyor. Bu nedenle aslında kapalı kapılar arkasında ABD tarafına da İran tarafına da baskılar geliyor. Yani ne kadar İran bu bütün stratejisini bunun üzerine kuruyor olmuş olsa da en nihayetinde bir savaş var ve bir savaşın da finanse edilmesi gerekiyor. Bunun için de paraya ihtiyaç var. Ablukadır, yaptırımlardır. Bunların da hepsi İran'ın da bir noktaya kadar devam edebileceğini gösteriyor bize. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi, daha uygun bir Brent petrol fiyatlaması göreceğiz diye değerlendiriyorum.
0: Peki, ABD ile devam edelim. Fed'in yakından takip ettiği veri dün açıklandı. PCE enflasyon verisi yıllık %3,3, aylık %0,2. Beklentilere paralel bir veriydi. Ve ABD ekonomisine baktığımızda yılın ilk çeyreğinde %2,1'lik büyüme kaydetmişti. İkinci çeyreğe baktığımızda %1,5 oldu. Büyümede bir tabii düşüş, yavaşlama söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz bir veri vardı, tarım dışı istihdam. 23 bin düşüş söz konusuydu. Diğer taraftan imalat PMI'de 5 ayın en düşük seviyesinde. Bu verilere baktığımızda FED bir sürpriz yapabilir mi? Faiz indirimine gidebilir mi? Yoksa temkinli duruşunu devam mı ettirecek? Tabii yarın FED Başkanı Kevin Warsh Jackson Hole'de konuşma gerçekleştirecek. Faiz politikasına, para politikasına ilişkin hangi mesaj verebilir sizce?
2: Tam da aslında gelen verilere bakıldığında ABD'nin biraz istediği daha böyle yumuşak bir iniş gibi bir ekonomide bir yavaşlama işaretlerini görüyoruz. Ama aynı zamanda enflasyonun da istenilen seviyede olmadığını, hala yukarıya doğru bir tehdit oluşturduğunu da izliyoruz. Bu enflasyonun verilerinin yukarıya doğru geliyor olmuş olması Fed'in bir faiz artırım yönünde hareket edebilir mi algısına baktığımızda kanaatim kesinlikle böyle bir durumun olmayacağı yönünde. Çünkü ABD'nin şu an öncelemiş olduğu konu kesinlikle enflasyon değil.

0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu birçok yayında söylüyorum. Çünkü ana stratejimi bu temel üzerine oluşturmuş durumdayım. Böyle bir adım atabilme olasılığı yok. 40 trilyon doların üzerinde bir borçluk, inanılmaz yüksek bir finansman maliyeti var bu borç çevirmenin. Ki geçtiğimiz haftada atmış olduğu adımlar da bunu destekler nitelikte. Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlara doğru rol edilmesiyle gerçekleşti. Her ne kadar rakamın küçük oluyor olmuş olsa bile oradaki boyutun bize gösteriyor ki faizlerin yukarıya gitmesinden oldukça endişeli. Çünkü ABD ekonomisinin sürdürülebilir hale gelebilmesi için daha zayıf dolar, daha düşük bir faiz adımlarının olması gerekiyor. Bu nedenle yarın Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh'un konuşmasında da yine bekle gör stratejisini benimseyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar bir yönlendirme yapmayacağını daha önceden belirtiyor olmuş olsa bile bu alanda herhangi bir adımın atmayacağını, veri sepetine ve geniş çerçevede bakacağından bahsedecektir. Çok şahin bir bakış açısı olması beklemiyorum. Çünkü tahvil faizlerinin yukarıya doğru gitmiş olması ciddi anlamda problem yaratmaya başlıyor. Finansal bir risk oluşturmaya başlıyor. Bu kadar yüksek bir borçluluğun tekrar çevrilebilmesi oldukça zor. Hali hazırda petrol fiyatlarının hala istenilen seviyeye gelmemiş olması enflasyon yönünde bir katkı sağlıyor. Görüyoruz ki dünya ülkelerinde de enflasyon baskısı talep yönü değil, arz sorunu, yani maliyet enflasyonundan kaynaklanıyor. Bu minvalde bakıldığında bu alanda tekrar bir maliyet yükseltebilecek bir adımın atılıyor olmuş olması bana oldukça uzak geliyor. Burada da herhangi bir adım atacağını düşünmüyorum. Yani sadece Eylül ayı için de değil, yıl sonuna kadar da Fed'in herhangi bir adım atma olasılığı oldukça güç.
1: Peki yine Amerika'dan devam edelim. Nvidia ve HP bilançolarına baktığımızda ikinci çeyrekte Nvidia 96,2 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Yıllık bazda artışa baktığımızda iki katlık bir artış anlamına geliyor. HP'ye baktığımızda Mayıs-Temmuz döneminde 15,7 milyar dolarlık bir gelir söz konusu. HP'de de her iki bilançoya dair değerlendirmenizi almak isterim.
0: Beklentilerin üzerine çıktı. Bu tema içerisinde de fiyatlamaların da içerisine girdiğini görmüştük geçmiş dönemlerde. Hala aynı pozisyonlar devam ediyor. Fakat fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda da bu AI tarafında yapılan büyük yatırımların finansman maliyet durumu da var. Bunlar da ABD tarafını ve şirketleri zorlayan durumda faizlerin yüksek oluşu. Şu ana kadarki fiyatlamaların gören bilanço fiyatlamalarının borsada istenilen performansı tam olarak göstermediğini, çünkü fiyatların içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bundan sonraki adımların da benzer şekilde geliyor olmuş olması, evet, borsa endekslerinin yukarıya doğru gitmesini destekleyebilecektir. Fakat önümüzdeki sürecin biraz daha makro verilerle desteklenmesi gerektiğini, önemli adımların atılmasını, faiz politikalarının geriye doğru çekildiğini görmemiz gerekiyor. Bu alanda gelişmeler yaşanabilirse piyasalar biraz daha yukarıya doğru hareketini sürdürebilir.
1: Peki altınla devam edelim. Dün PCE enflasyon verisinden sonra %1'in üzerinde bir gerileme olmuştu. 4600 doların altındaydı. 4590 dolarlara kadar düştü. Tabii şu an 4600 doların üzerinde altının ons fiyatı. Yarın Kevin Warsh'un vereceği mesajlar da tabii çok önemli olacak altının yönü açısından. Beklentiniz nedir? Altındaki yükseliş devam edecek midir?
0: Altın yatırımcısını yüzünü biraz güldürüyor. Özellikle altına ayrı bir parantez açmak gerekir burada. Altın neden bu hale geldi? Sadece doların zayıflamasıyla ilgili mi? Kanaatim böyle değil. Altın grafiğine baktığı zaman yatırımcılarımız 30 Temmuz itibariyle harekete başlıyor. 4040 ons, 4100 ons civarlarından 4300'e kadar bir atak yaptı. Neden 30 Temmuz diyoruz? 30 Temmuz'da ne oldu? 30 Temmuz'da çok ilginç bir durum gerçekleşti. Japon yenine ABD müdahale etti fiyat istikrarını sağlayabilmek adına. Çünkü oradaki büyük korku Japonya'nın elinde stoğunda bulunan tahvil satışıyla kurun istikrarını sağlayabilme ihtimali vardı ve bu da ABD tahvil faizlerini sertçe ve tehlikeli bir şekilde yukarıya doğru itme durumu gerçekleştirebilirdi. Bu nedenle altının yukarıya doğru hareketini gördük. 4300'lere kadar getirdi. Fakat 4300'den sonraki adıma baktığımız zaman altını ne yukarıya götürdü? Fed'den ABD hazinesinden gelen özellikle de bu uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli tahviller şeklinde dönüştürülmesiyle ilgiliydi. Burada gördük ki ABD tahvil faizlerinin yukarıya gidiyor olmuş olması aynı zamanda ABD'ye ve ABD dolarına olan güvenin azaldığını, rezerv çeşitlendirmesi konusunda o kadar da dolar iştahlısı olmadığını gösteriyor ülkelerin. Burada altının rezerv olabilme, çünkü bir para birimini çoğaltabilirsiniz Ahmet Bey, para basarsınız, birçok etki kullanabilirsiniz ve piyasada parayı çoğaltabilirsiniz ama arzı kıt olan bir ürünü, altını çoğaltamazsınız. Yani rezervleri belli, ürün kıt ve bu nedenle geçmişten tarihsel olarak da gelen bu noktaya baktığımızda mı altın fiyatlamasının tamamen güvenli liman oluşu algısının da bu temanın da işlediğini görüyoruz. Her ne kadar yarın Şahin görünüm açıklarsa bir miktar geriye çekilme olabilir mi? Evet, doların güçlenmesiyle birlikte bir miktar kar realizasyonları yaşanabilir altında. Fakat orta uzun vadeye baktığımızda altının yönünün yukarı olduğunu, ülkelerin merkez bankalarının rezerv güçlendirmesi ve çeşitlendirmesi adına altın rezervisini biriktirdiğini görüyoruz. Ben önümüzdeki süreç içerisinde de notlarıma bakıyorum. Altının 4771 ve 4890'a dair bir atak yapma olasılığı oldukça güçlü görünüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde altının her geri çekilmede alım fırsatı yaratacağını, trendin, büyük trendin yukarıya yönlü olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Portföylerde mutlaka ve mutlaka altın dağılımı olmalı. Orada aynı zamanda sadece gelir elde etme olarak değil de finansal risklerin de bertaraf edilmesi adına portföylerde mutlaka altın olmalı.
1: Peki, yurt dışıyla devam edelim. 1 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermişti. Tekrar başlamasına karar verdi. HSBC para politikasını normalleşme olarak yorumladı. Eylül'de bir faiz indirimi olabilir değerlendirmesinde bulundu. Bank of America'da Eylül sonrası bir faiz indirimi olabilir dedi. Sizin beklentiniz nedir? Merkez Bankası bu yıl içerisinde faiz indirimlerine tekrar başlayabilir mi? Şayet böyle olursa özellikle bankacılık ve sanayi tarafında nasıl bir yön takip ederiz?
0: Fiyatlamalarda bu normalleşme adımının atıldığında fiyatlamalarda bunun etkisini gördük. Endeksi 14.600'lerin üzerine taşıyan ana temada bu oldu. Kararın açıklanmasından sonra bankacılık sektörü ve sanayi tarafında da yukarı yönlü bir eğilim oldu. Çünkü çok uzun zamandır yüksek faiz modeli sanayi tarafını ve bankacılık tarafını oldukça törpülemişti. Performanslarına bakıldığında da bu açık bir şekilde ortadaydı. Her ne kadar şu an sınırlı olmuş olsa da Merkez Bankası'nın faiz indirim konusunda bir alanı var. Fakat Merkez Bankası çok aceleci olacak mı diye sorarsanız çok aceleci olacağını düşünmüyorum. Etki analizlerinin yoğun bir şekilde yapılıp çalışmalara bakıldığında özellikle Ağustos ayı enflasyon beklentisi 1.92 bandında böyle bir enflasyon verisi geldiğinde yıllık 31.70'lere değin bir geri çekilme olduğunu göreceğiz. Faizimiz kaçta? 37'de. Fakat Eylül'de de enflasyonun çok geri gelebileceğini değerlendirmiyoruz. Yani beklentiler orada da hala güçlü kalmaya devam ediyor. Eğitim harcamaları vesaire gibi durumlar enflasyonu biraz daha besleyebilir. Tam istediğimiz noktada değiliz. Fakat önümüzdeki süreç içerisinde de sanayi tarafından da reel sektörün de desteklenmesi ve bu kredi musluklarının biraz daha gevşetilmesi gerekiyor ki onların da nefes alabilme olasılığı biraz daha artabilsin. Aksi takdirde büyüme yönünde de çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Söylediğim gibi bu etki analizlerini Merkez Bankası değerlendirmesini yapacaktır ve bu alanda da kısmi de olsa bir alanı var. Beklentim yani 100 puanlık bir indirim gelebilir yıl içerisinde. Bu Eylül'de olur mu? Eylül'de bu kadar erken bir adım atmayabilir. Çünkü geçmişte de erken adılan adımların faturasını ağır bir şekilde gördük. Temkinli olacağını değerlendiriyorum. 100 puanlık bir indirim çok sürpriz olmaz. Ama bunu yıl içerisinde yayabilir mi? Hangi tarihte olur? Onu Merkez Bankası

0: yapmış olduğu analizler çerçevesinde bu adım atacaktır. Kanaatim yani yıl sonuna kadar faizlerin 34-35 puan civarında tamamlayabilme olasılığı oldukça güçlü duruyor şu anki kompozisyonla.
1: Peki BIST endeksi dün %0,95'lik yükselişte 14.610'dan kapatmıştı, tamamlamıştı günü. Güne nasıl başlayacak BIST endeksi? 15.000 seviyelere kısa vadede tekrar görebilir miyiz yükseliş devam ederse?
0: Evet, bir pozitif açılış olabilme olasılığı daha güçlü duruyor. Biraz iştahının arttığını burada görüyoruz. 14.620 seviyesinin üzerinde endekste bir kalıcılık sağlanabilirse risk iştahının giderek arttığını, notlarıma baktığımda da 14.873 ve 15.202 TL bazlı tarihi zirve noktası var. Buraya doğru bir atak yapabilme olasılığını oldukça güçlü görüyorum. Endeksin 14.300 seviyesinin altına sarkmadığı süre içerisinde yukarı yönlü hareketlerin güçlenerek devam etmesi beklenebilir. Tabii bunu destekleyebilecek unsurların da tekrar oluşuyor olması gerekir. Nedir bu? Tamamen gelip baktığımız nokta tekrar bir faiz indirim döngüsüne giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Şayet bu yönde adımlar atılabilirse bankacılık sektörü öncülüğünde özellikle de kredi ve mevduat makasının değişimiyle birlikte bankacılık sektörü piyasaları biraz daha yukarıya doğru itebilir. Arkasından sanayinin de desteklemesi ve holdinglerle birlikte gayrimenkul şirketlerinin de yukarıya doğru adımları piyasaları yukarıya taşıyabilecektir. Genele yayılan bir eğilim görebiliriz. Çünkü çok uzun süredir borsa ve riskli varlıklara alternatif olarak ortada bir faiz getirisi var. Bu faiz getirisinin olduğu noktada riskli varlıklara olan eğilim doğal olarak törpüleniyordu. Bu alanda bir getiri eğrisinde bir gerileme oluşmaya başladığında riskli varlıklara doğru çok uzun zamandır ucuz kalmış olan riskli evet. varlıklara doğru bir eğilim oluşabilir. Bu da bizi tekrar 15.200'lü seviyelere doğru taşıyabilir. Yönümüz şu an pozitif. Beklentilerimiz de bu ölçekte evet. iyimser olarak değerlendiriyoruz.
1: Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikteydi. Bu bağlantıyla bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir.

0: Eskişehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Yaşarsın gel.
1: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği İntetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği,

0: geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
3: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
2: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
4: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyzenin.
2: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
5: İkinci birden vermişiz.
6: Tamam, hiç problem değil.
2: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Apara'da.
7: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

sunuyoruz. Ben Sema Ertekin. Alpara ekranına ve paranın rotasına hoş geldiniz. Bugün piyasaların önünde birbirine bağlanan güçlü bir fiyatlama zinciri var. Son gelen veriler önemli. Bir tarafta Nvidia'dan gelen tarihi büyüme rakamları yapay zeka coşkusunu yeniden ateşliyor. Asya teknoloji hisseleri bu hikayeyi satın alıyor ve diğer tarafta da %3,7'lik PCE, Fed'in enflasyonla mücadelesinin henüz bitmediğini hatırlatıyor. Dolar güçleniyor, Amerikan tahvil faizleri yüksek kalıyor ve haftayı bunlarla kapatmayacağız. Yarın Jackson Hole'da FED Başkanı Kevin Warsh'un konuşması çok kritik. Yatırımcılar özellikle Warsh'un enflasyonun %2 hedefine nasıl döneceğini ve tahvil piyasasındaki yükselen getirileri nasıl değerlendireceği konusundaki mesajlarını arıyor. Ve Brent petrol $86'dan fiyatlanıyor. Amerikan tahvil faizleri ve dolar endeksini yakından izliyoruz. Ons altın $4,600 üzerinde ve güvenli liman talebinin canlı olduğunu söylüyor. Bugün de yine piyasanın büyük resmine, fiyatlamalara, son verilere bakacağız. Ama o fiyatlamaların birbirine etkisini hem de ardındaki hikayeyi de konuşacağız ve tabii ki yine çok güçlü bir canlı yayın kadrom var. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına buyurun birlikte bakalım. Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme geldi. İşlemlerde vade sınırı değişti. Borçlanma araçları piyasası ve Borsa İstanbul para piyasası prosedürlerinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle ilgili piyasalarda işlemlerin bitiş valörü en fazla bir ay olarak belirlendi. Devam edelim. Borsa İstanbul'da 5 şirketten milyon dolarlık anlaşmalar var. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada gayrimenkul, mühendislik, teknoloji sektörlerinde önemli iş ilişkileri ve sözleşmeler duyuruldu. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yurt içindeki bir müşterisinden savunma elektroniği alanında $1,4 milyon sipariş aldı. Birleşim Mühendislik ve Bağlı Ortaklığı $541 milyon iş aldı. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren bir kamu kuruluşundan 43 milyon liralık sipariş aldı. Ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile TOKİ arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında da yapılacak projede arsa satışı karşılığı toplam satış geliri $7,789 milyon olarak belirlendi. Detayları var. Hepsini konuşacağız. Devam edelim gündemin bir diğer önemli maddesiyle. Esnaf kredilerinde faiz desteği değişikliği var. Esnaf ve sanatkarlara Halkbank üzerinden kullandırılan hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirim oranları düşürüldü. Standart faiz indirimi %50'den %40'a çekilirken bazı gruplarda uygulanan %100'lük indirim %80'e, %60'lık indirim ise %48'e indirildi. Devam edelim. İran ve Umman'la Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelerinde anlaşma sinyali vermesi petrol fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Brent petrol üst üste 4. seansa da geriledi. $87,2 kadar indi. Ve Rusya-Ukrayna hattına bakalım. Tırmanan gerilim ve limanlara yönelik saldırı kaygıları da buğday fiyatlarını fırlattı. Chicago vadeli işlemleri bu ay %19 yükselerek Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek

0: yüksek seviyeye çıktı. Karadeniz'de de tedarik krizinin derinleştiğini takip ediyoruz. Ve Amerikalı çip üreticisi Nvidia'nın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda %106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti bu rakam. Şirket 2028 mali yılı gelirlerinin yaklaşık %70 oranında artmasını bekliyor. Gündem böyle. Fiyatlamalara etkisi ne olacak bu gündem maddelerinin? Grafiklere bakalım. Son durum ne? Brent petrol piyasaların barometresi. Brent petrolle başlayacağız. Son durumu ekrana getirmeye. Petrolde tansiyonun aşağı geldiğini görüyoruz. 86 doları da gördü. Enerji cephesinde küresel enflasyon baskısının bir miktar hafiflediğini söylüyor. Bu durum 86,6 dolardan fiyatlanan ve 0,78 aşağıda olan bir Brent petrol takip ediyoruz. Altın ons tarafına baktığımızda hikaye petrolün tersine, fiyat 4600 doların üzerinde 0,25'lik yukarı yönlü hareketi var. Altın onsun 4605 dolardan fiyatlanıyor. Dolar endeksi önemli. Bakalım son rakam ne? 99'un biraz üzerinde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Altının seyri için 5000 dolar kapısını açıp açmayacağı ile ilgili önemli bir sinyal dolar endeksinin fiyatlaması. Tabii orada da Fed'in Amerikan tahvillerinin etkisi var dolar endeksinin fiyatlamasında. Devam edelim. Küresel haritayı açalım. Risk iştahı nerede? Dünya coğrafyasında yatırımcılar nasıl pozisyonlanıyor? Asya ile başlayalım. 3945 puandan geçen bir Çin Şangay takip ediyoruz. 0.85 yukarıda. Güney Kore'de %1'in bir miktar üzerinde yükseliş var. Hindistan geri çekildi. Hong Kong'da da aşağı yönlü hareket izliyoruz. 0.24 oranında düşen bir Hong Kong piyasası var. Amerika'ya bakalım. S&P 500 7700 puan seviyesinde 0.32 yukarı yönlü hareket ediyor. Nasdaq'ta 0.60'lık kazanç var ve Dow Jones'ta 0.19 yükseldi. 53.566 puan seviyesinde. Avrupa tarafında daha temkinli bir görünüm var. Frankfurt yukarı yönlü hareket etti. Paris 0.27 kazançla tamamladı dün günü. Madrid'de de bir miktar yukarı yönlü hareket izledik ama Londra düştü. 10.878 puandan kapattı dün işlem gününü. Borsa İstanbul ne yaptı? Yükseldi. %1'e yakın 14.610 puan seviyesinde Borsa İstanbul takip ettik dün. Tabii güne nasıl başlayacak, nasıl devam edecek, para nereden çıkıp nereye girecek, o sektörel rotasyonlarda hangi hareketleri göreceğiz, takip edeceğiz. Bankacılık endeksi önemli, lokomotif olması açısından 1.99'luk yükselişi vardı. Bankacılık endeksinin 16.525 puandan kapattı günü. Hepsini konuşacağız. Tüm fiyatlamaları, birbirine etkisini tek tek de konuşacağız. O zincir halkasını da canlı yayın konuklarım çok güçlü değerlendireceğiz. Didem Maden Roto Portföy Yönetim Bölümü Müdürü bizimle birlikte. Merhaba, günaydın. Yayına hoş geldiniz Didem Hanım.
1: Günaydın Hanım, hoş buldum Sema Hanım.
0: Öncelikle tabii gelen son verileri konuşmakla başlayalım paranın rotası sohbetimize. Nvidia geldi, Amerika'da PCE geldi. Fiyatlamalara etkisi açısından Nvidia ile başlarsak eğer, yüksek geldi Nvidia'nın bilançosu. Nasıl değerlendirdiniz? Hem Nasdaq özelinde de değerlendirirseniz ortada nasıl bir tablo görünüm var şu anda?
1: Tabii ki bilançonun beklenenden iyi gelmesi piyasalar üzerinde olumlu etki yarattı. Öyle de olmasını bekleriz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi AI tarafında bir bal olma konuşmaları, hani her ne kadar biraz eskidiyse de bu konuşma halen devam ediyor ve özellikle burada karlılıklar yeterli olacak mı konuşması devam ediyor. Çünkü AI tarafındaki bu gelişmelerin ilerleyebilmesi için şirketlerin ciddi anlamda borçlanma yarattıklarını görüyoruz. Özellikle ihraçlarla birlikte piyasada ciddi borçlanmaları söz konusu. Bunları geri ödeyip ödeyemeyecekleri, hangi süre içerisinde ödeyebilecekleri konusu piyasalar üzerinde sürekli bir baskı olarak duruyordu. Nvidia tarafında bu bilançonun beklentilerden iyi gelmesi, karlılık tarafındaki iki katına yakın açıklamalarla bir bilanço açıklanması tabii ki piyasalar üzerinde olumlu etki yarattı. Tüm teknoloji hisseleri açısından hani bu olumlu algılanabilecek bir konu. Zaten Asya tarafında iyi bir açılmaya bugün sabah sebep olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda etkilerinin de diğer endeksler açısından da olumlu olmasını bekleriz.
0: Gelir 96,2 milyar dolar, yıllık artış %106 olarak görünüyor. Veri merkezi gelirleri de

0: 89 milyar dolar yıllık %117'lik bir artışa işaret ediyor. Ama burada da bir risk var. Nvidia'da beklenti artık o kadar yüksek ki iyi bilanço değil de olağanüstü bir bilanço mu gerekiyor artık?
1: Ya aslında tüm AI tarafı için beklentiler bu şekilde olmaya başladı. Çünkü tüm şirketler aslında yani bilançosunu kötü açıklayan bir AI şirketi, yapay zeka tarafında ya da chip tarafında bir şirket aslında genel olarak olmadı. Ancak piyasa bunlara bazen iyi bazen biraz daha kötü tepki veriyor. Çünkü piyasayla ilgili beklenti çok yüksek. O da dediğim gibi borçlanmanın çok yüksek olması, sektörün çok hızlı gelişiyor olması, bunu sağlayacak kaynağı yaratmak için piyasada çok ciddi borçlanma yaratıyor olması buna sebep oluyor. Nvidia açısından tabii ki öyle bir şey olmadı hani dün akşam itibariyle açıklandıktan sonra. Ancak dediğiniz şey çok rafta bir beklenti. Yani tüm AI tarafı hani artık şey vardır ya, şapkadan tavşan çıkartması değil de daha iyi bir şeyler çıkartması bekleniyor bu sektör açısından. Onun da tabii ki etkilerini piyasa üzerinde volatilite olarak görmeye devam edeceğiz mutlaka.
0: Amerika PCE enflasyonu FED açısından oldukça kritik bir veri. Şimdi Temmuz PCE yıllık %3,7 geldi. Piyasanın FED'in %2 hedefinden, enflasyon hedefinden hala çok uzakta olduğunu da gösteriyor aslında. Tabii yatırımcılar da Eylül ayında faiz arttırma ihtimalini daha yüksek oranda fiyatlamaya başladı artık.
1: Burada tabii şöyle hani PCE Fed'in tabii ana dikkat ettiği çekirdek PCE veri oluyor. Manşette beklentinin çok az üzerinde geldi. 3.6 beklenirken 3.7 geldi. Çekirdek tarafta ise 3.3 beklenirken 3.3 geldi. Yani aslında beklentileri paralel olarak geldi. Ancak sizin de dediğiniz gibi enflasyon hedefi 2 iken yaklaşık 2 katı bir enflasyon açıklanması piyasalar tarafından tabii ki bir miktar faiz artışı beklenmişti. Beklentilerinde kuvvetlendirmiş görünüyor. Ancak genel olarak baktığımızda tabii bunun bir de tahvil faizi tarafında da bir harekete yol açması gerekirdi. Ancak tahvil faizi tarafında çok fazla bir harekete de sebep olmadığını gördük. Burada çünkü bir de şey beklentisi de var. Hazine tarafından uzun vadeli tahviller tarafında bir geri alım hani yürütülüyor ve bununla ilgili beklentiler de piyasada yer alıyor. O anlamda aslında hani DX'ye endeksi biraz yükseldi. Tahvil tarafında fazla bir hareket olmadı. Fed'in faiz artışına ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü bir hareket olduğunu gördük. Burada şu anda bence asıl önemli konu Jackson Hole toplantısı başladı bugün. Yarın da Walsh'un açıklamaları gelecek. Walsh'un PCE'yi nasıl gördüğünü, faizi, piyasa faizlerini nasıl gördüğü ve bununla ilgili önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini nasıl açıklayacağı önemli olacak. Çünkü bildiğimiz gibi Walsh aslında faizi arttırması beklenirken arttırmayan bir Fed başkanı. Piyasa zaten tahvil faizlerini arttırdı. Benim hani yapacak bir şeyim kalmadı noktasında açıklama yapan bir başkan. İzle ve gör politikasını sürdürmeye çalışıyor. Çünkü bildiğimiz gibi hani önümüzdeki dönemde de bir seçim süreci de var. Faizlerin arttırılması bu sürece de zarar verecek bir noktada olacaktır. O yüzden işsizlik tarafındaki verilerinde bir miktar faiz indirimi tarafında hani volatil de olsa dalgalı da bir görüntü ise böyle bir görüntü sergiliyor. O yüzden Walsh tabii ki faizleri sabit tutmayı tercih ediyor ki bu da aslında çok anormal bir durum değil, beklenen bir durum. Bu noktada da yapmamız gereken aslında bu aşamada Jackson Hole'dan hangi mesaj gelecek diye beklemek oluyor.
0: 10 yıllık ve 30 yıllık Amerikan tahvillerindeki yüksek kaldığı sürece her ne kadar o bilançolar güçlü gelse de, öyle değil mi? Nasdaq'ın önünde de bir değerleme riski oluşuyor. Aynı zamanda dolar endeksine de baktığımız zaman 99 seviyesinde bir dolar endeksi takip ediyoruz. Ve Jackson Hole öncesinde o güçlü seyrini de koruyor. Burada da Nvidia'nın etkisi biraz ikinci planda kalıyor gibi görünüyor, öyle değil mi?
1: Evet evet aynen öyle. Yani dediğiniz gibi çünkü enflasyon yani sonuçta zaten Nasdaq olsun S&P olsun rekorlarına yakın seviyelerde devam eden endeksler. Hani ama burada hani yurt içinde

0: olduğu gibi yurt dışında da piyasaların önündeki engel nedir? Faizler, yani yüksek faizin olduğu bir yerde şirketlerin gelirlerini arttırması çok mümkün olmayacaktır. Çünkü özellikle yapay zeka tarafında dediğimiz gibi borçlanma ihtiyacı da çok yüksek olduğu için bu ihtiyacı da karşılamak için sürekli artan bir faizden borçlanmalarına sebep olacaktır. Bu da tabii ki şirket bilançolarına orta ve uzun vadede yansıyacak şeylerdir. Ancak hani değerlendirmek de gerekirse hani piyasanın bu şekilde şu an için devam etmesini de bekliyoruz. Dolar endeksi bakımından şöyle bir husus da var. Ona da değinmek isterim. Aslında ECB'nin önümüzdeki ay faiz artışına gitmesi bekleniyor. Burada da tabii ki dolar endeksinin değer kaybetmesi, aynı zamanda da hani paritenin de yükselmesi bekleniyor. Ama onun da bir aşamada takıldığını da görüyoruz. Çünkü o da nedir kaygı? Tahvil faizlerinin yüksek olması, borçlanma ihtiyacının yüksek olması. Bu hem yapay zeka tarafında hem de Amerika hükümet açısından, hazine açısından borçlanma ihtiyacının çok yüksek olmasının da doların gücünü yüksek seviyelerde ve faizleri de yüksek seviyede tutmaya devam ettiğini de görüyoruz.
1: Altın ons tarafına da bakarsak tabii artık Fed faiz indirirse yükselir şeklinde okunması da yeterli olmuyor. Çünkü Amerika'nın borçluluk seviyesi var, tahvil piyasasındaki durum, fiyatlama var, rezerv para tartışmaları var tabii. Altın fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda 5000 dolar kapısı açık mı yakın vadede?
0: Yani çok yakın vadede direkt diyemem tabii ki, çünkü hani yakın vadedeki hareketler gelen haberlerden oldukça etkileniyor. Ancak orta ve uzun vadede bizim zaten kurum olarak beklentimiz de altın fiyatlarının yükseleceği yönünde. Çünkü burada bizim aklımızda tuttuğumuz baz senaryo halen devam ediyor. O da nedir? Birincisi zaten rezerv para olarak doların toplam rezervi içerisindeki payının azalıyor olması. Hani bu likiditeden de öte bir durum ve merkez bankaları uzun süredir altın alımlarına devam ediyor ve rezerv para olarak da doların yerine euroyu değil de oradaki diğer gelişmelerden dolayı altını koymayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki piyasada baz olan, taban olan bir alım seviyesi oluşturuyor ve fiyatların da çok fazla düşmesine engelliyor. Tabii ki gelen hani yine savaşta çok ciddi bir hareketlenme olursa yine likidite kaygıları, faiz kaygıları ön plana çıkabilir kısa dönemde, ki böyle bir şey şu an için beklemiyoruz. Çünkü Trump önümüzdeki Kasım'da bir seçim sürecine girecek ve oraya sakin bir şekilde girebilmek istiyor. Yani savaş baskısının olmadığı, biraz hafiflediği, bunun yaptırımlarla çözümlenmeye çalıştığı, diplomasiyle çözümlenmeye çalıştığı bir süreç anlamında girmeye çalışıyor. O yüzden bu durumda şu anda altını destekliyor gibi görünüyor. Hani günlük kısa vadeli volatilite olabilir. Hani aşağı ya da yukarı yönlü hızlı hareketler görebiliriz, ama bence önemli olan nokta çerçeveye birazcık daha uzun vadeli bakmak ve bu noktada da altının açıkçası güçleneceğini, yükselişini devam ettireceğini beklemeye devam ediyoruz biz.
1: Şu Hazine Bakanlığı'nın Amerika'da Scott Bessent'ın tahvil piyasasına müdahalesiyle o faizleri aşağı çekmeye çalışmasına baktığımızda, şimdi bir tarafta Fed nedeniyle, Fed enflasyon nedeniyle sıkılaşmak istiyor ama hazine tarafı uzun vadeli faizleri düşürmeye çalışıyor. Bu durumda baktığımızda tabloya bu iki politika arasındaki gerilim dolar ve tahvil piyasasında nasıl bir sonuç yaratır?
0: Açıkçası dediğiniz gibi ikisi tamamen birbirine ters bir bakış açısı. Hangi noktada hani buluşacaklar ve bunu nasıl yönetecekleri tabii ki bu aşamada çok fazla bilmek mümkün değil. Ancak faiz kaygılarının ön planda olduğu bir noktada sanki Fed'in kaygıları bana birazcık daha öncelikli gibi geliyor bu aşamada. En azından Kasım ayına kadar hani sanki daha öncelikli geliyor. Ancak bu noktada da bence yine Jackson Hole'da yapılacak açıklamalarda kendi açımızdan tüyolar, işte satır altı cümleler kendimize bulmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani Jackson Hole'da Washington PC'ye nasıl baktığını, hazinenin müdahalesine nasıl baktığını,

0: Hani bununla ilgili muhakkak açıklamalar yapılacaktır. Yapılmayacak olsa da belki sorularda hani bu gelecektir. Bununla ilgili bazı gelişmeleri duymaya çalışacağız açıkçası.
1: Peki Kevin Warsh, Jackson Hole'de daha şahin bir açıklama yaparsa enflasyonla mücadele konusunda tabii jeopolitik riskler de var bir tarafta. Brent petrol fiyatlamasını da onun yanında değerlendiriyoruz ama Amerika'nın borçluluk görünümü var. Şahin mesaj geldiğinde dolar 10 yıllıklar ve altın üçlemesinde nasıl bir fiyatlama beklentiniz olur? Tam tersi güvercin bir borç gördüğümüzde hangi varlık sınıfı en hızlı tepkiyi verir?
0: Yani aslında baktığımızda genelde hani sıkı duruşunu koruyacağı noktada tabii ki tahvil faizlerinin düşmemesini bekleriz. Zaten piyasada hani tahvil faizleri uzun yıllar içerisinde baktığımızda en yüksek dönemini yaşıyor ve hani bunu sıkı tutmaya devam edeceğini açıklaması da bu seviyeleri değiştirmeyecektir. Ama faiz artışına da gideceğini açıkçası biz düşünmüyoruz. Yani piyasanın kontrolü altında bu şekilde devam edecektir. Bu noktada bence altın fiyatlaması tarafında yapısal bozuklukların etkisinin de devam etmesini bekleriz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda da tahvil faizleri yüksek ama savaşın bir miktar soğuması, petrol fiyatlarının bir miktar geriliyor olması, her ne kadar Hürmüz Boğazı tam olarak açılmadıysa, orada bir koridor oluşturma çalışması, diplomasi çalışmaları devam ediyor olsa da, İran'a ilişkin yaptırım açıklamaları ve İran'la işbirliği yapan ülkelere ilişkin de yaptırım olabileceği açıklamaları olsa da, altının bu noktada daha çok yapısal sorunlar sebebiyle rezerv para değişikliği ve bu yaptırım sorunları sebebiyle kuvvetlendiğini görüyoruz ve bence tepki yine o noktada olacaktır gibi görünüyor.
1: Tabii piyasanın ana senaryosu da hala net değil. Dediğiniz gibi Jackson Hole'de Kevin Warsh'un vereceği mesajlarda satır aralarında sinyaller aranacak. Peki FED faiz arttıracak mı? Ya da şöyle sorayım, Eylül toplantısına kadar gelecek olan veriler artış ihtimalini %50'nin üzerine taşır mı?
0: Yani ihtimal olarak piyasada taşıyabilir tabii ki, çünkü yani dün de gördük PC'nin bir miktar yüksek gelmesi piyasalarda bu beklentiyi direkt yukarı yönlü taşıdı. Ancak hani bizim kurum olarak açıkçası Fed'in mümkün olduğunca bu yıl bir faiz artışına gitmeyeceği yönünde. Neden? Çünkü zaten Trump üzerinde bir baskı var. Savaş sebebiyle approval rate'lerinde ciddi düşüşler görünüyor. Burada hep enflasyon onu düşüreceğiz, faizler düşecek açıklamaları yapan bir başkan gördük. Hani her ne kadar FED bağımsız olsa da FED tarafında da mümkün olduğunca bakış açısının enflasyonlu, hani trim inflation dediğimiz tarafta, yani daha kısıtlanmış bir data versiyonu üzerinden bakmaya çalıştığını görüyoruz ve düşünüyoruz. Bu anlamda aslında bir de şu da var tabii ki, aslında FED'in projeksiyonlarında bir tane faiz artışı var bu yıl sonuna kadar. Ama Fed'in mümkün olduğunca bunu geciktirmeye çalışacağını ya da şu aşamada yapmamaya çalışacağını düşünüyoruz biz açıkçası. Ancak yani o kadar çok birbirinden farklı kriter var ki şu anda, yani hazinenin müdahalesi, Fed'in bakış açısı, petrol fiyatlarına yarattığı şey, Amerika'nın dolar bazında rezerv para olma özelliğini tabii ki kaybetmeyecek ama bir miktar buradaki bakış açısının geri çekiliyor olması, bunların hepsi piyasayı farklı yönden etkileyen maddeler. Bir miktar gelişmeleri takip ediyor ve açıklamaları takip ediyor olmamız lazım ki bakış açısının ne yöne kaymaya devam edebileceğini anlamaya çalışalım.
1: O zaman o noktadan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gelelim. HSBC diyor ki Eylül'de indirim başlayabilir ama Bank of America'da Eylül'de pas geçer, Ekim'de de 100 bas puanlı indirim gelir öngörüsünde bulunuyor. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin beklentiniz ne yönde?
0: Şimdi yani faizi tabii ki politika faizi seviyesinde indirmesi Merkez Bankası'nın zaten bekleniyordu. Hani bunu bir anda işte bir pazar akşamı yapması belki beklenmiyordu ama zaten enflasyon raporuna ilişkin konuşmasında da toplantısında da politika faizinde piyasayı çekeceğini aslında net bir şekilde belirtmişti. Politika faizini 37'ye çekmesi için de zaten bir PPK toplantısı yapması da gerekmiyordu. Bu da zaten piyasanın bilgisi dahilinde bir konuydu. O yüzden beklenen bir şeydi. Ancak zamanlaması belki bir miktar erken oldu. Çünkü açıkçası biz de hani en azından 1 Ağustos ayının enflasyon verisini görmeyi bekleyebileceğini düşünüyorduk Merkez Bankası'nın. Ancak şunu da hani bilmek gerekiyor. Merkez Bankası'nın elindeki datalar tabii ki bizlerin elindeki datalardan daha farklı. Yani daha öncesinden birçok veriye de ulaşımı olduğunu düşünürsek Merkez Bankası'nın buraya gelmesi aslında çok da şaşırtıcı bir nokta değildi. Bununla birlikte 10 Eylül'de politika faizini belirleyecek tekrar PPK toplantısı var. Öncesinde de 3 Eylül'de enflasyon verisi gelecek. Enflasyon açısından çok düşük bir enflasyon gelmesi piyasa tarafından beklenmiyor. Geçen sene Ağustos ayı %2 açıklanmıştı. Bizim kurum beklentimiz de %2 olması. Piyasanın da %1,995 gibi seviyelerde olmasını beklediğine dair anketler var. Bu noktada bizce aslında Eylül ayında bir faiz indiriminin olması çok erken olur. Bizim görüşümüz bu şekilde. Ancak tabii ki piyasada bunu 37'ye hızlı bir şekilde Merkez Bankası'nın indirmesi, politika faizini kullanır hale getirmesi piyasada birazcık Eylül ayında da faiz indirimi olur beklentilerini kuvvetlendirdi. Ancak bizim kurum olarak böyle bir beklentimiz henüz oluşmadı açıkçası. Bununla birlikte kurum olarak da baz senaryo olarak biz yıl sonuna kadar halen 37 faiz üzerinden çalışıyoruz. Ama burada ne olabilir? Son iki toplantıda da yüzer bazlık faiz indirimi olabileceği ihtimalini de masa üstünde tutuyoruz. Bunun olması için de ne olması gerekir bizce? Tabii ki daha düşük bir Eylül ayı, Ekim ayı enflasyonu görmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Ancak sezonun değişmesi, okulların açılması, işte yakıt fiyatlarının devreye, doğalgaz fiyatlarının gibi şeylerin devreye giriyor olması da aslında Eylül ve Ekim aylarında çok fazla düşük faiz gelmesi, enflasyon gelmesi ihtimalini de ortaya koymuyor. Sadece Eylül ayı için şöyle bir beklentimiz var bizim. Geçen sene Eylül ayında enflasyon %3,2 açıklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2 ile 2,5'lu seviyelerde bir enflasyon açıklanmasını bekliyoruz. Şu an için tabii ki bu değişebilir ama buradan bir baz etkisi olmasını bekliyoruz. Belki Merkez Bankası zaten net reel getiri de sunduğu için piyasalara böyle bir baz etkisini de kullanarak faiz de yıl sonuna doğru bir indirime gidebilir. Ama bunu açıkçası Eylül ayında şu an için yapmasını biz beklemiyoruz.
1: JP Morgan'dan da öngörü vardı. O da önce fonlama koşullarının değişmesini, sonra da Ekim ve Aralık'ta yüzer baz puanlık indirim yapmasını öngörmüş daha önce. İlk adım gerçekleşti. Tabii piyasalar açısından faiz indirimi beklentisinin de güçlendiğini söylemek yanlış olmaz, değil mi? Bu hareketle.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani 37'ye hızlı bir şekilde indirmesi buradaki beklentileri kuvvetlendirdi kesinlikle. Ama dediğim gibi kurum olarak bizim beklentimiz henüz Eylül ayında bir indirime gitmeyeceği yönünde. Eğer koşullarda uygun devam ederse bu indirimleri sizin de dediğiniz gibi Ekim ve Aralık aylarında yüzer baz puanlık indirimler şeklinde yaparak yılı 35 olarak bitirebileceğini düşünüyoruz.
1: Borsa İstanbul'a etkisi ne olur Merkez Bankası'nın bu hamlesinin?
0: Çok özür
1: Bir su için isterseniz. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Tamam,
0: kusura
1: devam
0: bakmayın.
1: edebiliriz.
0: Faizler halen yüksek olduğu için aslında Borsa İstanbul üzerine çok büyük bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Ancak tabii ki etkilenecek sektörler var ki bunların başında da bankacılık sektörü ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gelir ki faizlerin düşüşünden en çok bu iki sektörün tabii ki etkilenmesini bekliyoruz. Ancak hani baktığımız noktada hani borsanın getirisi bu aşamada çok yüksek değil. Eurostoxx'te 28'ler civarında bir getiri var. Enflasyonun %30-31'lerde olduğunu düşünüyoruz. Yıl sonunda 30 bitirmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın beklentisi 28 civarında, 28 olarak açıklandı. Yani 28-30 aralığında bir yerde sonuçlanması bekleniyor. Burada

0: riskli yatırım anlamında tabii ki borsaya çok hızlı bir giriş olmasını açıkçası beklemeyiz. Çünkü faizler halen çok yüksek. Risksiz anlamda da nette stopaj sonrasında da belirli bir yüzde de nette getiri olduğu için faiz tarafının güçlü kalmaya devam etmesini bekleriz. Ancak dediğim gibi sektörel bazlı gelişmeler, şirket bazlı gelişmeler bunun dışında faiz indirimleriyle birlikte de güçlenerek devam edebilecektir.
1: Analizleriniz kıymetli. Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun size. Kolaylıklar Didem Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Sema Hanım. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Çok kısacık bir aramız var. Sonrasında yine çok kıymetli bir konuğum olacak Paranın Rotası'nda. Birazdan görüşürüz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Ne diyorsun usta?
7: Halledeceğiz bir şekilde.
6: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
7: Müşteri mesaj yazacaktı da.
6: Yazmış mı?
8: Yok. İş bankasıymış.
6: Her yerden bir mesaj.
8: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
6: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
8: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
6: Şükür.
8: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: yok ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
2: Makel, dünya için, sizin için üretiyoruz.
3: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Rotası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Alanında uzman, son duruma bakacağız. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkürler. Tabii günün büyük resmi aslında Nvidia bilançosu ve gelen PCE verisi. Tabii hafta böyle bitmeyecek. Yarın da Jackson Hole toplantısı ve Kevin Warsh'un vereceği mesajlar olacak. Şimdi Nvidia bilançosuna bakıyorum. Özellikle 3 rakam öne çıkıyor. Gelir 96,2 milyar dolar. Yıllık %106'lık bir artış. Veri merkezi geliri 89 milyar dolar. Yıllık %117'lik artış ve gelecek çeyrek gelir beklentisi de 108 milyar dolar. Piyasa fiyatlamaları açısından, AI yatırımları açısından ve özellikle Nasdaq değerlemesi açısından nasıl buldunuz gelen bilançoyu, nasıl etkiler fiyatlamaları, yatırımcı iştahını?
1: Evet, şimdi Nvidia'nın bilançosu beklentilerden güçlü geldi. Genel olarak da zaten yani daha önceki dönemlerden de baktığımızda beklentilerin üzerinde bir kar rakamı açıklayan bir yapısı, doğası da var. Burada gelirlerinin güçlü gelmesi, yine veri merkezi satışlarındaki hani burada şirket gelirlerine oranının yükselmesi, kar marjındaki güçlü seyir gibi rakamlar son derece güçlü bir bilançoya işaret ediyor. Orası muhakkak. Bununla birlikte tabii bilanço tarafına, finansal sonuçların ardından hani fiyatlamalara baktığımızda biraz daha dalgalanmaların da olduğunu görüyoruz. Özellikle hani bugün Amerika vadelilerindeki genel görünüm bir miktar hafif alıcılı bir seyre işaret ediyor. Nasdaq hani Nvidia bilançosunun ardından 0.60 artıda işlem görmekte. Burada tabii güçlü bilançonun etkisi biraz daha var diyebiliriz Nvidia tarafı için. Bununla birlikte tabii önümüzdeki süreçte şirketin burada telekonferansta ortaya koyacağı hedefler vesaireler, bunlar da önem taşıyan konular. Çünkü burada sadece finansal sonuçların değil, devam eden süreçte de şirketin bu hususta geleceğe dair ortaya koyduğu hani yönlendirmeler ve bunun yani şirketin yatırımcıların, analistlerin nasıl yorumlayacağı. Ama kuşkusuz ki iyi gelen bir bilanço. Buna bağlı olarak da kapanış sonrasında pre-market'ta %5'e yakın bir yükselişi var Nvidia'nın şu an için.
0: Asya teknoloji hisselerine de yansıyan bir pozitif görünümü var tabii, değil mi?
1: Evet, yani burada bir miktar yani Güney Kore özellikle ve Japonya ulusunda daha çok takip ettiğimiz konular, ama özellikle Güney Kore Amerika'daki teknoloji rallisiyle korelasyonun yüksek seyrettiği bir borsa. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz aylarda Amerika'da teknoloji hisselerine satışların geldiği dönemde Güney Kore

0: borsasında da günlük %5'leri %6'ları bulan düşüşler görmüştük. Yani orada teknoloji rallisi olsuyla önem taşıyor. Bir paralellik korelasyonu var. Bugün Güney Kore'de de %1,5'luk bir yükselişi takip ettik. Güney Kore borsaları da kapandı. Japonya daha yatay bir kapanış yaptı. Ama yani toparlayacak olursam iyi bir bilanço. Bunun etkisiyle kapanıştan sonra, yani bilançodan sonra Nvidia'sında %5'i bulan bir yükseliş var. Bu da Nasdaq tarafında vadelilerde 0,60'lık bir yükselişi Nasdaq vadelesinde bugün için beraberinde getiriyor. S&P'ye ve Dow Jones'a göre Nasdaq biraz daha Nvidia'nın ve teknoloji hisselerinin desteğiyle bir miktar daha pozitif ayrışıyor diyebilirim. Yani ilk fiyatlamalar olumlu ama sonrasında kurulacak iletişim beklentiler, burada değerlemeler, bunlara piyasalar tekrardan odaklanıyor olacak. Ama Nvidia genel olarak güçlü bilanço açıklama serisini sürdürüyor diyebiliriz.
1: FED açısından da meseleye bakarsak tabii Nvidia değil, enflasyon daha önemli. Doğrudan da Fed'in faiz kararına etkilemez ama güçlü AI yatırımları, teknoloji şirketlerindeki o değerlemeler, büyüme, şirket yatırımları, tabii istihdam verimlilik tarafında katıyorum, finansal koşullar ve enflasyon beklentileri kanalıyla bu noktada dolaylı bir önem de taşıyabilir. Tabii kritik veri de PCE'ydi. Fed'in faiz kararı açısından. Gelen veri de yıllık %3,7 oranında. Bu da piyasanın Fed'in %2 hedefinden hala oldukça uzak olduğunu da gösteriyor. Faiz kararı açısından nasıl yön verir?
0: Evet, yani Fed üzerinde bir enflasyon baskısı var. Özellikle zaten bu Amerika-İran savaşı ve petroldeki yükselişle birlikte bunu görüyoruz. Buradaki enflasyon verileri hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yani dediğiniz konu doğru. Yani şöyle, yatırım harcamaları, özellikle bu yapay zeka konusunda artan harcamaların enflasyonist bir etkisi olmasına endişe ediliyor. Ama şu an kısa vadede daha çok odaklanan nokta enerji fiyatlarının yansımaları. Bu dediğim, bu o konu tabii ki orta vade için önemli bir etken, ama şu an için Fed'in kararları üzerinden doğrudan etkili olan bir nokta değil. Biraz daha enflasyon üzerinde enerji fiyatlarının seyri kısa vadede daha hissedilir oldu diyelim. Burada tabii enflasyonun hedeflerin üzerinde seyrediyor oluşu ve enerji maliyetlerindeki yıl içerisinde gördüğümüz artışlar Fed'in beklentileri yıl içerisinde değiştiren bir durum oldu. Biz hani sene başında piyasalar bu yılın ikinci yarısında Fed'den 50 bas puanlık bir indirim fiyatlıyordu. Ama Mart ayından itibaren, yani petrol fiyatlarının yükselmesi ve jeopolitik riskler dolayısıyla FED beklentilerinin faiz indiriminden faiz arttırımına doğru kaydığını görüyoruz. Burada Eylül ayında aslında faiz arttırım beklentisi vardı. Ama hatırlayacak olursak zayıf gelen tarım dışı istihdam verisi, son enflasyon verileri biraz Eylül ayında FED'in faizi sabit tutacağı algısını güçlendirdi. O yüzden piyasalar Eylül toplantısında %60 ihtimalle faizlerin sabit tutulmasını, %30 ihtimalle de kabaca, 35 ihtimalle de burada 63-35-36 şeklinde değişiyor. Faiz artışı olabileceğini fiyatlıyor. Ama yıl sonuna kadar da bir faiz artışı öngördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Aralık ve veya işte yeni yılın ilk toplantısında bir faiz artışı gelme ihtimali kuvvetle fiyatlanıyor. Bunun da fiyatlanmasının nedeni aslında yüksek seyretmeye devam eden, hedeflerin üzerinde seyretmeye devam eden enflasyon. Önümüzdeki süreçte enflasyon verilerini yakından takip edeceğiz. İstihdam verisi önemli. Eğer istihdam tarafındaki zayıflama devam edecek olursa o Fed'i faizleri biraz daha sabit tutma tarafına itebilir. Ama orada tekrar bir toparlanma görürsek ve enflasyonun da mevcut seviyelerine dikkate aldığımızda bir faiz artış ihtimali çok yabana atacak bir nokta değil. Ama hani Kevin Warsh'un Fed başkanının sözlü yönlendirmeden kaçınıyor oluşu bir miktar piyasalarda kafa karışıklığı yaratıyor. Son zamanlarda zaten hani sıkça da konuşulan bir konu Amerika'daki tahvil faizleri, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyrediği oluşunun altındaki en temel etmenlerden biri de enflasyon hedeflerinin üzerinde uzun zamandır devam ediyor olması. Tabi buna son dönemde artan tahvil arzlarını, Amerika'daki artan boşluğu da eklediğinizde tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir fiyatlamayı takip ettik son dönem içerisinde.
1: Peki Borsa İstanbul'a gelelim. BIST 100'e geldiğimiz seviyeleri nasıl okuyorsunuz Onurcan Bey?
0: Açıkçası geçen haftanın ikinci yarısında endeks tarafında 14.250 seviyesinin aşılması teknik görünümde, kısa vadeli teknik görünümü iyileştiren bir olgu oldu. Biz 14.250 üzerinde kaldığımız müddetçe hani olası düşüşleri bu bölgeye doğru sınırlı düzeltmeler olarak yorumluyoruz.

0: diyeceğiz ve bu düşüşlerinde kademeli bir alım fırsatı oluşturabileceğini değerlendiriyor olacağız. 14.250'yi kırmadığımız sürece müddetçe endeks tarafında yukarı yönlü seyrin teknik olarak devamı daha mümkün diye yorumluyoruz. Tabii hani 14.250'ye gelmeden önce de daha kısa vadeli 5 ve 8 günlük ortalamaların da kısa vadeli ortalamaların da son dönemde endekste destek edildiğini görüyoruz ki bu da yukarı yönlü hareketlerde görmek istediğimiz önemli bir olay. 5 ve 8 günlük ortalama bugün özelinde 14.470-14.400 bölgesinden geçmekte. Yani 5 ve 8 günlük ortalamalar ilk olarak devamında da 14.250 kırılmadığı sürece endeks tarafında yukarı yönlü seyir devam edebileceğini teknik olarak değerlendiriyoruz. Özellikle kısa vadeli ortalama üzerine yerleşmeyi de olumlu buluyoruz. Yukarı yönlü denemelerin devamında 14.700-730 bölgesi kısa vadeli direncimiz. Onun üzerine yerleşmelerde, kapanışlarda 14.875 hatırlayacak olursak 19 Haziran'da test ettiğimiz seviyeydi. Burayı da aşarsak 15.000-15.205 ki tarih zirve seviyemiz. Bu seviyelere doğru endeks tarafında bir hareketlenme bekliyoruz. Tabii kısa vadeli bu yukarı yönlü eğilimin devam etmesi için jeopolitik risklerdeki iyileşmeye ve petrol fiyatlarına düşüşün devamına biraz ihtiyacımız var. Yani endeksi biz orta vadede ucuz bulmaya, iskontolu bulmaya devam ediyoruz. Ama daha anlamlı, daha orta vadeli bir yükseliş trendinin başlayabilmesinin yolu jeopolitik risklerin ve petrolün düşüşünden, azalmasından ve Merkez Bankası'nın dezenflasyon süreciyle uyumlu bir şekilde tekrardan kademeli faiz indirimlerine dönebilmesinden geçiyor. Faiz indirimlerine ihtiyacımız var. Çünkü faiz oranlarının yüksek oluşu diğer varlıklar üzerinde, hisseler üzerinde baskı oluşturan bir etken. Risk iştahını, alım iştahını baskılıyor. Faizlerde tekrar kademeli faiz indirimine döndüğümüzde Merkez Bankası nezdinde Borsa İstanbul'da daha iyi bir fiyatlama ki burada da işte bankacılık, GEO, havacılık, holdingler gibi ana sektörlerin öncülük ettiği bir yükseliş eğilimi öngörüyoruz. Ama bunun için koşulumuz risklerin azalması, petrolün düşmesi ve faiz indirimlerinin daha öngörülebilir şekilde başlayabilmesinden geçiyor.
1: Bir yükseliş trendi için bunun özellikle bugün hangi hacim davranışını görmek gerekir?
0: Yani hacim tarafında açıkçası yani son dönemde daha belli bir bant içerisinde hacimler görüyoruz. Hani son günlerde 200 milyar TL civarında bir hacim var. Hani tabii bunun böyle 250'lere 250-300 bandına doğru yakınsaması ve hani gün içi yükseklerden bir kapanış kısa vadeli bu yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine, güçlenebileceğine ilişkin bir teknik gösterge olur. Ama son dönemlerde 200 milyar civarında bir işlem hacmini görmekteyiz. Buna benzer bir hacim hani kısa vadeli yukarı yönlü deneme eğiliminin devam edebileceğini ama buradaki hareketinde ekstra ivmelenme için hani çok ön bir sinyal vermediği bir durum oluşturur. Biz burada tabii hacimler vesaireler özellikle önemli dirençlerin geçimliliğinde önemli oluyor. Ama hani tek başına yani kısa vade için burada baktığımız bir durum ama orta vade açısından tekrar edecek olursam belirttiğim başlıklar faiz indirimlerinin başlaması, risklerin azalması ve petrolün düşmesi. Ama 250-300 milyar TL'lik bir işlem hacmi ki ve onun hani tabii ki gün içi yükseklere yakın seviyelerden kapanış endeksi biraz daha 15.000 bölgesine doğru teknik olarak da işte olarak da taşıyabilir diye değerlendiriyorum kısa
1: Merkez
0: vadede.
1: Bankası'nın haftalık repo ihalelerine dönüşü tabii bankacılık endeksine ana oyuncu yaptı ama sanayi tarafında nasıl bir performans bekliyorsunuz bankacılığın yanında?
0: Açıkçası şu anki tema biraz daha bankacılıktan yana. Yani faiz indirimlerinin gelmesi tabii ki sanayide olumlu etkiler. Çünkü faizlerin düşmesiyle birlikte kademeli olarak gerilemesiyle birlikte talep koşullarındaki kademeli iyileşme ve buna paralel olarak işte borçlama maliyetlerinin düşmesi, finansman maliyetlerinin düşmesi tabii ki sanayi için de olumlu olacak. Ama burada ilk fiyatlamayı bankacılıkta görmeyi bekleriz. Sonrasında buna sanayinin iştirak ettiği bir katılımı sağladığı bir fiyatlama bekleriz. Yani faiz indirimi borsadaki her sektör için olumlu. Yani burada belki sigortacılığı biraz daha iyi bir yere koymak gerekir ama genel olarak hani ana sektörler, sanayi, banka vesaire, havacılık, telekom, hani fark etmez. Tüm sektör için olumlu. Çünkü hani buradaki iş yapısından da bağımsız olarak alternatif getiri, risksiz getiri yüksek olduğunda, belli bir cazibe barındırdığında, bu borsaya olan ilgiyi biraz daha sınırlıyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Faizlerin örneğin %20 olduğu bir ortamda bir hisse senedi için %40'lık bir yıllık vadede %40'lık bir hedef fiyat, potansiyel fiyat ortaya koyduğunuzda bunun buna yatırımcının göstereceği ilgiyle faizlerin %40 civarında olduğu bir ortamda %60'lık bir hedef fiyata göstereceği gibi bir değil. Çünkü diğerinde aldığı riske karşılık elde ettiği getiri onun hani daha sınırlıyken %20'lik bir faiz ortamında %40'lık bir getiri bunun iki katı bir getiri anlamına geliyor. O yüzden faiz oranlarının düşmesi tüm sektörler için, borsa için genel olarak olumlu olacaktır. Ama daha sıralama olarak geçtiğimiz yıllara da baktığımızda bunun ilk etkisini daha öncelikli olarak bankacılıkta, devam eden süreçte sanayinin de katılımıyla görürüz. Ama tabii bu her sanayi şirketi eşit bir şekilde katılacak değil. Burada da yine gelirleri, karlılık görünümü vesaire daha olumlu olan şirketlerin, sektörlerinde, sanayi içindeki alt sektörlerin bu hususta daha fazla tercih edilmesinin doğru bir strateji olacağını değerlendiriyoruz. Fonlama maliyetinin tabii burada tekrardan %37'ye çekilmesi, haftalık repoya yani başlaması, pazartesi günü endeksi destekleyen bir gelişme oldu bankacılık ve GYO sektör öncülüğünde. Yani endekste manşet olarak çok yansıma görmesek de bankalarda o ilgiyi arttırdı. Önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin tekrar ne zaman başlayacağına bakacağız. Ben biraz Eylül ayının erken olacağını düşünüyorum. Ağustos verisini tabii görmek gerekiyor önce. Önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisini. Ama muhtemelen Ekim ve Aralık aylarındaki toplantılarda Merkez Bankası'ndan kademeli faiz indirimlerini görebileceğimizi düşünüyorum. Eylül'ü biraz erken olacağı kanısındayım.
1: Endeksin yükselişine bakınca sadece birkaç büyük hisseden ibaret olmadığını da görüyoruz aslında. 68 hisse yükselmiş dün. 28 hissede gerileme var. Genele yayılan da bir alım var gibi görünüyor. Ne dersiniz? Buradaki harekette, Borsa İstanbul'daki harekette yönün devamı için genele yayılım bize bir sinyal veriyor mu?
0: Ya tabii burada yani bir yukarı yönlü hareketlerde bunun genel olarak hangi sektörleri ve ne kadar etkilediğine bakarız. Örneğin sadece petrokimya sektörünü veya savunma sektörünün desteğiyle bir yükseliş gördüğümüzde burada endekste yukarı yönlü bir trendten bahsedebilmemiz daha güç. Neden? Çünkü bu sektörleri destekleyen olgu petrolün yükselmesi ve biraz daha jeopolitik risk teması olduğu için bunun diğer sektör üzerinde baskılayıcı etkisini daha fazla görüyoruz. Ama burada daha genele yayılan ve özellikle faiz indirimleriyle veya risklerin yatışmasıyla ilişkili hareket eden sektörlerde genel bir yükseliş gördüğümüzde bunun yukarı yönlü bir trende dönüşme ihtimali elbette ki daha kuvvetli oluyor. Ve bu hafta iki etmen işte. Birincisi fonlamanın tekrar normale dönmesi ki bu Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini başlayabilmesinin öncül koşuluydu. Çünkü haftalık repodan fonlama yapmazken orada bir faiz indirimine gitmek mantıklı değildi. Yani ilk bir bu savaşın başlamasıyla birlikte atılan o tedbirin bir normalleşmesi gerekiyordu ki işler yavaş yavaş normalleşiyor, biz de faiz indirimlerine başlıyoruz diyebilirim. İkinci nokta, bu hafta içinde özellikle salı günü İran cephesinden ve işte kaynaklara dayandığı haberlerden gördüğümüz biraz daha tekrardan diplomasi girişimlerinin öne çıktığını görüyoruz, takip ediyoruz. Ve Hürmüz'ün tekrar açılabileceğine dair ve Amerika-İran arasındaki görüşmelerin tekrar başlayabileceğine dair oluşan iyimserlik piyasalarda petrolü bir geri çekimi beraberine getirdi. Son dönemde 90 doların üzerine yerleşen spot fiyatlar için söylüyorum, Brent petrolün 86 doların altına 85-50'lere evet kadar gerilediğini gördük. Bu da o yüzden endeksi kısa vadede destekledi. Bu koşullar sürerse yukarı yönlü hareketin devamını bekleriz kısa vadede de.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum ben.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına devam edelim. Birkaç dakika kaldı sadece. İlk fiyatlamaları almaya TERA Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan şimdi Paranın Rotasında bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, hoş bulduk.
1: Dünkü kapanışı nasıl değerlendirdiniz, nasıl okudunuz? Hem hacim olarak 68 hisse yükselmiş, 28'i geri çekilmiş. Bu da genele yayılan bir alım gösteriyor değil mi?
2: Hali hazırda 14.600 seviyesindeyiz Borsa İstanbul Yüz Endeksine baktığımızda, ama bu taraf oldukça önemli. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında son birkaç işlem gününe baktığımızda özellikle alımların biraz daha ağırlıkta olduğunu ve genele yayıldığını görmekteyiz. Tabi burada hali hazırda teknik seviyeler oldukça önemli. Sizle yaptığımız önceki yayınlarda da değinmiştik. Özellikle de 14.500 seviyesine çok fazla vurgu yapmıştık.

0: bandında kalmaya devam edecek diyebiliriz. Bu bölge geçilir ise çok hızlı şekilde 15 bin seviyelerine gelebilecek bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmemiz söz konusu olacaktır. Ama tabii orada halihazırda gündem başlıkları da çok fazla. Bugün özelinde Jackson Hole başlıyor. Malum o tarafı takip ediyor olacağız. İçeride hatırlarsak dün Borsa İstanbul tarafından gelen bir düzenleme vardı. Diğer taraftan önümüzdeki hafta yine ABD'den istihdam verileri, içeride büyüme verisi, enflasyon verisi takip edilecek. Dolayısıyla yoğun bir gündem başlığı da bizi bekliyor. Hem önümüzdeki süreç için hem de kısa vadeli hareketler için. Bu tarafta göz ardı edilmemeli. Tabii iyimserlik ön planda, alımların genele yayıldığını görüyoruz. Halihazırda çok yoğun bir gündem başlığı da söz konusu. Dolayısıyla evet, iyimserliğimizi koruyalım ama temkinli duruşumuzu da iyimserlikle beraber korumaya devam edelim diyebiliriz. Yukarı yönde hareketlerde dediğimiz gibi 14.700 14.750 bandı bizim için şu aşamada ilk direnç bölgesi. Daha yukarıda 15.000 seviyesi takip edilebilir. Arada belki 14.850'lerde bir miktar oyalanan bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görebiliriz. 15.000 seviyesinin aşılması durumunda ise tekrardan kendi rekorunu tazelemek isteyecek bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmemiz söz konusu olabilir kanaatindeyim ben. Olası geri çekilmelerde şu aşamada biraz daha 14.500 seviyeleri takip edilecek psikolojik destek, ilk psikolojik destek. Daha aşağıda
1: virgül koyalım mı? Virgül koyalım.
0: 14.000 seviyesi desteği
1: İlk izlenebilir. Fiyatlamaları alalım.
2: İki, bir, gong.
1: Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Bugün 14.646 puandan 0.24'lük yukarı yönlü hareketi var. Buyurun, söz sizin. Bu açılışı nasıl değerlendirdiniz? Dün 14.730 seviyesini de görmüştü. Bugün de alıcının kritik seviyesi orası mı olacak acaba?
0: Halihazırda beklentilerimizle uyumlu bir başlangıç yapıyor diyebiliriz endeks tarafı. Burada bankacılık tarafına belki değinmekte fayda var. Güne %0.9'luk bir yükselişle başlıyor. Bu taraf önemli çünkü endekse yükselişleri konuşurken her zaman vurguladığımız nokta, son özellikle de 1-1,5 aylık, 2 aylık periyoda baktığımız zaman daha çok böyle sanayi önceliğinde tutunma gayreti içerisinde veya yükselme gayreti içerisinde olan bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi söz konusuydu. Son birkaç İşlem periyoduna baktığımız zaman bankalar tarafının destek verdiğini görmekteyiz. Ki bugün de güçlü bir başlangıç yaptı bankacılık tarafı. Dolayısıyla gün içerisinde endeks için önemli destekleyici faktörlerden bir tanesi olacaktır diyebiliriz. Tabi sanayinin de eşlik ediyor olması kalıcı yükselişler için oldukça önemli. Dolayısıyla odamız kısa vadeli hareketler, özellikle de teknik seviyeleri takip ederken yukarı yönlü hareketlerde bankacılık tarafının mevcut seviyelerini koruması ve yukarı yönlü hareket iştahını sürdürmesi önemli olacaktır. Eğer buradaki ivme devam ederse bankacılık tarafında, endeks tarafında da yükselişlerin daha kalıcı hale gelmesi, daha istikrar kazanması beklenebilir ki böyle bir durumda da çok kolaylıkla 14.750 seviyesindeki direncini geçeceğini söylemek mümkün olacaktır diye ifade edebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bakalım tabloya. Halkbank %9,9'luk bir yükseliş sergiliyor. Şu anda 41,92 seviyesinde hisse. Hemen arkasından Fener geliyor. 9,66'lık yükseliş var. Orada da Alarko var yeşil tarafta. Turkcell, Astor, Bera, Dohol, Garanti Bankası var. Aksen, Yapı Kredi Bankası var. Yatayda olan kısımda da Tüpraş'ı görüyorum ve düşenlerde BİMAŞ, MAGEN, Medikal Park ve Katılım Evim var. 0,63'lük bir geri çekilme yaşıyor Katılım Evim. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Endekslere bakalım, onların da görünümünü ekrana getirelim. Sonrasında Merkez Bankası'nın o likidite yönetiminde attığı adımları da konuşacağız. Para politikasına ilişkin beklentiler çünkü yeniden şekillendi. Ve BIST bankacılıkta yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi tarafında da yükseliş var. BIST turizm yatay ve spor tarafına bakalım. Orada da yatay seyir izliyoruz. Gayrimenkul tarafında yukarı yönlü hareket var. Teknoloji tarafında 0,35'lik geri çekilme takip ediyoruz. Sigortacılıkta yukarı yönlü hareket var. Kimya 0.24 oranında yükseldi. BİST inşaat yatayda. Gıda tarafında 0.22'lik geri çekilme var. Madencilik yatay seyrediyor. Ve bilişim tarafında da 0.30.

0: beşlik aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Merkez Bankası'nın likidite yönetimine ilişkin attığı adımlarda para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendiriliyor. Uluslararası finans kuruluşları da faiz politikasına yönelik tahminlerini açıkladı ve faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentilerdeki ayrışma dikkat çekti. Buyurun bakalım.
1: Merkez Bankası'nın repo hamlesi faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Banka bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden devreye aldı. Böylece piyasanın fonlama maliyeti gecelik borç verme faizi olan %40'tan politika faizi olan %37 seviyesine yaklaşmaya başladı.
2: Üst bant olan 40'ın fonlama faizinin 37'ye düşürülmesiyle ilgili açıklamaları biz Eylül'de bekliyorduk. Fakat Merkez Bankası geçtiğimiz pazar günü bu hareketi yapıp tekrar haftalık repo ihalelerine başlayınca piyasadaki beklenti özellikle Eylül ayında çok yüksek olmasa bile sembolik bir faiz indirimine döndü.
1: Repo ihalelerinin yeniden başlaması uluslararası finans kuruluşlarının Merkez Bankası'na ilişkin faiz beklentilerine de yansıdı. İngiltere merkezli küresel banka HSBC kararın Eylül ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti. Banka politika faizinin 2026 sonunda %34'e gerilemesini bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bank of America ise repo hamlesini likidite politikasında tam normalleşme olarak değerlendirdi. Bank of America'ya göre Eylül toplantısında politika faizi sabit tutulabilir. Banka yılın tek faiz indiriminin Ekim ayında 100 bas puan olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.
3: Normalleşme adımı yani 40'tan 37'ye düşen bir fonlama maliyeti önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasına yeniden bir dönüş işareti olarak algılamak mümkün.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs ise daha temkinli bir senaryoya işaret ediyor. Kurum bir hafta vadeli repo faizinin yıl sonuna kadar %37'de kalacağı tahminini korudu. Ancak repo ihalelerine beklenenden erken dönülmesinin bu tahmin açısından aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti. Gözler şimdi Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısına çevrildi.
0: Paranın rotasını bitirelim. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum olacak. Hem Borsa İstanbul'daki görünümü, küreseldeki durumun Borsa İstanbul'a yansımasını, sektörel görünümü de konuşacağız. Sonrasında da bugünün borsada ilk 11'ine sahaya süreceğiz efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan

0: Sagan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir Merkez Bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Yıldız'dayım. Borsa İstanbul'un açılışına görünümünü ve yukarı yönlü hareketinin dinamiklerini konuşacağız birazdan. Stüdyomda da çok kıymetli bir konuğum var. Sektörel açıdan da okuma yapacağız ama sonrasında da borsada bugün günün ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdiden. Yükselişle açıldı Borsa İstanbul güne. Beklenti yönünde mi? Bekliyor muydunuz?
1: Tabii ki birkaç gündür zaten hafta sonu gelen Merkez Bankası'nın sürpriz repo hamlesi piyasalar dinamiği tamamen tersine çevirdi. Ki Ağustos ayındaki enflasyon verisini gördükten sonra bir atılım olacağı yönünde bir izlenim vardı piyasada. Tabii toplantı notlarında Kara'nın açıklamaları da zaten bu yöndeydi. Bir normalleşme bekliyordu piyasa. Ama hafta sonu gelen karar biraz sürpriz oldu. Sektörde de biraz keyifleri yerine getirdi diyebilirim. Tabii ki bankacılık endeksinin öncülüğünde bir sınırlı pozitif de olsa bir ataklar görüyoruz yavaş yavaş. Ama bilançoların bittiği dönemde artık neyi fiyatlayacağız? Hikaye kaldı mı acaba? Eylül'e kadar tekrar bir geri çekilme olur mu diye düşünürken repo hamlesi gayet piyasadaki havayı olumlu anlamda değiştirdi diyebiliriz. Tabii ki etkisi şu anda muazzam, tersine döndük, negatif reel faizle geçtik diye yorumlamıyoruz ama yine de bilanço sonrasındaki o kar realizasyonu kısmına biraz öteledik diyebilirim. Nitekim de 14.500'ün üzerindeki ataklarda hızlandı. 14.650'ye çok hızlı geldik. Ama tabii senenin başından beri herkesin ağzında tek şey sektörel fiyatlamalar aynı BIST 100'deki endeks karşılığını sağlamıyor diye çok yorumlar yapılıyordu. Şimdi biraz daha onun artık dağıldığı, daha normalleştiğimiz bir sürecin başındayız diyebilirim. Daha çok başındayız. Ama ortam ya da piyasa ciddi anlamda pozitif ayrışmaya devam edecek gibi duruyor.
0: 14.730'u test etti dün Borsa İstanbul. Yine yatırımcının sınanacağı bölge orası mı olacak bugün de?
1: Ya açıkçası barların yukarı etkisi ya da aşağı etkisinin barometresi biraz daha kısalacak gibi duruyor. Yani yavaş yavaş biraz daha testleri piyasasına daha az hissedeceğiz ama işte 14.750, 14.550 orada bir %1'lik ikilik geri çekilişler, tekrar alışlar, portföy düzenlemeleri, o pair trade'ler yapılacaktır ama hani büyük bir geri çekilmeden bahsetmek için çok majör bir şey yaşamamız lazım diye düşünüyorum artık. Çünkü sürpriz bir gelişme yaşandı. Normalleşmeye artık evet. Mart'tan beri süren bir o sıkılığı iliklerimize kadar hissediyorduk ki ilk günde %37'de bir fonlanan bir piyasayı da gördük. Repo

0: tarafında. O yüzden de hani artık piyasanın da beklediği şey faiz indirimi ya da normalleşme tarafında Merkez Bankası ile istekli bir paralel süreçte yaşıyoruz. Çünkü negatif faiz döneminde piyasa yukarıda fonladığı bir dönemi yaşamıştık. İşte ABD'de tahvil faizlerinin yukarı gittiği dönemde Fed'in artık faiz arttırması gerektiğini isteyen bir piyasa vardı. Piyasa da artık Merkez Bankası'na yakınsayan bir dönemde. O yüzden normalleşmenin başındayız. Ki beklenti de sene sonuna kadar 1-2 faiz indirimi yönünde adımlar atılacağını bekliyordu. Eylül'ü belki pas geçebiliriz ama Ekim-Kasım gibi bir 100'er bas puanda işte 35'te 37 arasında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Piyasada buna uygun hamleleri de yapmaya başladı diyebiliriz.
1: Dünkü görünüme bakıyorum. Şimdi 68 hisse yükselmiş. 28'i düşmüş. Piyasada genele bir yayılım var. Tabii sektörel seçicilik hisse seçiciliği de var elbette ama şimdi dışarıdaki hikayeye de baktığımız zaman PCE'nin o beklentiyi aşması sebebiyle FED de daha şahin olacak beklentisiyle Borsa İstanbul'un güçlü kalması da çok kıymetli, öyle değil mi?
0: Tabii ki gelen veri de beklentilere paraleldi. Hatta büyümeyi de destekleyen tarafta da bir veriyi gördük. Ki Walsh'un da zaten o taraftaki hazine tarafının da işin içine girmesi, Merkez Bankası, FED derken bir taraftan da tabii ki Borsa İstanbul'un burada yukarıda kalması önemli. Tabii o tarafı konuşmak ayrı bir bölüm unsuru ama tabii Amerika'da, dünyada, globalde de artık enflasyonun beklenildiği kadar kötü olmadığını, artık hani %3 enflasyonla ABD tarafında da yönetilebileceğini artık yavaş yavaş görmeye başladık. O yüzden de atılan adımlar buna yönelik olacaktır. Tabii ki faiz indirim döngüsünü o tarafta geçireceğini düşünüyorum. Faiz arttırımını bir tık daha uzağa gelen hamleler, atılan adımlar da o yönde diyebiliriz. Bizim taraftaki yansımalar da çok güçlüydü. Hem net rezervlerin burada Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını söyleyebiliriz ciddi anlamda. Ağustos ayı enflasyonu gelmeden atılan adım buradaki normalleşmeye biraz daha güçlü adımlarla ilerliyoruz gibi duruyor. Ki Eylül-Ekim öncesinde böyle bir adım ciddi anlamda normalleşmenin de biraz kapısını araladı diyebiliriz.
1: Peki şimdi küresel teknoloji tarafında AI hikayesi güçlü. Nvidia'nın bilançosundan gördük. Borsa İstanbul'da bilişim tarafında satış vardı dün. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Bitmek bilmeyen satışlar o tarafta karşıladı bizi. Evet ya, bu dönemin tabii hikayeyi baştan almak lazım. 2026'ya girerken beklenen enflasyon, dezenflasyon süreci daha iyimserdi. Mart'tan sonra gelen İran Savaşı ile beraber oradaki etki bozulunca iletişim tarafındaki biliyorsunuz mevcut zamlar 2026 sene başında yapılıyor. Oradaki dezenflasyon sürecine biraz daha geç girmemiz iletişim sektöründe biraz etkiledi. Bir de borçlanma seviyeleri de muazzam derecede artmıştı. Yatırımlara biraz daha başladığı bir dönemde. Hem Turkcell'in hem Türk Telekom'un ihaleler oldu biliyorsunuz sene sonunda. Kurdaki bir atak beklentisi de oradaki hareketi biraz sınırlandırdı. Şimdi aslında ikinci yarı itibarıyla biraz daha oradaki risklerin azalması, işte Merkez Bankası'nın elini biraz daha gevşetmesi, iletişim tarafına da bundan sonraki süreçte biraz daha yansıyacağını düşünüyorum. Aynı beyaz eşya sektörü gibi oldu iletişimde. Net negatif fiyatlanmaya başlamıştı. Ataklar görüyoruz ama çok trende dönüşmüyor. Evet. Aynı işte o bankacılığın işte 6 aylık serüveni gibi net faiz marjlarının daraldığı dönemde, işte Nisan'dan başlayan süreci konuşmak gerekirse, işte yılın ilk yarısında da iletişim sektörünü aynı şekilde düşünebiliriz.
1: Bugün ne bekliyoruz? Bugünün sınırı ne? O 14.800'ün üzerinde bir bant görürsek yukarı yönlü ivmenin güçleneceği anlamını mı çıkarırız orada?
0: Tabii ki ama biraz daha sakin gideceğimizi düşünebiliriz. Çünkü 14.400'den gelen haberle beraber, işte repo haberiyle beraber 14.600-14.700'e hızlı geldik. Biraz dinlene ya da veriyi görecek bir görmek isteyen bir piyasayı çok yanlış anlaşılmış olmaz. Ve ay sonu kapanışı biliyorsunuz, vade değişimi de var. O yüzden pozisyon değişimleri de biraz bu ayın sonunda birikmiş durumda. durumda. O yüzden yatırımcılar Eylül'ü görmek isteyecektir. 14.800-850'ler bu hafta içinde görülürse biraz kar realizasyonunda görürüz diye düşünüyorum. O yüzden de sağlıklı ilerleyiş için 14.650-14.750 arasındaki trade'ler daha önemli. Tabii dünkü gibi Halkbank

0: haberi de önemliydi.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir domine etkisi yarattı açılışta. O yüzden de hızlı bir yukarı atak gördük. Hacimli gördük. Bankacılık endeksi de 16.200-16.500 bandını kırmakta zorlanıyordu. Çok momentumlu bir kırış yaşadık orada da. O yüzden de endekste devamını getirdi açıkçası. Gün sonuna doğru o realizasyonu görmemiz çok da normaldi. Çünkü Nvidia'nın bilançosu da gelecekti. ABD nasıl açılır? Acaba negatife geçer miyiz ki altının da o 4.600 üzeri önündeki ataklara kalıcı mı olacak acaba diye bekleyen bir yatırımcı kitlesi var ki biliyorsunuz bizde hareketler hep çok hızlı oluyor. 2 günde 3 günde o %5'lik %10'luk marjları yakalayıp hemen geri geliyoruz. O yüzden onun bir kırılması lazım. O trende dönüşümüz hala oldu diyemem. Ama o asansör etkisini, o testleri göreceğiz. Yani çok büyük olmasa da ama yön yukarı diyebilirim.
1: Genel endeksi taşıyan bir bankacılık tarafı var ama aslında artık mesele yükselmek değil, öyle değil mi? Yani bu yükselişi kimin taşıyacağı da çok önemli. Eğer bankalar artı sanayi işte işlem hacmiyle birlikte destek verirse de 14.700'ün aşılması çok daha anlamlı hale gelecek.
0: Aynen öyle. Yani savunma sanayi, işte gıda perakende, işte dönem dönem enerji sektörü burada bir katalizör olmaya çalıştı ki onlar da fiyat seviyeleri açısından artık bir yerde tıkandılar. İşte Aselsan'ın 400'ün üzerinde artık hani satışları karşıladığı yerleri de görüyoruz. İşte gıda perakende çok bilanço öncesinde ciddi bir negatif ayrışmaya başlamıştı ki gelen bilançolarla BİM haricinde çok muazzam bir etkisi de olmadı. İşte Koç Holding Topa girdi, Tüpraş'la beraber işte petrokimya burada yılın ilk yarısını taşıyan sektörlerin başında geliyordu. Oradaki yorulma emarelerini işte görmeye başladığımız dönemde Merkez Bankası'ndan bir karar geldi. O yüzden önemli ve ciddi bir karardı. Ki bankacılığın ciddi anlamda negatif ayrıştığı, aslında fiyat olarak ucuzladığı dönemi ya da fiyat seviyeleri açısından herkesin almak istediği seviyelerdeydi. Ama tabii alternatif maliyet de burada çok önemli. Şimdi kaç ay bekleyeceğiz ya da kaç hafta aynı bantta kalacak, negatif bir risk unsuru oluşursa burada daha dip seviyeleri görmek mümkün. İşte bunu havacılıkta aslında piyasa yaşadı. O yüzden eli biraz daha korkak gidiyor. İşte hava yolları, Pegasus örneğini gördük. İşte o marjların değişmediği yerde oradaki para girişleri de çok sınırlı kalıyor. Bu etkileri yaşadık. İşte şimdi hani her şey toz pembe mi? Hayır. Ama yine de dediğim gibi artık bir hikaye oluşmaya başladı. Yılın son çeyreği için özellikle. Bunun genele yayıldığını şu anda görmüyoruz. Bir süre daha görmeyebiliriz. O sektörel ayrışmayı, işte bugün bankacılık konuşuyoruz. Belki savaşın bitişiyle beraber o ateşkes gelirse biraz daha havacılığı orada topu sokabiliriz. En güçlü çeyreklerini çok zayıf geçirdiler çünkü. Katlandıkları maliyetler çok yüksek. Ama çok iyi yönetiyorlar orada bir taraftan. İşte Türk Hava Yolları bilançosunda bunu gördük. İşte kargo tarafının topa girdiği yeri, işte biraz daha işte Orta Doğu'dan işte güvenli liman arayışına kayan yolcu trafiğini de gördük. Ama bunlar hala bilançoya yansımadı. Yansıyacağı dönemlerde piyasa bunun çok gerisinde kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii hikaye yeni, hikaye güzel. Ama fiyatlarda o etkileri gördüğümüz sürecin daha dediğim gibi başındayız. Ama bir anda böyle her şey toz pembe olmayacak, tekrar söylüyorum. Ama geri çekilişler en azından alış fırsatı diyebileceğimiz bir bankacılık sektörüne giriş yaptık diyebiliriz.
1: Peki bugünkü açılış yatırımcının psikolojisi, risk iştahı açısından ne söylüyor bize?
0: Temmuz ayında tabii o risk iştahının azaldığını gördük. Çok ciddi bir para çıkışı vardı fonlardan. Özellikle hisse senedi yoğun fonlardan. Ağustos ayının ikinci haftası gibi o girişleri tekrar gördük. Etkisi o kadar güçlü müydü? Değildi. Ama o girişler devam edecektir. Risk algısı bir anda değişmez. Çünkü alternatif maliyet dediğim gibi hala çok yüksek. İşte bileşikte %49'a varan bir getiriden %44'e daha yeni düştük. Buradaki getire enflasyona yaklaştığı yerlerde alternatif arayışlar burada önemli olacak. İşte Koç Holding'in birazdan konuşacağız gerçi. İşte ortalama
1: demek ki kadroda var. Evet.
0: Yani ortalama iskontolar %30'lardan işte ortalama %15'lere geçeceği döneme giriş yaptığımız anda fiyatlamalar hemen yansıyor. O yüzden para piyasası fonuna ya da mevduattan çıkan yatırımcının biraz daha garanti gördüğü sektörlerde daha elle tutulur bilançoda o rakamı göreceği yerde ya da backlog'u biraz daha iyi olan şirketlerde ki iskontoları değerlendirecektir. O yüzden hala sınırlı bir ayrışma var diyebilirim ya da olacak diyebilirim. Ama genele yayılış için faizlerin biraz daha enflasyona yakınması lazım. Yakın

0: olması lazım. Daha şimdilik o tarafa uzağız.
1: Peki sahaya geçelim mi? İlk 11'e bakalım mı? O zaman bir numaralı formayla başlayalım. Bugün sahada kaleye kimi, neden, hangi hisseyi koydunuz?
0: Aslına bakarsanız değiştirecektim bilançodan sonra.
1: Neden değiştirmediniz? Önce onu sorayım o zaman.
0: Çünkü savaş beklentileri hala taze. Kasım ayındaki ABD seçimleri öncesinde İran'ın özellikle ABD'yi daha da sıkıştırmak istediği, Trump'ın aleyhine bir durumu İran'ın destekleyeceği beklentisiyle tüpraşı kaleden almadım. Çünkü dizel marjları hala güzel gidiyor ve şirket beklentileri revize etti. Ki
1: evet,
0: bunları revize
1: geldi.
0: Ederken 280 liraydı. Tabii bunu da konuşmak lazım. 400'lere yakın sayan bir tüpraş var ama zirveden bir satışıydı ama yatay yukarıya gitmeye devam edecektir. O beklentiler taze kaldığı sürece. O yüzden tüpraşı burada hala getiri anlamında olmasa bile o geri çekilişlerden trade avantajı hem de beklenmeyen durumlarda hala Brent petrolün 100 üzerinde kalmayacağını kimse garanti edemiyor ki Rusya'daki rafineriler hala ciddi sıkıntılarda. O yüzden de süreç birkaç ay daha uzarsa TÜPRAŞ'ın 2027 bilançosu da böyle gelmeye devam edecek. Özellikle ilk çeyrek diyebiliriz. O yüzden de hala TÜPRAŞ'ın yeri daraldı, marjlar daraldı. Ama hala piyasadaki o domine eden tarafına ya da geriye çekilişlerdeki yukarı hareketlere tekrardan sert olacağını düşünüyorum ben.
1: Belirsizliklere rağmen tabii hisseyi etkileme risklerine rağmen yine de TÜPRAŞ'ı kadroda
0: muazzam bir dönem geçiriyor. Yani geçen sene işte para piyasası fonuna gelen stopaj kararıyla beraber tekrardan işte o indirim döngüsü hızlanacak mı konuşmaları yapılırken üzerinden bir sene geçti. İkinci kararı daha yeni alıyoruz. O yüzden de hani bu öngörü gerçekleşmeden, o mevcut datayı görmeden biraz daha erken satış yapmak da üzer diye düşünüyorum. Ha yukarıda çok yeri var mı? Evet hani %20-25 bir potansiyeli daha var. Özellikle kısa vadede. Ama dediğim gibi hani sektördeki gelişmeler ya da global gelişmeler beni TÜPRAŞ'ı taşımaya hala kalede tutmaya tutmama gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çıkarmadım. Birinci sırada TÜPRAŞ'ı hala değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: İki numaralı forma kimin bugün?
0: Tabii gelen faiz indirimleriyle beraber gayrimenkul sektörü ön plana çıkacaktı. Tabii birkaç programdır ben emlak konutu ciddi derecede tutuyorum. Çünkü 18 lira artık benim için iskontolu diyebileceğim yerlerde. Ki 20'nin üzerinde bir fiyatlamayı da görmeye başladık. Emlak konutta gerek not iskontosu gerek stoklu stonun güçlü kuvvetli olması. Şu an değil ama hikayenin fiyatlanmaya başladı. İşte bankacılıkla beraber gayrimenkul sektörü de buna ayak uyduracaktır. Çok gerisinde kalmayacaktır diye düşünüyorum. Hem defansif portföylerde hem ofansif portföylerin ikisinde de yer alacağını düşünüyorum. Tabii süreçleri ya da şirketleri genişletebiliriz. Ben emlak konutu tercih ettim. Çünkü gayrimenkul sektöründe ilk akla gelenlerin başında geliyor. İşte dip tepe noktasına bakınca işte o 18-24 arasında gezinen bir emlak konutu izledik bir sene boyunca. Artık o hikaye artık sağlam adımlarla fiyatlanırsa sene sonuna kadar o iki faiz indirimiyle beraber işte orta vadeli programda güçlü devam ettiğini düşünürsek oradaki fiyatlamaları biraz daha hızlandırabilecek etkisini görebiliriz emlak konut tarafında.
1: Tabii faizlerde aşağı yönlü beklenti güçlendiğinde de proje satışları, net aktif değeri açısından da baktığınızda yeniden fiyatlama potansiyeli görüyor musunuz peki?
0: Tabii ki şirket iyi yönetiliyor. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum işte Fikirtepe projesinde şirket nakitini niye böyle değerlendirdi diye bir taban yemişti emlak konut. Ki devamında alternatif o mevduat faizini yenen üzerinde %15-20'ye varan satış rakamlarıyla ciddi anlamda şirket buradaki kararının ne kadar doğru olduğunu göstermişti piyasaya. Bu da öyle bir şey. Tabii ki bir anda işte negatif reel faizle geçmiyoruz ama biriken bir stok da var. İşte reel tarafta hane halkı tarafında da biliyorsunuz konut krizi devam ediyor. Ya kriz demeyelim ama bir talep şu anda biriken bir talep var. Bu fiyatlara yansıyamıyor çünkü hala krediye ulaşma tarafında ciddi sıkıntılar var. Orada katlanılan maliyetleri dengeleyen tarafta biraz başka sektörler devreye girdi ama hala istenilen seviyede değil. O yüzden emlak konut burada 2027 öncesinde düşen ya da düşmesi beklenen faiz ortamında

0: fiyatlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki 3 numaraya geçelim. Hangi sektör, hangi hisse 3 numaralı formanızı aldı?
0: Yine çok beğendiğim bir gıda perakende şirketi BİM. Yine şaşırtmadı. Yabancı yatırımcının neden her düşüşte aldığını bir kez daha gösterdi. Sadece yurt içi bilançosu değil, özellikle Mısır tarafındaki atılımları da güçlü kuvvetliydi. Oradaki mağaza sayısı da dikkat çekici ölçüde büyümeye başladı. Çok iyi yönetiliyor. Gelirleri gayet iyi devam ediyor. Açılan tekrar buradaki file tarafındaki büyüme de çok önemli metrekare bazında. BİM'in bundan sonraki süreçte de güçlü devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki rasyolar anlamında ucuz mu değil. Ama iyi şirketler her zaman pahalı fiyatlanıyor maalesef. O yüzden de BİM hiçbir zaman ucuzlamadı. Bundan sonra da hani bu şekilde bilanço açıklamaya devam ederse çok ucuzlayacağını düşünmüyorum. Mesela alternatif olarak Migros'a örnek verebilirim. Çok ciddi bir sıçrama yapmıştı o net borçtan net nakite geçtiği dönemde. Karşılığını aldı. Migros tarafında zayıf gelen bilanço tamamen ayrıştırdı mesela o BİM'le arasındaki korelasyonu. Ama şimdi tekrardan BİM tarafına özellikle bu gibi piyasalarda geriye nasıl düşmeyizi bizim sorduğumuz soruların başında geliyor. O yüzden hani alternatif maliyetin bu kadar yüksek olduğu dönemlerden geçerken işte o yiyeceğiniz %5'lik %10'luk geri çekilişler sizi birkaç ay geriye atabiliyor. Bu da moral bozuyor. Oradaki dayanma eşiğini biraz daha yukarıya çekecek. Pair trade'i biraz daha ön plana çıkaracak. Şirketlerde de biraz BİM'i ön plana tutuyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi hani o beklemediğimiz senaryoda gelen düşüşlerde sağlam kalan hisselere çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Ki bunu Mart ayından beri piyasada yeterince tecrübe ettik. Hala çırak çıktığımız birçok dönem oluyor ama BİM'i burada ayrıştırmak gerekiyor. Tabii 400'ün altındaki fiyatlamalarda ciddi alıcıların geleceğini düşünüyorum. Hala yukarıda ciddi anlamda yeri olmasa da
1: 406 beklentiniz var mı?
0: Bir risk unsuru olursa, hani beklemediğimiz haberler gelirse ki bilançoda o derinliği, likiditeyi sağlayan hisselerin başında gelir. İşte Aselsan gibi, işte BİM, belki Koç Holding. Bunlarda likiditasyon ya da oradaki haber akışında çok ciddi çözülmeleri görüyoruz anlık da olsa. Sonra çok hızlı toparlanma görüyoruz. Onları biraz daha yakalayabileceğimiz hisseler diyebilirim. Şu anda beklemiyorum tabii ki. Onu beklememek için piyasanın da 16.500'ün altına yani 14.500'ün evet. altına getirir diye düşünüyorum.
1: Şimdi BİM özelinde güçlü de bir mağaza ağı var. Sizin de söylediğiniz gibi özel markalı bir ürün stratejisi de var BİM'in. Tabii faizlerin düşme patikasına girmesiyle beraber BİM için yeni büyüme alanları beklentiniz var mı?
0: Dediğim gibi yurt dışı operasyonları çok güçlü devam ediyor. İşte Mısır'daki süreç çok ciddi devam ediyor. Bir de kendi ürünlerini satıyor %50'lik ise. Buradaki kar marjı zaten çok yüksek. Evet. Bir de artık dün geçen gün bir rapor okudum. Şey diyordu. Fiyat zamlarına artık direkt firmalar üzerinden hane halkı takip ediyor. Hani direkt ana unsuruna gitmiyor. İşte sebze fiyatları niye yukarıda demiyor. İşte BİM'de ucuz, evet. Migros'ta pahalı ya da Migros'ta ucuz, BİM'de pahalı.
1: İndirim marketi tırnak içinde.
0: Tabii. Hani buradaki korelasyonda müşterinin yönlenmesi de önemli. Orada kemikleşmiş bir müşteri ağı da var.
1: Tabii tüketici bu çok, davranışı çok kıymetli.
0: Bu da çok bozulmuyor açıkçası. O yüzden de bunu büyüme tarafında tabii ki yurt içinde devam ettiriyor ama yurt dışı tarafta da operasyonları gayet güçlü. Borçluk seviyesi biraz yükseldi ki bu da sektörel açıdan gayet normal ama bunu yönetebildiğiniz seviyede değerlendirmek gerekiyor. İşte bunun sancılarını SAS tarafında yaşıyoruz. Yüksek bir faiz ortamında çok ciddi iskontolar vermeye başladı ama faiz ortamının gevşediği yerde o borcu yönetebildiği seviyede olumlu anlamda da fiyatlandığını görmüştük. Burada şirketin kurumsallığı bir tık daha ön plana çıkıyor diyebilirim.
1: Rakiplerinden Migros tarafında da öne çıkan çok dijital tarafta çok güçlü bir değil mi operasyonu var.
0: Tabii ki. Yani Migros'un daha fazla açıkçası öyle diyebilirim. Dijital tarafta. Ama dediğim gibi hani esas faaliyet karı tarafında beklentilerin biraz daha altında kaldı. Tabii burada pazar payının kaybından söz etmek çok doğru olmaz. Ama dönemsel olarak dediğim gibi o trendi BİM kadar güçlü devam ettiremedi. İşte şok tarafında da bunu gördük. Esas faaliyet tarafında net kar tarafına yansımadı. Ama borçlulukta ciddi bir geri dönüş yaşadık. Ki bu da bence bilançodan sonra fiyatlara yansıdı ilk etapta. Ama hala dediğim gibi yatırımcının ya da bizlerin burada dönemsel olarak gelen bilançolar değil.

0: biraz daha orta uzun vadede iyi gelen bilançolara ihtiyaç duyuyoruz. Ki paranın bu kadar zor bulunduğu ya da likidasyonun çok kuvvetli olduğu dönemlerde fiyatlamalar çok agresifleşebiliyor. Alıcı gelmediği için.
1: Peki 4 numaralı formayla devam edelim o zaman. Hangi sektör var merak ediyorum 4 numaralı.
0: Holdinglerden Koç Holding'i burada
1: neden Koç Holding
0: devreye soktum Migros'un yerine. Bir tüpreş etkisi. İkincisi Aygaz'la beraber bilançoda çok ciddi bir nakit akışı gördük 20 milyar civarında. Çok ciddi bir de nakit potansiyeli var. Bunun %76'sına yakını döviz cinsinden tutuluyor. Ki kur ataklarından da çok etkilenmeyecektir. Haftalık bazlı teknik olarak da ciddi bir seviyeyi geride bıraktı. Tabii ki geri çekilişler olacaktır. Ama artık o holding iskontosundan bahsetmiştim yayının başında. %37'ye varan bir iskontodan bahsediyorum. Şimdi o biraz daha %20'lere doğru yakınsa da ama ortalaması %15. Aynı BİM gibi biraz daha pahalı fiyatlanmaya artık başlayacak Koç Holding. Mevcut rasyolar bunu da gösteriyor. Ki arkadan gelen işte hala şu an negatif olarak beyaz eşya sektöründen de çok büyük katkı alamıyor. Ama otomotiv tarafından da keza aynı şekilde.
1: Evet.
0: Bunların da devreye gireceğini düşünürsek artık hani eksinin artıya döndüğü bir yerde fiyatlamalar da önden olmaya devam edecek. Ki bir yabancı ilgisi bekliyorsak eğer burada dönüşümlü olarak MSI katkısında göz önünde bulundurursak Koç Holding'in ilk sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Tabii dediğim gibi hani defansif portföylerde de olabilir, ofansifte de olabilir ki hareket alanınızı maksimize etmek için Koç Holding portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi tabii tek bir şirketi değil, bu enerji tarafı var, otomotiv tarafı var, dediğiniz gibi finans var, dayanıklı tüketim gibi döngüler aynı çatı altında. Peki bunlardan hangisinin yukarı yönlü hareket için katalizör olmasını bekliyorsunuz?
0: Şu ana kadar enerji sektörü katalizör oldu zaten. Bundan sonraki dönemde dediğim gibi negatif kalan sektörlerin aslında biraz daha katalizör olmasını bekliyorum. Ki aslında biz tarafında Koç Holding nereden baksanız işte bizim gibi traderların en önemli yatırım yaptığı hisselerin başında geliyor. Hem şirketler toplu olarak hem yönetimsel anlamda şirket hala hem tüpraşta da bunu gördük. Revizeler yaparken bile çok muhafazakar ilerliyor. Ki bu da risklere karşı dayanıklı olduğu tarafları da gösteriyor. Ki yatırımda bekliyorum Koç Holding'den. Ki onlar da bakıyorlar hangi sektöre bir sektör daha yatırımı düşünüyorlar. Bankacılıktan çekilmeleri de gündemdeydi bir dönem.
1: Evet.
0: Kredi tarafında haber akışını gördük. O tarafı. Belki bir realizasyon gelirse yeni bir sektöre atılım yaparsa farklı bir sektör özellikle. Buradaki hikaye
1: hangi
0: biraz daha canlı olabilir.
1: Var mı
0: o tarafı Koç Holding yetkilileri biliyor. Biz şu anda o detaya hakim değiliz ama böyle bir öngörüleri var. Hani yakın zamandır değil. Belli bir süredir var. Piyasa biraz daha orayı bekliyor diyebilirim. Hem satıştan gelen rakamlar olabilir hem yeni sektör yatırımı olabilir. Bu tarafta Koç'un öncülüğünü her zaman biz tarafında hissettik. Bu dönemde de yeni bir atılım göreceğimizi düşünüyorum. Ya da öyle bir beklenti var diyebilirim.
1: Peki. 5 numaralı formaya geçelim. Hangi hisse var sahada o noktada?
0: Demir çelik tarafına biraz daha yöneldim. Ereğli'ydi. Biraz daha Kardemir tarafına yöneldim. Gelen bilançoyla beraber. Şirket işte geçen seneye göre biraz daha 5,5 milyara yakın bir net kar elde etti. Ondan ziyade hala sektörde en kötünün geriye kaldığını düşünenlerdenim. Özellikle demir çelik tarafında. Piyasadan dönem dönem ayrışsa da özellikle BİM'i, Koç'u, Tüpraş'ı konuştuğumuz şu dönemde endekse paralel çok gitmediği dönemleri de yaşadık. Endeksten çok pozitif ayrışı dönemleri de yaşadık önümüz geçen aylarda. Kardemir tarafında bir dönüşüm var. Bu dönüşümün de başında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle bundan sonraki süreçte yani 3. 4. çeyreklerde buna yakın bir bilanço gelirse fiyat seviyelerinde o yatırımcıyı koruyan tarafı biraz daha ön plana çıkacaktır ki yatırımcı bunu çok arıyor. Hani o bankalarda gözümüz %20-25'lik bant hareketleri demir çelik tarafında da sık gördük. Gelen bilançoyla beraber onu biraz daha yukarı yönlü kırdığımızı söyleyebilirim. Artık endeks gibi geri çekilişlerde biraz daha elimizin çok korkak olmayacağı sektörlerden ya da şirketlerden biri olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii yurt içi çelik talebi kadar burada marjlar ve maliyet tarafı da oldukça önemli. Çünkü

0: Çin sebebiyle.
1: Oradaki etki biraz daha azalmaya başladı diyebilirim. Daha fazlaydı çünkü talebi inanılmaz derecede düşüren bir etkisi vardı fiyat marjları evet. anlamında. Biraz daha Çin tarafının etkisi azaldı diyebiliriz. Geçti mi geçmedi, geçecek mi geçmeyecek. Yani şirketlerin zaten burada yeni döneme, yeni bu global taraftaki anlayışa göre yatırımlarını da görüyoruz birçok şirkette ki konuşacağız bunlardan birkaçını da. Ama dediğim gibi hani o dönüşümü zaten yaptı. Bir de Orta Doğu pazarı da var. Daha bunları konuşmak için çok erken. Bir Suriye tarafı var, Ukrayna tarafı var. Orada da öne çıkacak sektörlerimizdeki şirketlerimizden biri Kardemir tarafı. İç tarafı zaten konuşuyoruz bu tarafta. Ki Türkiye'nin büyüme oranlarındaki artık bu 2-3 senelik durgunluğunda artık sonuna yaklaşıyoruz. Tabii ki bu sene değil. Belki 2028-2027'den sonra o büyüme tarafındaki atak bu sektörlere daha hızlı yansıyacaktır. İşte gayrimenkul gibi.
0: Devam edelim. 6 numaraya geldik. Bu formayı kime verdiniz bugün?
1: İşte sürekli gol yiyen havacılık sektörümüzden bir tane de tutmak istedim. Tabii ki Pegasus Hava Yolları'nı da beğeniyorum. Marjları ne kadar zor.
0: Kanata yerleştirdiniz bir de.
1: Evet evet. Soldan hızlı geleceğini düşünüyorum. TAV tarafının. Güzel bilanço çıktı. Beklentilerin çok üzerinde. Yatırımları hala çok güçlü devam ediyor. Fiyatlama anlamında dediğim gibi biraz daha sektörün kurbanı oldu diyebilirim. Ama bu marjlarla, bu yatırımlarla özellikle 3. 4. çeyrekte bir anlaşma gelirse özellikle Brent tarafındaki düşüş direkt TAV'ı ilgilendirmese de sektörel olarak olumlu ayrışacağını düşündüğüm bir şirketimiz. TAV tarafında düşüşler net burada girişleri de beraberinde getiriyor. %30'luk 35'lik düşüşleri de gördük dönem içinde. Hem sektör ayrışması hem de dediğim gibi riske dağıtma açısından da olsa bir portföy kuracak olursam havacılıkta mutlaka önümüzdeki dönemlerde bir tane portföyümde bulundururum diye düşünüyorum. O da TAV tarafını değerlendirmek istedim.
0: Tabii Almatı yatırımı da değil mi?
1: Tabii Ankara'daki Almatı.
0: Önemli.
1: Ciddi yatırımlardı ki bunların da sonuna geldi. Evet. Artık orada net kar tarafında da göreceğiz rakamları. Yeni yatırımları da olacaktır diye düşünüyorum. Trafik çok fazla artmasa da bu dönemde artık bu dönemin de iyi bilançolarından biriydi. Özellikle sektöre baktığımız yerde. O yüzden mutlaka portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yatırımcı açısından baktığımızda büyüme hikayesinde TAV'ın bundan sonraki asıl katalizör nereden gelecek?
1: Birincisi dediğim gibi hani işletmecilik tarafında işte Çelebi'yi de burada koyabiliriz gerçi. İşte TAV tarafı bence önemli bir oyuncu özellikle piyasamızda ki burada hava trafiğinin verileri artık hani yataya belki biraz daha aşağıya indiği dönemde böyle güçlü bir bilanço gelmesi sadece yer hizmetleri olarak bakmamak lazım. Buradaki harcamalar da enflasyon üst bazlı artıyor. Oradaki şirketin gelirleri de artıyor. Gelirleri de iyi yönetilebilen bir yapısı da var TAV tarafının. O yüzden yeni hikaye burada bebek şirket diyemeyiz tabii ki ama bir katalizör yaratabilir. Çünkü herhangi bir ateşkes tarafında havacılıkta nasıl %8-%9 hareketleri görüyorsak bunun en azından düşüşe karşı direnen tarafında TAV olduğunu düşünüyorum. Hani portföylerde çok üzmez ama o ataklar geldiği yerde de bizi bir 2-0-3-0 öne geçirir diye düşünüyorum.
0: Peki portföyde. Devam edelim. Geldik 7 numaraya. 7 numaralı forma evet. Kimin sahada?
1: Forvet'ten biraz orta sahaya çektim. Son hareketinden sonra Bursa'na ciddi bir momentum yarattı. 500'lerden gelen, tabii 650'den tekrar 500'e bir düzeltmesi oldu. Buradan bir 700-730 tarafına hızlı bir atağı oldu. Tabii hikaye ben geliyorum demişti Borusan tarafında.
0: Nasıl okudunuz o gelişi?
1: Birincisi artık yurt içi riskini tamamen bertaraf etmişti. Şirket Amerika yatırımları çok ciddi anlamaydı gelir tarafında da. Ki orada da ciddi anlamda işler almaya başlamıştı.
0: Enerji altyapısı yatırımları güçlü.
1: Tabii ki 1.8-2 milyar dolara yakın bir iş potansiyeli vardı. Devamında yeni gelen işler de burada etkili oldu. Bilanço tarafında da bunun karşılığını gördük. Şirketin revizeleri de zaten vardı. O FAVÖK tarafında özellikle birkaç puanlık yukarı revizeleri gördük. Bana göre hala muhafazakar o revizeler. Ama bundan sonraki dönemde aynı tabii bunu çok karşılaştırmak doğru olmaz ama hani o backlog tarafında alınan işlerin özellikle yatırımcı tarafından ben en azından şuna bakabiliyorum net bir şekilde. 2026 okey burayı kapatıyoruz ama 2027'de de şirketin iş anlamında bir problemi olur mu? O tarafı da büyük

0: olumluluğunu kapattı. O yüzden de bundan sonraki dönemde kur riski tarafında da ciddi anlamda bir pozitif ayrışması olacak ki Merkez Bankası'nın Haziran sonrasındaki kur tarafındaki beklenti işte %15'den %22'ye getiriye yükseltmesi şirketin bu tarafta da bir kaybının olmayacağını bize gösteriyor. İşleri düzgün gidiyor. Hala proje almaya devam ediyor ki bu dönemden sonra daha da devam edecek gibi duruyor ki artık hani Hürmüz Boğazı bize şunu gösterdi. Güvenli yolların inşası o da boru hatlarıyla.
1: Boru talebi.
0: Evet. Oluyor. O yüzden de borusanın talebi öne çekilmiş bir taraf. Fiyat olarak evet çok mu ucuz diyemem. Ama neden orta sahaya aldım? O geri çekilişlerde işte 600'e yaklaştığımız dönemlerde piyasanın o risk unsurları değerlendirdiği dönemde en azından bir gözünüzün önünde olmasını istediğim şirketlerden biri önümüzdeki süreçte de. O yüzden hani 650-700 bandında hala portföylerde denenebilir. 3. 4. çeyreğe de güçlü gelecek gibi gözüküyor şu anki marjlarla.
1: Sipariş ve karlılık görünümüne baktığımızda tam olarak yatırımcının fiyatlamadığı, piyasanın fiyatlamadığı bir alan var mı?
0: Borusan tarafında.
1: Evet.
0: Tabii ki var ama tabii şimdi şuna bakmak gerekiyor. Şimdi 500'den 750'ye çok ciddi bir hareket oldu. Ortalama alalım 580 diyelim biz ona. Yukarıdaki hareket ciddi anlamda işte %25-%30'a yakın bir harekete tekabül ediyor. Şimdi yılın son 6 ayında bir bankacılık sektörünü koyduğunuz zaman oradaki potansiyeli bundan daha iyi, evet, ya da daha... gece rahat uyurum diyeceğiniz bir dönemde. Şimdi Borusan şöyle bir hikayesi oluştu. İşte 500-600 tarafında sık sık anlattık. Hani bu tarafta biraz daha beklenilebilir. Yatırımlar biraz daha artırılabilir. Ama tabii risklerle beraber o 650'den 500'e geri çekilme de biraz bıkkınlık yaratmadı desem yalan olur. Ama hızlı bir fiyatlama oldu. Potansiyeli var. Yine 3. çeyrek bilançosuna yaklaşırken o hızlanmayı görebiliriz. Şimdi biraz daha biriktirme dönemi diyebilirim. Hani buradan hemen alalım, tahtaya hakim olalım bir durumu söz konusu değil ama geri geldikçe mutlaka portföylerde olması lazım. Zaten amacımız bizim mevduatın üzerinde bir getiri, hı-hı, sağlamaksa, hı-hı, ve gevşeyen piyasa normlarında biraz daha piyasanın işte 16.000-16.500 bandına gidecek hikayeyi yaratmaya başlayacağımızı düşünürsek orayı baz alarak biraz daha getirilere hesaplamak lazım. Ona göre de yatırım yapmak lazım. Nasıl ki 2 haftada, 3 haftada her yer ciddi anlamda yeşillenmiyorsa o dönemin haber akışı da etkili oluyor. İşte pazar günden sonra gördük. Yeni bir orada dönüşümü de şahit olmaya başladık. Bundan sonra da öyle olacak ki Borusan tarafında da öyle. Geri çekilişler alım fırsatı diyebilirim artık.
1: Peki son 4 formaya geldik. Merak da ediyorum. Kimlere gidecek? 8 numarayla devam edelim o zaman.
0: 3. çeyreğin öne çıkacak sektörlerinin başında geliyor bence sigortacılık sektörü. O yüzden defansta Türkiye Sigorta ortaya barındırdım. Aynı dediğim gibi ucuz mu değil. Ama aktif karlı, öz sermaye karlılığı yüksek seyretmeye devam ediyor ki faizlerin indiği dönemde borçlanma araçlarıyla beraber getirileri artacaktır. Büyük yönettiği büyüklük piyasa değerine oranı hala çok bana göre pahalı değil. 11 lira gibi hedefleri var. Temmuz ayında gelen son raporlarla beraber. Genellikle Ekim-Kasım gibi hareketlerine başlıyor. İşte senenin son çeyreğinde artık hani Koç Holding'i ben 180'den almadım, 200'lerden 220'lerden almak istemiyorum diyenler, işte ne bileyim Tüpraş 400'e geldi artık buradan ben o getiriyi çok yönetemem diyenler, hı hı, sigortacılık sektöründe artık hani hem grafik olarak hem de fiyat seviyeleri olarak hem de beklenti olarak bir tık daha mevduatın önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Hani ben biraz daha hesaplamamı öyle yapıyorum. İşte Eylül-Aralık dönemindeki mevcut alternatif getiriye hangi şirket daha yakınsar ve daha defansif olur. İşte sigortacılık sektörü de bunlardan biri. Türkiye Sigorta'da. O yüzden portföyümü tutuyorum. Birkaç haftadır çok hareket etmedi farkındayım. Ama amacımız dediğim gibi hani düşüşlerde biraz daha defansif olsun. Diğer şirketlerdeki o atakları biriktirdiğimiz puanları işte Türkiye Sigorta'da biraz daha maliyet tarafını destekleyebiliriz.
1: Şimdi faizlerin yüksek kaldığı dönemde mevcut ortamda yani yatırım açısından portföyde güçlü, evet. Faizlerin indirilme patikasına girdiğinde karlılık kompozisyonu nasıl değişecek?
0: Oğlumu çok güzel yönetiyorlar. Dediğim gibi hani özellikle düşüşlerde portföylerinde kira sertifikanı, işte borçlanma araçlarını daha ağırlıklarını arttırıyorlar ki belli bir ağırlığı var zaten. O yüzden de oradan çok negatif ayrışacağını düşünmüyorum ki Türkiye'de sigortacılık sektörü daha yeni yeni işte piyasa tarafında öğrenilmeye, fiyatlanmaya başladı ki yurt dışında çok daha baskın taraftalar aynı bankacılık sektörü gibi. Ki Hürmüz'de sigorta maliyetleriyle ilgili çok ciddi konuşmalar da yapıldı, yapılıyor da yapılacak da. O yüzden hani sigortacılık sektörümüz bir tık daha burada daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum ki ciddi anlamda da dediğim gibi yönetilebilir, hesaplanabilir sektörler yatırımcının ilk tercih ettiği alanlar olmaya devam ediyor.
1: Tamam, devam edelim o zaman. Geldik 9 numaraya.
0: Evet, Enerjisa burada biraz daha ön plana çıktı ki burada Enerjisa'yı koymamın nedeni dediğim gibi hem sektörün lideri olması, pazar payı çok yüksek, hem elektrikli araçlar dağıtım tarafındaki oradaki güçlü duruşu önemli ki ayrıyetten o 5 senelik yeni dönemlerdeki borçlanmaları, yatırımları burada ön plana çıktı. Önümüzdeki dönem de burada büyüme tarafında bir zorluk çekeceğini düşünmüyorum Enerjisa'nın ki temettü verimliliği de gayet iyi derecede her sene bu tarafa kaynak ayırmayı net kardan başarıyor düzenli tarafta ve buradaki özellikle yeni dönemin hikayesini yaratırken sektör bulmakta çok zorlanıyoruz. İşte bir bankacılığı 6 ay çok ciddi anlamda beklemeniz için ciddi veri odaklı ya da oradaki potansiyeli hesaplamanız lazım. Yeni trend döneminde işte savunma sanayine, gıdaya alternatif olacak sektörler, burada yenilenebilir enerji tarafındaki yatırımlar önemliydi. Bir tık daha burada ayakları yere basan, daha derin, daha getirisi hesaplanabilir ve potansiyel olarak da yine %35-%40 enflasyon üzerinde bir getirisi de olacağını düşünüyorum enerji tarafının ki bilançodan sonra işte o 100-110'luk seviyelerden bir 120 lira hızlı bir gidiş oldu 115 seviyelerine. Geri çekilişler biraz daha alım fırsatı olacağını düşünüyorum.
1: Enerji dönüşümü yatırımları da hızlandığı için önümüzdeki dönemde değil mi?
0: Tabii ki. Süreç biraz daha o geri çekilişlerde alım fırsatı olacağını düşünüyorum enerji tarafından.
1: 10 numaraya geldik.
0: Oyunun aslında 10-11 diyelim.
1: 10-11 öyle mi?
0: Değerlendirebiliriz. Peki. Bankacılık sektörü direkt forward
1: aynı
0: hattına
1: sektörden koydun soruya.
0: Yapı Kredi özel tarafta biraz daha değerlendirme yaptım. Aslında kamu tarafını da çok beğeniyorum. Halkbank haberinden önce de beğeniyordum Vakıfbank tarafını. Ama özellerde şöyle bir hikaye var. Ciddi anlamda yabancının ilk gelip aldığı hisselerin başında Akbank ve Yapı Kredi geliyor. İşte garantiyi de burada katabiliriz ama halk açıklığı bir tık daha azaldığı için oradaki derinlik Akbank Yapı Kredi daha fazla oluyor. Az önce belirttiğim gibi Koç iştirakları bir tık daha ön plana çıkmaya başladı. Önümüzdeki süreçte devam edecek diyeceğini düşünüyorum. Net faiz marjları evet hala istenilen ölçüde değil ama Nisan ayından süre gelen sürecin tersine döndüğü bir dönemin başındayız. Eylül gibi datalar biraz daha iyi gelmeye devam edecektir. Bekleyen bir biriken bir kredi talebi de var bu tarafta. Ki gecelik faizin ilk gününde %37'den fiyatlanması burada önemli bir göstergeydi. Piyasa bu tarafta istekli, arzulu ki bankalarında artık bizim Borsa İstanbul tarafında Aselsan'dan o yükü biraz daha alması gerektiğini de düşünüyorum ben. O yüzden de işte 14.500 baz alırsak biraz daha destek noktasını, o 15.500 ilk zirvemizde hareketi destekleyecek, oradaki geri çekilişleri biraz daha pozitife döndürecek, piyasayı eksiden artıya geçirecek sektörlerin başında geliyor diyebilirim.
1: Bugün bankada tabii daha çok mevcut kârı mı yoksa 2027'nin o normalize karlılığını mı satın alıyor yatırımcı?
0: Açıkçası şöyle diyebiliriz orada. Bir anda oradaki momentum hani böyle tavan serisi olarak devam etmeyecek. O yüzden hani veri odaklı bir piyasa olduğu için buradaki hikayeyi biraz daha göz ardı etmemek gerekiyor. Hani gidişler biraz daha sakin ve makul ama veri odaklı. İşte enflasyon datası biraz daha iyi gelir Salsuzay'a verisi. 10 Eylül'deki PPK öncesinde biraz daha vitesi arttırabiliriz. Ama hani buradaki veri biraz daha sönük gelirse hikaye Ekim-Kasım'a biraz daha kalacak gibi duruyor. Yani oradaki fiyat tam tersine mi döner? Hayır. Oradaki geri çekilişi alım fırsatı olur. Yatırımcının burada tabii şunu da belirtmek lazım. Ocak ayında şunu ciddi anlamda ben dile getirmiştim. İşte Ocak-Şubat'taki o güçlü momentumla beraber çok basit bir matematikte mevcut enflasyonla beraber elde edilen getiri yine bir kenara koyduğumuz zaman yılın 11 ayında bir de

0: alternatif olarak orada riski daha az olan ya da sıfıra yakın olan mevduat tarafı vardı. Ki buradaki alternatif getiriyi tercih eden bir kitlenin olabileceği uyarısında da bulunmuştuk. Ki nitekim öyle oldu. Tabii buna savaş önceliği çok ciddi bir balta vurdu. Ama yatırımcı o tarafa kaydı. Şimdi oradaki getirilerin tekrardan biz tarafına dönmesini beklediğim bir alan var. O alanda alın başında da hikayesi anlamıyla bankacılık geliyor. O yüzden de yılın son çeyreğindeki kapanışları bir tık daha piyasanın o getirisine, dolar bazlı getirisine yakın sayan bir bankacılık endeksi de görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki yönetmenim sahayı ekrana verirse, şimdi rastgele seçilmiş de bir ilk 11 değil bu. Çünkü Türkiye ekonomisinin farklı damarlarını sahaya sürdünüz. Öyle değil evet. mi? Bankacılık var, enerji var, sanayi var, tüketim var, gayrimenkul ve havacılık var. Evet. Ortak oyun planı ne bu kadronun? Faiz mi? İç talep mi? Kendi hikayesi mi?
0: Siz hangi yapıdaysınız? Yani riskli bir portföyü biraz daha işte ben 7 ay biraz daha PPF ağırlıklı, mevduat ağırlıklı devam ettim. Yılın son çeyreğinde biraz daha agresif olmak istiyorum. İşte forvet hattımı değerlendirebilirsiniz. Çok da böyle 5-6'ya çıkmadan hani bankacılığı koyabiliriz. Belki enerjisi hani hangi sektörü daha çok beğeniyorsanız 2-3 şirkete bölünüp devam edebilirsiniz. Biraz daha defansif orta sahaya baz alabilirsiniz. Belki defanstan bir kişi daha ekleyebilirsiniz. Yine 2-3 portföylük bir getiri odaklı bir portföy sunabilirsiniz. Çok defansif olmak istiyorum. Biraz daha tedirginim diyorsanız direkt defans hattından devam edebilirsiniz. Çünkü geri çekilişler alım fırsatı olmaya devam edecek bir tarafı da koyduk portföye. O yüzden hani 11'sinin 11'ine almak o marjinal getiriyi çok yükselten bir şey değil. Ama hani maksimizasyon yaratmak istiyorsak da hani 2-3 sektöre ya da 2-3 hisseye şuradaki 11'den hangi bölgeden istiyorsanız risk aldınız buna müsaitse evet. o taraftan seçip biraz daha bekleyebilirsiniz ya da takip edebilirsiniz diyebilirim.
1: Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki İyi geldiniz. Kahveren. Ağzınıza sağlık. Çok değerli analizleriniz için.
0: Çok sağ olun.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım efendim. Alpara yayını piyasa saatiyle devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Biz şimdi karar verdik mi? Ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
2: Ben de çok beğendim.
1: Gerçekten mi?
2: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
3: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi.
3: Fatma teyzenin.
1: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
4: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ahpara'da.

0: Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalar ilişkin hem de içerideki fiyatlamalar ilişkin son tabloyu değerlendireceğiz. Ekonomik veriler ne anlatıyor, detaylarına bakacağız. Ama önce gidelim bakalım, haftanın 4. işlem günündeyiz. Küresel piyasalarda fiyatlamalar hangi yönde ilerliyor diyeyim. Küresel hisse senedi endekslerine baktığımızda dün Nvidia'nın bilançosu oldukça önemliydi. Beklenti üzeri bir kar ve geleceğe yönelik beklentileri de güçlü olarak tuttu. Dolayısıyla teknoloji hisselerinde küresele yayılan bir risk iştahının arttığını gördük ama küresel tarafta yine tahvil faizlerinin yüksek olması bu iyimserliği birazcık sınırladığını görüyoruz. Hemen bakalım son fiyatlamalara. Wall Street tarafındaki endeksler bugünkü spot piyasa için yükselişli açılışa işaret ediyor. S&P 500 küresel risk barometresinde 0,40'lık bir yükseliş görüyoruz endekslerde. Yine Nasdaq'ta da %1'e yakın, teknoloji endeksinde de yükselişler önemli diyelim. Avrupa tarafına baktığımızda negatif bir ayrışma söz konusu. Londra piyasalarında yarım puanlık bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Asya'ya baktığımız yine ABD tarafındaki Nvidia bilanço iyimserliğini yansıdığını gördük. Hemen bakalım son tabloya. Güney Kore Kospi Endeksi %1,5'luk artışla gecelik seansı tamamlamış. Yine Şangay ve Japonya'da da benzer yükselişler olduğunu takip ediyoruz bu noktada diyelim. Dolayısıyla da Asya Pasifik'te de pozitif eğilimde hakimdi bugün için demiş olalım. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Tahvil faizleri hala yüksek kalmaya devam ediyor. 10 yıllıklarda 4.70'leri görmüştük. Son fiyatlama itibariyle 4.64'lere kadar bir sarkma söz konusu. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Dün yine ABD PCE rakamlarının gelmesi bir miktar burayı etkilemişti diyelim. Yine 2 yıllıklarda 4.21, 5 yıllıklarda da 4.37 seviyelerini takip ediyoruz demiş olalım. Tabii yarın gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında Walsh'un konuşmaları oldukça önemli. Tahvil piyasaları gözünü de oraya çevirdi diyelim. Bir de bakalım enerji emtia tarafına, altın fiyatlarına nasıl bir seyir izliyoruz. Özellikle petroldeki tansiyonun biraz düşmesiyle altın fiyatlarında da yeniden yükselişler görmüştük ama bugün bir kar satışı görüyoruz son tablo itibariyle. Önce enerji emtiaya bakmış olan petrol fiyatları $81 ham petrol ABD tipi. Brent petrolleri $86'a kadar takip ediyoruz. %1 ila 1,5'luk geri çekilmeler de var. Tabii burada Hürmüz Boğazı'nın açılma beklentileri petrol fiyatlarını baskılıyor diyelim. Petrol fiyatları düşerken bakalım altın tarafına. $4600'ları takip ediyorduk. Yeniden sınırında kalmaya devam ediyor. Sınırlı bir yükseliş var ons fiyatında. Gümüşte de $68'lar takip ediyor. Bu hafta boyunca $65 ila $68 bandında dar bir bant aralığında takip etmiştik gümüş fiyatını da demiş olan. Buradan dönelim içeriye. Borsa İstanbul diyelim. Küresel tarafa hafta başından itibaren daha pozitif tarafta bir ayrışması vardı. Gerek içerideki dinamikler olsun, yine küresel taraftaki ayrışmalar önemliydi, takip etmiştik. Son fiyatlamada 14.677 puanı görüyoruz. Yarım puanlık bir yükseliş var Borsa İstanbul'da. Endeksler de katkı sağlamaya devam ediyor. Bir de bakalım endeksler tarafına, özellikle İkinci çeyrek bilançoları sonrasında yeniden Borsa İstanbul'daki yükselişler önemliydi. Bankacılık tarafında %1,5'a yakın bir artış gün içi fiyatlamalarda takip ediyoruz. Sanayi tarafında yine benzer %1'lik artış olurken teknoloji ve gayrimenkul bu tablo itibariyle negatif tarafta ayrışıyor. Bir de ikinci tablosuna bakalım endekslerde. O tarafta nasıl bir fiyatlama var diyeyim. Sigorta yine gıdada, bilişimde çekilme olurken kimya, inşaat ve madencilikte de yükselişler Borsa İstanbul'a destek veriyor diyelim. Şimdi gidelim Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Dün 63. Uluslararası Şam Fuarı'nı takip etmiştik. Ağ paranın sorunlarını yanıtladı. Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirterek yılın ilk 7 ayında Suriye ile ticaret hacminin %16 artacağını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Türkiye'nin Suriye ihracatı 2025'te %2,6 milyar dolara ulaştı. %69,6 artarak hem ticaret hacmi açısından hem de ihracat açısından önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler? Bu artışın devamı için hangi adımlar atılmalı?
2: Şimdi Suriye 14 yıllık bir iç savaşı geride bıraktı. 1 milyona yakın can kaybı ve büyük bir fiziki yıkım. Despot bir diktatöryel rejimin, yönetimin halkına yönettiği baskıların sonucu olarak meydana geldi. Büyük bir bölünme tehlikesi yaşadı 14 yıl boyunca. Terör örgütleri

0: cirit attı ve anarşik eylemler yaptılar. Oradan buraya 8 Aralık 2024 devrimi, bir hürriyet ve bağımsızlık devrimi olarak başarıldı. O günden bugüne de siyasi istikrar, toprak bütünlüğü, milli birlik sağlanmış oldu. Şimdi sıra ekonomik gelişmede. Bunun için de yatırıma, üretime, ticarete ihtiyaç var. Komşu ülkelerle ticareti arttırmaya ihtiyaç var. Ortaklığa, güç birliğine ihtiyaç var. Ve Türkiye gerek iç savaş sırasında misafir ettiği 4 milyon Suriyeli'ye gösterdiği âli cenaplıkla, gerekse Suriye'deki birçok bölgenin ihtiyaçlarını tek başına ticaret yoluyla karşılamak suretiyle burada hayatiyeti ve ekonomik hayatın devamını sağladı. Devrimden sonra da bütün Suriye bölgeleri ticarete, yatırıma, üretime açıldı. Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı. Toplam dış ticaretimiz geçen yıl 3 milyar 720 milyon dolara ulaştı. %42'lik toplam bir artıştı bu. Ve bu yılda ilk 7 ayda %16'lık bir artış başarıldı. Tabii yeni dönemde yeni bağlantılar da ortaya çıkıyor. Suriye uluslararası izolasyondan kurtulmuş vaziyette. Özellikle Batı dünyasından gelen ambargolar bugünlerde resmen kaldırıldı. Bunlar Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri için ümit ederiz ki yeni finans kaynaklarının da ülkeye gelmesini ve ticari faaliyetler açısından mali ilişkilerinde, bankacılık ilişkilerinde başlamasını sağlayacaktır. Bu da ekonomik gelişmeyi hızlandıracaktır, yatırımları hızlandıracaktır. Gümrük alanında güçlü bir işbirliğimiz var. 9 tane sınır kapımız içinden 6 tanesi faal durumda. Musaybin Kamışlı'yı da yıl sonuna kadar açma konusunda mutabık kaldık. Daha da önemlisi ikili ticaret artıyor. Ondan da önemlisi uluslararası ticaret için transit koridorları açıldı. Geçen yıl başladı. Suudi Arabistan'ın da bu yıl devreye girmesiyle Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan sonra artık Türkiye, Suriye kavşak ülkeler olarak bütün Orta Doğu ve Körfez ülkelerine karayolu taşımacılığı ile ihtiyaçları karşılama noktasında büyük bir geçiş ülkeleri haline geldiler. Bunlar uluslararası ulaşım koridoruna dönüştü. Ayrıca Körfez'in ve Hürmüz Boğazı'nın enerji geçişlerine ve diğer mal geçişlerine kapalı olması nedeniyle enerji koridorları da yine Türkiye ve Suriye üzerinden boru hatları yoluyla projelendirilme fikirleri ve inisiyatifleri güçlü bir şekilde konuşuluyor. Ülkeler ve hükümetler arasında bunlar projelendiriliyor. Bu anlamda da Suriye'nin ekonomik gelişmesinde bu yeni gelişmelerin büyük bir faydası olacak.
1: Peki efendim, Suriye'nin inşasında Türkiye nasıl bir rol üstlenecek? Yeniden inşaada Türkiye Körfez, Çin ve Batılı şirketlerle rekabet mi edecek, yoksa ortaklık mı kuracak?
0: Şimdi tabii her şey Suriye hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı projelere bağlı. Bu noktada müşavirlik firmalarına devreye girecek, ihale edilecek. Türk müşavirlik firmaları da çok güçlü. 3,5 milyar dolarlık 3000'den fazla müşavirlik projesi kazanmışlardı. Suriye halkının, Suriye hükümetinin ihtiyaç duyduğu, hazırladığı projeler çalışılacak ve tabii buradaki gerek kendi yerli sektörü gerekse uluslararası ihaleler olarak bunlar projelendirilip ihaleye çıkılacaktır. Bizim Türk müteahhitleri de hem yakınlık itibariyle hem tecrübe ve uzmanlık itibariyle ve dünyada 567 milyar dolarlık proje iş bitirmesiyle bu projeler

0: Yerde yer alacaktır. Buna inanıyoruz. Bu noktada tabii Suriye hükümetinin inisiyatifleri ve kararları da belirleyici olacaktır.
1: Peki Türkiye Suriye sınırında ortak sanayi endüstri bölgeleri gündemde mi? Bu bölgelerde Türk şirketlerine özel teşvik veya avantaj sağlanması konuşuluyor mu? Suriye Gümrük İdaresi Başkanı'yla da bir görüşme olmuştu.
0: Bugün de görüştük. Bir ay içinde 3 defa bir araya geldik. Tabii ekonomik ilişkilerimizin gümrük işlemleri boyutunu ve gümrük idareleri boyutlarını onlarla görüşüyoruz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Suriye'deki organize sanayi bölgeleri, işbirlikleri alanında müzakereler yürütüyorlar. Bizim de bu gelişlerimiz ve onların bize gelişlerinde bu konular gündeme geliyor. Onların teklifleri oluyor, bizim karşı tekliflerimiz oluyor. Yani zaten Türkiye ve Suriye ekonomileri entegre bir ekonomi. Halklarımızın entegre olduğu gibi ve akrabalık, dostluk, kardeşlik boyutu olduğu gibi ticaretten yatırıma doğru, üretime doğru işbirlikleri artacak. Yatırım ve üretim işbirliği arttıkça dış ticaretinde katlanarak büyüdüğünü göreceğiz.
1: Efendim, son olarak da fuarla ilgili sormak istiyorum. Şam Uluslararası Fuarı Türkiye-Suriye ticaretinde nasıl bir rol üstlenecek? Fuardan somut bir anlaşma ve yeni yatırım beklentiniz var mı?
0: Bu fuar 14 yıldır yapılamıyordu. Geçen yıl 2025 yılı Ağustos ayında 62.si düzenlendi. Devrimden hemen 8 ay sonraydı. Yeni dönemin sembolü olarak önem atfediyordu. Biz Türkiye olarak buradayız, yanınızdayız. Ürünlerimizle, müteşebbislerimizle ve hükümet ve millet olarak güçlü desteğimizle yeni Suriye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğiz mesajını verdik. 1000 metrekarelik bu salonda Türk pavilyonu fuarda en büyük misafir ülke pavilyonuydu. Bu yılda benzer şekilde 200 kişilik bir heyetle 33 firmanın stand katılımıyla fuarda yerimizi aldık. Bakan meslektaşlarımla, yatırım idaresi başkanı, ekonomi ticaret bakanı, gümrük limanlar idaresi başkanı, iş adamları arasındaki iş forumu, yuvarlak masa toplantıları, yeni kurulan Şam Global Ekonomi Forumu'nun kuruluş toplantısı ve basın toplantısı şeklinde tam 9 faaliyet yaptık. 10.sü olarak da Türkiye Holü'nün açılışını gerçekleştirdik.
1: Teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür
1: ederim.
2: Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz var. Kare Portföy Fon Yöneticisi Kadir Altınok bizlerle birlikte olacak. Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum.
2: Şimdi isterseniz dün gelen Nvidia bilançosuyla başlayalım. Çünkü haftanın kritik başlıklarından bir tanesiydi. Şimdi bir taraftan baktık bilançoya, beklentilerde bir bozulma görmedik. Güçlü rakamlar vardı. 96 milyar dolarlık bir gelir. Gelecek çeyrekte de 108 milyar dolarlık bir beklenti. Tabii burada yatırımcının çıtası da çok fazla yükseldi. Yapay zeka yönelik sürdürülebilirlik çok fazla sorgulanıyor. Burada bir balon var mı veya bu kadar büyük yatırımlar ne zaman kâra dönüşecek şeklinde beklentiler var. Dolayısıyla gelen bilançoyu nasıl değerlendirirsiniz ve yapay zekanın hani bu sürdürülebilirliğiyle alakalı ne düşünüyorsunuz?
3: Evet, aslında beklentilerin üzerinde güzel bir bilanço geldi Nvidia tarafında. Ama malum çok güzel gelse bile piyasaya satış ihtimali oluyordu. Biz bunu özellikle geçen aylarda Samsung bilançosunda görmüştük. Kospi'ye çok olumsuz etkilemişti. Gelir yüksek gelmiş olsa bile. Sizin de değindiğiniz gibi aslında en büyük endişe bu yapay zeka yatırımlarının geri dönüş süresi ve geri dönebilecek mi? Çünkü çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama biz Nvidia bilançosuna baktığımızda önümüzdeki dönemde de özellikle talebin daha güçlü olacağını görüyoruz. Operasyonel olarak zaten karlılık ciddi anlamda görünüyor. Tabii bütün bu yüksek beklentilerin karşılanmasına rağmen aslında Nvidia çarpan bazında aslında düşük bir FK ile, son dönemlerin en düşük FK'sıyla fiyatlanıyor. Bu biraz da aslında hala

0: piyasanın en azından yapay zeka yatırımları ve gelirleri açısından zirvenin geride kaldığı endişelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, beklentiler iyi görünüyor, bilançolar güçlü ama hala piyasa bu yatırımların ne zaman geri döneceğine yönelik endişelerini sürdürüyor. Bunu da biz özellikle Nvidia'nın bu rekor bilançolara rağmen düşük FK ile fiyatlanmasından anlıyoruz diyebilirim.
1: Evet, bir de bakalım yine dün gelen önemli rakamlardan biri ABD PCE ve büyüme rakamlarıydı. Şimdi aslında piyasayı çok net bir yere sıkıştırdı diyebiliriz. Şimdi çekirdek tarafta beklentiye paralelde ama manşet tarafta biraz beklenti üzeri rakamlar geldi. Yani Fed'in önünde hem soğuyan ama ayakta da duran bir ekonomi gördük diyebiliriz. Diğer taraftan tabii tarım dışı istihdam rakamlarını da bekliyor olacağız. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Şimdi dünkü piyasa tepkilerine baktığınızda bu gelen rakamlar sonrasında asıl fiyatlanan şey ne oldu? Fed'den nasıl bir faiz patikası fiyatlanmaya başladı? Bir de Kasım ara seçimleri öncesinde Fed'den bir faiz artırımı bekler misiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, tabii sizin de yine değindiğiniz gibi beklentilere paralel gelen bir çekirdek enflasyon tüketim harcamaları verisi vardı diyebiliriz. Burada özellikle Fed için kritik bir gösterge niteliğinde bu, özellikle faiz arttırma konusunda. Hala Fed'in beklediği veya hedeflediği enflasyon oranının üzerinde bir, aslında biz orada enflasyon görüyoruz. Burada tabii özellikle Fed'in ve piyasanın fiyatlamasında önümüzdeki hafta gelecek tarım dışı istihdam verisi de önemli olacak. Özellikle Dünya Kupası geride kaldı. Burada özellikle tüketim ve harcamalar biraz daha istihdam da öne çekilmişti. O yüzden geçen aylarda biraz daha kötü bir tarım dışı istihdam verisi gördük biz orada. Şimdi yeni gelecek olan biraz daha bizim için önemli olacak. Fiyatlamalara baktığımızda aslında 2 faiz artış fiyatlanıyordu geçen ayda ama bu tek faiz artışına geriledi diyebilirim. Ama özellikle Kasım ayındaki ara seçim öncesinde bir faiz arttırım ihtimali daha olası gibi görünüyor. Tabii biz önce bir tarım dışı istihdamı göreceğiz. Bir de bizim için tabii önemli olacak şey Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki yapacağı yönlendirme. Malum aslında yeni Fed Başkanı ile birlikte aslında biz Fed'in rehberliği açısından daha az veri ve bilgi alıyoruz. Orada biraz daha ketum davranıyor. O yüzden Jackson Hole toplantısı bir nebze daha da önemli olacak. Özellikle Fed'in politikaları açısından diyebilirim. Şimdilik ama fiyatlamalara baktığımızda yıl sonuna kadar bir faiz artışı fiyatlanıyor. 25 bas puan şeklinde. Onu da önemli olarak etkileyecek ana etmen özellikle gelecek hafta gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Onu takip edeceğiz.
1: Evet, bahsettiniz. Yarın tabii Warsh'un konuşmaları Jackson Hole sempozyumunda oldukça önemli. Aslında piyasalar öncesinde biraz daha temkinli de davranıyor diyebilir. Şimdi bu ortamda bakalım bir de petrol piyasalarına. Hürmüz Boğazı'nın da bir açılma beklentisi var. Yeniden İran'la Umman arasında sözleşmeleri takip ediyoruz. Brent petrol 90 dolarlardan yeniden 85 dolarlara kadar bir gerileme gösterdi. Dolayısıyla diplomatik umutlar tabii birazcık burayı da art şokunu hafifletiyor. Buraya dair ne dersiniz? Sizce olumlu senaryolar, hikayeler gelmeye devam ettikçe Brent petrolde risk primi ne kadar daha silinebilir?
0: Evet, aslında daha da silinebilir çünkü biz Rusya-Ukrayna cephesinde ciddi bir tansiyon yükseldiğini görmemize rağmen Brent'teki bu düşüş özellikle İran-ABD savaşı tarafında çözümün daha da artmasıyla birlikte petrol fiyatlarının ciddi anlamda geri çekilebileceğini bize gösteriyor. Özellikle orada savaştan ziyade biraz ekonomik yaptırımlarla diplomasinin öne çıkacağı beklentisi ciddi bir geri çekilmeye sebep olmuştu Brent tarafında. Yine sizin de değindiğiniz gibi Umman İran arasında bir anlaşmadan, sözleşmeden bahsediyoruz. Dün Trump mayınların temizlendiğini ve Hürmüz'ün artık hani geçişlere hazır, rahat olduğunu ve İran'la da bir şekilde çözüme yaklaştıklarına dair açıklamaları ciddi anlamda Brent petrolü geriye çekti. Rusya-Ukrayna'daki tırmanan gerilime rağmen. Burada tabii özellikle arz tarafında ciddi bir arz fazlası var. Şu an tabii ki de bu gerilim biraz daha petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Ama kalıcı çözüme ulaştığımız anda ciddi

0: bir anlamda petrolle geri çekilme görebiliriz. Bu yüzden zaten her ne kadar savaştaki gerilim ciddi anlamda artsa bile aslında biz 150 dolarları petrolle görmeme sebebimiz biraz daha temel anlamda arz fazlası var. Sadece bu jeopolitik manşet gerilimler biraz daha petrol fiyatlarını baskılıyordu. Kalıcı çözümü gördüğümüz an petrol fiyatlarında ben ciddi bir geri çekilme bekliyorum.
1: Evet, bu ortamda bir de bakalım altın fiyatlarına. Şimdi uzun vadeli ABD tahvil faizleri yüksek dedik ama diğer taraftan altın da 3 ayın zirvelerine yakın seviyelerde seyrediyor. Şimdi bizim bildiğimiz normal şartlarda yüksek reel faiz altın için ciddi bir baskı unsuru ama faizlerin yüksek olduğu ortamda yine altının da bir nebze son döneme göre yüksek olması aslında birazcık çelişkili. Dolayısıyla altında birçok fiyatlama da var diyebiliriz. Şimdi Fed'in faiz artırma ihtimali hala masadan kalkmış değil. Piyasa fiyatlamalarında görüyoruz. Dolayısıyla sadece altına baktığımızda Fed'i okumamak gerekiyor. Birçok dinamik var. Ne dersiniz altının seyri için? Çünkü birçok bankada 5000 doları öngörüyor gelecek yıl için.
0: Kesinlikle aslında tek bir dinamik yok. Bizim okullardan öğrendiğimiz, sizin de değindiğiniz reel faiz ortamında altın fiyatları düşer gibi bir aslında teori vardı ama realiteye geldiğimizde burada jeopolitik risklerin ciddi anlamda özellikle bu yılın başında fiyatlandığını ve altın fiyatlarını ciddi anlamda yukarı çektiğini görmüştük. Sonra savaş anında ciddi bir likidite ihtiyacından dolayı aslında ve merkez bankalarının kendi kurlarını koruması amacıyla altın rezervlerini azaltmasıyla birlikte ciddi bir düzeltme gördük. Şimdi biraz daha normalleşmeyle birlikte aslında biz 4000 dolarlar seviyesinden tekrar merkez bankalarının ciddi alımlar yaptığını gördük. Burada özellikle Polonya ve Çin Merkez Bankası'nda ciddi alımlar vardı o seviyelerden. Şimdi jeopolitik taraf biraz toparlanmaya başladığı senaryoda merkez bankalarının alımları uzun vadeli tahvil faizleri yüksek olsa bile ABD'de reel faiz yüksek olsa bile altına alım getirdi ve orada tekrar trendin yukarı doğru döndüğünü ve kritik aslında 4500 dolarlı seviyelerin üzerine çıktığını da gördük. Tabii V tipi bir düzeltmeden ziyade yeni rekor seviyesi anlamında trendin yavaş da olsa yukarı olduğunu altın tarafında görüyoruz. Burada tabii bu trendi ne bozabilir? Tekrar çok yüksek gelen bir enflasyon verisi sonrasında tekrar bizim aslında Fed'den faiz artırım oranlarını ya da ihtimalini 2 veya daha fazlaya çıkardığımız senaryoda tekrar altında bir düzeltme görebiliriz ama şu anki konjonktüre baktığımızda hem geçen gelen tarım dışı istihdam verisinin ciddi anlamda düşük olması faiz arttırım beklentilerini aşağı çekmişti. Hem merkez bankalarının alımı hem de jeopolitik taraftan gelecek olumlu haber ve altının likidite ihtiyacı nedeniyle satımını durdurması gibi etmenler altında biraz daha yukarıyı görmemize sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ama sert bir hareketten ziyade yavaş yavaş sizin de değindiğiniz aslında aracı kurumların hedef fiyatlarına yıl sonunda ulaşabiliriz gibi görünüyor 5000 dolarlar seviyesine.
1: Evet, bu ortamda tabii tahvil faizlerinin seyri de önemli. Şimdi Morgan Stanley'den bir uyarı gelmiş ABD tahvil faizlerine yönelik. Asıl risk borçlanma değil şeklinde açıklamaları var. Özellikle şu aşamada ABD'nin kamu borcunun tüketici ve şirket harcamalarını belirgin bir şekilde frenlemediğini belirtmiş. Tabii şimdi ABD'nin 40 trilyon dolarlık bir kamu borcu var. Bunu nasıl döndüreceği de bir soru işareti ki Trump'ın zaten faizleri indirme istemesinin en büyük sebeplerinden de bir tanesi. Dolayısıyla tahvil faizleri için ne dersiniz? Hala yüksek bir ortam var. Sadece ABD için değil, gerek Avrupa ve Asya'da da zaten genel küresel tahvil faizlerinin yüksek olması nasıl bir risk unsuru ve bu raporu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, zaten uzun vadeli tahvil faizlerinin aslında yüksek olmasının kaç tane sebebi var. Bunlardan birisi sizin değindiğiniz gibi ABD'nin kamu borcunun tarihi yüksek seviyelerde 40 trilyon doları aşması. Buna bir de özellikle yapay zeka yatırımları yapan şirketlerin tahville borçlanması sebebiyle bizim crowding out dediğimiz aslında dışsallık etkisi de ABD tahvil faizlerini uzun vadeli tarafta yukarı iten etmenlerden birisi oluyor. Kevin Warsh'un hala biz enflasyonla mücadeledeki politika ve kapısını tam net bilemediğimiz için aslında piyasa biraz daha enflasyonla mücadelede bir risk primi daha koyması yine tahvil faizlerini yukarı çeken etmenlerden birisi oluyor. Bir de ABD'de tabii nominal büyüme ciddi anlamda yüksek. Bu da tabii reel faizi de yukarı çeken bir etmen oluyor. Bu da tabii uzun

0: vadeli tahvil faizlerini de etkiliyor. Bununla mücadele için tabii biz ABD hazinesinde müdahaleler gördük. Bu sınırlı oldu aslında Vincent'ın yapmış olduğu tahvil alımlarıyla birlikte uzun vadeli tahvil faizlerini geriye çekme stratejisi çok başarılı olmadı. Bunda özellikle bu değindiğim 4 tane ana unsur rol oynuyor diyebilirim. Burada bizim için önemli olan şey mali disiplin olacak. Uzun vadeli tarafta tahvil faizlerinin geri çekilmesi anlamında. Bir diğer unsur da enflasyon beklentileri düzeltme biraz daha bizim için özellikle uzun vadeli tahvil faizlerine baktığımızda önemli iki takip seviyesi olacak diyebilirim. Kesinlikle uzun vadeli tahvil faizlerinin ve özellikle bizim de piyasa olarak baktığımız daha çok ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyelerde seyretmesi, özellikle 5'li seviyelerin üzerine çıkması aslında diğer riskli varlıklar açısından olumsuz diyebilirim. 5'in üzerinde olacak olan bir ABD 10 yıllık tahvil faizinin ben ABD borsalarını da genel olarak hem ABD'nin hem de diğer ülkelerin borçlanma ve risk primlerini de arttıracağını düşünüyorum. Böyle bir senaryoda aslında riskli varlıklar için oldukça endişeli olabiliriz diye düşünüyorum. Burada önemli olan enflasyonun geriye çekildiğini görüyor olmamız bizim için önemli olacak. Bir de özellikle kamu maliyesi tarafında ciddi bir disiplin adımlarını özellikle uzun vadede biz ABD tarafından görüp görmeyeceğimizde bir diğer ana unsur olacak uzun vadeli tahvillerin geri çekilmesi anlamında.
1: Evet, aslında dışarıdaki konjonktüre baktık. Bir de bunun yansımaları içeriye bakalım. Şimdi petrolün düşmesi Türkiye için olumlu bir tablo. Gerek enerji ithalatçısı olmamız gerek cari denge açısından doğrudan etkileri var ki enflasyon açısından da aslında bir nefes alanı da yaratıyor. Şimdi Merkez Bankası'ndan pazar günü bir adım gördük. Yeniden repo ihalelerine başladı. Aslında bu örtülü faiz artırımından sonra faiz indirim alanı yeniden mi açılacak sorularını konuşuyoruz ki ne dersiniz Borsa İstanbul ve içeriye yönelik son başlıklar adına?
0: Bizim için tabii ana baktığımız kritik unsur, hani globaldeki gelişmeleri bir kenara bırakacak olursak, bizim içeride enflasyon. Yine sizin de değindiğiniz gibi özellikle petrol fiyatlarındaki volatilite bizim enflasyon beklentilerimizi ciddi anlamda şekillendiriyor. Orada biraz daha düşük gelecek olan Brent petrol bizim enflasyona etkisini olumlu yansıtacaktır. Bununla birlikte de biz faiz tarafında da daha bir indirim adımlarını görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da doğal olarak Borsa İstanbul'u ciddi anlamda etkileyecektir. Şu an ama resme baktığımızda özellikle enflasyonda çok ciddi bir geri çekilmeyi maalesef henüz göremiyoruz. Hani bizim beklentilerimiz, Merkez Bankası da zaten yükseltti yıl sonu için beklentilerini. Bizim de genel olarak piyasa olarak beklentilerimiz enflasyon yıl sonunda 30'lu seviyelerde olacağı yönünde gibi görünüyor şu an için. Ağustos enflasyonuna baktığımızda ikili seviyelerde gelmesi muhtemel. Baz etkisinden dolayı özellikle Eylül-Ekim enflasyonu bizim için çok ciddi öneme sahip. Faiz indirimleri konusunda diyebilirim. Yine sizin değindiğiniz gibi aslında biz pazar günü Merkez Bankası'ndan bir normalleşme adımı gördük. Ben bunu evet piyasalara bir faiz indirimi olarak yansıyacak bu. Ama bunu ben bir faiz indiriminden ziyade artık savaş sonrası dönemdeki o aldığımız ekstrem bir önlemin normalleşmesi olarak görüyorum. Şu an piyasa faizi politika faizine yakınsa da 37'li seviyelerdeyiz. Eylül ayında bir Merkez Bankası toplantısı var. Ben henüz faiz indirimi için oranın erken olduğunu düşünüyorum ama Ekim ayını için en azından bir faiz indirimi tarafında bir alan var. Bizim yıl sonu 30'lu seviyelerde beklediğimiz enflasyon beklentisine rağmen hani yıl sonunda da faizi muhtemelen 35'li seviyelerde kapatırız gibi görünüyor. Şu anki mevcut enflasyon eğilimine baktığımızda özellikle Eylül-Ekim ayında gelecek olan pozitif sürprizler biraz daha faiz indirimi açısından alan açabilir. Tabii bütün bu gelişmelerin ışığında da baktığımızda faiz indirimlerinin Borsa İstanbul'a olumlu yansımasını bekleriz. Pazar günkü adım ciddi anlamda bankalara çok olumlu yansıdı. Çok geride kalmışlardı zaten normalleşme adımıyla birlikte. Bankaların biraz daha bu ralliye katılımıyla birlikte de biz aslında kritik olan 15.000'li seviyelere doğru Borsa İstanbul'da görebiliriz diye düşünüyorum. Burada önemli olan öncelikle Ağustos, sonrasında da Eylül ayında gelecek olan enflasyon ve enflasyonun eğilimi bence Borsa İstanbul'un seyri açısından kısa vadede önemli olacaktır.
1: Evet, bu ortamda bir de

0: soracağım. Fon piyasasına 10 trilyon liraya yaklaşan bir fon piyasasından bahsediyoruz. Şimdi hem yüksek faiz ortamıyla beraber aslında yatırımcıların da ilgisini çekiyor para piyasası fonları da başta olmak üzere. Dolayısıyla aslında borsaya geçmek için bekleyen bir likitte var mı diye soracağım. Yoksa yatırımcı bu yüksek faizden mümkün olduğunca uzun süre faydalanmak mı istiyor faiz indirimleri gelene kadar?
1: Şu anki duruma baktığımızda hala Borsa İstanbul bu riskli faize baktığımızda çok cazip görünmüyor. Bizim yıl sonu beklentilerimiz 17 binli seviyeler Borsa İstanbul'da. Orada baktığımızda %14-15'lik bir alan var gibi görünüyor. Risksiz para piyasası fonlarının getirisine baktığımızda da şu an 10-12'li seviyelerde bir getiri görünüyor yıl sonuna doğru. Aslında risk getiri beklentisine baktığımızda bu yüksek faiz ortamında hala para piyasası fonları, likit fonlar cazibesini koruyor diyebilirim. Burada aslında yatırımcılar açısından önemli olan kademeli bir şekilde faiz indirimleriyle birlikte para piyasası fonlarından yavaş yavaş hisse fonlarına doğru bir ilgi olabilir. Orada faiz indirimlerini görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet Kadir Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. İyi seanslar dileyelim. Kare Portföy Portfolyo Yöneticisi Kadir Altınok bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik. Bir de bakalım emtia piyasalarına. Orada nasıl bir tablo var? Haftanın 4. işlem günündeyiz. Petrol Hürmüz Boğazı moduyla düşmeye devam ediyor. Özellikle İran ile Umman arasındaki görüşmelerle beraber Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilme ihtimali, yani diplomatik alanda gelebilecek olumlu başlıkların beklentilerini fiyatlamaya başladı. Brent Petrol'de yeniden 85 dolarları takip ediyoruz. Bu noktada tabii ki stratejik su yolunun kullanıma ilişkin anlaşmaya varılması da petrol fiyatlarının düşüşünü hızlandırdı diyelim. Diğer taraftan emtia tarafından baktığımızda değerli metaller grubundan Çinko'daki rallide 7. gününe girdi. Özellikle arz sıkışıklığının metal piyasalarında endişeleri körüklemesiyle yükselişlerini 7. güne kadar taşıdığını takip ettik. En son Londra metal borsasında da vadeli işlemlerde %1'e yakın artışlardı. Yine Çinko fiyatlarında takip ettik. Buğday tarafına baktığımızda Rusya-Ukrayna hattında tırmanan gerilimle beraber limanlara yönelik saldırı kaygısıyla buğday fiyatlarında yeniden bir fırlama olduğunu takip ettik ki Chicago vadeli işlemlerde bu ay %19'luk buğday fiyatlarında artış yaşandığını gördük. Dolayısıyla Karadeniz'deki tedarik krizinde derinleştiğini de aslında piyasalarda emtia tarafından takip ettik diyelim ve buradan gidelim yorumları almaya. Emtia piyasalarına baktı, piyasaları değerlendirdik. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay bizlerle birlikte olacak. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Candaş Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Memnuniyetle, hoş bulduk.
0: Şimdi isterseniz bir önce Nvidia'dan başlayalım. Dün kritik tablo geldi. Hem beklenti üzeri bir kar, yine gelecek beklentilerde oldukça yüksek. Aslında kağıt üzerine bilançoda bir beklentilerde bozulma görmedik. Tabii piyasa fiyatlamaları biraz farklıydı. Asya'ya biraz yansımalarını gördük. Teknoloji tarafı öncülüğünde özellikle SK Hynix ve Samsung önemliydi ama bir yandan da ABD PCE ve büyüme rakamlarını aldık. Burada tabii karışık bir tablo vardı. Büyüme %1,5'tu. Yine PCE tarafında çekirdek taraf beklentiye paralel geldi ama şimdi hem önünde Fed'in soğuyan bir enflasyon var ama hem de ayakta kalan da bir ekonomi gördük ama diğer yandan 5 yıldır da enflasyonun tahminlerin üzerine kaldığını da görüyoruz. Dolayısıyla hem bu Nvidia bilançosunu hem de dün gelen bu rakamları piyasa fiyatlama açısından nasıl yorumlarsınız?
2: PCE'den başlayalım. Kişisel tüketim harcamaları verisi Fed'in özellikle para politikası belirleme noktasında, enflasyonla mücadele politikası belirleme noktasında en önem verdiği göstergelerden biri. Açıkçası piyasa beklentisinin biraz üzerinde geldi diyebiliriz. Özellikle eğilimin yukarı doğru seyrediyor olması, yıldan yıla 3.7'ye çıkmış olması, bu tarafta enflasyonda ciddi manada bir katı ve yapışkan bir durumun karşımızda olduğunu gösteriyor. Peki neden piyasa buna çok fazla sert tepki vermedi? Enflasyon yükseliyorsa kuvvetle muhtemel FED tarafında bir faiz arttırım beklentilerinin artması gerekiyordu ve bununla birlikte özellikle hisse senedi piyasalar başta olmak üzere kıymetli madenler tarafında, kriptolarda sert satışlar görmemiz lazımdı ama böyle olmadı. Piyasa hissiyatına baktığımız zaman her ne kadar enflasyondaki görünüm sert ve bozulmaya devam ediyor olsa da özellikle ABD istihdam piyasasındaki zayıflamanın günden güne artıyor olması ve büyümenin bu noktada ciddi manada zayıflamaya başlamış olması enflasyonun ciddi bir risk göstergesi olmak

0: olmaktan çıkarıyor. Evet, fiyatlar genel düzeyi artıyor ama harcayabilecek tasarruf miktarı da günden güne azalıyor. Dolayısıyla ABD'nin çözmesi gereken sorunlar birken ikiye çıkmış durumda. Hem büyümeyi çözmesi gerekiyor hem de enflasyonu bir şekilde kontrol altına alması gerekiyor. Nvidia tarafına bakacak olursak uzun zamandır zaten başta yapay zekaya bağlı sektörler olmak üzere alt sektörlerle birlikte ABD endekslerini taşıyan en önemli şirketlerin başında geliyor ve ciddi manada beklentilerin üzerinde bir bilançoyla karşı karşıyayız. Bununla birlikte hem Alphabet tarafından, diğer Microsoft tarafında ve Meta tarafında da Nvidia'nın bu olumlu bilançosuyla birlikte bir miktar toparlanma hissiyatı görmemiz son derece muhtemel önümüzdeki süreçte. Genel olarak kompozisyona baktığımız zaman başta çip olmak üzere yapay zeka odaklı çalışan, teknoloji odaklı çalışan şirketlerin özellikle dünya para piyasasında başta tahvil piyasası olmak üzere kıymetli metaller ve kripto paralarla buna dahil edebiliriz. Bu tarafta biriken likiditenin önündeki en büyük rekabet ortamı olarak karşımızda duruyor. Çünkü artık tahvil piyasası ciddi manada cazibesini yitirmeye başladı. Hisse senedi piyasası evet yapay zeka öncülüğünde ciddi manada rekorlar kırmaya devam ediyor. Kıymetli madenler bir süredir güven liman algısını kaybetme durumuna geldi. Kripto paralar da eskisi kadar merkeziyetsiz değil. Ciddi manada hükümetlerin kontrolüne girmiş durumda. Bu tarafta likiditenin ağırlıklı olarak gitme hissiyatının yapay zeka ve yapay zeka odaklı yatırımlar olduğunu görüyoruz ki önümüzdeki süreçte de bu taraftaki pozitif etkinin devam etmesini bekleyebiliriz.
1: Evet, bu ortamda bakalım petrol piyasasına siz de biraz değindiniz. Şimdi 3 işlem gününde bir gerileme gördük. Brent petrol yeniden 90 dolarları görmüştük. 85 dolarları takip ediyoruz. Tabii burada İran ile Umman arasındaki anlaşma ihtimalleri masaya geliyor. Burada bir mutabakat vardı. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açılma ihtimalleri derken Brent petrol yeniden bir düşüş eğilimine girdi. Sizce burada geleceği biraz erkenden mi fiyatlıyor diye soracağım. Çünkü henüz Hürmüz Boğazı tamamen açılmadı. Sadece beklentiyi satın alıyor piyasa ama yani sizce burada jeopolitik risk primi biraz erken mi çözüldü? Ne dersiniz?
0: Aslında sert bir çözülmeden de bahsedemeyiz. Yani 70 dolar altı bir fiyat seviyesi görseydik evet bu tarafta bir iyimser tablo var ve bunu fiyatlıyoruz diyebilirdik ama 80 doların üzeri her fiyatlama zaten ciddi manada bir riski işaret ediyor. Zaten yapılan makro modellere baktığımız zaman da bu çeyreğin sonu için Brent petrolde 96, bir yıl sonrası için de bugün itibaren 115 dolar seviyeleri ana hikayeyi oluşturur durumda. Son günlerde evet bir miktar iyimser hava var. Bunda ağırlıklı olarak ABD'nin özellikle İran'ın ikinci ticaret partnerlerine açıklamış olduğu yaptırımların, söylemlerin çok altında hafif kalmış olması bu tarafta beklentileri biraz daha düşürdü ve son dönemde Umman'la olan ticaret görüşmelerinin ve ortak deniz koridoru oluşturulması noktasındaki pozitif ilerlemeler bu noktada yeniden Hürmüz hattının açılacağı beklentisini oluşturdu ki bir miktar fiyatlarda gevşeme görüyoruz ama ben sene başından beri aynı şeyi vurguluyorum. Ben ABD ve İran arasındaki kalıcı bir anlaşma için Orta Doğu'da Rusya ve Ukrayna arasında bir çözümün şart olduğunu düşünenler tarafındayım. O tarafta bir çözüm olmadan bu taraftaki her anlaşmanın dönemsel, yüzeysel ve son derece geçici olacağı ve günlük politik şekillenmeler bakımından ortaya çıkacak gelişmeler olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalıcı ve piyasalara satın alacağı bir anlaşma için önce Rusya-Ukrayna tarafında bir anlaşma ve o tarafın çözülmesi, Rus rafinerilerinin tekrardan üretim kapasitelerini arttırıp uluslararası piyasalara entegrasyonu ve sonrasında ABD'nin İran'la bir kalıcı anlaşma yoluna giderek bu tarafta bir hat açılmasını bekliyorum. Bunun için de erken olduğunu düşünenlerdirim. Kasım ayına kadar, özellikle ABD'deki ara seçime kadar Hürmüz Boğazı'nda açılma ve kapanmaları ve duyacağımız tansiyonun dönemsel olarak artıp dönemsel olarak zayıflayacağı bir dönem bizi beklediğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde yapılan anlaşmaların kalıcı olduğunu düşünenler tarafında değilim. Dolayısıyla petrol fiyatında da sert bir çözüme beklemiyorum. Bu yıl hikayesi kuvvetle muhtemelen 80 dolar etrafında şekillenecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de altına bakalım. Yine siz de konuşmanın başında birazcık bahsettiniz. Özellikle ABD uzun vadeli tahvil faizleri hala yüksek. Morgan Stanley de buraya yönelik bir risk uyarısı da yaptı. Şimdi normal öğretide bizim bildiğimiz faiz düşerse altın çıkardı ama faizler yüksekken hala altın da görece yüksek kalmaya devam ediyor. Son 3 ayın en yüksek rakamları diyoruz. 4600 dolarlarda devam ediyor. Dolayısıyla sadece altında faiz fiyatlanmıyor. Birçok dinamik var bu noktada. Altın fiyatları için

0: ne dersin? Çünkü beklentiler de geleceğe yönelik hala yüksek. 5000 dolar senaryolarını konuşuyoruz.
1: Altın fiyatlarını en kötü geriye bıraktığımızı düşünüyorum. Özellikle yaz ayları her zaman uyku dönemi olarak geçmiştir. Zaten Ağustos'un son 3. haftası ile birlikte geleneksel olarak yani son 25 yıldır bu tarafta her zaman bir toparlanma görüyoruz. Bu kalıcı yükselişin başlangıcı mı, bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha geri çekilme ve düzeltme görebiliriz. Özellikle ABD tarafında tahvil faizlerinin ciddi manada yüksek seyrediyor olması, evet, altının şu aşamada başa çıkması gereken zorlukların başında geliyor ama orta ve uzun vadede ben bu tarafta bir sorun görmüyorum. Özellikle FED hala uzun vadeli tahviller üzerindeki kontrolünü kaybetmiş değil. Evet, ABD hazinesi bu noktada tahvil alım miktarını iki katına çıkardı ama bu altının son dönemdeki sert hareketini açıklayacak büyüklükte değil. Çünkü toplam parasal büyüklüğüne baktığımız zaman 4 milyar dolarlık bir işlemden bahsediyoruz ama altının dünya piyasalarındaki günlük işlem hacmi 360 milyar dolar. Dolayısıyla vermiş olduğu mesaj bakımından değerli ama komple bir ABD'nin, özellikle ABD hazinesinin tahvil getirileri üzerindeki kontrolü kaybettiği anlamını çıkarmak çok uçuk bir senaryo olur. Bu tarafta değilim. Evet, hükümet borçlar artmaya devam ediyor ve artmaya devam ettiği müddetçe de daha fazla tahvil faizi, daha fazla getiri talep eden bir yatırımcı kitlesiyle karşılaşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla altın fiyatları da bu noktada güç ve destek bulmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ben yılın 3. çeyreğiyle birlikte bu tarafta bir toparlama bekliyorum. Özellikle merkez bankaları bir süredir alımlarını zayıflatmıştı. Bitirmemişti ama geçtiğimiz yıllara göre zayıf bir alım seyrinden bahsediyorduk. Bunun artık yılın son çeyreğiyle birlikte bir miktar toparlanmasını bekleyebiliriz. Hürmüz Boğazı son derece önemli çünkü altın ticaretinin yaklaşık %25'lik aksı bu Dubai merkezinden geçiyor ve bu tarafın uzun bir süredir kapalı olması ve bu taraftaki ülkelerin gelirlerinin ciddi manada azalmış olması bu taraftaki altın alımının önünde çok büyük bir engel oluşturuyordu. Hürmüz Boğazı'ndaki her açılma bu tarafta ülkelerin gelirlerinde bir miktar artış olacaktır ki bu da artık altın fiyatlarındaki fiziki talebin bir miktar daha artması anlamına gelecektir. Merkez bankaları tarafında da bir miktar toparlanma gözlemliyoruz. Halihazırda toplam altın pazarının yaklaşık %17'sini oluşturursalar da özellikle %22'den %17'ye düşmüş olmaları son dönemdeki zayıf altın alımlarının en önemli göstergelerinden biri ama ben tekrardan bunun toparlanarak yerine konmasını bekliyorum. Özellikle ABD'nin artan borcu ve ABD dolarının bir yaptırım silahı olarak kullanıldığı her gün dolardan kaçış ve altına yönelimin şiddetlenerek artmasını bekleyenler tarafındayım. Dolayısıyla 2027 ile birlikte bu tarafta daha şiddetli ve sert hareketler bekleyenler tarafındayım. Yani en kötü geride kaldı. Ons altın tarafında bu yılın hikayesinin 5000 dolar seviyesinde şekilleneceğini düşünüyorum. Kuvvetle muhtemel 5000 doları geçmekte zorlanacağını düşünmüyorum. Gram altın tarafında da bu sene Ocak ayında görmüş olduğu tarih gerisi olan 8200 TL seviyelerini geçmekte çok fazla zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Yani 8000 TL üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Özellikle hem dolar TL'den gelecek destek ve hem de ons altının bir miktar toparlanmasıyla.
0: Evet.
1: Asıl hareketin 2027'de olacağını düşünüyorum ama.
0: Evet Candaş Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii sadece altın değil, tüm piyasalarında gözü kulağı yarın Jackson Hole toplantısında borçun konuşmasında olacak diye de ekleyelim ve sizin de değerli katkılarınız için yayına teşekkür edelim.
1: Ben teşekkür ederim yayınlarla.
0: Hoşçakalın, iyi seanslar. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay bizlerle birlikteydi. Piyasaları değerlendirdik, konuştuk. Böylece piyasa saatini de burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
1: Mattel, dünya için sizin için üretiyoruz.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

Ben Fatma Yıldırım. Haftanın dördüncü işlem gününün öne çıkan şirket başlıklarına ve hisselerinde performanslarına bakacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Smart Güneş'in ortağından Smart Holding'den kabaca 300 milyon lira sermaye avansı aldığını açıkladı. Zaten şirketin önünde Güneş Enerji tarafında ciddi bir yatırım alanı var. Dolayısıyla da burada ortağının da desteği oldukça önemli bir hale geliyor. Özellikle yatırım ve işletme sermayesinde ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemlerde de şirketin finansman tarafını bu avansa beraber rahatlattığı şekilde şirket haberini okuyabiliriz diyelim. Zaten hissesi de bu hikaye çok fazla kayıtsız kalmadı. Yılın başından itibaren %35'lik bir prim olurken güneşi fiyatlamasına baktığımızda da Smart Güneş Enerjisi %1'lik artışla işlemlere devam ediyor. 10 lira seviyesinden de işlemler geçerken aslında piyasa şirketin büyüme potansiyelini bir süredir de fiyatlamaya devam ediyor diyebiliriz ki Mayıs ayından bu yana zaten sert bir yükselişte vardı. %100'lük artışlarda 6 liradan 12 liraya takip etmiştik diyelim. Bir de bakalım bir sonraki şirket haberine Gıpta Ofis diyelim. Aslında buradan farklı bir haber başlığı geldi. Daha önce pay geri alım programı kapsamında yaptığı alımlar vardı. Bu kez kâra dönüştüğünü açıkladı ve 236 bin adet aldığı payı satarak 8,6 milyon liralık kazanç elde ettiğini açıkladı. Tabi burada şirket açısından baktığımızda olumlu tarafı şu olduğunu görüyoruz. Doğru bir zamanda aslında hisse satışından kazanç sağlaması önemli bir nokta. Dolayısıyla da yatırımcı tarafından baktığımızda da şunu izlemek gerekiyor. Şirket bundan sonra yeniden alım programına devam edecek mi yoksa mevcut fiyat seviyelerini yeterli görüyor mu? Soru işareti de burada karşımıza çıkıyor. Hisse performansına baktığımızda %3,5'luk bir satış olduğunu takip ediyoruz. 97 lira civarından işlemden geçerken aslında şirketin yılbaşından bu yana performansı oldukça güçlüydü. %40'lık bir getirisi vardı. Son bir ayda sadece %60'lıkta sert bir yükselişini de takip etmiştik. Zaten Temmuz sonu Ağustos başından itibaren sert yükselişini de grafikte takip ediyoruz. Yani dolayısıyla artık fiyatlamanın oldukça hareketli olduğu bir dönemden de geçiliyor Gıpta Ofis için diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. SDT Uzay bugün iki haber üst üste birden geldi. 1,4 milyon dolarlık iş aldığını açıklarken bir diğer yandan %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımı işlemi de bugün gerçekleştireceklerini açıkladılar. Böylece tabii sipariş tarafı oldukça önemli bir başlık zaten savunma sanayinde. Son dönemde bu tarz haber başlıklarını sıkça görürken diğer taraftan da SDT'nin de bu trend içinde olması oldukça kritik diyelim ve bedelsiz sermaye artırım tarafında da oranın çok yüksek olduğunu gördük ama şirketin değeri arttı diye okumamak gerekiyor. Her bu tarz haber başlıklarının altında belirtiyoruz. Pay sayısının artması, hisse fiyatının düzeltmesi önemli bir nokta diyelim ve hisse performansına bakalım. İki haberin de etkisiyle beraber hissesi bugün %6'lık güçlü bir primlenme göstermiş. 25 lira civarını takip ediyoruz. Günüçi performansını ekranda görüyoruz. Zaten yılın başından itibaren %50'lik de bir getirisi vardı. Dolayısıyla da bugün SDT hem şirket haberini hem de sermaye hareketinin etkisinin birden fiyatlandığını performansına takip ediyoruz diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Yeo Teknoloji biraz portföyünü şekillendirdiğini açıkladı. Intelligent Industry tarafından %50 payını da devretme kararı aldığını söyledi. Böylece yine şirket özelindeki son faaliyet alanlarına baktığımızda yenilenebilir

enerji yatırımları, yurt dışı projeleri ve iştirakleriyle birlikte zaten takip ediyorduk. Dolayısıyla bu satış kararı kendisinden ziyade de değişimin YEO'ya ne kadar katkı sağlayacağı önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Zaten hisse tarafında da oldukça ilginç bir tablosu vardı. Performansına baktığımızda %1'lik bir yükselişi var. 35 lira civarından işlemler geçiyor. Dolayısıyla da yıl gelinde %125'lik de güçlü bir yükseliş de var diyelim. Bir şirket haberi daha varmış, onu da aktarmış olalım. Şare Enerji. Burada yeni bir hikaye karşımıza geldi. 17 Temmuz'da halka açılan bir şirketti. Yurt içi bir müşterisi yüksek gerilim hattı sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Enerji tarafında sadece güneş santralini konuşmuyoruz. Yatırımlar da artık artmaya devam ediyor. Hisse performansı çok kısa görmüş olalım. Hissenin arzu edildiği günden itibaren %26'lık bir yukarı yönlü performansı var. Dolayısıyla piyasa ilk etapta güçlü bir aslında reaksiyon gösterdi. Şara Enerji'nin halka arzına diye. Son fiyatlamasında da gün içinde %1'lik bir primi var. 89 lira civarında işlemlerin geçtiğini de görüyoruz. Bundan sonra tabii yeni sözleşme gelip gelmeyeceği de önemli nokta diye de ekleyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalardaki şirket haberleri için de saatler 13.45'te görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: hayatım, köpekleri pet otelle yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
1: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği İntetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
10: Makel, dünya için, sizin için üretiyoruz.
11: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Ačeš.
1: Děkujem, bojáš.
2: Ay onu bu paçavuş ne?
3: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
4: Seul지방경찰청 위기협상팀 하치원입니다.
5: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
3: 사킨 ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
4: 딱 찾아봐주세요.
5: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
4: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
5: 하나 좀 더 키워보자.
3: 레이네를 그렇구나. için sadece 12 saati olan Seul polis merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A-Para'da.
6: Ziraat Bankası sunar.

Mutlu günler. Apar ekranındasınız. Saatler 12'yi gösteriyor. Tarladan Sofraya programıyla karşınızdayız. Bugün Anadolu topraklarında kök salan, her dönemde mucizeler yaratan zeytin ve zeytinyağını konuşacağız. Zeytin ağacı örmez ağaç olarak bilinir. Bin yıl yaşar. Günümüzde artan iklim krizi, küresel rekabet gibi başlıklar bu kadim ağacı ve üreticisini nasıl etkiliyor?

0: Türk zeytinciliği nasıl bir dönemden geçiyor? Bugün zeytinyağı sadece bir gıda değil, adeta bir sıvı altın muamelesi de görüyor. Peki Türkiye bu altın çağın neresinde? Tarımdan ticarete, zeytinin yolculuğunu konuşmak üzere programımızda bugün kıymetli bir konuğumuz var. Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek bizimle beraber. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk aslanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, siz nasılsınız, iyi misiniz?
1: Bizler deyiz, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi başlayalım dilerseniz. Zeytin ve zeytinyağı birçok izleyicinin de aslında merakla yakından takip ettiği bir konu. Geçen yıl zeytinde nasıl bir rekolte vardı diye baktığımız zaman kuraklığın da etkisiyle 180-200 bin ton bandında bir gerçekleşme de vardı. Bu yılla bir kıyaslayalım mı yeni dönemle? Bu yılda ciddi yağışlar aldık, rekor rakamlar görecek miyiz, ne dersiniz?
1: Bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz yıl kuraklığın da etkisiyle Türkiye'de yaklaşık 180-200 bin ton bandında zeytinyağı üretimi gerçekleşti Aslıhan Hanım. Ve bundaki en büyük etken kuraklık oldu. Çünkü dalda meyveler buruştu ve ciddi derecede mahsul geriledi. Aynı zamanda bu zeytinin yağlanmasını da engelledi. Bundan dolayı da böyle düşük bir rekolte oluştu Türkiye'de. Fakat yağmurların yeni dönemde artmasıyla özellikle zeytin ağacının 600 mg üzerinde yağışa ihtiyaç duyduğunu baktığımızda zeytin ağaçlarımız bu yıl 1000-1200 mg bandında yağış aldı. Bu gerçekten son 50 yıllık ortalamanın en yüksek yağış anlamına geliyor. Ve bu su deposuyla birlikte ağaçlarımız var senesine uyandı. Ve şu anda da sahaya baktığımızda mahsulün gayet iyi olduğunu görüyoruz. Türkiye bu yılki üretimiyle tekrar dünya ikinciliğine yerleşecektir. Ben buna inanıyorum. 400-450 bin ton bandında şu anda bir zeytinyağı rekoltesi öngörüyoruz. Toplamda da 3 milyon 800 bin tonluk bir sofralık zeytinle beraber, yağlık zeytinle beraber toplam zeytin rekoltesi öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 1 milyon tona yakını sofralığa ayrılacaktır. Kalan 2,5-3 milyon tonluk kısımdan da zeytinyağı elde edilecektir diye düşünüyoruz. Bu bağlamda Türkiye tarihi bir rekolteye hazırlanıyor diyebiliriz aslanım.
0: Evet Mustafa Bey, şimdi tarihi bir rekolteye hazırlanırken üretim tüketim dengesini de konuşalım isterseniz. Şimdi birçok başlığı detaylandıracağız ama üretimde biz hangi noktadayız diye bir giriş yapalım.
1: Üretim tarafında iyiyiz ve Türkiye'de tükettiğimizin çok daha fazlasını üretebiliyoruz. Yaklaşık kişi başı zeytinyağı tüketimimiz 1,5-2 litre seviyesinde. Yıllardır çabalıyoruz fakat bu tüketimi bir türlü arttıramadık maalesef. Türkiye yaklaşık 160 bin ton, 150 bin ton zeytinyağı tüketiyor. Yıllık üretim ortalaması da 300 bin ton. Yani kabaca tüketimimizin iki katı kadar bir üretimimiz var diyebiliriz. Tabii bu fazla üretimi satmak gerekiyor. İhracat yapmak gerekiyor. İç piyasada tüketilemediği için. Bundan dolayı özellikle önümüzdeki sezon gibi yüklü bir sezonda bu üretilecek mahsulün katma değerli bir biçimde yurt dışına pazarlanması, çiftçinin elinde kalmaması ve hem üreticinin hem de ülkemize de döviz girmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Bundan dolayı biz şimdiden uluslararası fuarlara Ticaret Bakanlığımızın verdiği desteklerle birlikte katılım başvurularımızı yaptık. Ekim ayında CIEL Paris Fuarı, Mart ayında Moskova Fuarı gibi birçok yurt dışı fuara katılıp bu mahsulü daha katma değerli bir biçimde ihracatçılar olarak pazarlamayı, satış yapmayı hedefliyoruz. Fakat bu diğer taraftan da iç piyasada ciddi bir yoğun ürün arzını sebebiyet verecek. Marketlerin satabildiği ürün belli. Çiftçinin yine ürünü paraya dönmesi gerekecek, işçilik ve diğer giderlerini ödeyebilmesi için. Bu bağlamda yani Türkiye'nin üretiminin arttığını ve her yıl düzenli olarak ağaç varlığımızın da arttığını görüyoruz. Tüketimi arttıramadığımız modelde maalesef bu tarz sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz Aslıhan Hanım.
0: Mustafa Bey, şimdi aslında en önemli konulardan biri de tabii taklit tahşiş konusu. Her zeytinyağı gerçekten zeytinyağı mıdır? Burada tüketici neye dikkat etmeli? Erken hasat, soğuk sıkım, renginin birazcık daha canlı olması ve tadının aromatik olması, biraz acımsı olması gibi etmenler yeterli olur mu gerçek zeytinyağını anlamamız için diye sormak istiyorum. Çünkü sizin de daha önceki açıklamalarınızdan da takip ettiğim kadarıyla 20-25 ton sahte ürün piyasada olabilir diyorsunuz. yapıyorsunuz? Örneğin sahte ürünün

0: tanımı ne? Burada neye dikkat etmek lazım?
1: Maalesef zeytinyağı ve bal en çok taklit ve taşhin yapıldığı ürünlerin başını çekiyor. Zeytinyağı fiyatlarının arttığı dönemlerde ise bu sahteciler daha da bu işe yöneliyorlar maalesef. Özellikle e-ticaret platformları bu işe merkez konumunda yer açıyor. Ben yayına gelmeden önce de araştırdım, bir miktar daha baktım. 5 litresi 1000 liraya, 800 liraya, yani litre bazında 150-200 liraya kargo dahil olarak internette şu anda zeytinyağı adı altında ürünlerin satıldığını görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Çünkü sahteciler bu ürüne daha doğrusu pamuk yağı, kanola, asfer yağı gibi yağlara çeşitli boyar maddeler, çeşitli aroma verici ve kimyasallarla sahte yağlar yapıyorlar. Bu da direkt olarak merdiven altı üretimi olduğu için insan sağlığını tehdit ediyor ve tüketicinin maalesef bunu ayırt etmesi çok güç. Çünkü o kadar iyi bir şekilde kopyalıyorlar ki uzman olmayan bir tüketici bunu maalesef anlayamıyor Aslan Hanım. Ancak zeytinyağı tadım uzman bizler gibi ve zeytinyağı kalite kontrol laboratuvarları anlayabiliyor. Ayrıca zeytinyağında da çok doğru bilinen yanlışlar var. Örneğin renk bir kalite kriteri değil. İşte rengi çok yeşil olursa çok iyidir, biraz açık olursa kötüdür. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Diğer taraftan donma testleri yapılıyor halk arasında, çok sık duyuyoruz. İşte zeytinyağını dolaba koyuyorlar, donarsa hakiki zeytinyağıdır gibi bir yanlış bilgi var maalesef halk arasında. Pamuk yağı da donuyor aslanım. Ve bu sahteciler gidip pamuk yağını alıp bu ürünleri imal ediyorlar, çeşitli boyalar katıp. Ve tüketici de yağı alıp dolaba koyduğunda pamuk yağı da donduğu için onu zeytinyağı zannediyor. Halbuki zeytinyağının donup donmaması kesin bir kalite kriteri değildir. Zeytinyağı donabilir, donmayabilir. Maalesef bu argümanları da kullanarak daha kolay pazarlama yapıyorlar. Ben tüketicilerin zeytinyağı almadan önce nasıl et muamellerinde de diğer ürünlerde de araştırıp çok daha titiz bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Aile kasapları vardır eskiden de bildiğiniz üzere. Zeytinyağının da aynı bu şekilde yeri yurdu belli, yıllardır bu işi yapan güvenilir üreticileri araştırıp bulmaları gerekiyor. Fiyatı ucuzları, bahsettiğim makasın altındaki fiyattaki yağları kesinlikle ayırmalılar. Ama diğer taraftan daha ortalama fiyat yapıp yine sahte ürün satan sahteciler de var. Bundan dolayı çok iyi bir araştırma yapmaları gerekiyor zeytinyağı almadan önce.
0: Peki şimdi Mustafa Bey, biz hani değerlerinden bahsediyoruz. Siz diyorsunuz ki hani rengi değil kriter, evet pamuk yağı kullanılabiliyor. Peki şimdi bir tüketici raftan aldığı zeytinyağının hangi değerlerine bakmalı? Yani o asit oranı gibi o oranlara nasıl dikkat etmeli ve fiyat önemli bir kriter mi burada?
1: Şöyle, zeytinyağı normal natürel sızma zeytinyağı Aslan Hanım, raflarda en çok satılan ürün. Salatalarda, yemeklerde kullanılabiliyor. Natürel sızmanın da sınıfları var. Örneğin soğuk sıkım bir zeytinyağı aldıklarında meyve aroması daha yoğun, vitamin ve mineral bakımından daha yüksek seviyede oluyor soğuk sıkım yağlar. Erken hasat ise henüz olgunlaşmamış yeşil zeytinlerden sıkıldığını belirtiyor. Erken hasat bir yağ üretiminde yaklaşık 12 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı elde ediliyor. Normal natürel sızma üretiminde ise yaklaşık 5-6 kilo zeytinden hasat dönemine göre 1 litre yağ elde ediliyor. Bundan dolayı bir ürün erken hasatsa normal üretime göre hem maliyeti daha yüksek hem de içerisindeki polifenol miktarı, faydalı bileşenler çok daha yüksek oluyor Aslan Hanım. Bundan dolayı özellikle zeytinyağını sağlık için damak zevkine hitap eden bir şekilde salata ve soslarda kullanmayı düşünüyorsa tüketici soğuk sıkım erken hasat zeytinyağını tercih edebilirler. Tabii buna bağlı olarak ve üreticinin de butik üretici, büyük üretici gibi denklemleri de fiyatı şekillendiriyor rafta. Ben zeytinyağı alacak tüketicilere mutlaka markalı soğuk sıkım özellikle zeytinyağını tercih etmesini tavsiye ediyorum.
0: Dediniz ki e-ticaret platformlarına dikkat etmeli tüketici. Şimdi burada e-ticaret platformlarında alışveriş yaparken en çok neye dikkat etmeli peki? Şimdi fiyat aralığı örneğin 300 bandında mı uygundur? Neler söylemek lazım e-ticaret üzerinde alışveriş?

0: Yaparken neye dikkat etmek lazım?
1: Stratejiler genellikle piyasada çok yaygın olan isimleri, meşhur olan isimleri kopyalıyorlar Aslan Hanım. İşte örnek veriyorum, işte Ayvalık Kooperatif vesaire. Misal veriyorum, öyle bir kurum varsa bile bunun kopyasını yapıyorlar. Yani en çok satışı hangi kurum yapıyorsa maalesef bunun kopyasını yapıyorlar. Direkt olarak işte örnek veriyorum Aydın'dan, Bursa'dan ve benzeri isimlerle bir marka içermeden bir yörenin adıyla çıkan ürünler zaten direkt olarak daha tehlikeli sınıfa alıyoruz. Ama diğer taraftan da baktığımızda bu stratejiler en çok işte 4 adet 5 litre 20 litre ürün satışa koyuyorlar ve bunun da fiyatını yaklaşık 3000 lira gibi yani 5 litresini 750 lira gibi rakamdan sunuyorlar. Şu an en çok e-ticaret platformlarında bu ambalaj yaygın. Ve üreticisini araştırdıklarında ben yerine gelip yerinden almak istiyorum dediklerinde o telefonu açan kişi maalesef o yeri doğru bir şekilde söylemiyor. Adresini vermiyor. Yani adres kontrolü yapmaları burada çok büyük önem arz ediyor. Biz Ayvalık Ticaret Odası olarak da aynı zamanda sektör temsilcileri olarak da bu konuyla ilgili devamlı mücadele ediyoruz. Çünkü sektörümüzün en büyük sorunu tüketiciyi zeytinyağı tüketmekten soğutuyorlar. İyi bir zeytinyağını tüketici kullandığında tekrar almak istiyor. Böylelikle tüketim artıyor. Ama kötü bir yağ aldığında o yanlış deneyim maalesef onun aklına kazınıyor ve zeytinyağından soğuyor. Böylece bizim tüketimimiz de artamıyor maalesef. Bundan dolayı tüketicinin zeytinyağında çok çok dikkatli olması gerekiyor Aslı Hanım.
0: Evet, siz Ayvalık Ticaret Odası olarak da mücadele ettiğinizi biliyoruz. Ayvalık'tan bağlanıyorsunuz değil mi yayınımıza zaten?
1: Ben şu anda Top İkizkuleler'deyim. Aynı zamanda Genç Girişimciler Başkanıyım Ayvalık'ta. Bugün bir Ankara programım vardı. Sağ olsun Türkiye Odalar Borsalar Birliği'miz kapılarını açtı. Onların toplantı salonundan katılıyorum şu anda.
0: Ne güzel. Şimdi dünyada ikinciyiz. Biraz da bu konuyu irdeleyelim dilerseniz. İspanya'dan sonra tüm bu Akdeniz çanağında işte İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Yunanistan, işte diğer tarafa baktığımız zaman Suriye, Lübnan, aşağı doğru indiğimizde Mısır, Tunus, Fas, Libya gibi diye gidiyor bu Akdeniz çanağında. Herkes zeytincilik yapıyor. Zeytinyağı üretimi yapıyor. Biz de İspanya ile aramızdaki farkı kapatabilir miyiz diye bir konuşmaya başlayalım dilerseniz. Biz İkinciyiz ama çok uzak gibi miyiz acaba İspanya'ya?
1: Aslında çok uzak değiliz. İspanya yaklaşık bu yıl 1.7 milyon ton zeytinyağı üretimi bekliyor. Ve tek başına dünyanın %42'lik dilimini ortalamada üretiyor İspanya. Bu üretimi yaparken de ağaç varlığı 350 milyon seviyelerinde. Ama bizim zeytin ağaç varlığımız ise son 20 yılda uygulanan politikalar sayesinde 90 milyondan 200 milyona kadar çıkmış durumda. Şimdi bizde 200 milyon ağaç var ama onlar bizim 3,5 katımız kadar üretim yapıyor ama ağaç varlıkları sadece 1,5 katımız. Yani ağaç başına aldıkları verim bizden çok daha fazla aslanım. Bundan dolayı bizim de bu İspanya modelini kopyalamamız gerekiyor. Yeni plantasyonlara zeytin ağaçlarını ekip Türkiye'de farklı bölgelerde de zeytin yetiştiriciliğinin arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ağaç varlığımızın da düzenli ekilişlerle 300-350 milyon bandına çıkması gerekiyor. Eğer üretimimizi arttırırsak, üretimde söz sahibi olursak, satışta da bu bizim söz sahibi olmamıza sebep olacak. Diğer taraftan ihracat destekleriyle ve çiftçi destekleriyle de bunu bağladığımızda bizim İspanya'yı geçmemizin önünde hiçbir engel yok. Ürünlerimiz bölgesel olarak çok kaliteli. Özellikle Ayvalık bölgesi biliyorsunuz dünyada en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği bölge. Uluslararası yarışmalarda kalite ödüllerine layık görülüyor. Bundan dolayı bu değeri biz daha da iyi koruyup bunun üzerine tüm sektör paydaşı olarak çalışıp İspanya üretimine yaklaşıp aynı zamanda da ihracatımızı da arttırmamız gerekiyor Aslan Hanım. Bundan dolayı markalı ihracat çok kıymetli. Özellikle Avrupa Birliği pazarı bizi çok zorluyor. Şu anda Avrupa Birliği'ne ihracat yapmaya kalktığımızda 1 litre zeytinyağına 1.24 avro yaklaşık vergi ödüyoruz. Bunu zamanında İtalyanlar, İspanyollar ekletmiş Biz pazara girmeye çalıştığımızda zeytinyağı fiyatının ortalamada 4-5 euro olduğunu düşünürseniz,

0: Avrupa Birliği'nde Türk zeytinyağına yaklaşık %20 vergi var, %25 vergi var diyebiliriz aslanım. Bu da bizim yeni orada pazarlarda büyümemizi engelliyor maalesef. Bu tarz noktaları tuş edilirse ve bildiğiniz üzere en son Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık %12,5'luk bir vergi duyurdu. Bu da bizim en büyük rakibimiz olan İspanya ile aramızda 2,5 puanlık bir negatif fark yarattı. Acilen yeni hasat dönemi geldiği için bizim Türk zeytinyağı ihracatının da yaklaşık %28'lik kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız için bu durum çok önem arz ediyor. Bu önemli noktaları tuş edilirse, yeni bir destekleme programı yapılırsa, çiftçinin hem kaliteli ürün üretmeye teşvik edilmesi, ihracatçının da yeni pazarlar açmaya teşvik edilmesi daha da yeni desteklerle gerekiyor. Böylelikle dünya zeytinyağı üretiminde bence sıkı bir çalışmayla 10-15 yıl içerisinde üretimde özellikle birinci sıraya çıkabiliriz diye düşünüyorum.
1: Mustafa Bey, çok kıymetli konulara temas ediyorsunuz. Bahsettiniz, Türkiye'nin yaklaşık 200 milyon zeytin ağacı var. İspanya'da çok fazla, yani arada ağaç anlamında çok bir fark yok. 350 milyon civarında onlarda da ağaç başına aldıkları verim, ama bizim iki katımız bahsettiğiniz gibi. Şimdi bu noktada makineli tarım ve konvansiyonel tarımda öndeler. Siz bu anlamda neye dikkat çekiyorsunuz? Teşvikler anlamında biz hangi noktadayız? Neler söylemek lazım?
0: Konvansiyonel tarım kısmı çok önemli. Özellikle İspanya eski geleneksel çeşitlerinin yanında Arbequina, Arbosona denilen ikinci yıldan itibaren mahsul veren hibrit sanayi tipi geliştirilmiş zeytinleri ektiler. Bu zeytin çeşidi devamlı sulama ihtiyacı istiyor. Devamlı sulamak gerekiyor. Eğer su kaynağınız yoksa kuruyor, gidiyor. Ama ikinci yıldan itibaren de mahsul veriyor. Normalde zeytin ağacının verimli mahsul vermesi 6-7 yaşında başlar. Daha ilerleyen gençlik yıllarında ise ağacın daha da verimi artar. Fakat bu çeşit çok erken bir şekilde yatırıma dönüyor. Bu çeşitler özelinde su kaynaklarına yakın bölgelerde bu çeşitleri ekip tamamen makineli tarımı uygun olacak şekilde aynı zamanda bu çeşitler aslanalım. Sadece bir mazot maliyetiyle biçer döver gibi bir makinayla bu bahsettiğimiz meyve çeşidini toplayabiliyorsunuz. Bunu arttırırsak hem ortalamada maliyetimiz düşecektir. Diğer taraftan İspanya'da yaklaşık 65 sent litre başına zeytinyağında çiftçiye destekleme bulunuyor. Fakat bu destekleme verilirken çiftçi üretimi yaptı, tamam biz sana 65 senti verelim demiyorlar. Çiftçiye diyorlar ki sen ilaç kullanımını azalt, pestisitli ürün üretme, yurt dışı ihracatına ve iç piyasadaki tüketicinin sağlığına uygun ürün üret. Biz bu şartla bu desteği sana veriyoruz mantığıyla hareket ediyorlar. Böylelikle hem çiftçi ilaç kullanımına dikkat ediyor, ilaç kullanımına dikkat ettiği için insan sağlığını ve yurt dışı ihracatına elverişli ürün üretmiş oluyor. Üretim tarafını böyle çözüyorlar. İhracatta ise fiyat regülasyonlarını, fiyat dalgalanmalarını sübvanse edecek çeşitli uygulamaları bulunuyor İspanya'nın. Geçtiğimiz sezon ne yaşadık? Yani kısaca üstünden geçersek, aslanım Türkiye'de 180 bin ton ürün oldu. Bu çok az bir rekorteydi. Ve bizim yurt dışında birçok pazarımız vardı. İspanyollar ne yaptı? Tunus'ta ucuz ürün vardı. Tunus'tan ürünü ithal ettiler. Kendi çiftçilerin ürünüyle bunu blend edip paçal edip yine yurt dışına sattılar ve pazarlarını kaybetmediler. Fakat biz ithalat yapamadık. Burada yaklaşık %32'lik bir vergi bulunuyor zeytinyağı ithalatında. Sektör temsilcileri olarak bununla ilgili çeşitli toplantılara katıldık. Çeşitli görüşlerimizi sunduk tabii ki de. Ucuz ürünü alamadığımız için hem çiftçinin yerli ürünü ihraç olamadı. Böyle bir sıkıntı yaşandı ve Ege İhracatçılar Birliği verilerine göre de yaklaşık zeytinyağı ihracatımız bu yıl %65-70 bandında, üzülerek söylüyorum, gerilemiş oldu. Yani bu ihracat tarafıyla üretim tarafındaki destekleri çok daha yeni bir modelle, İspanya modelini kopyalayarak uygulamamız gerektiğini düşünüyorum aslında.
1: Evet, peki Mustafa Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı %15'lik verginin sektöre etkileri neler? Acaba buraya da biraz değinelim dilerseniz.

0: Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük zeytinyağı ithalatçısı. İspanya'nın da Türkiye'nin de İtalya'nın da en büyük pazarı olarak yer alıyor piyasada. Bu %12,5'luk vergi şu an İspanya'da %10. En büyük rakiplerimizden biri olan Tunus'ta ise muaf tutuldu. Yani şu anda Tunus'taki bir üretici Türk üreticiden %12,5 daha avantajlı. Rafta biliyorsunuz yarım puanın bile çok büyük önemi var. Şu anda maalesef Tunuslular Amerika pazarında çok iyi bir şekilde büyüyorlar, satışlarını arttırıyorlar. Ben bu İspanya ile aramızdaki 2,5 puan farkın Amerika'ya olan zeytinyağı ihracatımızda maalesef %30'luk dilimin %30'u, yani hesapladığımızda toplam ihracatımızda %10'luk %15'lik bir düşüşe sebebiyet verebileceğini öngörüyorum. Umuyorum böyle olmaz. Umuyorum bu vergi kaldırılır. Ya da alternatif olarak en azından bu 2,5 puanlık İspanya ile aramızda olan fark kadar bir difif getirilirse Amerika pazarı özelinde, orada kazandığımız rafları da kaybetmemiş oluruz. Böylelikle önümüzdeki yüklü sezonda da çiftçimizin ürününü, kendi ürünlerimizi çok daha katma değerli bir biçimde değerlendirme fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum.
1: Mustafa Bey, şimdi verimi arttırmaya yönelik çalışmaları biraz detaylandıralım istiyorum. Çünkü İspanya'daki verimi yüksek, daha kolay hasat edilebilir türlerin avantaj ve dezavantajları neler? Bizim ağaçlarımızla nasıl farkları var? Her iki noktayı da değerlendirelim istiyorum. Bizim ağaçlarımız arasındaki farklara bakarken hem de kuraklıkta eski ağaçlarımızın mahsulü nasıl oluyor? İspanya'daki ağaçların boyu daha kısa sanıyorum. Biraz bakmıştım. 20 yıl sonra öldüklerini biliyorum. Bizim ağaçlarımız daha uzun ömürlü. Verimlilik konusunda nasıl bir çalışma olmalı? Neler yapılıyor? Siz neler söylemek istersiniz?
0: Özellikle Ayvalık Körfez bölgesindeki zeytin ağaçlarımız antik ağaçlar. Her birinin yaşları yaklaşık 500 bin yaşına ulaşan zeytin ağaçlarımız bulunuyor. Bu ağaçların gövdesi 1 metreyi aşkın vaziyette ve en çok şu anda kullanılan ağaç sarsıcı diye tabir ettiğimiz makinelerle zar zor hasat edilebiliyor. Ancak dallarını tutup sallayabiliyoruz. Yani bizim Körfez bölgesindeki ağaç yapımız yaşlı olduğu için, büyük ağaçlar olduğu için hasat daha maliyetli ve daha güç maalesef. Diğer taraftan Ege bölgesini geçtiğimizde, güneye indiğimizde Hatay bölgesinde daha çok gemlik çeşidi ve farklı çeşitler de ağaç varlığı bulunuyor. Bu ağaçlar daha ufak ve daha sonradan dikildiği için ağaç sarsıcı makineyle hasata daha uygun oluyor. Şimdi bizim bu ağaçlara eklememiz gereken bahsettiğimiz Arbequina, Arbosana çeşidi ağaçlardı. Evet, 2 yıldan itibaren ticari geri dönüş sağlıyor. Suya ihtiyaç duyuyor dezavantaj olarak. Ve diğer taraftan da sizin de bahsettiğiniz gibi ömrü yaklaşık 20 yıllık bir sürede tükeniyor. Ama ticari bazda hesapladığımızda ikinci yıldan itibaren mahsul vermesi bu yatırımı çok efektif hale getiriyor. Bundan dolayı su kaynaklarına yakın kısımlarda bu çeşitler tercih edilmeli. Bizim geleneksel yerli ağaçlarımız kuraklık döneminde mahsulü daha iyi koruyabiliyor. Kökleri daha derine ve daha geniş alana yayıldığı için yaşamını daha kolay idame ettirebiliyor ve suya ihtiyaç duymuyor o kadar. Bu ağaçlarımız da çok kıymetli. Bunlarla beraber yeni bir harman oluşturulursa hem fiyat maliyet dengesi hem üretim artışı hepsi birlikte sağlanmış olacaktır.
1: Peki markalı üretimi de konuşalım dilerseniz. Türk zeytinyağı nasıl markalaşır? Türkiye markalı ürün piyasasında hangi noktada ve bu noktada hangi avantaj ve dezavantajlarımız var bizim? Rekabetçiliğimizi nasıl etkiliyor bu durum?
0: Şu anda ambalajlı zeytinyağı ihracatı maalesef en çok private label tarafta, fason imalatta gerçekleşiyor. Yurt dışındaki market zincirleri genellikle kendi markasına fason üretim yaptırmayı tercih ediyor. Türkiye'de bu pazarda yer alıyor. Bizim geçtiğimiz 2023 sezonunda tarihi bir başarıyla 150 bin tona kadar zeytinyağı ihracatımız çıkmıştı. Fakat bu yıl yaklaşık 30-35 bin ton bandında kaldı. Bu gerçekten çok ciddi bir düşüş.
1: 7 ayda mı bu?
0: Bu söylediğiniz... Şu anda ilk 6 ay İhracatçılar Birliği verilerinde ilk 3 ayda %74'lerdeydi. Hı hı. Sonra %60'lara indi. Ortalama da 60-70 bandında bir ihracat kaybı yaşandığını görüyoruz. Markalı üretimde

0: Türk markası maalesef bir İtalyanların markası kadar bilinmiyor ve tercih edilmiyor. Bu bir gerçek. Bunu üzülerek söylüyorum. Tabii biz bunu sağlamak için uluslararası fuarlara katılıyoruz. Reklam çalışmalarımızı yapıyoruz. Ürünümüzü tanıtıyoruz. Fakat demin de bahsettiğimiz üzere bir yıl rafa girip bir yıl raftan çıkınca tüketici bunu unutuyor ve o rafları daha sonraki yıla kaybettiğimizde kazanmak yıllar alıyor. Bundan dolayı bu ihracat stratejisini pazardan, raftan geri kalmayacak şekilde. Ürün olmadığı yıl ithalat serbest olmalı. Ürünün bol olduğu yıl ona göre bir strateji yapılmalı. Çok esnek bir biçimde yıla göre bu stratejileri yapmamız gerekiyor. Ancak bunu yaparsak markalı ihracatımızı arttırmış olacağız. Ve markalı ihracat da yapmak yetmiyor. Aslan Hanım, ürünü katma değerli satmak gerekiyor. Yani markette bir İspanyol markası 4 euroya yağ satarken biz de yanında 3.80'e 3.90'a yağ satmaya çalıştığımız zaman maalesef hem üretici kazanamıyor hem ihracatçı kazanamıyor. Bizim daha katma değerli, nasıl Toskana'da Toskana zeytinyağını Ayvalık zeytinyağı gibi meşhur 15-20 euroya satıyorlar, daha katma değerli. Biz de örneğin Ayvalık bölgesi pilot bölge, Avrupa Birliği'nde şu anda Ayvalık zeytinyağımızı tescillemeye çalışıyoruz. Bu yapılırsa yurt dışında bu tarz özel ürünlerimiz çok daha iyi fiyatlardan satılabilecektir. Her ilin, her yörenin bunu kendi içinde başlatması, yapması gerekiyor. Ve Türk markalı ürünlere de ayrıca geçtiğimiz 5-6 yıl öncesi vardı diye hatırlıyorum, bir miktar difif veriliyordu. Yani örneğin siz 5 litre bir ihracat yaptığınızda litre başı örneğin 10 sent veriliyordu, ama 250 miligramlık küçük ambalajda miktarı çok daha fazla, sayıca miktar daha fazla ihracat yaptığınızda o destek 50 sentlere çıkıyordu. Böylelikle hem ihracatçı o rafa girerken o dififi bir maliyet avantajı olarak kullanıp pazarda yer edinmek için kullanıyordu. Bunun da ben tekrar hayata geçirilmesinin çok büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Aslanım.
1: Mustafa Bey, şimdi yurt dışı demişken sizin de yurt dışındaki faaliyetlerinizi konuşmadan olmaz. Başta Güney Kore olmak üzere, Cape Town, Güney Afrika olmak üzere, belki ileride Hollanda, Amsterdam açılıyorsunuz. Oralardaki faaliyetlerinizin detayları nedir? Mağazalaşma anlamında mı, yoksa online olarak mı oradasınız? Satışlarınızı arttırmayı nasıl planlıyorsunuz? Nasıl bir satış stratejiniz var o tarafta?
0: Güney Kore'deki projemiz yaklaşık 2 yıldır üzerine çalıştığımız bir projeydi. 12 Ocak'ta oradaki ilk yurt dışı satış mağazamızın açılışını gerçekleştirdik Aslan Hanım. Şu anda Seul'de bir Türk markası dükkanda, mağazada zeytinyağını satıyor. Ve bu gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı bizim için. İşin maddi yanından ziyade bayrağımızın orada dalgalanması ve Türk ürünlerinin tüketiciyle direkt buluşması çok kıymetli. Biz şu anda Güney Kore pazarında uyguladığımız strateji, ilaçlı içilebilir zeytinyağı olarak sunuyoruz tüketicilere bu ürünü. Ve orada hem perakende satıyoruz kendi mağazamızdan, hem de e-ticaret platformları üzerinden de tüketiciye direkt satış yapıyoruz. Market zincirlerine ürün vermiyoruz şu anda Güney Kore'de. Ve tüketiciden de çok olumlu, çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Her geçen günde satışımız artıyor orada. Şu anda 4. sevkiyatımızı da 12 Ocak'tan beri Güney Kore'ye gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan Güney Afrika, Cape Town'da da ürünlerimiz geçtiğimiz ay vardı. Orada bir depo yapılanmamız var. Şu anda Cape Town'daki kıyı şehrindeki kaliteli premium restoran zincirlerine, şarküterilere köklü markasıyla ürünlerimizi dağıtıyoruz bir Türk zeytinyağı olarak. Bu da bizim için gurur kaynağı. İlerleyen dönemde bunu çeşitli ülkelerde de bu pilot modellerin aynısını uygulayıp mağaza sayımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu tabii kolay olmayacak. Orada mağaza açıp bunu işletmek, ürün satmak, pazarlamasını yapmak çok meşakkatli bir iş. Tabii birçok Ticaret Bakanlığımızın desteği de bulunuyor. Bunlardan da faydalanıyoruz. Markamızı yurt dışında dışında mesela tescilledik. Tescillerken de bu desteklerden faydalandık. Ve her pazara da farklı bir marka stratejisi geliştiriyoruz. Şu anda 5 tane markamız bulunuyor. Kendi ana markamız olmak üzere bu markalarımızda da pazarın ihtiyaçları doğrultusunda alternatif ürünler sunup satış hacmimizi arttırıyoruz. Hem yöremizin ürününü hem kendi aile zeytinliklerimizin mahsulünü ülkemizden yurt dışına ihracat yaparak katma değerli bir biçimde satmış oluyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz Aslı Hanım.
1: Mustafa Bey, bu güzel haberleri de sizden almış olduk. Umarım 5 yılda dediğiniz gibi 10 mağazaya da çıkarsınız ve biz de tekrar sizi yayınımıza konuk ettiğimizde daha detaylıca ele almış oluruz. Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız için.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Selamlar.
1: Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek bizimleydi efendim. Tarladan Sofrayı buradan noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Fark etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
2: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
2: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Her gün milyonlarca yolculuk, yüzlerce şehir, binlerce kilometre yol. 21 yıldır milli yazılım gücünü yollarla buluşturuyoruz. Ulaşımın geleceği Intetra halka arz oluyor. Borsada satış tarihleri 26 ve 27 Ağustos.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Ahbap ekranındasınız. Saatler 12.30'u gösteriyor. Araba sevdası programıyla devam ediyoruz. Dünyada otomotiv sektörünün kuralları yeniden yazılıyor. Elektrifikasyon hızlanıyor. Çinli markalar küresel pazarlardaki ağırlığını arttırıyor. Avrupalı üreticiler rekabet baskısıyla karşı karşıya. Türkiye ise hem önemli bir üretim merkezi hem de büyük bir tüketici pazarı olarak bu dönüşümün tam ortasında. Peki önümüzdeki dönemde otomotivde kazananlar ve kaybedenler kim olacak? Bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Otomotiv yöneticisi Kenan Bilirgen bizlerle. Kenan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Aslanım.
0: Şimdi isterseniz, dilerseniz direkt olarak bu Temmuz rakamlarıyla bir başlayalım isterim. Otomotiv pazarında son açıklanan rakamlara göre Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %25'lik bir daralma var aslında. 80.786 adet oldu geçen yılın aynı dönemine göre, bir küçülme var. Bu rakamları nasıl değerlendirmek lazım?
1: Aslında Temmuz'daki gerileme beklenenden çok daha maalesef negatif oldu diyebilirim. Bahsettiğiniz gibi geçen yılın Temmuz ayında 107 binlik bir toplam pazar vardı ve bu yıl 80 binin bir miktar

0: üzerinde %25 daralmayla kapattı. Buradaki yılın aslında aylık bazda en büyük sıfır araç pazarı için söylüyorum gerilemesi gibi görebiliriz. Yıl toplamına baktığımızda ise 7 ayın toplamında 640 binlik bir toplam sıfır araç pazarı oluştu. Bu da aslında 7 aylık kümle olarak da bakıldığında bir önceki yılla karşılaştırıldığında %11'lik bir gerileme var. Ama özellikle Temmuz'un %25 düşmesi bir miktar ana markaların ve piyasadaki oyuncuların diyelim planlarını revize etmesine de neden oldu. Bir miktar daha bu yılın başlangıçtan daha geride kapanacağına ilişkin ve 3 yıllık rekor serisinin üzerine bir miktar daha geride kalacağına ilişkin bir plan revizesi yarattı maalesef.
1: Peki şimdi ikinci el pazarına da bir bakalım istiyorum. Ekranlarımıza da aslında az önceki rakamların, Temmuz rakamlarının grafiğini getirdi arkadaşlarımız. Bakıyoruz otomobil, işte hafif ticari araç rakamlarına, Ocak-Temmuz dönemindeki grafiğe bakıyoruz 2025 ile karşılaştırmasına. Şimdi detaylandıracağız. Şunu sormak istiyorum ama hazır siz buradayken ikinci el pazarını biraz da detaylandıralım istiyorum. Nasıl bir hareketlilik var ve sektördeki konjonktürü nasıl okuyorsunuz?
0: İkinci el pazarı da aslında Temmuz'daki sıfır araçtaki durgunluğa paralel olarak geriledi. Yani aylık bazda %11 seviyesinde geçen yılın Temmuz'una göre geriledi. Ama 7 aylık toplama baktığımızda ikinci el pazarındaki toplam gerileme sadece %3. Yani sıfırda %11'lik bir kümüle gerileme varken ikinci el bir miktar daha geçen seneki rakamlarını koruyor. Tabii ki burada da özellikle finansmana ulaşım veya tüketicinin talebinde bir gerilemeden söz edebiliriz ama aslında ikinci el pazarı çok büyük bir pazar. Yani sıfır araç pazarının 7, 8 hatta aylık olarak 9 katı büyüklüğünde gerçekleşen bir pazar. Çok daha büyük ve hacimli bir pazar olduğu için buradaki etkiler çok anlık gözükmüyor. Yani pazardaki yükselişler ya da düşüşler çok daha zamana yayılarak yansıyor. Hala ikinci el pazarında bir miktar geçen seneki kadar olmasa da talebin özellikle ekonomik koşullar dediğim gibi önemli ve burada araç yaşları da önemli. Yani ikinci el pazarında satılan araçların %55'i 10 yaş üzeri araçlar. Yani bu da aslında fiyat seviyesi olarak tüketicinin daha uygun bir seçenek olarak ikinci ele hala yönlendiğini gösteriyor.
1: Peki şimdi bu tablo üzerinden devam edelim istiyorum. Pazarın daralmasındaki en büyük etken ne diye sormak istiyorum. Baktığımızda sizin nasıl bir değerlendirmeniz var bu anlamda?
0: Aslında yıllardır bu finansmana ulaşım pazar için en büyük engel. Çünkü aslında taşıt kredilerinde çok sınırlar var ve bu birkaç yıldır güncellenmiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Özellikle içten yanmalı motorlar için bu daha sıkı. 1,5 milyonluk bir sıfır ya da ikinci el araçta maksimum %20 kredi kullanabiliyorsunuz ve 12 ay maksimum vadede. Yani aslında 1,5 milyonluk bir araç almak için 300 bin kredinin üzerine sizin bir şekilde araç takasa verip veya bir şekilde farklı bir nakit finansman yaratmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu yeni bir şey değil tabii ki. Bu geçen sene de böyleydi. Ama özellikle ekonominin birazcık daha finansmana ulaşmanın zorlaştığı durumlarda burada kredilerin de kısıtlı olması aslında talebi bir miktar düşürüyor. Ve özellikle burada tabii beklenmeyen bir Mart'taki Orta Doğu krizi de savaşı da yaşandı. Bu da tabii ki bir miktar özellikle emtialardaki düşüşler, borsalara etkisi insanların yatırım da maalesef biraz daha mevduata yönelmesine neden oldu ve tüketici bir anlamda bir bekleme moduna geçip biraz buradaki talebi kısıp mevcut aracıyla devam etmeyi de seçti diye okuyabiliriz bu tabloyu.
1: Tam da bu noktada aslında elektrikli araçlara biraz temas etmek istiyorum. Elektrikli araçlarda pazar payının yükseldiğini görüyoruz. Motor tipine göre baktığımız zaman benzinli otomobillerde 208.046 adetlik bir pay var. %41.4 pay almış ilk sırada. Onları 165.924 adetle %33 payla hibrit modeller takip ediyor. Ve baktığımızda 94.046 adet %18.7 payla da elektrikli otomobiller takip ediyor. Temmuz'da elektrikli otomobil satışları 12.694 adet olarak da kaydedildi. Yanlış bir şey söylememek için detaylıca bakıyorum. En çok satan modellere de baktığımızda 2.841 ile TOK T10X modelini görüyoruz. Şimdi burada elektrikli araçlara yönelimde acaba Orta Doğu'daki bu krizle beraber takip ettiğimiz petrol fiyatları mı etkili oluyor? Elektrikli araçlardaki bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında elektrikli araçlar son 3-4 yılda Türkiye için hayatımıza giren bir segment. Yani 3-4 yıl önceye gittiğimizde %3'lerden başlayıp 3-7-10, geçen sene yıl toplamında 18'lik bir pazar payı aldı toplam otomobil satışları içinde. Ve şu anda 7 adede söylediğiniz gibi 19'lara yaklaşan bu pazar payını koruyan bir aslında segment. Burada tabii ki bahsettiğiniz gibi özellikle petrol fiyatlarının artması son 3-4 aylık dönemde tüketiciyi daha çok buradaki bir daha ekonomik bir kullanım olduğu için ve yakıt maliyeti anlamında da enerji tasarrufu anlamında da olduğu için elektrikli araca yöneltti. Burada aslında bireysel tüketiciler elektrikli araca kabullendiler diyebiliriz. Yani %20'lik pay bu kadar kısa bir sürede %20'ye ulaşan pay bunu gösteriyor. Bizim asıl dikkatimizi çeken özellikle KOBİ ya da firmaların da kendi filolarında elektrikli araç tercih etmesi. Çünkü onlar araçları sürekli sahada çalışan ve gün içinde çok fazla kilometre ve yakıt tüketimi yapan işletmeler ve onlar için aslında akaryakıt önemli bir gider. Evet. Burada aslında özellikle işletmelerin de elektrikli araca yavaş yavaş daha fazla yöneldiğini söyleyebiliriz. TOK tabii ki Türkiye'deki pazarı tek başına büyüten, hani bizim yerli ve milli gurur dediğimiz bir marka ve aslında bu sene özellikle ikinci modelini çıkarmasıyla, yani SUV'den sonra bir sedan modelde çıkarmasıyla toplam satışlarında çok ciddi bir elektrikli araç pazarında hem bir hakimiyete sahip hem de aslında bu pazarın büyümesine ciddi şekilde yol açıyor. Ama farklı markalarında, yani birçok İtal marka elektrikli ürün getiriyor. Ama mesela çok yakın zamanda Hyundai markası Türkiye'de üretim yapan elektrikli bir modeli Türkiye'de üretecek. Bu da aslında bu tip gelişmeler. Yani özellikle Türkiye içinde, TOK dışında farklı markaların elektrikli araç üretiyor olması da bence pazarın daha da ileriye gideceğini gösteren bir işaret diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi elektrikli araçların ikinci el değerine de bir değinelim isterseniz. Piyasada bu durumda nasıl bir oluşum var? İkinci el pazarında elektrikli araç elektrikli araçlardaki bu ikinci el pazarı oturdu mu? Nasıl yorumlamak lazım?
0: Şu anda tabii ki toplam satışlar için 19-20'lik bir paydan bahsediyoruz ama şimdi ikinci el pazarı sıfır araç pazarının çok daha hacimli ve büyük bir katı bir pazar ve Türkiye'nin ikinci el araç parkından tetikleniyor. Dolayısıyla aslında henüz daha elektrikli araçlar ikinci el satış olarak, adet olarak çok daha düşük seviyede hayatımıza yeni girdikleri için. Ancak şunu söyleyeyim, yani 2 veya 3 sene önce konuştuğumuzda ilk pazara çıktıklarında benim ikinci el değer kaybı olarak beklentim çok daha kötüydü ve tabii ki bunu görmek için birkaç sene geçmesini beklemek lazım diyorduk ama şu anda gerçekten ikinci el elektrikli araçların değer kayıpları endişe edilecek bir düzeyde değil. Tabii ki çok satan işte benzinli modellere göre bir miktar daha değer kaybı daha fazla olabilir ama tüketicinin kullanım süresi boyunca özellikle işte satış sonrası giderleri, enerji tasarrufu, satın alırkenki ÖTV avantajı gibi bütün bu denklemi yan yana koyduğunuzda bence elektrikli araç kullanmak gerçekten çok daha ekonomik diyebilirim.
1: Peki Made in Europe yaklaşımını da biraz isterseniz irdeleyelim. Türkiye için ne anlama geliyor? Otomotiv endüstrisini nasıl etkileyecek diye sormak istiyorum. Bu düzenleme özellikle elektrikli ve akıllı araç dönüşümünün yaşadığı küresel otomotiv ekosisteminde nasıl bir etki oluşturuyor acaba?
0: Tabii bu tip aslında gelişmeler dünyada ticari savaşları dediğimiz, özellikle Amerika'da Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte bütün sektörleri etkileyen ama otomotivi daha da radikal etkileyen etkiler. Şimdi tabii ki her ülke diyeyim kendi marka bir şekilde korumaya çalışıyor bu gümrük sınırlarıyla. Dolayısıyla şu anda da özellikle Avrupalı üreticilerin otomotiv üreticilerin ciddi sorunları var. Neden? Dünyanın en büyük pazarı Çin. Tek başına ve ihracatta da çok kuvvetli. Dolayısıyla kendi pazarlarını, ülkelerini kaybetmemek için bir miktar dışarıdan gelen ürünlere gümrük vergileriyle engellemeye çalışıyorlar diyebiliriz. Burada Türkiye'de tabii biz hep iç pazarı konuşuyoruz. Ancak Türkiye'nin bir aslında otomotiv üssü olduğunu unutuyoruz. Yani Türkiye'deki üretim kapasitesi ve ihracat tek başına otomotiv sektörü Türkiye'nin toplam ihracatının %13'ünden fazlasını yapıyor ve lider bir endüstri. Aynı zamanda istihdama acayip bir büyük bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla aslında bizim için üretim belki iç pazardan çok daha önemli ve açıkçası Türkiye'nin de ben tabii ki farklı okumalar var, farklı yorumlar var ama özellikle bu kadar çok yabancı şirketin Türkiye'de üretim yapması yıllardır bu Avrupa Birliği kapsamında bizim ülkemizde üretilen ürünlerin bugüne kadar olduğu gibi, yani Gümrük Birliği üyesi olmasak da bizim ürünlerimiz gümrüksüz bir şekilde, otomotiv ürünlerimiz satılabiliyor Avrupa'da. Bunun bu kapsamda değerlendirileceğini düşünüyorum ve bu da bir fırsat yaratabilir. Çünkü bu Avrupa Birliği'nde Avrupa üretim şartını delmek isteyen diyelim Çinli bir şirket gelip

0: Türkiye'ye hem lojistik avantajı hem üretim kalitesi gibi faktörleri de düşünerek Türkiye'de bir yeni bir fabrika yatırımları da aslında özellikle elektrikli araçlarda bu sayede görebiliriz.
1: Şimdi bireysel tüketici açısından bir soru yöneltmek istiyorum ki izleyicilerimizin de tahmin ediyorum ki merak ettiği konulardan biri. İkinci el araç alırken hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor bireysel tüketicinin?
0: İkinci el araçta özellikle aracın ekspertiz dediğimiz ki artık birkaç yıldır yasal bir zorunluluk. Evet. Sonuçta alacağınız aracı yani hiç kimse bir otomotiv uzmanı değil veya açıkçası dışarıdan bakarak da anlaşılabilecek bir konu da değil. Yetkili bir TSE onaylı ekspertiz noktasına götürüp detaylı bir ekspertiz raporuyla aracın bütün özelliklerini gördüğünüz zaman teknik anlamda ya da kondisyon anlamında içiniz rahat bir şekilde, şeffaf bir şekilde satın alabilirsiniz. Tabii ki burada gene kurumsal satıcıları tercih etmek tüketici açısından çok daha büyük bir güven sağlıyor. Neden? Aracı satın aldıktan sonra karşınızda satış sonrasında da bir muhatap bulabiliyorsunuz ki işte 3 ay 5 bin kilometre bir gene kurumsal satıcılar için garanti zorunluluğu var. Bu kapsamda bir bireyden alırsanız böyle bir hakkınız maalesef olmuyor. Yok. Bu sadece yetki belgeli kurumsal satıcıların bir sağladığı yasal yükümlülük diyeyim. Artı bununla birlikte en önemli nokta tabii bizim sürekli haberlerde okuduğumuz ödeme. Yani gene hayatımızda aşağı yukarı 2 yıldır güvenli ödeme sistemi var. Bütün bankalar neredeyse bunu sağlıyor artık. Dolayısıyla aslında aracın bedelini muhakkak aracın ruhsat sahibine yani başka bir yakınına ya da akrabasına değil ruhsat sahibine güvenli ödeme yöntemiyle gönderirseniz zaten noterin devir işlemiyle birlikte oradaki havuzdaki para serbest kalıyor ve böylece güvenli bir satın alma aslında ödeme anlamında da yaşıyorsunuz. Yani aslında ekspertiz, garanti, kurumsal satıcı ve ödemede güvenli ödemeyi tercih ederseniz bence ikinci elleri gayet bir sıfır araç alır gibi gönül rahatlığıyla araç sahibi olabiliyorsunuz.
1: Evet, bu kriterleri sıraladınız. Teşekkür ederiz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. En önemli konulardan biri de aslında taşıt kredilerine erişimde finansman konusu. Bu anlamda nasıl bir değerlendirmeniz var? Neler söylemek istersiniz?
0: Bu bahsettiğim gibi aslında yıllardır bu taşıt kredi limitleri TL olarak ve vade olarak güncellenmiyor. Yani aslında bugün 2 milyonun üzeri benzinli bir araca kredi kullanamıyorsunuz. Burada gene elektrikli araçların bir avantajı var. Çünkü elektrikli araçlarda 2,5 milyona kadar %70 oranında ve 48 ay vadede kredi kullanabiliyorsunuz. Yani aslında 1,5 milyonluk bir benzinli araçta 300 bin liralık kredi 12 ay sunulurken 1,5 milyonluk bir elektrikli araçta yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir kredi 48 ay vadeyle sunuluyor. Dolayısıyla burası gene elektrikli araçtan lehine bir durum. Ama bütün bunların ötesinde son dönemde bir katılım finans modeli hayatımıza girdi. Özellikle ikinci el piyasasındaki perakende satışların bir miktar daha canlı kalmasının nedeni bu katılım tasarruf finans modelleri. Çünkü taşıt kredisinde yasal sınırlar var. Araç fiyatları özellikle pandemi sonrası ki araç fiyatları aşağı yukarı 1,5 yıldır çok aslında hem enflasyonun hem kurun gerisinde yükseliyor. Aslında bu tüketici açısından satın alacaklar açısından aslında olumlu bir durum araç fiyatlarının yükselmemesi. Ancak tabii ki gene bir finansman ihtiyacını karşılamak için özellikle kredi kartı gibi yöntemler, tasarruf finansmanı gibi aslında artık BDDK'nın da kontrolüne girdiği için bu firmalar çok daha çok uzun yıllardır hizmet veren ama artık biraz daha kurumsallaşan diyeyim yapılar oldu. Biz buraların tüketici tarafından tercih edildiğini ve alımların bu şekilde çok daha fazla yapıldığını pazarda görüyoruz.
1: Peki o önemli, o kritik soruyu sormak istiyorum. Araç almak için doğru zaman mı? Doğru zaman ne zamandır?
0: Araç almak için aslında ihtiyacınız olan zaman, doğru zaman. Yani şunu kabul edelim. Otomobil hiçbir zaman bir yatırım aracı değil. Yani o pandemi döneminde yaşanılan bir aslında fiyat artışı, sürekli fiyat artışı bir yanılgıydı. Şu da tabii ki ayrı bir gerçek. Türkiye'de otomobil değerli bir şey. Şu anlamda değerli. İkinci el değeri olarak. Yani siz işte Avrupa'da 10 bin dolara bir otomobil aldınız diyelim. Rakamları şu an örnek olarak söylüyorum. 5 yaşına geldiğinde aracınız 5 bin dolar bir değeri oluyor. Ama Türkiye'de işte 10 bin liraya bir araç aldınız diyelim. 5 yıl sonra hala belki 7 bin lira oluyor değeri. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin ikinci el araçları değerli. Bu aslında şöyle de olumlu bir şey, ekonomik olarak biz her ne kadar araç markının yaşlanmasından şikayet etsek de, ki bunun nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'nin kapalı pazar olması, yani gümrük birliği kapsamında ikinci elin serbest dolaşmaması, ama araçların daha uzun süre eğer kondisyonları iyi ise kullanılması ekonomik açıdan bence çok negatif bir durum değil. Çünkü yani araçta gerçekten böyle 5-10 yılda tükenen bir ürün değil. Yani bakımları doğru yapıldıktan sonra, kontrolleri doğru yapıldıktan sonra ekonomik ömrü daha uzun olan bir ürün. Dolayısıyla şu an neden doğru zaman diyorum? Yıl sonu kampanyaları da olacak. Hı hı. Fiyatlar, biz tabii her gün fiyat takip ettiğimiz için yıllardır, evet, fiyatlar aynı diyebilirim geçen seneyle. Yani işte enflasyonu biliyoruz, açıklanan enflasyon rakamlarını kümüle ya da kurdaki hareketleri biliyoruz. Gerçekten sıfır ya da ikinci eldeki, eğer ÖTV anlamında bir barem değişikliği olmadıysa, ki o çok kritik bir konu tabii ki, ÖTV'deki barem değişiklikleri bir anda, evet, fiyat aşağı ya da yukarı atlama yaratabiliyor basamaklarda, ama gerçekten reel fiyatlar hem enflasyonun hem kurun çok daha gerisinde. Eğer gerçekten özellikle finansmana ulaşım zorluğunuz yoksa veya nakit bir paranız varsa, özellikle bu yılın sonuna kadar araç almak bence doğru bir tercih olabilir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Kenan Bey detaylı değerlendirmeleriniz için ve izleyicilerimize de ihtiyacınız olduğu zaman doğru zamandır mesajını verdiniz buradan. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız
0: için.
1: Ben
0: çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Araba Sevdası'nı burada noktalıyoruz. Otomotiv yöneticisi Kenan Bilirgen bizimleydi. Tekrar görüşmek dileğiyle.

Sera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

Yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
0: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
0: Yazmış mı?
2: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
0: Ne diyorlar?
2: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
2: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
2: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
2: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
1: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
3: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
1: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: İkinci birden vermişiz.
4: Tamam, hiç problem değil.
1: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

Saat 13. Yatırım günlüğüne hoş geldiniz. Ben Sema Ertekin. Piyasalarda bugün bir yanda yapay zeka coşkusu, diğer yanda da faiz gerçeği var. Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu teknoloji hisselerine yeniden güç verirken, Amerika'da enflasyonun hala Fed'in hedefinin üzerinde olması da faiz indirimi beklentilerini törpülüyor. Petrolde ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin olumlu mesajlarla jeopolitik prim geriliyor ve Borsa İstanbul'da da dün gelen güçlü yükselişin ardından yeni günde pozitif başlamıştı. BIST 100 14.600'ün üzerinde tutunurken bankacılık hisseleri de yükselişe öncülük etti. Peki küresel piyasalarda para bugün hangi hikayeyi satın alıyor? Faiz mi, teknoloji mi yoksa emtia mı? Borsa İstanbul'daki yükseliş kalıcı bir trendin işareti mi? Yoksa yeni bir zirve öncesi soluklanma mı? Altın yeniden 4600 doların üzerini görmüştü. O noktada tutunabilecek mi, hepsini konuşacağız. Ama tabii önce dünyanın ve piyasanın bir fotoğrafını çekelim. Yatırımcının bugün izlemesi gereken önemli başlıkları

0: ekrana getirelim.
1: Petrol fiyatları İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma hazırlıklarıyla düşüşünü sürdürdü. Diplomatik temaslar arz endişelerini hafifletse de Boğaz'daki sevkiyatın savaş öncesi seviyenin dörtte birine düşmesi fiyatlar üzerindeki riskleri canlı tutuyor. JP Morgan kesintinin uzadığı her ay Brent'e 7-8 dolar eklenebileceğini hesaplarken Goldman Sachs aksaklıkların sürmesi durumunda fiyatların 120 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Küresel piyasalarda altın yeniden yükselişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verileri sonrası ilk tepki olarak gerileyen değerli metal kısa sürede kayıplarını telafi etti. Bütçe açığı ve borçlanma maliyetlerine ilişkin endişeler güvenli liman talebini desteklerken altının seyrinde Fed'in vereceği yeni mesajlar öne çıkıyor. Piyasalar Jackson Hole'da Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasına hazırlanıyor. Gümüş fiyatları Ağustos'ta %20 yükselerek 70 dolar sınırını test etti. Bank of America dikkat çeken bir uyarıda bulundu. BOFA gümüşün 2027'de 75 dolara ulaşabileceğini ancak bu yükselişten önce fiyatların 55 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hızla büyüyen borç yükü küresel piyasalarda tartışılmaya devam ediyor. Morgan Stanley ise riskin yalnızca borcun büyüklüğünde olmadığına dikkat çekti. Bankaya göre asıl mesele yüksek faizlerle birlikte artan borçlanma maliyetlerinin ekonomi üzerinde ne zaman baskı oluşturmaya başlayacağı. Şirketler kesiminde ise şimdilik belirgin bir borç stresi görülmüyor.
0: Şimdi küresel haritayı açalım, risk iştahına bakalım. Yatırımcının risk iştahı haritada nerede yoğunlaşıyor? Para nereye giriyor, nereden çıkıyor? Asya tarafıyla başlayalım. Görünüm pozitifte. Çin Şangay yükseldi. %1'in üzerinde kazancı var Çin Şangay'ın. Güney Kore'de %1,5'un üzerinde yükseliş takip ettik. Japonya tarafında 0,62'lik bir yukarı yönlü hareket vardı. Ancak Hindistan ve Hong Kong'ta da geri çekilme hareketi yaşandı. Bugün Asya tarafında. Amerika'ya bakalım. S&P 500 yarım puanın üzerinde kazançta. Nasdaq %1'in üzerinde yükseldi. Dow Jones bir miktar yukarı yönlü hareket etti. 53.482 puanda. Avrupa tarafına bakalım. Londra geri çekiliyor. 0,70'lik bir kaybı var Londra'nın. Frankfurt'ta yön yukarı. Madrid'de düşüş var. Yarım puana yakın kayıp var Madrid'de. Paris'te de %1'e yakın bir düşüş takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da 14.600 puanın altında seyrediyor şu anda. Güne yükselişle başlamıştı. Gün içindeki performansın nasıl devam edecek takip edeceğiz. 0,27'lik geri çekilme hareketi izliyoruz. Şu anda Borsa İstanbul'da. Enerji emtia tarafına da bakalım. Fiyatlamalar önemli. Brent petrol tarafında son fiyatlama bize ne söyleyecek? 87,3 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol var. Petrol tarafında 82 dolar seviyesini izliyoruz. Doğalgazda da 2,9 dolarlık bir fiyatlama var. %1'in üzerinde de yükseliş takip ediyoruz. Kıymetli metaller tarafına bakalım. Kıymetli metallerde 4600 doların altına inen bir ons altın var. Yarım puanlıkta çekilme var. Tabii çekilmede güç PCE verisi, yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksinin etkili olduğunu biliyoruz. Ama merkez bankalarının altın talebi ve tabii Amerika'nın mali görünümüne ilişkin endişelerde orta vadeli destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Tabii altında kritik denklemde çok net görünüyor. Bir tarafta yükselen faizler baskı yaratıyor. Diğer tarafta jeopolitik ve mali risklerde altını destekliyor. Devam edelim. Gümüş tarafına bakalım. Orada da 68 dolar bandını takip ettik. Borsa İstanbul şu anda 0,29'luk geri çekilmeyle 14.569 puan seviyesinde. Endekslere de bakalım. Bankacılık yükseliyor. 0,59'luk bir yükselişi var. 16.622 puanda. Sanayi tarafında 0,76'lık yukarı yönlü hareket var. 21.251 puandan geçiyor. Turizm de yükseliyor. Spor tarafında %2,5'a yakın kazanç takip ediyoruz. Ama gayrimenkul bugün düşüşte. 0,42'lik geri çekilme hareketi var şu anda Borsa İstanbul'da gayrimenkul endeksinde. Biz teknolojide 0,16'lık yükselişle devam ediyor güne. Sigortacılık tarafında %1'e yakın düşüş var. Kimya 0,71 yukarıda. İnşaat tarafında 0,70 oranında kazanç takip ediyoruz. Gıda düştü. 0,68'lik kaybı var. Madencilik tarafında 16.141 seviyesini izliyoruz ve bilişimde 0,11'lik bir düşüş gösteriyor.

0: Azalanlara ve artanlara da bakalım. Halk Bankası %9,9 oranında yükselişle devam ediyor. Güne Pasifik Holding'de de %6'lık bir kazanç izliyoruz. Fenerbahçe %5,9'luk kazanç gösteriyor. Pasifik Teknoloji'de %4,8 oranında yükseldi. Astor'da yükselenler arasında %4,3'lük bir kazancı var Astor Enerji'nin. Azalanlara da bakalım. Azalanlar tarafında da Destek Finans Factoring %9,9'luk geri çekilme hareketi var. Odin Solutions Teknoloji'de %9,1'lik bir düşüş var. Batı Söke Çimento %2,7'lik düşüş gösteriyor. Greentree Holding'de %2'lik düşüş var. Sarko Yutan'da da %2'lik yine düşüş takip ediyoruz. Devam edelim kıymetli metaller tablosuna bakalım. 4573 dolardan fiyatlanan altın ons %0,45'lik geri çekilme. Gümüş yukarı yönlü hareket ediyor. 68 doların üzerinde fiyatlanıyor. Platin tarafında 0,60'lık bir geri çekilme hareketi izliyoruz ve paladyumda %0,78 oranında geri çekilme var. 1316 dolardan fiyatlanıyor. Yatırım günlüğünde şimdi çok kıymetli bir konuğum var. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fiyatlamalara baktığınızda altın ons 4600 doların altına geri çekildi. 87 dolar seviyesini izlediğimiz bir Brent petrol var. Öbür tarafta güçlü gelen bir Nvidia bilançosu var. PCE verisi var ve yarın da Jackson Hole var. Piyasanın fotoğrafına baktığınızda nasıl bir resim görüyorsunuz karşınızda?
1: Piyasada temkinli iyimserlik olduğunu düşünüyorum. Ben öncelikle Nvidia tarafından başlayabiliriz. Tabii piyasanın çok yakından takip ettiği bir hisse senedi ve beklentilerden daha güçlü bir yönlendirmeyle birlikte geldi. Yani hem karlı, yani hisse başı kar beklentileri aşmıştı, medyan beklentiyi, hem de ileriye yönelik gelir beklentileri çok yüksekti. Dolayısıyla bu yapay zeka ve teknoloji temalarının işte hisse senetleri ve ekonomik gelişimi desteklemeye devam edeceğinin bir teyidi olarak algılandı piyasada. Tabii ki bu işte finansman maliyetlerinin yüksekliği, finans yapılan yatırımların dönüş süreleri vesaire gibi soru işaretleri hala yatırımcının zihninde kalmaya devam ediyor. Ama genel resimin olumlu ve güçlü olması piyasayı olumlu yönde etkiledi. Altın tarafına baktığımızda 4600'e kadar gelmişti. Orada tabii siz de az önce belirttiniz, Fed Başkanı'nın Jackson Hole konuşmasında şahin bir mesaj verip vermeyeceği yarın yapacağı konuşmada piyasa açısından önemli olacak. Eylül ayı toplantısı açısından önemli olacak. Çünkü bu hafta açıklanan enflasyon verileri, işte dayanıklı tüketim malı verileri gibi veriler tarafında ABD'de çok faiz arttırımı beklentisini yükseltmese bile yine de beklentilerden daha güçlü bir enflasyonist etkinin kalıcılığına ilişkin sinyaller vardı ve talebin de güçlü geldiğini gördük. O açıdan biraz daha şahin bir fiyatlamaya geçebilir mi piyasa? Onun endişesi var. O biraz altını baskılıyor olabilir. 4600'ün üzerinde tutulmasını engelleyebilir. İyimserlik tarafında da petrol aslında yeniden gündemimizde. Özellikle İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş gelirlerine ilişkin bir uzlaşı olduğuna yönelik haberler, haber akışını takip ediyoruz. Zaten daha önceki haftalarda ABD böyle bir uzlaşı sağlandıktan sonra hani barış görüşmelerinin tekrar başlayabileceğini bahsediyordu. Yeniden de ABD'nin sadece ekonomik yaptırımlarla hani gündemi devam ettirmesi, işte tekrar barış görüşmelerinin ne başlayabilecek olduklarına yönelik haberler burada petrol fiyatının Brent petrolün 95 dolardan yeniden işte 87-86 dolarlara kadar gerilemesini sağladı. Bunlar piyasalar açısından olumlu ama tabii ki dediğimiz gibi işte Fed faiz arttırım olasılığı düşük olmakla birlikte hala gündemimizde, hala çözülememiş jeopolitik sorunlar var. Diğer tarafta Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar, işte rafineri marjlarının yüksek seyretmesi, gıda fiyatlarına yönelik endişeler, bunlar piyasayı temkinli kalmaya yöneltiyor.
0: Jackson Hole'dan bahsettiniz siz de, oldukça önemli. Orada Kevin Warsh'un vereceği mesajlar arasında enflasyonla mücadele ile ilgili ve tahvil faizlerinin seviyesiyle ilgili aslında en çok sinyaller takip edilecek gibi görünüyor. Evet, mesaj vermeyi sevmeyen, tercih de etmeyen bir başkandan da bahsettiğim.

0: Bize göre piyasa güvercin ve şahin bir mesajla nasıl tepki verecek yarın acaba konuşmadan sonra?
1: Şöyle, şimdi o tarafta beklentiler biraz daha dengeli mesajlar vermesi yönünde. Eylül ayında zaten faiz arttırımı aslında çok yüksek oranda fiyatlanmıyor. Dolayısıyla Haziran toplantısındaki gibi hani Şahin tarafta ağırlığını koymasının çok fazla bir maliyeti olmayacaktır diye değerlendiriyorum Fed Başkanı'nın. Ama tahvil faizlerine ilişkin Temmuz ayında böyle bir politika iletişiminde hani bir azıcık yanlış anlaşılma oldu. Sonrasında onu biraz düzeltmeye çalıştı. İşte uzun vadeli faiz yükselişinin aslında kendi Fed'in sıkı duruşunun bir sinyali olduğuna yönelik bir işaret vermişti. Tabii piyasa bunu çok olumlu algılamadı. Zaten arkasından da ABD hazinesinden bir takım hamleler geldi. Bu sefer o tarafta çok fazla değerlendirme yapar mı? Benim kafamda bir soru işareti. Yani oraya çok fazla girmek istemeyebilir o konuya diye düşünüyorum. Fed'in sıkı duruşunun devam edeceğini bence altını çizecektir. Çünkü yani PCE verisi de aslında beklentilerden biraz daha yüksek enflasyonist baskılara işaret ediyor. Ama istihdam tarafında da biraz daha yumuşayan bir görünüm var. Yani en son tarım dışı istihdam verisiyle de karşılaştık. Dolayısıyla bu ikisini bir dengeleyen bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Yani evet, enflasyonist risklerin farkındayız. Ama burada işte istihdam tarafında gözetiyoruz gibi böyle biraz daha ılımlı mesajlar verecektir diye düşünüyorum.
0: Altını destekleyen tabii jeopolitik riskler var. Merkez bankalarının altın alımları var ama tabii bir taraftan da tahvil faizlerinin durumu ve dolar endeksinin yönü var. Ne dersiniz? Altının ana hikayesi şu anda ne yönde seyrediyor? 5000 doların kapısı açık mı?
1: Bu seneye yönelik yaptığımız projeksiyonlarda biz 5000 doları henüz görmüyoruz. Yani sene başında baktığımızda aslında 5800 dolara kadar potansiyel olduğunu düşünüyorduk hatta üzerinde. Ama o senaryoda Fed'in faiz arttırdığı varsayım söz konusuydu. Dolayısıyla Fed'in faiz indirdiği bir senaryo söz konusuydu. Fed faiz indirimlerinin fiyatlamalardan çıkması, hatta artırım riskinin gündeme gelmesiyle şu anda beklentilerimizde 5000 dolar görünmüyor. Ama şunu da söyleyeyim, yani biz işte ABD 10 yılının %4,65 oldu. Fed'in faiz arttırmadığı bir senaryo için 4600'ü düşünüyorduk. Şimdi o seviyeye gelmiş vaziyetteyiz. Bundan sonra işte bu Jackson Hole toplantısı ve Eylül ayındaki gelişmeler sonrasında bir revizyon yapabiliriz. Orada da yukarı yön mümkün görünüyor. Burada iki nokta var bence. Yani uzun vadeli küresel faiz yükselişlerinin neden kaynaklandığı altın fiyatlaması açısından önemlisiz. Burada daha güçlü bir ekonomik görünüm ve buna eşlik eden hani ısınan ekonomiyi soğutmak için faiz artırımı beklentileriyle baktığınızda bu altın için baskılayıcı. Ama mevcut durumda daha ön plana çıkan ABD kamu maliyesinin zayıf görünümü, işte borç sürdürülebilirliği sorunları ama buna karşın enflasyonun kontrolü altına alınamadığı bir konjonktürle baktığımızda tabii ki yukarı yönlü potansiyel şu anki mevcut haber akışına göre daha yüksek.
0: Peki petrolün de 90 doların altındaki seyrini göz önünde bulundurursak aslında tabii küresel enflasyon açısından bu oldukça rahatlatıcı şu andaki seviye ama yine de aslında beklediğimiz seviyelerde değil bu rakam. Önümüzdeki dönemde petrol, Brent petrol için sizce hangi senaryo daha güçlü? Çünkü Hürmüz riski de henüz çözülebilmiş bir risk değil.
1: Evet, yani mevcut konjonktüre baktığımızda, mevcut haber akışına baktığımızda aslında yeniden 100 dolara yaklaşması ve yani yukarı yönlü oynaklık riskinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama ABD'nin yaklaşan Kasım ayı seçimleri, ara seçimleri öncesinde burada çok fazla baskı yaratmak istemediğini de varsayım olarak akıllarda bulundurmak gerekiyor. Keza yani geçtiğimiz haftalarda 95 dolara kadar tekrar yükseldi, işte Ağustos'un 3. haftası itibariyle. ABD'nin söylemlerine, daha sert söylemlerine karşın hani sadece bir ekonomik yaptırım ve burada üçüncü taraflara yönelik biraz da Çin'i hedeflediği varsayılan şekilde ekonomik yaptırımlardan sadece gündem oluştu. Öyle olunca da ABD'nin burada çok fazla eskale etmek istemediğini düşünüyoruz. Oynaklık riski yukarı yönlü ama genelde 100 doların altında kalacak gibi düşünüyoruz. Eğer bir yol kazası olmazsa hani.
0: Merkez Bankası'nın faiz kararları açısından tabii büyük kurumlardan öngörüler de var. Bank of America dedi ki Eylül'de pas geçer ama Ekim'de 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelir. JP Morgan'da öncelikle o repo bir haftalığa dönmesini öngörmüştü. Ardından da faiz indirimlerinin hem Eylül'de hem Ekim'de geleceğini 100'er bas puanlık öngördü. Sizin öngörünüz ne ve bu öngörüleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, öncelikle tabii %37'ye gelmiş olması Merkez Bankası'nın burada örtük bir faiz indirimi olarak nitelendirilebilir. Bizim makro ekonomi tarafındaki arkadaşlarımız Ağustos ayı enflasyonunu aylık %1,7 bekliyor. Dolayısıyla piyasaya göre biraz daha olumlu bizim beklentimiz. Enflasyonun da %31,3'e TÜFE tarafında gerileyebileceğini düşünüyoruz. Ama yine de Eylül ayında petrol fiyatlarındaki mevcut seyir ve Eylül ayının kendi hani mevsimselliğini de düşündüğümüzde bir faiz indirimi için daha erken olabilir diye değerlendiriyorum ben. O yüzden Ekim ayını bekleyebileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Bizim sene sonu politika faiz beklentimiz %35. Dolayısıyla biz iki tane daha 100 bas puanlık faiz indirimi için alan oluşacağını düşünüyoruz. Ama tabii ki enflasyonda beklenenden olumlu bir seyir. Arkasından petrol fiyatlarının yeniden işte Haziran ayındaki gibi $70 Brent'te çekilmesini sağlayacak jeopolitik gelişmelerle karşılaşırsak Eylül ayında masada olacaktır faiz indirimi için.
0: Şimdi mevcut para politikasını da aynı zamanda sizin dediğiniz gibi enflasyon görünümüyle birlikte düşündüğümüz zaman Borsa İstanbul'a aslında etkisini de sormak istiyorum. Hem görünüm açısından bu seviyeler Borsa İstanbul'un dün güçlü bir kapanışı vardı. Güne de yükselişle başladı ama şu anda 14.600'ün altında seyreden bir rakam var. Nasıl değerlendiriyorsunuz görünümü?
1: Evet, burada 3 tane ana etken aslında Borsa İstanbul'daki değer kazançlarında bizce katalizör oldu. Bunların tabii ki en önemlisi %37'ye gelmesi politika faizinin, yani daha doğrusu efektif fonlama maliyetinin piyasalardaki. Çünkü sene başından beri ötelenen bir faiz indirim beklentisi aslında borsa üzerinde özellikle bankacılık tarafında baskı yaratmaya devam ediyordu. Biraz da hani sürpriz bir şekilde diyeceğim, yani gelmesi bekleniyordu ama zamanlaması açısından bence biraz daha sürpriz. Bu şekilde %37'ye gelmesi, hani Merkez Bankası'nın artık burada fonlama maliyetini düşürmek için yeterli güvenin oluştuğunu düşünmesi tabii ki borsayı destekledi. İkincisi, enerji fiyatlarında tarafların hani $100 üstünü tekrar test etmek istemediği yönündeki algı, az önce de konuştuğumuz gibi enerji fiyatlarının gerilemesi olumluydu. Bir de tabii ki ülke risk priminin de bence gerilemesi. Yani o taraftaki olumlu seyir de borsa açısından destekleyici bir unsurdur. Bu üçünü üst üste koyduğumuzda hani orada yükselişleri gördük. Biz sene sonu BIST hedefimizi 17.000 olarak belirlemeye devam ediyoruz. Tabii ki şimdi demin de konuştuk. Yani Jackson Hole var. İşte küresel piyasalar yeniden buradan gelecek sinyallere bakıyor. Biraz daha risk iştahının temkinli seyrettiği bir iki gün içerisindeyiz. Dolayısıyla hani burada yükselişlerden sonra sınırlı geri çekilmeler olabilir, haber akışına duyarlılık olabilir. Ama biz artık hani dezenflasyonun devamı, burada başka bir şokla karşılaşmazsak, işte demin de bahsettiğim gibi %35'e gidecek politika faizi. Zaten tahvil faizlerinde de hem küreselde uzun vadelerin bir miktar limitlendiğini görüyoruz. Bizim tarafta da yani %35'in altına %34,5'lara gerileyen bir 10 yıllık tahvil faizi var. Keza 2 yılda da %39'a geldik Birleşikler'de. Dolayısıyla hani bunlar borsa açısından destekleyici olmaya devam edecek.
0: Yatırımcı açısından bugün en cazip olan taraf neresi varlık sınıfı açısından bu tabloda, bu konjonktürde ve tabii beklentiler doğrultusunda da düşünürseniz?
1: Bu yatırımcının aslında risk iştahına bağlı. Bunu zaten hep konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Daha düşük risk iştahı olan, daha bakış açısı, yani daha bakış vadesi, ufku sınırlı olan yatırımcılar hala kısa vadeli tarafta bence cazip seviyeler bulabilirler. Yani işte özel sektör bonoları tarafında, finansman bonoları tarafında ya da para piyasası tarafında. Ama tabii ki yani daha faiz indirimlerinden bahsettiğimiz, işte Borsa İstanbul beklentilerini biraz daha realize olmalı olmaya başlayacağı, işte bankacılık tabii toparlanma oldu, kayıpların toparlandığı bir dönemde tabii ki hem tahvil tarafında sermaye kazançlarının hem de borsa tarafında kazançların biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Yine de tabii ki oynaklık çok yüksek, belirsizlik yüksek, hem jeopolitik tarafta yüksek, hem enflasyonist etkiler açısından yüksek. O yüzden hani para

0: Piyasası enstrümanları artı altın gibi kıymetli emtiaların da yer aldığı portföyler ve yatırımcının risk iştahına bağlı olarak da hisse senedi ve tahvillerin dengelendiği yurt içi ve yurt dışı hisse senedi ikisinden de bahsediyorum. Portföyler bence biraz daha çeşitlendirilmiş. Artık para piyasasından biraz daha diğer riskli varlıklara ağırlığın arttırılabileceği bir dönemdeyiz.
1: Küreselde hisse senedi açısından işaret ettiğiniz nokta teknoloji tarafı değil mi?
0: Yani temel olarak evet, o tarafta hala hikayenin devam ettiğini görüyoruz ama tabii ki hisse bazında seçim yapacak kadar hani konuya hakim olmayan yatırımcılar açısından biraz daha işte ETF'ler, yatırım fonları gibi araçlar değerlendirilebilir. Çünkü orada çok heterojen bir görünüm var.
1: Peki yine bugün yatırımcıya bu seviyeden olmaz, bu seviyeden kovalamayın dediğiniz bir varlık sınıfı var mı?
0: Yani açıkçası şu anda doğrudan hani burası çok yüksektir, buradan çok sert düzeltme gelir diyebileceğimiz bir varlık sınıfı görmüyorum.
1: Borsa
0: Biraz
1: İstanbul'a.
0: daha varlık.
1: Buyurun buyurun, sözünüzü kesmiş olmayayım. Devam ediyordunuz.
0: Yok, hayır, yani biraz daha orada detaya inmek lazım. Hani sınıf bazında değil de.
1: Peki, Borsa İstanbul'a döndüğümüzde 14.700 üzerinde kalıcı bir şekilde o eşik aşılırsa eğer sıradaki teknik hedef ne olur İrem Hanım?
0: Ya oradan tabii ki psikolojik sınır olan 15.000'i konuşmaya başlarız. 14.750, 14.800'ün üzerinde kalıcılık sağlarsak.
1: Peki kısa ve uzun vadede takip ettiğiniz sektörel açıdan da yatırımcıya önümüzdeki dönem için işaret ettiğiniz alanlar, noktalar var mı?
0: Yani o tarafta Borsa İstanbul özelinde
1: Evet,
0: bahsediyorsak
1: evet.
0: demin de konuştuk. Yani bu faiz indirim döngüsüyle birlikte zaten halihazırda geride kalmış, baskı altında kalmış işte bankacılık şirketleri, bankacılık hisseleri, yine bankası olan holdingler, onlar da ciddi anlamda baskı altında kalmıştı son dönemde. Gayrimenkul tarafı tabii ki faiz indirim döngülerinden olumlu etkilenecektir. Ve tabii ki bu yani mevcut jeopolitik konjonktürün getirdiği hisseler ön plana çıkar.
1: Fon piyasasında görünüm nasıl İrem Hanım? Oradaki yatırımcı iştahı ve refleksi açısından nasıl bir tablo gözlemliyorsunuz?
0: Fon piyasasına aslında ilgi devam ediyor. Yani orada büyüklükler gayet olumlu seyrediyor. Tabii para piyasalarıyla aslında sektör geçtiğimiz yıl ve bu yıl ciddi anlamda bir büyüme yakalamıştı. Artık o tarafta yatırımcı biraz daha risk iştahına bağlı olarak demin de konuştuğumuz gibi diğer fonları da değerlendirmeye başlıyor. Yurt dışı tarafta zaten hani ilgi devam ediyor. Çünkü çok ciddi kazanımlar da oldu o tarafta. İşte yarı iletkenler olsun, teknoloji endeksleri olsun. Dolayısıyla buralarda devam edecektir diye düşünüyoruz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim İrem Hanım. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı 63. Uluslararası Şam Fuarı'nda Ağparan'ın sorularını yanıtladı. Suriye pazarında Türk ihracatçılar için fırsatları değerlendirdi ve Suriye ile kimyasal ihracatın oldukça fazla olduğunu ve bunun daha da artırılacağını söyledi.
2: Türk ihracatçıları açısından Suriye pazarında nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Yeni dönemde oluşabilecek yatırım fırsatlarını nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi Türkiye açısından bir kere komşu bir ülke. Benim yani ilk bir başkanlığım var ama bir özelliğimiz de bizim kendimizin Hatay'da, Kırıkhan'da bir fabrikası var. Bu savaşlar önce, iç karışıklıklar önce bizim Suriye ile epey bir kimyasal ihracatımız vardı. Çok az bir ithalatımız vardı ama ciddi bir ihracatımız vardı. Şimdi burada tabii artık altyapı, üst yapılar yapılmaya başladı. Kimya sektörü tabii herkes inşaat diyor ama inşaatın çok büyük bir kısmı aslında kimya sektörü. Yani boyasından tutun, ev yapıldıktan sonra mutfak eşyalarına tutun, borulamalardan tutun, bunların hepsi neticede kimyasala dayanıyor. O yüzden inşallah özellikle de bizim kendi hükümetimizin buraya vermiş olduğu önem, siyasi bağlantılar, bu siyasi bağlantılar gayet gidiyor. Komşuyla iş yapacağız. Bakan Bey'in de söylediği gibi hem komşularımızla iş yapacağız, Sayın Başkan'ın söylediği LGBT'nin başkanı.

0: Başkanımızın söylediği gibi de kazan kazan şeklinde devam edeceğiz. Bizim daha önce ve hatta şu anda devam eden bizim 16 tane alt kırılımımız var İKMEP'te. Bu 16 kırılıma baktığınız zaman önce plastik, arkasından madeni yağlar geliyor. Aşağı doğru devam ediyor. Kozmetik vesaire devam ediyor. Yani bu 16 kırılımın 16'sı da şu anda bile ihracat yapıyor. Ve şu son 6 aylık, yani 2025'in sonuyla 2026'nın ilk 6 ayında aşağı yukarı %30-%40'lara varan kimyasal ihracatları artmaya başlamış. Ben bunun 2027'de devam ederek ve çok daha fazla devam ederek yükseleceğine inanıyorum açıkçası.
1: Siz de kimyasal artışın devam edeceğinden bahsettiniz. Peki bunun için önümüzdeki dönemde ne kadar bir büyüme bekliyorsunuz? Rakam verebilir misiniz?
0: Bizim ihracatımız açısından bence 2027'de özellikle bu gümrük kapıları, nakliye, bu sorunlar ortadan hızlı bir şekilde kalkarsa inşallah 2027 için söylüyorum. Yani en az %50-%60 gibi artar diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Altyapılar yapıldıkça burada su arıtmalar kurulacak. O da bizim işimizin bir kolu. Kimyasallar, arıtmalarla ilgili kimyasallar gelmeye başlayacak. İnşaatlar yükselmeye başladıkça dediğim gibi onun içerisine konulacak eşyalar. Bunların hepsinin içinde de dediğim gibi kimyasallara dayanıyor. Ama bazı ufak tefek, bu da doğal tabii, bir devrim olmuş. O devrimden sonra yavaş yavaş bu yapılanmalar devam ediyor. Yetkililer de zannediyorum epey bu konuda notlarını aldılar. Bakanlığımıza, tüm bakan yardımcılarımız, efendim genel müdürümüzle beraber, yani iyi bir çıkartma oldu, öyle söyleyeyim. Bu da bize umut veriyor. Tabii bundan sonra arkadaşlarla da konuşuyorum. Hatta bir takım arkadaşlarımız burada biraz daha uzatacaklar, kalacaklar, Halep'e geçecekler, Laski'ye geçecekler. Türkiye ihracatçısı pazarı büyütecek burada.
2: Yatırım günlüğü çok kısacık bir aranın ardından devam edecek.

0: Van Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Muhurken Baçaş,
2: tüm koyun bu yaş.
3: Ay onu bu Baçavuş ne?
4: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
5: Seul지방경찰청 위기협상팀 하치원입니다.
6: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
4: 사킨 ve 소극간lı bir kriz müzakerecisi.
5: 딱 찾아봐주세요.
6: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
5: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
6: 하나 좀 더 키워.
4: 레이네를 그렇구나. için sadece 12 saati olan 서울 polis merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Yatırım gününü devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz Bora Bey.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Borsa İstanbul'da bu geldiğimiz seviyeleri nasıl okuyorsunuz?
1: Evet, baktığımız zaman öncelikli olarak geçen hafta 14.150 günlük ortalamanın kırılmasıyla rahatlamıştık. 14.250'nin de üzerine atmayı başardık. Piyasa sakin, adım adım gidiyor. Kopuş şeklinde gitmiyor. Çünkü içerideki bilançolar denge olarak baktığımızda kötü sektörler var, iyi sektörler var. O yüzden bir miktar hani hisse bazlı olarak gittiğini görüyoruz genele yayılan alışlardan ziyade. O yüzden hani önümüzde şu anda kritik seviye 14.750 seviyesi var. Akabinde de 15.204 TL bazındaki 11 Mayıs'ta gördüğümüz seviye şu anda direnç konumunda. Bu seviyelere gitmek için de seviye olarak 14.100 üzerinde kaldığımız sürece potansiyel olarak buralara doğru endeks tarafında ataklar görebiliriz.
0: Peki para girişi açısından baktığınızda, yabancı ilgisi açısından baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yoksa evet, mevcut pozisyonlar mı, içerideki mevcut pozisyonlarla mı bir yükseliş?
1: Yani şu anda baktığımız zaman yabancı takısı 37'lerden 31.5'lara kadar düşmüştü. Şu anda 32.70'lerde. Yine 0.60'lık bir düşüş var. Şu anda açıkçası ben içerideki paranın döndüğünü düşünüyorum. Açıkçası yani bir hisse senedinden diğerine geçiş şeklinde. Açıkçası para girişi için Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimleri görmek isteyecektir ve enflasyon rakamlarının yine nasıl geleceğini ve içerideki özellikle fonla ilgili olarak düzenlemelerin nasıl etkileyeceği belirsizliğinin kalkmasıyla birlikte ben bir rahatlama olacağını düşünüyorum.
0: Peki endeks yükselirken hacim bize ne söylüyor Bora Bey? O sağlıklı yükselişin devamı için bugün özellikle hangi hacim davranışını görmek gerekir?
1: Evet, baktığımız zaman hacim olarak özellikle dün güzel bir hacim vardı. Dün ama şöyle bir şey oldu, 14.750 direncine yaklaştık, oradan satışlarla günü ortalarda kapattık. Hacim güzel ama yukarı gittikçe de karal şeklinde gidildiği için ve tabii ki likitte de kuru olduğu için piyasada hareketlerin arkası kesiliyor. Mesela dün sert bir hareket, gün içi durulma. Bugün biraz dinlenme, yani bir sürekli bir para girişi yok. Para girişi olmadığı için de içerideki para bir yerden bir yere giderek endeks hareket ettiriyor. İşte bunun da formülü, eğer hani düşen enflasyon rakamları gözlemlenirse, fonlarla ilgili olarak düzenlemelerde bir sürpriz olmazsa, faiz indirim sinyalinin alınmasıyla bankacılık sektörü önderliğinde yukarı hareketin imelendiğini görebiliriz ama tabii ki ben açıkçası endekste 16.400'lere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum 15.200'de. Bu yine hani gene yayılan değil, hisse bazlı hareketlerle oralara doğru gideceğimizi düşünüyorum. Yani 600-650 senedi varsa yani buna iştirak edecek hisse senedi sayısı sınırlı olacaktır. O yüzden de hisse senedi bazında seçici olmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Bankacılık endeksine baktığınızda tabii Merkez Bankası'nın son adımıyla güçlenen bir bankacılık tarafı izledik. Önümüzdeki dönem için aynı zamanda faiz indirimi beklentisinin de güçlenmesiyle tabii. Önümüzdeki dönemde hem bankacılık endeksi açısından seyri, yanına bir de sınaiyi koyalım. Oradaki performansla ilgili beklentiniz ne yönde?
1: Geçen cuma günü de yayında dile getirmiştim ben bunu. Hazinenin aldığı karar daha basına yansımadan sanayi endeksi TL bazında zirvesini gördü. Daha fazla sanayi endeksinin yukarı taşıması zor. Buna bankacılık sektörünün eşlik etmesi gerekiyor demiştim. Hatta şu anda sanayi endeksine baktığımız zaman zirvesine göre biraz geri çekildi. Zaten bankacılık endeksi 21 bin seviyelerinden 14.800-15.000'lara kadar gelmişti. İşte pazartesiyle birlikte en azından burada bir kırılım gördük. Kritik 100 günlük ortalama 16.500'ün üzerinde kaldığı sürece eğer enflasyon rakamları özellikle haftaya gelecek olan enflasyon rakamı 2006 hatta beklenti 1.90'ın altında gelirse bu beklenti faiz indirim döngüsünün geri dönebileceği düşüncesiyle bankacılık sektöründeki hareketin kademeli olarak 21 bin lira doğru önümüzdeki dönemde aylara yayılacak şekilde bir trende dönüşmesini bekleyebiliriz.
0: Zaten 20 binlerden dönen bir endeks vardı. Peki 217 gibi Şubat 18'den beri en düşük CDS rakamının nasıl etkisi olacak, etkilerini nasıl görürüz?
1: Evet, bunu zaten şu anda sınırlı etkisini görüyoruz. Ama ben şu anda dediğim gibi haftaki enflasyon rakamları onu takip edeceğiz. Akabinde Merkez Bankası toplantısı var ama Merkez Bankası toplantısından ben Eylül ayına özel faiz indirimi beklemem. Ekim'e bunu kaydedeceğim.

0: diye düşünüyorum. Bir sonraki toplantıyı bekler diye düşünüyorum. Ama zaten pazar günü alınan kararla zaten en azından bir örtülü bir faiz indirimi olduğu için eğer enflasyon rakamları da beklentinin altında gelirse Merkez Bankası'nın eli kolaylaşır ve verdiği mesajlar daha güvercin olabilir düşüncesindeyim.
1: Peki Nvidia'nın bilançosu sonrasında şimdi Asya tarafında özellikle Güney Kore'de o hikayenin satın alındığını izledik ama dolaylı da olsa Borsa İstanbul'da bu güçlü bilançodan faydalanabilecek, etkilenebilecek bir alan var mı sektör?
0: Yani açıkçası endeks üzerinde etkili olabilecek sektör lise senetleri yok. Belli oranlarda etkilerini görebiliriz. Çünkü daha bizde o sektör tam anlamıyla orası kadar gelişmiş değil. O yüzden sadece ben endeks ve borsalar bazında yukarı mı aşağı mı oynaklığın verdiği hareketliliği görürüz diye düşünüyorum. O yüzden hani sektör olarak evet bilişim sektörü bir miktar etkilenir ama çok büyük ölçüde etkileyeceğini, çok ufak bir etkisi olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani burada bizi ilgilendiren kısım dünya çapında AI sektöründe büyüme devam mı ediyor yoksa balon patlıyor mu? Sadece bu tarafı bozacak olan satışlar bizi direkt bir miktar etkileyebilir. O yüzden bu açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Yatırımcı için bugün endeksi değil de şirketi seç dönemi mi?
0: Açıkçası endeksten ziyade ben onu kaç yayındır söylüyorum. Endeks bir göstergeydi. Çünkü ben size burada yığınla endeksin seviyesinin %40-50 aşağısında 7-8-9-10 bin endeks seviyelerinde kalmış hisse senedi listesi çıkartabilirim. Çünkü endeks şu ana kadar belli başlı hisse senetleriyle ve endeks mühendisliğiyle geldi. O yüzden endeks sadece görece bir kavram, göstergemiz ama dediğim gibi genele yayılan alışlarda değil seçici olmak kaydıyla özellikle bilanço beklentisi güçlü, bilançosu iyi gelmiş ve toparlama meyilinde olan hisse senetlerinde seçici olmak kaydıyla yatırımcılar önümüzdeki dönem alım yapabilir. Örnek veriyorum, faiz indirim döngüsüne geri gelirsek gayrimenkul çimento sektörü faiz indirimiyle yine bankacılık sektörü dolayısıyla Koç Holding, Sabancı gibi hisse senetleri bünyesinde Akbank'ta Yapı Kredi olduğu için bu tarz yaklaşımlarla hareket edebilir yatırımcılar.
1: Peki Halkbank'ı da sormak istiyorum. Aslında artanlar ekranında öne çıkan ve %10'a yakında yükselen bir hareket var o Halkbank tarafında. Bankacılıkta ve Halkbank özelinde de sorarsam bunun devamlılığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, özellikle dava bitmesinden sonra kar satışlarına maruz kalmıştı banka. Halkars haberleriyle iyice 31 seviyelerine kadar geri çekildi. En son iki gün önce yurt dışı erişim kaynak maliyetlerinin etkisi konusunda yapılan açıklama sonrasında hisse senedi dip seviyelerden çok sert tepki aldı. Bu da yani yurt dışı erişimin açılması Halkbank'ın tabii ki elini kolaylaştıracağı için bankacılık sektöründe genel etkisini şu anda gözlemliyoruz. O yüzden bunun devamını bekleyebiliriz. Buna ek etki olarak olumlu dediğim gibi düşük enflasyon rakamı gelirse ve Merkez Bankası güvercin mesajlar verirse yine kamu bankalarıyla birlikte özel bankalarda bundan olumlu etkilenmeye devam edebilir.
1: Peki savunma, enerji, sanayi, ulaştırma ve bankacılık arasında bugün risk getiri açısından nasıl bir sıralama yaparsınız?
0: Ben açıkçası şu anda bankacılık sektörünü bir miktar ön planda tutmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi Şubat'ta 21 bini gören endeks şu anda 16.500'lerde ve dediğim gibi özellikle şunu ilave etmek istiyorum. Eğer Brent petrolde 75-80 bandına doğru geri çekilme olup Orta Doğu'daki bir anlaşmayla beraber petrol fiyatlarındaki aşağı geliş, enflasyonist baskıyı azaltıp Merkez Bankası'nın faiz indirim buna niyetli olan Merkez Bankası'nın eline bu döneyi verirse bankacılık sektörü bundan olumlu etkilenecektir. O yüzden ben bankacılık sektörünü sanayi tarafından da geri kalmış ve faiz indirimden olumlu etkilenecek çimento ve gayrimenkul gibi sektörlere daha yakından takip etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü endeks buraya gelirken endeksi taşıyan çok ciddi prim yapan endeks hisseleri oldu. Bunlar yine de

0: devam edebilir hareket olarak ama marjların da azaldığını düşünüyorum. O yüzden daha görece dipte kalmış. Bu sinyali aldığı anda yatırımcıların bu sektörlere yönelmesinde yani oldukça geri kalan dediğim gibi bankacılık sektörü, çimento sektörü, gayrimenkul sektörü bunları yakından takip edebilirler. Buna bir de mevsimsel etki sebebiyle eğer Orta Doğu'daki süreç şu anda sıcak savaş bitmiş gibi gözüküyor. Yine tekrar oraya dönmeyecekse, bir anlaşma da olacaksa havacılık sektöründe buna ayrıca ilave edebiliriz.
1: Peki bugün portföyünde nakit tutan yatırımcı kademeli alım yapmalı mı nakitle?
0: Geri çekilmelerde dediğim sektörlerden evet yapabilirler. Çünkü açıkçası endeksin bana göre bu saatten sonra 13.500-600'ün altına gelmesi çok büyük sürpriz olur. Her geri çekilmenin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine parantezine çıkacağım. Hisse bazlı olarak seçici olmak kaydıyla. Çünkü evet, 16.400 olsa da belki 300-500 tane hisse senedi buna iştirak etmeyebilir. O yüzden seçicilik bu noktada çok önemli.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum Bora Bey size. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Yatırım günlüğünü noktalayalım efendim. Görüşmek üzere.

0: yapan, her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti BBVA.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20.

Bir saat basıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda dün Nvidia'nın bilançosunu aldık. Güçlü bir finansal açıkladı. Beklentilerde ciddi bozulmalar görmedik ama yatırımcılar tarafından baktığımızda hala çıtanın çok fazla yüksek olduğunu görüyoruz. Bu büyük yatırımların ne zaman somut bir gelire dönüşeceği konusunda hala kafalarında soru işareti var. Dolayısıyla bundan sonra aslında beklentileri aşmasından ziyade gelen bilançoların bu güçlü büyümenin bundan sonra hangi şirketlere ve hangi sektörlere yayılacağı da önemli bir nokta oluyor. Yani sadece Nvidia değil, teknoloji dediğimizde diğer yarı iletken sektöründe de nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bugün Nvidia bilanço sonrasında daha az konuşulan ama daha da sert hareketler veren 3 tane şirkete bakacağız. Ama önce gidelim bakalım bir borsalara. ABD borsaları, teknoloji dediğimizde akla gelen ilk endeks Nasdaq diyelim. %1'e yakın endeks kontratlarında yükseliş eğilimi var. Zaten bilanço seans sonrası gelmişti. Dolayısıyla dün spot kapanışlar bu kadar yükselişleri işaret etmemişti diyelim ve bakalım hemen GE Vernova diyelim. Hikayeye baktığımız aslında Nvidia bilançosuyla birlikte daha da görünür hale geliyor. Çünkü AI yatırımları arttıkça arka planda sadece çip değil, bu veri merkezi yatırımlarının hangi şirketlere yöneldiği de önemli bir başlık oluyor. Burada da aslında ne kadar çok veri merkezi açılırsa o kadar çok elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla da Nvidia'nın veri merkezi yıllık %120'lik bir büyüme işaret etmişti. Bununla beraber de bu noktada elektrik üreten bu şirkette oldukça öne çıktı ve bilanço sonrası güçlü bir hissesi tepki verdi. Birazdan hisse performansına bakacağız ama şirketin detaylarını da ekranda görüyoruz. Özellikle sadece elektrik değil, doğalgaz ve rüzgar enerjisi alanında da faaliyet gösteriyor. Bir enerji tarafında aslında üretim yapan, faaliyet gösteren de bir şirket. Beraberinde de bu şirketin öne çıkmasının nedenlerinden bir tanesi AI yatırımlarının artmasıyla beraber, eğer ki devam ederse ki zaten beklentiler bu yönde, elektrik üretiminde bir o kadar artacaktır. Dolayısıyla da şebeke yatırımı da bunun peşinden gelecektir diyelim. Zaten hissesi de bu güçlü trende ayak uydurmuş. Hemen bakalım performansına. Yılın başından itibaren neredeyse %50'lik bir getirisi var. Bilanço sonrasında Nvidia'nın %4'lük yükselişiyle de tepki verdi. Tabii burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. O da zaten hissesi ciddi bir şekilde yükseliş göstermiş yılın başından itibaren. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte AI hikayesi devam etmezse, tabii bu kötü bir senaryo ama, siparişlerin ve yatırımcı harcamalarında bu beklentiyi doğrulaması da gerekiyor diye de bir başlık açalım ve buradan gidelim Asya borsalarına bakalım. O tarafta nasıl bir tablo var? Geçelik seansı bugün itibariyle tamamladılar. Japonya'da yarım puanlık bir yükselişle kapanış görmüşüz. Yine Asya'dan bakalım, bir diğer önemli şirketlerden bir tanesi. Yine piyasalarda az konuşuluyor ama yine bilanço sonrası sert tepki gösteren bir şirketti. TD Power diyelim. Hindistan merkezli bir şirket. Özellikle ABD teknoloji devlerinin harcamasını zaten Nvidia bilançosunda gördük ama bir diğer arka planda yine elektrik altyapısı demişken Hindistan tarafından çıkan bir şirket bu da önümüze. Çünkü Hindistan burada önemli bir pazar haline geliyor. Özellikle şirketin hareketine baktığımızda sadece şirket özelinde değil, Hindistan'da büyüyen enerji ve veri merkezi yatırımların da bir yansıması olarak takip ediyoruz diyelim. Yine şirketin detaylarını çok kısa da bakmış olalım. Jeneratör ve alternatör üretiminde de uzman olurken yine enerji santralleri kısmında da ekipmanlarda sağlıyormuş, faaliyet alanı olarak da aktarmış olalım ve bakalım teknoloji sektörü bu kadar yükselmişken, AI yatırımları, yapay zeka beklentileri bu kadar artmışken, bu ortamda ikinci halka olarak takip ettiğimiz elektrik üreten şirketten bu şirket nasıl performans göstermiş? Bu yıl %111'lik bir prim kazanırken yine bilanço sonrasında da %5'lik artışla da tepki vermiş bu hisse. Dolayısıyla da hemen bakalım detaylarına. Önemli bir uyarı tabii yapmak gerekiyor burada. Çünkü yine hissenin çok fazla yükseldiği için de artık hikayeyi herkes biliyor. Yani beklentiler çok fazla kabul ediyor. Bundan sonra tabii ki piyasa beklentisinin ne kadar gerçekleşeceği de olacaktır diyelim. Yani bir diğer taraftan sadece beklentiye bakmayacağız. Sipariş büyümesi, kapasite artışı, karlılık tarafı da tabii ki şirkette yeniden bir hareketlendirmeye de yol açabilir diyelim. Bir de bakalım Londra piyasalarına, Avrupa'da nasıl bir tablo var? Bilanço sonrasında nasıl tepki vermiş diyelim. Londra'da yarım puanlık bir geri çekilme var. Negatif ayrışma söz konusu diyelim ve buradan hemen bakalım elektriğin dışında farklı bir şirkete bakalım. Computay Center diyelim. Kurumsal BT ve bulut hizmetleri sunan bir şirket. Aslında bilişim tarafına daha fazla odaklı bir yapısı var. Özellikle bulut yatırımlarından da faydalanan bir hikayesiyle önümüze çıkıyor. Dolayısıyla da özellikle bilançoların bu kadar güçlü gelmesi teknoloji şirketlerinde veri merkezlerinin yükselmesiyle beraber de sunucular da öne çıkıyor diyelim. Hisse performansı bu yıl %90'lık bir prim görmüşüz. Dolayısıyla evet, Nvidia bilançosu yüksek geldi. Beklenti
beklentileri karşıladı. Daha da fazla yüksek geldi ama önemli olan burada bu halkadan hangi şirketler etkilenecek? Sadece teknoloji değil, diğer ikinci halka şirketler de önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız diyelim ve hisse haftasını burada noktalayayım. Saat başında tekrar görüşmek üzere diyelim.

Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
2: Ben de çok beğendim.
1: Gerçekten mi?
2: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
3: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams.
2: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

31, en düşük sıcaklığı 22, Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20, Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23, Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26, Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23, Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13, Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24, Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Emisyon, Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Bu bölümde piyasaları ve küresel tarafa ilişkin başlıkları konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazıbir ile bizlerle birlikte olacak. Serdar Bey, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. İyi bir yayın olsun diyelim öncelikle. Şimdi dilerseniz direkt dışarıdan başlayalım. Dün tabii. Nvidia'nın bilançosunu aldık. Şimdi beklentiler zaten güçlüydü ki çok da güçlü bir bilançoydu. Evet. İşte bakıyoruz rakamlara, 96 milyar dolarlık bir gelir. Gelecek çeyrekte de 108 milyar dolarlık bir beklenti. Aslında kağıt üzerinde güçlü bir bilanço ama şimdi yatırımcı tarafından bakıyoruz. Çıta oldukça yükseldi. İşte yapay zeka yönelik hala soru işaretleri var. Evet, bu kadar fazla bir yatırım var ama bu somut kâra dönüşümleri ne zaman göreceğiz? Orada bir soru işaretleri de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne dersiniz bu gelen bilanço için?
1: Yani dile getirdiğiniz gibi beklentilerin üzerinde, gelir anlamında da kar anlamında mı? Ama artık yani belki biraz hani günümüzün yatırım felsefesini özetleyen cümle hep böyle bir pozitif sürpriz, yani pozitif şaşırmak. Yani 90 bekleniyorsa 190 gelsin, işte o da artık bizlere yeterli gelmiyor, 290 gelsin gibi. Yani bunun da bir limiti, sınırı var. Bakıldığında Nvidia dünyada birkaç sene daha bu çip üretimi noktasında yakın rakiplerinin çok ötesinde, %80 neredeyse pazar payına sahip bir şirket ve şirketler daha fazla yapay zekaya yöneldikçe, otomasyon arttıkça, bu tarafta farklı bir istihdam oluştukça bu çip talebiyle beraber bu şirketin gelirleri böyle artmaya devam edecek. Artık tabii 5 trilyon dolara neredeyse geldiği dayandığı için, yani neden yeteri kadar artı değil, işte bizim

0: beklediğimizden %10 değil %20 fazla olmalıydı diye ilk finansallar geldikten sonra bir vadeli tarafta kar satışı oldu. Eksi 4'lere 5'lere kadar. Sonra toparladı, artılara geçti. Tabii Nvidia yani lokomotif anlamda önemli bir şirket. Şimdi geri kalan hani muhteşem gedili içerisindeki ya da hyperscale şirketlere bakıyoruz. Hani Meta bir davayla uğraşıyor. Orada işte anlaşmaya uzlaşmaya gitti ama Nvidia'nın bu rakamı biraz da gecikmeli yani. Diğer herkes açıkladı. Bu tek başına kaldı. Dolayısıyla hani bence aslında hani Nasdaq'ı yeni zirvelere götürmek anlamında çok zayıf, kötü bir bilanço değil. Bilakis kuvvetli bir bilanço ama işte bu yeni dönemin hani nispeten daha hemen sonuç elde etmediğim, beklediğimden her şey daha iyi olmalı yatırımcı yaklaşımı için işte maalesef bazen yeterli olmayabiliyor ama endeksleri mevcut rekora yakın seviyelerde tutmaya yeterli bir bilanço diye ben değerlendiriyorum.
1: Evet, zaten S&P 500 küresel risk barometresi diyoruz ama artık Nasdaq'ı daha çok konuşmaya başladık sanki küresel tarafta.
0: Evet, değil mi? Artık tabii eskiden Nasdaq teknoloji şirketlerinden oluşan, S&P 500 daha finansal sektörü barındıran, Dow Jones da daha konvansiyonel yani işte zincir market, ondan sonra holdingler sanayi tarafını yansıtırdı. Ama şimdi o Nasdaq'ın içerisindeki yüksek teknoloji şirketlerinin piyasa değeri öyle yerlere geldi ki artık S&P 500'de yüksek teknoloji, hatta neredeyse Dow Jones'ta bile yani olan birkaç tane şirketin piyasa büyüklüğü diğerlerinin çok ötesinde. Tabii şimdi bunlar hani birkaç yüz milyar dolarken böyle farklı bakılıyordu. Şimdi artık trilyon dolarlara geldiğinde bir altyapı, bir yatırım harcaması yapmaya kalkıyor. Yüz milyarlarca dolarlık neredeyse harcamalardan, satın alma paketlerinden, altyapı yatırımlarından bahsediyoruz. Şimdi bunları da karşılayacak kapital bu şirketlerde tam anlamıyla yok. Dolayısıyla onlar da tahvil piyasasına girip işte birkaç yıl vadeli yüksek faizli tahvil ihraç etmeye çalışıyorlar. Amerikan tahvil piyasası zaten Amerika'nın 40 trilyon dolara ulaşan borç yükü dolayısıyla sıkışık. Dolayısıyla bunlar da ek bir şekilde buraya girdikleri zaman hani orada faizlerin daha yukarıda kaldığı bir sürece doğru gidiyoruz. Ama bu altyapı yatırımları yapılmadan da bizim yapay zekanın tam anlamıyla işlerlik kazandığı, işte otomasyonun gündelik hayatımızı da hissedilir şekilde bizlere kolaylıklar sağladığı yere geçemeyeceğiz. O yüzden yani çip üretimi de, yarı iletken teknolojisi de, işte bu robotik cerrahi de olsun, diğer unsurlar da olsun hayatımıza girmesi de önümüzdeki yıllarda yatırım teması olmaya devam edecek.
1: Evet, tabii Nvidia'nın yanı sıra ikincil halka şirketler de arkasından geliyor. Aslında bir zincir var o tarafta. Evet. Hani Nvidia ilk aklımıza gelen ama sadece çip değil. O çipi üretmeye yardımcı olan arka planda çok fazla var. İşte veri merkezi yatırım derken elektrik karşımıza çıkıyor. Yarı iletken sektörü karşımıza çıkıyor. Aslında çok da büyük bir ekosisteme de sahip diyelim. Bir de bakalım yine dün gelen rakamlardan ABD büyüme ve PCE rakamlarını aldık. Evet. Yine haftanın kritik başlıklarındandı. Şimdi ekonomi ikinci çeyrekte %1,5 büyüdü ama ilk çeyreğe göre bir yavaşlaması var. Evet. Aslında birazcık hala ekonomisi dirençte diyebiliriz. Ayakta kalmaya devam ediyor. Çünkü tüketim tarafında yukarı yönlü revizyonlar gördük. Doğru. Şimdi PCE'ye baktık. Çekirdek taraf beklentiye paraleldi ama manşet tarafta beklenti üzeri küçük de olsa bir artış vardı. Dolayısıyla şimdi bir de ekonominin yanı sıra bakıyoruz. Tarım dışı istihdamı da görmek gerekiyor. Ay sonu revizyonları da bekleyeceğiz ama şimdi 5 yıldır da hedefin üzerinde olan bir enflasyon da var ABD tarafında. Dolayısıyla şimdi ne dersiniz? Yarın da Jackson Hole'den Warsh'un konuşmaları. Birçok başlık var aslında ABD tarafından konuştuğumuz. Evet. Şimdi Jackson Hole'den ne beklersiniz? Bir de bu ekonomik verilerin ardından Fed nasıl bir yol izler sizce? Evet.
0: Yani Fed'in bundan birkaç hafta öncesine kadar özellikle petrolün biraz daha yukarılarda 90-100 dolar arasında yeniden yani 3 basamak 100 dolar ötesine gider mi endişelerinin olduğu yerde herhalde ya Eylül'de ya Aralık'ta Fed'den bir faiz arttırımı gelecek şeklinde bir piyasa fiyatlama vardı. Hatta bir ara hani biri cepte ikinciyi de yapar mı noktasına kadar gelmişti. Ama şimdi hem petrol tarafında biraz rahatlama, işte arabulucular kısmıyla da olsa Amerika ile İran'ın bir Hürmüz Boğazı'ndan geçiş noktasında ister istemez uzlaşmaya gelmesi. Şimdi Amerika'da tabii ki seçim takvimi ister istemez herkesin gündeminde. Yani Rusya, Putin bile Ukrayna'ya saldırılarını arttırıyor. Çünkü Amerika'dan bana anlamlı bir karşılık gelmesi zor. Amerika'nın Eylül-Ekim'de bu işi sakinleştirip hani Kasım'da ara seçimlere daha düşük bir petrol fiyatıyla girme zorunluluğu var seçmen çevirmesi adına. O yüzden bu gerçeği bir tarafta tutalım. Şimdi son gelen Amerika'daki veriler, bundan bir önceki tarım dışı istihdam makul geldi. Enflasyon verisi, manşet enflasyon fena gelmedi. İşte çekirdek PCE tarafına tabii ki bakıyoruz ama orada da hani ek faiz arttırımı hemen gelmeli elzem bu diye bizleri düşündüren bir veri gelmedi. Dolayısıyla ben zaten hani Kevin Warsh'un biraz daha hani Trump'ın yakın zamanda göreve getirdiği ve kendisinin faiz algısını daha yakın bir yönetici olduğu gerçeği hem de Aziz Hazine Sekreteri Besent'le eski çalışma hayatlarından aynı kurumlarda olmanın getirdiği oradan bir farklı koordinasyonla beraber bir faiz arttırımı yapmadan bu süreci devam ettireceklerini, bunun da

0: büyük olasılıkla yarınki Jackson Hole toplantısında gelecek olan açıklamalarda perçinleyeceğini. Tabii yani bir Merkez Bankası çıkıp hani bizden bundan sonra faiz arttırımı beklemeyin gibi çok açık yani net söylemez ama o satır aralarında bunu düşündürecek mesajlar gelir diye tahmin ediyorum.
1: O zaman Kasım ara seçimi öncesinde 1 Eylül'de toplantıda faiz arttırımı siz bekliyor musunuz FED'den?
0: Yok, beklemiyorum. Yani hatta şu an hani her tarafa yakınız. Hani gerektiğinde tabii sıkılaştırırız ama işte şartlar bakalım bize ne gösterecek diye. Yani petrolün şu işte 80 dolarlar civarında böyle kaldığı, çok daha yukarıya yüzünü çevirmediği yerde FED hani elinden geldikçe faiz arttırımı yapmamaya gayret edecektir. Zaten yeni üye yapısı da biraz daha dediğim gibi Trump'a yakın isimlerden oluşuyor.
1: Evet, tabii zaten Trump'ın getirdiği bir isim burada ne kadar karşı gelir o da zaten bir soru işareti ki sözlü doğru yönlendirme yapmıyor. Bu da FED'in komple iletişim dilini değiştirdi. Evet. İlk toplantıda geldiğinde zaten orada bir farklılık da gördük. Yarın bakalım nasıl bir mesaj verecek, o da önemli diyelim. Şimdi petrolü de açmışken orayı da biraz daha detaylandıralım isterseniz. Tabii. İran ile Umman arasında bir mutabakat dedik. Yeniden bir koridor mu açılıyor? Acaba Hürmüz Boğazı normalleşecek mi algısıyla petrol fiyatları düşüşe geçmişti. Yeniden bir yükseliş görüyoruz. Küçük de olsa aslında bir evet. Rakamlara bakalım. Ham petrol ABD tipi 82 dolar. Brent petrol 87. Şimdi Brent petrolü 90 altına gelinmesi önemliydi ama hala 80 üzeri olması önemli bir risk unsuru. Doğru. Her ne kadar olsa da. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yani piyasa sizce biraz erken bir fiyatlama yapıyor. Çünkü Hürmüz hala kapalı. Hala bir barış anlaşması kalıcı olarak görmüyoruz ama 115'lerden gelen bir petrol de var. Sizce risk primini biraz fazla mı hızlı sildi?
0: Evet. Hatta piyasa aslında bakıldığında o 2 aylık ateşkes yani ilk devam eden 2-3 ay sonrasında 2 aylık ateşkes döneminde fazla bir anda kredibilite aradı ve bir ara petrol fiyatları 70 doların altına yani savaş öncesi seviyelere neredeyse geldi. Oradan sonra ama karşılıklı bombalamalar işte İran'ın Körfez bölgesinde Amerika'nın üssü olan ülkelere bombalaması, İran'ın içerisinde altyapı tesislerinin vurulmasıyla vesaire ciddi anlamda o beklenti yara almış durumda. Yani dolayısıyla piyasalar çok hızlı bir iyimserlik buradan sonra göstermez. Yani o petrolün işte 90-100 dolardan 60-70 dolara gerilediği gibi bir biz safha piyasada bundan sonra görmeyeceğimizi net biçimde söyleyebilirim. Yani dolayısıyla iki ülke artık İsviçre'de mi, Katar'da mı, Pakistan'da mı nereye gelir karşılıklı olarak yetkililer aynı masanın karşısına gelirler, ıslak imzalar vesaire görmeden ben petrolün bir daha öyle 70 dolarlar vesaire altına doğru geleceğini düşünmüyorum.
1: Kalıcı barış anlaşması görsek bile mi?
0: Yani görmeden oralara gelinmeyeceğini yani oralara yani artık fiiliyatı görmek isteyecektir. Yani beklentiyi satır alma noktasını geçtik. Bir de Uluslararası Enerji Ajansı'ndan vesaire gelen açıklamalar yani petrolü buralarda tutmak adına çünkü dediğiniz gibi Hürmüz Boğazı kapalı. Yani sevkiyat Uzak Doğu'ya işte Avrupa'ya vesaire çok zor. Alternatif rotalar Kızıldeniz işte Yemen üzerinden Husiler İsrail-Lübnan gerginliği vesaire orası da çok eşdeğerlik kazanmadı. Yani Avrupa'nın ya da Uzak Doğu'nun açığını kapatabilecek boyutta değil. O yüzden stratejik rezervler kullanılıyor şu an. Yani petrolü buralarda tutmak adına ama o stratejik rezervlerin de artık belirli noktalarına gelmiş durumdayız. Yani ve dünyada bu hani şey değil işte ekmeği marketten değil de bakkaldan alayım gibi hani çok rahat bir şekilde ikame edemiyorsunuz. Yani Amerikan petrolünün üretiminin artması ya da Latin Amerika'da üretim fazlası olması işte Uzak Doğu için Avrupa için çok bir şey ifade etmiyor. O zaman belki işte Hindistan'ın Rusya'dan petrol almasına izin vermesi gibi böyle alternatif çok Amerika'nın kabul etmek istemeyeceği şeyler gündeme gelecek petrol fiyatları buralarda kalsın diye. Şimdi tabii petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'na Orta Doğu'ya baktığı gibi Ukrayna Rusya'ya da bakıyor. Yani Rusya'nın saldırı şiddetini arttırması Ukrayna'dan gelecek olan cevap Avrupa'nın bu işe yaklaşımı vesaire. O yüzden çok kolay değil. Bir de yaklaşan kış sezonu öncesinde doğalgaz depoları yarı yarıya neredeyse boş Avrupa'da. Yani Hollanda'dan Almanya'dan gelen veriler bize bunu gösteriyor. Oranın da o depoları nasıl tedarik edeceği de ayrı bir muamma.
1: 100 euro senaryosu da var orada.
0: Var yani çünkü Avustralya'dan Amerika'dan işte tankerlerle gelecek LNG ile hani Avrupa kıtasının ihtiyacını karşılaması çok zor. Zaten Almanya'da sanayinin hani en yumuşak karınlarından biri enerji tedariğinin çok pahalı hale gelmesi. O yüzden Trump'ın işi kolay değil. Yani muhtemelen bundan birkaç ay önce hiç söylemek istemediği, telaffuz etmediği şeyleri kabul edip belirli tavizler vererek Rusya ve Orta Doğu tarafını kontrol altına almaya çalışacak. Yani hatırlayalım biz artık Orta Doğu'da yokuz askerimizi çekeceğiz oradan. İşte Putin dostum ben Ukrayna-Rusya savaşını bir günde bitiririm falan. Yani Trump görevi böyle geldi ama işte geçen zamanda görüyoruz ki hani savaşın bitmesi şöyle dursun daha geniş cepheye yayılması gibi hiç böyle tahmin edemediğimiz şey Ukrayna'nın gidip İran gemisini Hazar Denizi'ne falan vurması gibi böyle maalesef yayılan bir gerginlik görüyoruz. Petrolün buralarda kalması tamamen dediğim gibi stratejik rezervlerin kullanımıyla şu an sağlanıyor. Onun da bir limiti var yani. O yüzden Trump'ın muhtemelen hani İran'ın bazı dediklerini kabul etmesi, işte Körfez ülkesilerine siz İran'ı

0: bu kadar bir tazminat vereceksiniz vesaire gibi. Yani başında hiç kabul etmediği şeyleri Kasım ayındaki seçimleri atlatabilmek adına. Çünkü o seçimlerde çoğunluğu kaybetmesi kendisinin kalan görev süresi adına çok hiç kendisi adına arzu edilmeyecek sonuçlar doğacaktır. Çünkü Trump hani dediğim dedik işte çok senatonun temsilciler meclisinin onayını almadan savaş kararını, tarifeleri vesaire yapan bir lider. O iş yapma modelini korumak adına da seçimde çoğunluğu kaybetmemesi gerekiyor.
1: Evet, zaten güven oylarına bakıyoruz. Çok fazla düşük. Trump'ın tabii güven oyları oldukça düşük.
0: %30'lar da, tabii.
1: Evet, şimdi siz de bahsettiniz, ilk bu geçen sene Kasım seçimlerinde öncesinde kampanya döneminde ben savaşı bitiren bir lider olacağım dedi, evet. Ama şimdi savaşın da devam ettiği bir ortamda çok da sözünün arkasında durdum. Hatta taco trade diye bir şey de çıktı piyasalarda. Trump önce söyler sonra geri adım atar. Bu da piyasa fiyatlamalarına yansımış. Şimdi bu ortamda bir de bakalım altına, güvenli liman diyelim. Şimdi savaş döneminde çok fazla çalışmadı.
0: Evet.
1: Ocak'ta 5600 doları gördük, zirveleriydi, ama şu an 1000 dolar aşağısındayız. Her ne kadar savaş ortamında 3 ayın zirvesini görse de hala beklenilen rakamlar oradan gelmiyor. Şimdi tahvil faizleri yüksek ABD tarafından. Birazdan orayı da detaylandırırız, ama şimdi bizim, evet, bildiğimiz öğretide işte faizlerin yüksek olduğu ortamda altın bu kadar yüksek olmamalı. Yani çünkü orada bir risk unsuru oluşturur.
0: Evet.
1: Ama ikisinin aynı anda yüksek olması birazcık bir ayrışmaya da yol açıyor. Mantık olarak da bir eşiğe yol açıyor. Dolayısıyla şimdi altın fiyatı biraz da faizi fiyatlamaktan çıktı. Birçok dinamiği fiyatlıyor.
0: Evet.
1: Fed'in faizini, tahvil faizinin yüksek olmasını, petrol fiyatlarının, arz şokunun bir dış etken olarak etkisi derken, bir dört bankadan gelen yeni tahminleri de aktaralım. Daha sonra sözü size bırakacağım. Morgan Stanley demiş ki gelecek yıl 5000 dolar aşarız demiş ons altında. Wells Fargo yıl sonunda 4900'a 5100 doları öngörmüş. Goldman Sachs 4900 demiş ama yukarı yönlü riskler hala var diye de bir altı not düşmüş. UBS de yine gelecek yıl için 5000 dolar. Şimdi bulunduğumuz mevcut fiyata göre hala yüksek beklentiler, evet, de var. Ne dersiniz bu arayış?
0: Ya şimdi büyük yatırım bankalarının altın konusundaki yani yakın geçmişteki tahminlerinin tutma yüzdesine vesaire bakacak olursak yani ancak hani camdan dışarı bakıp bulut varmış galiba yağmur yağabilir diye meteoroloji köşesi yazmak gibi yani. Dolayısıyla hani bunların bir geleceğe yönelik projeksiyonunun yani çok satın alınabilecek ya da bizlere yol ışık gösterecek tarafı yok. Ben burada daha ziyade altın rafineleri yani gerçekten hani arz tarafında bir söz sahibi olan ve talebi daha yakından gözlemleyebilen insanların söylemlerini daha ciddiye dikkate alıyorum. Şimdi şunu söylemem lazım tabii. 4000 doların altına doğru altın sarktığında uzak doğudaki özellikle Çin olmak üzere o merkez bankalarının refleksi çok önemliydi. Çünkü altın yakın vadede 2000 dolardan 5400 dolara o yolculuğunda başta Çin olmak üzere işte Hindistan, Türkiye'de dahil işte Avrupa'dan, Latin Amerika'dan vesaire çeşitli ülkelerin yaptığı alımlarla arz talep dengesi bozuldu ve o hareket yaşandı. Şimdi dolayısıyla o kadar yüksek alım yapan bankalar, merkez bankaları ne yapacaktı? 4000'in altında çok kuvvetli bir biçimde başta Hong Kong üzerinden olmak üzere alımların geldiğini devam ettiğini görüyoruz. Onun bir rahatlamasıyla ve işte dolar endeksindeki seyir, Fed'in faiz arttırmaması beklentisi muhtemelenle beraber 4000'den 4600'lere geldik ama 4700-4800'lerin aşılması mevcut konjonktürde bana göre zor. Hani faizle Amerikan tahviliyle altın korelasyonundan bahsettiniz. Tabii hani normalde faizin çok yüksek olduğu dönem aslında oraya yatırımların daha gitme şansının olduğu ve hani büyüme beklentilerinin, enflasyon beklentilerinin kuvvetli oldu. Ama şu an faiz Amerika'da neden yüksek? Amerika bu borç stok rakamını 40 trilyon dolar üzerinde ne kadar çevirecek? Yani uzak doğu tahvil almazsa bu tahvili satmak için faizi yukarı çekmek gerekiyordu. Yani normal alışık olduğumuz denklemin dışında. Şimdi altın normalde jeopolitik riskten beslenir ama dolar ile kota edildiği için doların değerinden yatsıyarak bir analiz yapmak da eksik kalıyor. O yüzden dolar endeksini böyle 100 civarında yani biraz altında biraz üstünde gittiği bir yerde jeopolitik risk aslında dolara yönelimi beraberine getirdiğinden dolar ile kote edilen emtia grubunda da ona mukabil aynı sertlikte hareketler görmüyoruz. Şimdi bu jeopolitik risk temasının katkısını ben biraz izleyenlere şöyle aktarabilirim. Altın tarafına biraz daha yönelimin olduğu ama gümüşün onu peşi sıra takip etmedi. Çünkü gümüş hani biraz daha endüstriyel kullanımı olan bir meta. Şimdi dolayısıyla şunlara bakacağız. Bir, dolar endeksi 100 seviyesinin altında mı üstünde mi? İki, Amerikan tahvil faizleri. Ne tarafta? 3. Jeopolitik risk teması ile beraber hani altın gümüş ayrışması devam ediyor mu? Çin başta olmak üzere merkez bankaları alım tarafında mı? Bunlara bakarak bir yol haritası çizeceğiz ama yükseliş potansiyelini ben buradan sonra yani 4600 civarında bir altın ons fiyatından sonra çok aynı hızda yukarı hareketin yılın geri kalanında devam etmeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, o zaman bakalım ABD tahvillerine.
0: Tabii.
1: Şimdi 10 yıllıklarda 4.70'leri konuştuk. Riskli bölgeler 5, 30 yıllıklarda 5.30'ları konuştuk. Evet. Hatta Amerikan hazinesinin bir orada hamlesi vardı, bir müdahalesi vardı. Çok kalıcı bir rahatlama sağlamadı. Son rakamlar yine 10 yıllıklar aslında riskli bölgeler. 4.5 üzerleri genel teknik olarak biz riskli bölge olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bahsettiğiniz 40 trilyon dolarlık bir borç, kamu borcu. Hatta ABD'nin yine de bir müdahalesini görmüştük Japonya'yla koordineli bir şekilde. Çünkü en büyük tahvili elinde bulunduran ABD tahvili Japonya'ydı. 1 trilyon dolarlık bir elinde ABD tahvili var. Evet. Satmaması adına bir müdahalesi de vardı aslında. Kendisini de korumak için gibi yorumlar da yapıldı. Dolayısıyla ABD tahvillerini biraz daha açalım. Bu seviyeler ne kadar risk bir unsuru? Sadece ABD için değil, küresel sermaye akışı için.
0: Evet. Yani 4'ün üzerinde kaldıkça 10 yıllık risk unsuru her zaman devam edecektir. Yani sarı alarm. Şimdi kırmızı 4.60-4.70'ler. Yani oralarında çok yakınındayız, yani bir rahatlama geldi ama Besent'in açıkladığı tahvil geri alım programıyla. Tabii şimdi bunu ilk planda, ilk açıkladığında hani sanki Fed'in tahvil geri alımıyla piyasalara bir ek likidite verilecek. Yani o likidite fazlası da işte risk iştahında bir canlanma yaratacak gibi öyle bir senaryo satın almıştı. Böyle değil yani. Hazinenin yaptığı geri alım, hazine zaten bir fiil ihraç eden, yani bu borcu tahvili ihraç eden kimsenin gidip geri aldığından bahsediyoruz. Ama Amerika'nın şimdi bütçe harcamalarında bir azalma, daralma yok. Amerika askeri harcamaları, uluslararası yaptığı hibeler, Trump'ın vergi tarafında iş dünyasına verdiği tavizler, daha az vergi toplayacağım, kurumlar vergisini aşağı çekeceğim. Toplam harcamanızı değiştirmeden daha az vergi toplayacaksanız daha çok taviz satacaksınız anlamına geliyor. O tavili uzun vadeli satamıyorsunuz, kısa vadeli satacaksınız. O yüzden hani getiri eğrisinde uzun vadenin yükseliş hızının azaldığı, kısa vadenin ise ama Fed'in faiz indirimleri de gelmesi gerektiği kadar aşağı gelmediği bir süreç, yani getiri eğrisinin böyle biraz çok dik eğimden daha düzleştiği, dediğim gibi uzun vadenin belki biraz aşağı geldiği, kısa vadenin yukarıda kaldığı ya da aşağı inmekte zorlandığı bir süreci yaşayacağız. Ama Amerikan tahvil faizlerinin tabii özellikle uzun vadenin aşağı gelmesi, hani bizim gibi dış finansmana ihtiyacı olan, hani dolar cinsi tahvil ihraç eden değil mi hazinemiz, bankalarımız, büyük holdinglerimiz vesaire, onlar için tabii ki olması gereken, yani 4.50'nin altına geldiğinde bizim CDS'imizin 200'ün altına vesaire gelmesi de daha kolay olacaktır.
1: Evet, şimdi buradan dönelim o zaman içeriye. Petrolü çok konuştuk. Enerji şoku dedik. 90 doların altına gelmesi, yine her ne kadar riskli bölge olsa da 80'lerde olmamız Türkiye için önemli bir başlık. Enerji ithalatçısı ve cari denge için önemli bir başlık. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın işini biraz daha kolaylaştırabilir düşüyor olması.
0: Doğru.
1: Şimdi pazar günü bir hamle gördük. Repo ihalelerini tekrar açtı. Örtülü faiz artırımından sonra yeniden bir indirim yolu açıldı gibi gördük Eylül toplantısı öncesi. Hatta zamanlamayı konuştuk. Yani çünkü Eylül-Ekim gibi bekleyen bir kesim vardı aslında. Hatta OVP açıklanmadan önce olması da bir başlık. Yine Ağustos enflasyonunu görmedik. Dolayısıyla içeriye döndüğümüzde ne dersiniz? Merkez Bankası'nın bu hem hamlesi ve beklenti yönetimi açısından zamanlaması nasıldı sizce?
0: Şimdi Şubat savaş başladıktan sonra Mart başında bu proaktif hamle geldi. İşte ben haftalık 37 repo ihalesiyle değil 40 gecelik faizle piyasayı fonlayacağım. Ve yakın zamanda piyasada artan likiditeye rağmen, şimdi normalde geceliğe geçtiğiniz zaman kurallar şöyle: 40 borç verme faizi ama borç alma faizi piyasadan 35,5. Yani piyasada likidite fazlası olduğu zaman o zaman 35,5'la almanız gerekir. Yani geceliğe tam olarak döndüyseniz. Ama Merkez Bankası herhalde hani dolarizasyon olmasın, TL'ye yönelim devam etsin diye 40 ile sistemdeki ekstra likiditeyi sterilize etme yoluna gitti. Yani aslında bizim TLRF vesaire her şey 40'a geldi. Yani örtülü faiz arttırımından bayağı fiili faiz arttırımına geçti. Şimdi 2 hafta önce yapılan enflasyon raporu sunumunda hani Ağustos ayı enflasyonu yüksek gelebilir. Ben enflasyon tahminimi yukarı revize ediyorum bu yıl için 26'dan 28'e, ki hani onu da tutma ihtimali bana göre soru işareti. Yani 30 civarı, petrolün böyle buralarda kaldığı bir yerde 30'un çok altında bir enflasyonu hani satın almam, kabul etmem, öngörmem zor. İşte bunların olduğu yerde OVP açıklanacak dediğiniz gibi, yani orada birkaç yıllık ekonominin yol haritasını göreceğiz. Hani bu zamanlama bana hakikaten değişik geldi. Yani Ağustos ayını en azından bir görmek isteyip işte bir dışarıdan hani bizim kontrolümüz altında olmayan gelişmeler değil mi? Pakistan'da mı, Katar'da mı, İsviçre'de mi, nerede Amerika ile İran'ın bir araya gelmesi, hani bizim bir dahlimiz yok ya da petrolün 80'in altına gelmesi, 90'ın üstüne çıkması. Gene bizim dışımızda. Şimdi buralarda biraz daha bir elimizi rahatlatacak gelişmeler olmasıyla bu yola girilmesi daha makul olurdu. Ama şartlar hani biraz destekledi. O karar geldikten sonra petrol 90'ın altına geldi. Şimdi hatta piyasalarda hani piyasa hep böyle hani ne verirseniz daha fazlasını ister ve hep aşırı iyimserlik ya da aşırı kötümserlik modundadır. Şimdi Eylül para politikası kurulu toplantısında hani vadeli piyasadaki realiteden bahsediyorum. Benim kendi kişisel beklentim değil. Bir hani 50 bas puan da olsa bir faiz indirimi gelir mi? Yani hani hiç indirmez diyenlerle işte bir 100-150 indirim gelenler hani köprüde iki keçi gibi karşı karşıya gelmiş durumda. Şimdi hani daha yeni 40'tan 37'ye geldik, 37'den daha aşağılara

0: gelmemizi hak edecek bizim enflasyon orta uzun vadeli hedeflerimize doğru bir yakınsama maalesef söz konusu değil. Bizim şimdi 10 dolar atması 6-7 milyar dolar dış ticaret açığına yol açan petrolde ne olacağı belli değil. Bunların olduğu yerde faiz indirimlerini konuşmak için bence erken, hani prematüre bir yaklaşım bu, ama piyasanın yaklaşımını da hani izleyenlere aktarmak adına hani Eylül'de olur belki olmayabilir ama yılın geri kalan toplantılarında rahatlıkla faiz indirimleri gelir gibi şu an bir piyasada fiyatlama var. Bana göre bu biraz aceleci. Yani faizi gerektirdiği zaman indirmek tabii ki, yani istihdamı canlandırmak, iç talebi büyütmek, ekonomiyi ileri taşımak adına çok elzem bir şey, buna kimse karşı duramaz, ama gerektiğinde, yani anahtar kelime gerektiğinde, gerekmeden faizi indirmek, işte o reel faiz denkleminde, işte bizim ihtiyacımız olan dış finansmanın temininde vesaire farklı sorunlara yol açabilir.
1: Evet, aslında gerçekleşen enflasyon aşağı geliyor ama şimdi beklentiler de aynı hızda aşağı gelmiyor. İşte enflasyon raporu sunumunda yıl sonu için %28 dendi. 2 puanlık bir revizyon. Gelecek yıl için %15. Aslında gelecek yıl biraz daha dezenflasyon sürecinin hızlanmasına etki etti ama bir de sektörel enflasyon beklentileri vardı. Onu da ekrana getirelim bakalım. Geçtiğimiz gün beklentiler geldi. Şimdi piyasa katılımcıları biraz daha düşük bekliyor 12 ay sonrası için ama reel sektör ve hane halkı hala yüksek ve aradaki spread de aslında çok fazla. Tabii. Beklentilerde çok ayrışım var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentileri tam bu kadar çıpalamamışken aslında bir erken gevşeme riski de var bu noktada. Çünkü bu kadar beklentilerin ayrı olması beklenti yönetimine dair de bir soru işareti karşımıza getiriyor. Buraya yönelik ne dersiniz? Yani bu süreç beklentilerin bu kadar ayrışması dezenflasyon sürecini zorlaştırıyor mu?
0: Tabii, şimdi hani buraya işte 45, 32, 23'ün yanına aslında işte 15 hani bizim ara hedef olarak da hani koyabilirdik. Şimdi aradaki fark her birinin birbiriyle çok fazla. Hani piyasa katılımcılarına ben de yakın olarak hani 25 civarında bir 12 aylık enflasyon beklentim var. Ama hani 25'ten 15'e inmesi adına şimdi biz bir de hani parasal tarafta sıkılaşmadan vazgeçip gevşeme tarafına doğru geçtiysek hani normalleşme adımıyla bu sinyal verildi. Şimdi o zaman petrol fiyatının böyle 50-60 dolarlara falan gerilemesi, yani bizim kontrolümüz altında olmayan değişkenlerle çok büyük iyimserlik olması gerekiyor. Yani onu da biz kendimize baz alarak bir senaryo oluşturmak hani bana bilmiyorum çok benim satın alacağım bir şey değil. Şimdi hane halkına göre bakacak olursak hani reel faiz yok zaten. Yani onlar işte enflasyon karşısında param nereye koyarsam daha az erir hesabında.
1: Orada psikolojik enflasyon
0: biraz psikolojik enflasyon tabii geriye çok endeksli. Yani hata payı yüksek. Yani yaşadığı, hissettiği belki gerçek ölçümlenen enflasyonla farklıdır. Onları haklı koyuyorum ama şimdi reel sektörün hani elinde sattığı ürünü fiyatlama gücü var. Yani onlara göre baktığımız zaman da reel faiz denkleminde çok sınırlı bir marjdayız. O yüzden yani piyasa katılımcılarına tabii ki dikkate almak, yani sonuçta bu işi yani meslek olarak yapan, model koyan vesaire insanların görüşlerine dikkate almak lazım ama işte çok büyük bir marj yok yani. Ha, iş, dışarıda işler iyi olur. Gelişen piyasalara bir fon akımı olur vesaire. Yani reel faiz her zaman illaki şu kadar vereceksiniz, bu kadar pozitif olacak vesaire diye bir kural yok yani. Çok fon akımlarının şiddetli olduğu zamanlarda reel faiz dönemsel olarak eksiye de düşebilir. Yani o tarafta bir kesin kural değil bu. Ama mevcut durumda yani jeopolitik hislerin biz bu kadar maalesef yakınında olduğumuz bir noktada, yani belki işte enerji vesaire olarak etkilenmiyoruz ama yani dışarıda işte 25 tane ülkeye bakan fon yöneticisi önüne haritayı açtığı zaman işte Ukrayna-Rusya savaşına ya da işte İran-İsrail vesaire savaşına ortada Türkiye'yi görüyor. Yani ben buraya yatırım yapacağım ama işte gideyim Uzak Doğu'da yüksek teknoloji hamlesine daha yakın olan işte Güney Kore'ye gideyim. İşte belki üretim merkezi olmaya hedefi olan Vietnam'a, Endonezya'ya gideyim ya da işte Latin Amerika'da enerjiyi bilakis ihraç eden işte Brezilya'ya, Kolombiya'ya falan yöneleyim diyor. Yani o yüzden bizim hani biraz dışarıdaki durumu ve kendi durumumuzu tam anlamıyla alt alta koyarak bu hedefleri yapmamız lazım. O yüzden Eylül'de bir faiz indirimi olmaması ve gelecek toplantılarda da ancak kontrolümüz altında olmayan değişkenlerde iyileşme olursa bu adımlar gelecek mesajının net biçimde verilmesi daha sağlam bir duruş olacaktır Merkez Bankası nezdinde.
1: Evet, şimdi bu ortamda o zaman bakalım bir de borsaya. Her ne kadar küresel tarafta faiz baskısı desek de işte petrol fiyatları hala riskli seviyeler desek de Borsa İstanbul birazcık küreselden pozitif ayrıştı bu hafta. Evet. İşte daha iç dinamiklere odaklandık. Merkez Bankası'nın adımı olsun, işte faiz indirim beklentilerinin biraz yükselmesi olsun. Evet. Buraya odaklandık. İşte dezenflasyon süreci de aslında borsaya bir hikaye verdi. CDS'e baktık. Yeniden savaş önceki seviyelerdeyiz. 219 bas puan. Hatta yılın başında biz 200'lerin altında bu seriyi görürüz diyorduk ama savaş senaryosu, yani savaş o zaman yoktu. Başlangıç açılıştan sonra biraz daha 300'lerin ardından gerilememiz önemli bir noktaydı. Dolayısıyla şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda fiyatlamalar biraz daha küreselden her ne kadar belirsiz

0: Sis olsa da daha iç dinamiklere odaklanmış bir Borsa İstanbul görüyoruz. İşte 14.700'lere kadar bir denemeler oldu yine bu hafta. Aslında zirvesinden de zirveye de yakınız aslında Borsa İstanbul'a. Ne dersiniz bu görünüm için, yani birazcık küresel taraftan ayrışması, içeriye odaklanması hikayeyi daha destekliyor mu?
1: Evet, yani küresel işte savaşın daha yukarı çıktığı noktalarda, bizleri etkilediği noktada 13.000'lere kadar gerilemiştik ama oradan anlamlı şekilde tepki geldi. Tabii burada düzenleyici kuruluşun aldığı önlemler, açığa satış hesabı vesaire etkili oldu. Şimdi yakın zamandaki denkleme baktığımız zaman da 14.300 önemli bir ara bizim desteğimiz. Yani onun üstünde kapanışlar olması endeksin hani yeni TL nominal bazda tarihi zirve denemeleri anlamında önemli. O 15.300 tarihi zirveye gitmemiz için aramızdaki tek kalan engel 14.700 ara direnci. 14.700'ü de şu haftaki hani işte fon akımı momentumla zorladık ama yeterli orada bir akım yakalayamadık ve oradan geri geldik. Şimdi 14.300-14.700 arası biraz bir yön arayışı haftanın geri kalanında olabilir. Hani burada ne iyimserlik yaratabilir? Petrolün 80 dolara gelip aşağı gitmesi, işte Ağustos ayı enflasyonunun belki beklentilerden daha düşük geleceğine dair ya da bizatihi daha düşük gelmesi gibi. Yani öyle bir somut gerçekleşmeyi buradan sonra ya da Amerika'dan yeni bir geri alım dalgası başlaması, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin kalıcı olarak aşağı inmesi vesaire gibi böyle bir katalist arıyor Borsa İstanbul 14.700 aşmak adına. 14.700 aşıldığı takdirde 15.300 tarihi TL nominal bazlı zirvenin ötesine, yani ben yıl sonuna doğru nispeten iyimser, hani makul senaryoda 17.000-18.000 arası bir Borsa İstanbul beklentisine sahibiz kurum olarak. Dolayısıyla yani 15.300'ü aşıldığı takdirde bir %10-15 daha yıl sonuna kadar bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim.
0: O zaman bir de yabancı açısından Borsa İstanbul'a ilgiye bakalım. CDS'nin bu kadar gerilemesi, tabii birçok orada yine başlık var, işte kur, tahvil faizi, çıkış maliyeti derken aslında yabancı Borsa İstanbul birçok başlıkta değerlendiriyor. Evet. Oraya yönelik ne dersiniz? Yani Türkiye dönüşün gerçekten hızlandıracak kırılması tam nerede yaşanır?
1: Evet, bu yakın zamanda düzenleyici kuruluşun tabii global tarafta işte MSCI ile FTSE ile orada Dow Jones'tan gelen hani bizim endekslere katılıma ilişkin açıklamalar, çeşitli düzenlemeler, burada işte fonlara ilişkin yapılan çalışmanın son noktaya gelinmesi, para piyasası fonlarına ilişkin düzenlemeler vesaire. Hani bunların mümkün mertebe bir an önce kamuoyuyla paylaşılıp hani o işte şeffaflaşma vesaire noktasında adımların atılıp hani biz ev ödevimizi yapalım, global tarafı da işlerin iyi gideceğini umalım ve son çeyrek TL varlıklar adına, Borsa İstanbul adına biraz daha iyi olsun. Çünkü yabancı hani carry trade üzerinden geliyor. İşte şimdi biraz tahvil tarafına da gelmeye başladı. Bu hani kademe kademe merdivenin stepleri gibi düşünülebilir. Şimdi bir sonraki adım hisse senedi tarafında, işte BIST 30 vesaire büyük şirketlere yaptıkları yatırım. Bunun için de hani biraz Merkez Bankası'nın hani faiz indirimini gerektiğinde yapabilirim. Hani kaynak maliyeti aşağı gelebilir. Bankaları pozitife taşıyabilir. Holdingleri beraberinde taşıyabilir. İşte gayrimenkul sektörü gibi onunla ilintili inşaat, taş, toprak, işte cam, seramik, çimento ne varsa o tarafları pozitif etkileyebilir. Dolayısıyla içeride ve dışarıdaki katalistler bu şekilde sıralanabilir Borsa İstanbul için.
0: Evet, o zaman bekleyip göreceğiz diyelim. Borsa İstanbul'a nasıl bir günler alsa bizi bekliyor. En kötü geride mi kaldı diye konuşacağımız dönemlere bakacağız. O zaman Serdar Bey'e çok teşekkür ediyoruz yayına değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Pusula Porto Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı bizlerle birlikteydi. Hem küresel tarafı hem içeriği değerlendirdik. Kısa bir reklam arası, ardından yeniden buradayız.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

yaşarsın gel. Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank.

0: daima seninle. Arabanı arabanla takoma, yerinde
1: cinsat. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
6: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
5: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank. Hadi.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Stratejist Yunus Kaya bizlerle birlikte olacak. Yunus Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi son dakikalar geldi. Onlarla başlayalım isterseniz. Merkez Bankası'ndan istatistikler açıklandı. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. 188,4 milyar dolara kadar bir yükseliş görüyoruz. Yabancı yatırımcı tarafına baktığımızda da geçen hafta 150 milyon dolarlık hisse alırken 1,2 milyon dolarda tahvil satmış. Önce bu gelen rakamları yorumlayarak başlayalım isterseniz. Daha sonra diğer konulara değinelim. Merkez Bankası'nın rezervlerinin artmasını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Gayet iyi tabii ki. Bir dönem daha negatif hava oluştuğu dönemde rezervlerde kayıplar oluşmuştu. 200 milyar doların üzerlerinden geldik aşağılara. Şimdi ivmelenme tekrar güçleniyor. Ve bunda Merkez Bankası'nın elindeki altının kıymetlenmesi de etkili oluyor. 4000 dolardan 4600 dolara yükseldi altın son bir ay içerisinde. Bunun faydasını orada izliyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerinde iyileşme oldukça da eli daha rahatlıyor. Hatta son İşte politika faizi üzerinden borçlanma imkanını arttırma kararı almasında da bu etki var. Rezervlerdeki güçlü artış elini açıkçası net bir şekilde güçlendirmiş durumda. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Diğer taraftan yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına ilgisinin ara ara kesilse de devam ettiğini gözlemliyoruz. Yıl başından Temmuz sonuna kadar 2,5 milyar dolar para girişi vardı yabancıdan. O yüzden Ağustos'ta nasıl olduğunu izlemek için son gelen data geçen hafta 150 milyon dolar civarında bir para girişi olduğunu gösteriyor. Bu ilginin Ağustos ayında da sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu da bizim yeni rekorlar için itici gücümüzden birisi yabancı yatırımcının ilgisinin sürmesiydi. O yüzden bunu pozitif olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet, bir yandan yabancı ilgisi demişken CDS primi de gerilemeye devam ediyor. 219 bas puanı görüyoruz. Yeniden savaş önceki seviyeleri gördük. Dolayısıyla o zaman yabancının borsa ilgisinden birazcık daha konuşalım istiyorum. Çünkü orada birçok dinamik var. İşte kura bakıyorlar, tahvil faizlerine bakıyorlar, Borsa İstanbul iç dinamiklere bakıyorlar. Ne dersiniz, yabancının Türkiye ilgisi ne durumda? Yeniden TL varlıklara aslında merakı devam ediyor mu sizce?
1: Tabii onu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hem hisse hem tahvil hem CDS, yani yurt dışından gelen yatırımcının para kazanabileceği her yerden girişlerin arttığını izledik. Bunu ilk izlediğimiz yerde Merkez Bankası rezervleriydi, günlük olarak takip edildiğinde. Orada nette ciddi bir para girişi olduğunu

0: önceki hafta takip etmiştik. Dolayısıyla bu para girişinin önce TL'ye dönüp arkasından yatırıma çevrilmesi süreci devam ediyor. Yani yabancı bundan para kazanıyor mu? Kazanıyor. Çünkü her halükarda hem borsa yükseliyor ki ay başından beri BIST 100 endeksi %8 yükselmiş durumda. Ağustos ayı bitmek üzere. %8 çok iyi bir getiri. Hani BIST banka endeksi %10 yükseldi. Buradan bir para kazandıkları net. Diğer taraftan tahvilden de iyi para kazandıkları net bir şekilde gözüküyor. Kısa vadeli tahvil %2.5 civarında düştü. Bu demek oluyor ki tahvil fiyatı arttı. Para kazandılar orada. O yüzden bu süreç kazandığı sürece girmeye devam edebilir gibi algılayabiliriz. Nerede duracağını kestirmek şu anda pek kolay değil. Çünkü enflasyon beklentilerinde iyileşme var bir yandan. Bir yandan Merkez Bankası'nın eli daha rahatladı, güçlendi. O kararlılıkla uygulamaya başlayacağını söyleyince bu sefer ona güvenip gelenlerin arttığını izliyoruz. O yüzden sanki Eylül ayında da iyi gidecek gibi duruyor bu durum.
1: Evet Temeş, siz de bahsettiniz. Borsaya birçok hikaye geldi. Yeni işte Merkez Bankası'nın bu repo ihalesi adımı, işte CDS'lerdeki gerime, yeniden bir faiz indirim döngüsü başlayacak mı? Aslında bunun alanının yaratılması Borsa İstanbul'a destek vermeye devam ediyor. Dolayısıyla biraz oradaki fiyatlamalar içeriden bakalım. Şimdi en hızlı karşılığını tabii bu faiz indirim beklentisi olma bankalarda görüyoruz. Endeks haftaya güçlü bir başlangıç yapmıştı. %4'lük primlenmeler gördük. Tabii yılın başından bu yana borsaya çok bir katkısı olmadı bankacılığın, biraz gerisinde kaldı. İşte yine bilançolara baktığımızda yıllık rakamlar ne kadar güçlü olsa da çeyreklik bazda kar marjı oldukça baskılıydı. Ne dersiniz Borsa İstanbul'daki görünme ilişkin ve bankacılık endeksinin önümüzdeki dönem yeniden lokomotif olarak konuşur muyuz sizce?
0: Yıla başladığımızda ilk iki ay muhteşemdi. Yani 22 rekor kırmıştı BIST 100 endeksi. O dönemde bankacılık hisseleri sürükleyici etki görüyordu. 28 Şubat'ta İsrail İran'a vurduktan sonra olay değişti. Mart ayında bankacılık endeksi %25 değer kaybetti. Ve o günkü o değer kaybından sonra toparlanma yaşayamadı. Ama BIST 100 endeksi Mayıs ayının başında yeni rekor kırdı. 15.200'e kadar yükseldi BIST 100 endeksi. Şu anda da o makas çok açık durumda. Yılbaşından beri 8 ay geçti. Bankacılık endeksi son bir haftadaki bu ciddi yükselişe rağmen diyelim sıfır. Yılbaşından beri getirisi tam sıfır. Ama BIST 100 endeksi %30 yukarıda. BIST sanayi endeksi %45 yukarıda. Demek ki yılbaşından beri bizim itici gücümüz sanayi sektör hisseleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Bankacılık endeksi maalesef geride kaldı. Yatırımcısını kaybettirdi gözüküyor. Önümüzdeki dönem için bunun tersine dönme olasılığının olması için bankalara pozitif raporların yazıldığında ne söyleniyorsa onların tekrar gerçekleşmesini beklememiz gerekecek. O da şuydu: 8 yıl boyunca bankaların öz sermaye karlılıkları enflasyonun altında kaldı son dönemlerde. Bu sene üzerine çıkacak beklentisi vardı. Yıla başlarken %30.7 tüfemiz vardı. Yıl sonunda 2026'nın sonunda da bunun %20'ye ineceği beklentisi vardı. Ama bankaların karlılıkları %25'in üzerinde olacaktı. Fakat bu savaş sonrasında o enflasyon beklentileri şu anda %30'a çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman kayıp bir yıl olarak gözüküyor. Enflasyon 30'da başladı, 30'da bitecek gibi duruyor. Bankacılık tabii bundan hasar aldı. 25'lerde olan öz sermaye karlılığı biraz daha aşağı gelecek. O yüzden kayıp bir yıl bankacılık sektör hisseleri için de oldu. 2027'ye ertelenecek artık beklentiler. O zaman 2027'de Merkez Bankası %15-20 bandına indiririm derse ve piyasalar ikna ederse bankalar bu sefer çok güçlü öz kaynak karlılıklarıyla önümüzdeki yılın favori hisseleri olabilirler diye düşünebiliriz.
1: Evet, birazdan Merkez Bankası'nın bu hamlesini de değerlendirelim istiyorum. Çünkü fonlama maliyetini aşağı çekebilecek bir kanal açtı. İşte haftalık repo ihalelerine 6 ayın ardından dönmesi önemliydi. İşte bankacılık endeksini son dönemde zaten destekleyen hikaye buydu. Şimdi resmi politika faizimiz %37 ama piyasa bir süredir %40'dan fonlanıyordu. Örtülü bir faiz artırımından bahsediyorduk. Dolayısıyla bu hamleyi nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Teknik bir likitte hamlesi ama şimdi Eylül'de faiz indirimi gelir mi diye de bir kanal da açtı. Burada bir alan da yaratıldı. Her ne kadar piyasa sabit tutulacağı yönünde olsa da ne dersiniz, bu hamleyi nasıl yorumlarsınız ve 10 Eylül toplantısında ne beklersiniz?
0: Politika faizinde bir değişiklik beklemeden önce bir ortamı tekrardan gözden geçirmesi gerekeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilk toplantıda hemen faiz indirimi yapmasını zor görüyorum.

0: Fakat zaten politika faiziyle fonlama faiz arasında makas açılmıştı. Bu makası daraltması bile bir faiz indirimi kabul edilebilir. %40'tan %37'ye fonlama faizini indirmesi bile bir ay içerisinde çok iyi bir hamle olacaktır. Bu indirim süreci piyasanın elini de bir miktar rahatlatacaktır. Zaten sonrası için beklentiler artık Eylül toplantısının arkasından net bir şekilde gündeme gelecektir. O yüzden piyasada yıl sonuna kadar bir indirim, iki indirim şeklinde tahminler peş peşe gelebilir. Ama öncelikle hedef fonlama faizini, maliyetini, politika maliyetini indirmek. Arkasından da politikayı %37'yi biraz daha aşağı çekebilmek. 2027 beklentileri burada çok önemli olacak. Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Eylül ayları her zaman Türkiye'nin yüksek geliyor enflasyon. Şimdi bile beklentiler bakıyorum yüksek gelmeye devam ediyor. %4'e varan yükselişler, öngörenler oluyor. O yüzden Eylül ayını iyi bir rakamla atlatabilirsek, ki bunun verisi biliyorsunuz 3-5 Ekim'de gelecek. O yüzden o data geldikten sonra merkezin eli daha rahat olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında bu Merkez Bankası'nın hamlesinde Ağustos enflasyonu görmeden önce verilmesi de biraz konuşuldu. Yani burada zamanlamayı da biraz konuştuk. Gerek işte OVP'nin açıklanmasından önce veya toplantıdan önce böyle bir hamleye gitmesi de önemliydi. Şimdi enflasyon, o zaman beklentilerinizi açmışken orayı da soralım. Çünkü son gelen rakamlarda bir ayrışma gördük beklentiler kısmında. Sektörel taraf çok ayrıştı. Piyasa katılımcıları biraz düşük beklese de 12 ay sonrası için, reel sektörle hane halkı hala 12 ay sonrası için yüksek bir enflasyon görüyor. Oradaki makas farkının çok fazla aslında derinleştiğini gördük. Dolayısıyla enflasyon beklentileri için ne dersiniz? Yani bu beklentiler çıpalanmadan Merkez Bankası faiz indirimine gider mi? Burayı nasıl yönetir?
0: Orası zor, çünkü halkın farklı yerlerde farklı fiyatla karşılaştığını gözlemliyoruz. Mesela İstanbul'daki kira normal tüketici fiyat enflasyonunun iki katını geçebiliyor. Bu karşılaştıkları artışlar bundan dolayı enflasyonla ilgili beklentilerini genelde biraz yüksek tutuyorlar. Hane halkı beklentisi hep piyasa beklentisinin iki katından gidiyor neredeyse, dikkat ediyorsanız. O yüzden piyasa oyuncuları ise, finans sektörü oyuncuları ise daha ziyade Merkez Bankası'na paralel gitmeye çalışıyorlar. Bir miktar üzerinde gidiyorlar. Merkez 20 diyorsa o 22-23 der mesela. O yüzden şu an itibariyle para piyasalarının ve sermaye piyasalarının merkezle yakın diyaloğu hane altına çok yansımadığını söyleyebiliriz. Ama enflasyon aşağı doğru kırıldıkça, geçen de bunu yaşamıştık çünkü, hane halkı da hızlı bir şekilde beklentilerini aşağı çekebiliyor. Bu da iyimser dalga diyelim. Yani enflasyonla mücadeledeki iyimser dalganın dışarıdan bir müdahale olmadığı takdirde aslında yavaş yavaş aşağı gelmesi hane halkında hoşuna giden ve beklentilerini rahatlıkla aşağı çekebildiği bir ortam yaratacaktır diye düşünebiliriz.
1: Evet, buradan dönelim dışarıya, çünkü haftanın kritik başlıkları vardı. Dün Nvidia'nın bilançosunu aldık. Aslında güçlü bir bilançoydu. Gerek işte yıllık karlılıklar olsun, gelecek beklentiler olsun, oldukça yüksek rakamlar, kağıt üzerinde finansallar güzel geldi. Ama şimdi piyasanın beklentisi yatırımcılar açısından değerlendirdiğimizde çok fazla yükseldi. Yapay zekayı, geleceği sorgulanıyor. Ne kadar kâra dönüşecek bu yatırımlar algısı büyük bir soru işareti aslında teknoloji tarafında. Dolayısıyla gelen bilançoyu nasıl değerlendirdiniz? Ve hisse senedi endekslerinde yeniden bir rally tetikler mi sizce?
0: Yani veri merkezi olsun, işte toplam cirosu olsun, muhteşem Nvidia. Bu kadar fiyat artışını balona çevirmeden temel olarak altını doldura doldura ilerliyor. Dolayısıyla hala da Standard & Poor's endeksinin, Amerika endekslerinin yukarı yönlü gidişini de destekliyorlar. Bu sene sadece Nvidia değil, Google olsun, diğer büyük yediler olsun, yani bu yedilerin beşi muhteşem bilanço gönderdiler. Tek seferlik karlar da burada etkili olabiliyor ama çok iyi karlılık dönemi geçirdiler. Bu bende bir miktar da şöyle bir kuşku yarattı geçmiş tecrübelerime dayanarak. Bu o kadar büyük bir artış oldu ki bundan sonraki çeyreklerde bunun üzerine çıkmakta zorlanabilirler. Bu da borsalar üzerinde bir baskı unsuru olabilir. Ama yoksa şu an itibariyle burada bir balon var demek imkanını vermiyor bu rakamlar. Çok iyi performans, çok iyi satışlar, çok iyi karlılık, karlılığı törpüleyecek rakipsizlik. Yani dolayısıyla bu piyasaların hoşuna giden bir performans. Ama tek negatif unsur işte burada dediğim bir şey, o yüksek karlılık nedeniyle bundan sonraki çeyreklerde karlılık azalması bile piyasaların hoşuna

0: gitmeyebilir. O da endekslerin önümüzdeki yıl, özellikle Amerika'da Kasım seçimlerinden sonra zorlanacağı bir döneme yol açabilir diye düşünebiliriz.
1: Evet, tabii bunun önümüzdeki dönemde yine teknolojinin seyrinde yapay zeka tarafını ne kadar sürdürülebilir takip edeceğiz. Bir de ABD büyüme ve PCE rakamları dün geldi. Bu da kritik bir başlıktı. Şimdi ABD ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü ama bir önceki çeyreğe göre aslında bir yavaşlama da var. İşte tüketim tarafı hala yukarı yönlü revizyonlar geliyor. Diğer yandan 5 yıldır enflasyon hedefinin üzerinde olan bir enflasyon rakamı var. Dolayısıyla şimdi PCE rakamı da çekirdek tarafta beklentiye paraleldi ama Fed'e döndüğümüzde faiz artış fiyatlamasına çok geçmedi. Bunu ana senaryo yapmadı Eylül toplantısı için. Yine erken bir faiz indirimi de piyasa fiyatlamalarında görmedik. Her ne kadar beklenti paralelinde PCE rakamları alsak da. Dolayısıyla yarın da Jackson Hole toplantısı var. Öncesinde bu rakamları bir değerlendirelim istiyorum. Sizce bu son gelen ekonomik veriler, işte ekonominin hala dirençli kalmasını Fed nasıl fiyatlıyor? Bu noktada enflasyon da yüksek ama petrol fiyatlarını da birazdan konuşuruz. Ne dersiniz? Yarın nasıl mesajlar görürüz? Fed nasıl bir patika izler?
0: Yeni Fed Başkanı biraz farklı bir karakter çiziyor. Daha az konuşan, daha az toplantı yapmak isteyen mesela ve kendi tahminlerini vermek istemeyen bir yapıda. O yüzden ama ipler kimin elinde diye baktığımızda tabii onu göreve getiren Başkan Trump'ın söylemleri burada etkili. O yüzden ben mesela hiç faiz arttırımı sözünü bile gündeme getireceklerini düşünmüyorum. Orada 2-3 üye arttıralım dedi ama toplam içerisinde azınlıkta kalıyorlar. Ama Başkan Trump ve yeni başkanımızın, Fed Başkanı'nı dikkate aldığımızda indirim için fırsat kollayacaklardır. Şu anda bekle gör modunda devam ediyorlar. Piyasada enflasyonda son gelen data onların lehine geldi. Haziran'daki o hızlı bir gerileme oldu petrol fiyatlarında ve Amerikan üfesi gayet iyi geldi. Çekirdek enflasyon 2,5 seviyesinde geldi. O yüzden fazla bir enflasyonda da itiş olmadığı sürece zaten faiz arttırım beklentileri de ötelendi piyasalarda. Ondan beri rally yaptılar. Ağustos ayında 4 gün yanlış hatırlamıyorsam Standard Poor's rekor kırdı. Bu nedenle piyasaların bu iyimserliğini bozacak bir gelişme beklemiyorum. Verilecek mesajlar da büyük ihtimal bekle gör modunda ama Fed'in kontrolü altında işlerin devam edeceği yönünde olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, bu ortamda o zaman bir de bakalım güvenli liman altın diyelim. Şimdi tahvil faizleri yüksek olmasına rağmen altın hala güçlü bir seyir izliyor. 3 ayın zirvelerini gördük. Bir miktar kar satışı görsek de hala 4600 doları konuşuyoruz. Zirvesinden 1000 dolarlık aşağıda bir fiyatlaması var altının. Dolayısıyla şimdi Jackson Hole öncesinde ne dersiniz altın için yönü ne olur? Çünkü burada 5000 dolar senaryoları da bir yandan konuşuluyor. Merkez bankaları bu noktada alımlar devam ediyor ama birçok büyük banka da 5000 doları görür dedi gelecek yıl altın için. Hala jeopolitik riskin bu kadar yüksek olduğu ve tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda ne dersiniz altında yılı nasıl kapatırız? Nasıl bir seyir var?
0: Altın 4000 dolarda Haziran ve Temmuz ayında 2 ay süründü. Orada biriken enerjiyle tekrar atak geçti ve 4400-4500'de direnci vardı. Orayı da kırdı. Dolayısıyla şu anda 5000 dolar normal şartlar altında gideceği yer olarak gözüküyor. Önümüzdeki yılda 5500 dolar zirvesini kıracağını tahmin edebiliriz. O yüzden şu an itibariyle altın güvenli liman algısını sürdürmeye devam edecektir. Yatırım tercih olarak 4000'li seviyelerden TL karşılığı olarak da işte daha düşük seviyelerden altın alanlar kazanıyorlar. Kazanmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Altının şu anda geri çekilmesi için çok aykırı işlemin olması lazım. Yoksa tekrardan baktığımız zaman altına yönelimin bir süre daha devam edeceğini öngörmek zor değil.
1: Evet, çok kısa bir de petrol yorumunuzu alacağım. Çünkü orada bir geri çekilme var dedik. Jeopolitik risk primi birazcık silindi. 86-87 dolarları konuşuyoruz. 90'ların üzerindeydik. Oraya dair ne dersiniz?
0: Petrolde 80-90 aralığında bir bant oluştu. 80'in altı çok ucuz oluyor. 70'li rakamlar. Brent petrol açısından konuşuyorum. 90'ın üstünde de ne oluyor acaba, olağan dışı bir şey var mı diye bakılıyor. Olağan dışı bir şey olmadığı zaman tekrar geri geldiğini gözlemliyoruz. Çünkü önümüz bu sorunu artık Amerika'da da seçim yaklaştığı için ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. Trump ekstra diye hatta Rusya Ukrayna'yı da barıştırmak için uğraşıyorlar bir yandan, daha kötüye gitmeden uğraştıklarını izliyoruz. Yani bu Amerikan seçim döneminde 80-90 bandında Brent petrolün kalmasını makul olarak bir senaryo olarak öngörüyorum. Her iki tarafa

0: kırılım olduğu zaman da ters pozisyonlanma devam edebilir. Pek aykırı bir şey, olağan dışı bir olay olursa savaşların devam ettiği bölgelerde petrol tekrar yukarı gider ama o da çok düşük bir risk haline gelmiş durumda. Genel görünüm yatay bantta hareket edecek gibi duruyor.
1: Evet, tabii burada anlaşmalar da önemliydi. İran'la Umman arasındaki mutabakat, işte yeni bir deniz yolunun açılması da zaten destekledi. Her ne kadar 90'ın altına gelsek de aslında riskli bölgelerdeyiz diyebiliriz. 80 üzeri her zaman riskliydi. Tabii burada bir kesim yeniden savaş öncesi rakamlara dönemeyiz de diyorlar. Yeniden 60-70 dolarları konuşamayacağız da diyorlar. Kalıcı bir barış anlaşması görmezsek. Tabii burada yıl sonuna kadar bir barış anlaşması gelecek mi? Bunu da bekliyor olacağız diye de ekleyeyim Yunus Bey. Burada size teşekkür edelim. Yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için diyelim.
0: İyi yayınlar dileriz.
1: Çok sağ olun. İyi seanslar dileyelim. Stratejist Yunus Kaya ile borsaları ve küresel tarafı değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Bundan sonra buradayız.
3: Sizi de bekleriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
0: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
4: Rams.
3: Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Maker, dünya için... Sizin için üretiyoruz.
10: Bir önde eşlik edecek sarı ışıltılar. Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
12: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
13: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para. X A-Para TV. Facebook A-Para. Instagram A-Para. YouTube A-Para.
14: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
3: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Efendim merhabalar, Alpara ekranlarında birlikteyiz. Birlikteyiz paranın yönünde ve bugün de piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. 5 yılda 17 ton altın üretilecek diyor Cevdet Yılmaz, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Molla Kara Altın Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesiste bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton altın üretileceğini, 5 yıllık süreçte ise 17 tona yakın üretim hedeflendiğini ifade etti. Yatırımın Türkiye'nin yerli altın üretimini %10 arttıracağını ve 5 yılda cari açığı da 2,5 milyar dolar azaltacağını söyledi. Diğer taraftan esnafa 3,5 milyon TL'lik bir destek konusuna ilişkin olarak yorum geldi. Hazine ve Maliye Bakanı'ndan esnafımızın finansmanına erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz diyor Mehmet Şimşek. Bu arada Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin veriyi de aldık bugün. Rezervler artmaya devam ediyor. Toplam rezervler 188.4 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler 55.9 milyar dolar oldu. Yabancılar geçen hafta 150.2 milyon dolar hisse alırken 1.2 milyon dolarlık da tahvil sattılar. Yeşil dönüşümde ise kritik bir adım var. Yeni sistemde sera gazı emisyonlarının azaltılması, düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişin hızlandırılması ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi bekleniyor. Eylül'de faiz maratonu başlayacak. Gelecek hafta Eylül ayına giriyoruz ve küresel piyasaların özellikle merkez bankaları tarafında arka arkaya pek çok toplantılarını takip edeceğiz. Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere önde gelen merkez bankaları faiz kararını açıklayacak. Türkiye'de ise 10 Eylül'de bekliyoruz faiz kararını. Kuveyt ve Katar'dan bir Hürmüz hamlesi geldi. Kuveyt ve Katar Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarını arttırarak küresel fiyatlardaki yükselişi dizginleyen Körfez ülkelerine katıldı. İran savaşının patlak vermesinden önce günde toplam 2 milyon varil petrol ihraç eden iki ülke sevkiyat hacmini çatışma öncesi seviyelerin %70'ine çıkarmayı başardılar diyerek buradan dönelim.

0: Verilere.
1: İçeride BIST endeksinde 14.566'dayız. 0.30'luk bir geri çekilme var. 14.688 günün en yükseği, 14.553 günün en düşüğü oldu. Bankacılık 0.35, sanayi 0.73, turizm 0.41, spor 2.46, teknoloji 0.69 yukarıdayken gayrimenkulde 0.17'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Sigortacılık 1.05, gıda 0.42, madencilik 0.92 geride, bilişimde 0.69 gerideyiz, kimya 1.04, inşaatsa 0.71 yukarıda. Artanlara bir bakalım. En çok artan hisseler: Halk Bankası 9.97, Fenerbahçe 5.61, Pasifik Teknoloji 5.46, Pasifik Holding 5.26, Euro Power Energy 4.92 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Destek Finans 9.98, Odyne Solutions 8.29, Grain Türk 2.48, Batı Söke Çimento %2 ve TR Doğal Enerji de 1.72 geride. Ons altındaki duruma da bir bakalım. Orada da 0.13'lük bir yukarı yönlü hareket. 4.599'dayız. Bugün 4.641'e kadar gelmiştik. Enerji tarafında ise Brent petrolde şu an 87.32'deyiz ama 0.4'lük yukarı yönlü hareket var. 90 doların altındayız fakat bugün sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Ham petrol 82.5'da 0.33 yukarıda ve doğalgaz 0.92'de 1.57'lik yukarı yönlü hareket var orada da. Önemli bir fuar, 63. Uluslararası Şam Fuarı ve orada Türkiye'nin bir pavilyonu vardı fuarda ve aynı zamanda Ömer Bolat Ticaret Bakanı da temaslar için bölgedeydi. Türkiye ile yani Suriye'nin ilişkileri bundan sonra ticari anlamda nereye gidebilir, potansiyel ne? DEİK Suriye, Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya konuya ilişkin Apara'nın sorularını cevapladı.
2: Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette yeni bir dönemden söz ediyoruz. İş dünyası açısından baktığınızda şu an sahada en önemli fırsatları hangi alanlarda görüyorsunuz?
3: Evet, 2024 yılı Aralık ayında yeni kurulan Suriye hükümetiyle birlikte çok ciddi bir şekilde Suriye'yi hem ülkemizden hem farklı ülkelerden ciddi bir yoğun bir talep vardır. Burada yatırım yapmak, ihracat yapmak isteyen firmalar açısından. Tabii bu ülkeler içerisinde en avantajlı olan ülke biz Türkiye olarak geliyoruz. Bizim Türkiye olarak en büyük dünyadaki ikinci müteahhitlik firması anlamında Türkiye ikinci sırada. Altyapı ve inşaat anlamında Suriye'nin çok ciddi bir ihtiyacı ve talebi vardır. Çok yakın zaman içerisinde Türk müteahhitleri Suriye'de altyapıda ve inşaatta çok büyük fırsatlar olduğunu burada belirtmek istiyorum. Ayrıca sanayi üretiminde, tekstil, gıda ve birçok sektörde çok ciddi burada bir boşluk vardır ve Türk firmalarımız şu anda bu konuda ciddi bir talepleri var. Biz de bu talepleri doğrultusunda buradaki ilgili bakanlıklarla, muhataplarla devreye girip firmalarımıza yardımcı olma konusunda her türlü imkanları sağlıyoruz.
2: Türk şirketlerinin Suriye ilgisi ne düzeyde şu anda, yatırım ya da ortaklık konusunda somut hazırlık yapan firmalar var mı?
3: Evet, şu anda belli bölgelerde özellikle tekstil olmak üzere gıda firmalarıyla da şu anda çok ciddi bir şekilde bir ilgi ve alaka vardır ama bunlar içerisinde şu anda en büyük ilgi tekstil firmalarımız. Düşük iş gücünden dolayı Suriye'de ciddi bir yatırım talebi var ve bu konuda da şu anda Halep bölgesinde birçok firmamız şu anda faaliyete girmiş bulunuyor.
2: İki ülke arasındaki ticaret hacmi de 2025'te 3,7 milyar dolara ulaştı. Kısa vadede de 5 milyar dolar hedefi konuşuluyor. Bu hedefe ulaşmak için özel sektör tarafında hangi adımların atılması gerekiyor?
3: Özel sektör tarafından değil aslında, Suriye tarafında çok yüksek gümrük vergilerinden dolayı bizim firmalarımız, ülkemizdeki ihracatçılar çok şikayetçi. Burada Sayın Ömer Bolat Bakanımız ilgili muhatap bakanlara bunu dile getirdi. Zaman içerisinde bazı gümrük vergilerinde düşüşlerin olduğunu, olacağını söylediler. Ama bunun yanında sınır kapılarında bizim Türk tırlarımızın Suriye'nin içine gelmesiyle alakalı bugün Sayın Bakan bize, Ömer Bolat Bakanımıza bir söz verdi. Yıl sonuna kadar Türk tırların Suriye'nin her tarafına gelebilecek şekilde bir altyapı oluşturduklarını, bu yapıldığı takdirde bizim Suriye 5 milyar dolar hedefe ulaşmaması için bir sebep yoktur.
2: Son olarak da Suriye ile ticaretin önündeki önemli başlıklardan biri de bankacılık sistemi. Ziraat Bankası'nın Suriye'de faaliyete geçmesi gündemde. Bu konuda gelinen aşamaya ilişkin neler söylersiniz?
3: Evet, bankacılık sektöründen önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ömer Bolat Bakanımız da söyledi. Şu anda bizim Türkiye-Suriye arasında birden fazla gümrük kapılarımız vardır. Faal olan şu anda 5 tane gümrük kapımız var. Bunun ilaveten 2 tane gümrük kapısı daha yıl sonuna kadar bugünkü toplantıda Irak Bakanı bu sözü verdi. Yıl sonuna kadar Nusaybin gümrük kapısının da açılacağını. Bu gümrük kapılarının açılmasıyla birlikte bizim ülkemizin hem Suriye ihracatı hem Suriye üzerinden Körfez ülkelerine, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a, Küveyt'e çok ciddi bir şekilde transit taşımacılıkta ülkemizin rol oynayacağını söylemek istiyorum. Sizin sorduğunuz soruya finans sektörüyle ilgili de bankacılık sektörü Ziraat Bankası, Merkez Bankası ile yapmış olduğu bir protokol var. Bu sene sonuna kadar inşallah Ziraat Bankası Şam'da şubesini açmış olacak. Bu Ziraat Bankası'nın burada şube açması birlikte Türk ihracatçıların ve burada yatırım yapmak isteyen Türk firmalarımıza çok ciddi bir şekilde pozitif katkı sağlayacaktır.
1: Altında yükseliş eğilimi yeniden güç kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verisinin sonrası dalgalı bir seyir izlemişti altın fiyatları. Fakat kayıplarını telafi etti. Altının yönünde şimdi Kevin Walsh'tan gelecek Jackson Hole toplantısındaki mesajlar önemli olacak.
0: Altında yön yeniden yukarı döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verilerinin ardından ilk tepki olarak gerileyen ons altın kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti. Değerli metal 4600 doların üzerini gördü. Fiyatlamaların merkezinde Fed'in yakından takip ettiği PCE verileri vardı. Manşet PCE beklentilerin üzerinde gelirken çekirdek PCE tahminlere paralel gerçekleşti. Veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.
4: Altın fiyatlarını en kötü geriye bıraktığımızı düşünüyorum. Özellikle yaz ayları her zaman uyku dönemi olarak geçmiştir. Bu kalıcı yükselişin başlangıcı mı, bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha geri çekilme ve düzeltme görebiliriz. Özellikle ABD tarafında tahvil faizlerinin ciddi manada yüksek seyrediyor olması, evet, altının şu aşamada başa çıkması gereken zorlukların başında geliyor ama orta ve uzun vadede ben bu tarafta bir sorun görmüyorum.
0: Altında yükselişi besleyen bir diğer başlıksa Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. Bütçe açığı, yükselen borçlanma maliyetleri ve doların seyrine ilişkin beklentiler değerli metale yönelik talebi destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik adımları da fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar arasında. Şimdi piyasaların odağında Jackson Hole var. Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon, faizler ve para politikasının seyrine ilişkin vereceği mesajlar bekleniyor. Warsh'un açıklamaları altında yeni yön arayışı açısından da yakından takip edilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek borçluluk ve artan borçlanma maliyetleri ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Morgan Stanley'den konuya dair açıklamalar var. Tahvil piyasasında asıl riskin borç stoğunun büyüklüğünden çok yüksek faizlerin ekonomi üzerinde etkisi olacağına inandığını ifade etti Morgan Stanley analistleri.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan borç yüküne ilişkin tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Morgan Stanley tahvil piyasasındaki risklere ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı. Bankaya göre asıl risk borçlanmanın büyüklüğünden çok yüksek faizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.
5: Zaten uzun vadeli tahvil faizlerinin aslında yüksek olmasının kaç tane sebebi var. Bunlardan birisi ABD'nin kamu borcunun tarihi yüksek seviyelerde 40 trilyon doları aşması. Buna bir de özellikle yapay zeka yatırımları yapan şirketlerin tahville borçlanması sebebiyle bizim crowding out dediğimiz aslında dışsallık etkisi de ABD tahvil faizlerini uzun vadeli tarafta yukarı iten etmenlerden birisi oluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ilk 240 yılında yaklaşık 20 trilyon dolar federal borç biriktirdi. Son 10 yılda ise bu tutara yaklaşık 20 trilyon dolar daha eklendi. Morgan Stanley borç yükünün hangi noktada ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekti. Bankanın analizine göre şirketler kesiminde ise şimdilik belirgin bir borç stresi yok. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlanmaya rağmen ABD'li şirketlerin borcunun ekonomiye oranı son 10 yılda büyük ölçüde değişmedi. Oran pandemi öncesinin de altında bulunuyor.

0: Tahvil piyasasında ise yüksek faizler ve artan borç servis maliyetleri yakından izleniyor. Morgan Stanley'e göre borç yükünün ekonomi için gerçek bir soruna dönüşmesinde faizlerin seyri belirleyici olacak.
1: Ve Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikte, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi başlangıçta da aslında önemli bir konu olan bu uluslararası Şam Fuarı, Türkiye'nin oradaki pavilyonu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la birlikte bir heyetin, iş adamlarından oluşan bir heyetin, başta sınır illerindeki iş insanları olmak üzere bir heyetin orada olmuş olması ve de önümüzdeki döneme dair firmalarımızın yardımcı olmak adına her türlü imkana sağlayacağına dair mesajlar. Biraz kısa yorum almak isterim sizden. Ne dersiniz? Neden önemli bizim için Suriyeli ilişkilerin gelişmesi?
2: Bu çok önemli. Savaş sonrası toparlanma ve orada gereken yatırımlarda Türkiye'nin öncelik alması, komşu ülkemiz olarak bizim oradaki yatırımlarda firmalarımız bazında bulunmamız ve ilk öncelikle yapılacak olan bütün ana akım yatırımlarda Türk firmalarının öncelikte bulunması bizim dış ticaretimiz açısından da önemli bir katkı sağlayacak. Bu konuda da Sayın Bakan'ın da önceliğiyle beraber firmalarımızda önemli bir atılımla orada bulunmaktalar ve bu da bizim açımızdan uzun vadede önemli bir ticari ilişki ve kapasite yaratma anlamında önemli bir adım olacak diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, özellikle hani dikkat çekilmesi gereken alanlar hangileri olabilir? Bu arada tabii önemli bir gelişme, onu da ifade edelim. Ziraat Bankası'nın yıl sonunda Şam'da bir şube açacağı, bu da tabii bizim yatırımcılarımız açısından önemli. Hangi sektörler öne çıkabilir sizce?
2: İlk etapta tabii ki her zaman olduğu gibi Türkiye'nin dinamik olan sektörlerinden inşaat ve emlak üzerine olan yatırımlar oraya akacak. Çünkü savaş sonrası biliyorsunuz malum pek çok inşaatla ilgili, altyapıyla ilgili önemli bir ihtiyaçları var. Bunun akabinde hem sektörel anlamda bakıldığında hem perakende sektörünün oraya karşı önemli bir yatırımı var. Diğer anlamda da altyapı yatırımları açısından da önemli bir kesim oraya doğru kayacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, piyasalardaki duruma girecek olursak eğer, şimdi tabii yarın önemli Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşması. Orada bakalım nasıl bir ton göreceğiz. Ne dersiniz? Sizin beklentileriniz ne yönde? Fed'den neler duyabiliriz sizce yarın?
2: Şimdi tabii Şahin beklentisi devam edecek ama Fed gelinen noktada şunu tartışıyoruz. Aslında faiz indirimini konuşurken bugün enflasyonun yapışkanlığı sebebiyle faiz arttırımı olabilir mi sorusu bile gündeme gelmiş durumda. Bu da Fed Başkanı açısından önemli bir sıkıntı yaratıyor. Ama orada küresel veriler açısından bakıldığında ben Fed Başkanı'nın Şahin duruşuna devam edeceğini, ancak enflasyon yüksek olduğu için, büyüme ılımlı ve jeopolitik riskler devam ettiği için teknik olarak faizleri sabit tutma konusunda karar vereceğini düşünüyorum. Henüz bir faiz indirimi için benim kendi düşüncem erken. İzleyen süreçlerde devam edebilir.
1: Hocam, ne zaman gelebilir faiz indirimi ihtimali? Yani öyle bir ihtimal var mı sizce? Artış bekleyenler de var çünkü.
2: Var, tabii ki var. Yani %30'a yakın bir kesim faizi arttırma yalnız hareket etmesi konusunda hareket ediyor ama yani burada aslında büyüme ve enflasyonun yapışkanlığının ne kadar azaltılabileceği önemli. Dış yatırımlara baktığımız zaman özellikle petrol fiyatlarında jeopolitik risklerin azalması Fed'in elini güçlendirip faiz indirimi konusunda bir adım atılabilir. Çünkü burada tahvil faizlerinde de önemli bir yükseklik var. Kamu borcuyla ilişkili de bir sorun var. Yani burada artık uzun vadeli faizlerin yükselmesi Amerikan parasının daha ciddi biçimde bir yatırım aracına dönüşmesine sebep oldu. Bu da bizim gibi ülkeler açısından küresel anlamda, dışsal anlamda büyük bir maliyet oluşturuyor. Ben yıl sonuna doğru eğer enflasyon rakamında azalma beklenti düzeyinde giderse yıl sonuna doğru faiz indirimi kararı alabileceğini bekliyorum.
1: Evet hocam, sizde yayına başlamadan önce de Morgan Stanley'nin tespitlerini yansıtmıştık. Morgan Stanley'den yeni bir analiz var. Morgan Stanley diyor ki Amerikan tahvil piyasasında asıl risk borç stoku değil, yüksek faizlerin enflasyon

0: enflasyon üzerindeki etkisi şirketler kesiminde şimdilik belirgin bir borç stresi görünmüyor demişler. Hocam siz ne dersiniz bu yoruma? Katılır mısınız?
1: Bu doğru. Gerçekten de Amerika'nın uzun vadeli tahvil faizlerinin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Yani 30 yıllık faizin %5'in üzerine çıkması aslında önemli bir risk oluşturuyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Yani en düşük 2 yıllık faiz bile %4.17 civarında. 30 yıllıkta %5.17, yaklaşık 1 puanlık bir fark var. Bu bakıldığında önemli bir uzun vadeli faizlerin yüksekliği önemli bir konu Amerika için. Burada önemli nokta, büyümeyi ılımlı şekilde sürdürüyor ama büyüme rakamını arttırarak enflasyonun yapışkan etkisinden kurtularak ilerlemeye çalışmak. Bu nedenle de burada biraz ihtiyatlı davranarak bunun dikkatli şekilde izlenmesi gerekiyor. Kevin Borsh'un da konuşmasında bir önceki dönemde yaptığı açıklamalarda tahvil üzerinde biraz spekülatif açıklamalar olmuştu. Ben yarınki konuşmasında buna fazla değinmeden daha yüzeysel geçeceğini düşünüyorum. Yani Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın aslında çok da daha fazla enflasyonla ilişkili kısımda kalacağını, jeopolitik risklerden bahsedeceğini ve bunun veriyle takip edilerek izleyen süreçte buna göre kararlar alınacağı yönünde bir politik açıklama bekliyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz ve buradan dönüyoruz Tahran'a. Ekber Karabağ bizimle birlikte. Özellikle Hürmüz Boğazı tarafında önemli gelişmeler var. Ekber, öncelikle hoş geldin diyelim ve son durumu senden dinleyelim.
2: Evet, Hürmüz'le alakalı gerilim devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri an itibariyle askeri baskıyı bir tarafa bırakarak ekonomik baskıyla söz konusu boğazı açmaya çalışıyor. Geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz haftalarda bunu askeri baskıyla yapmaya çalıştı. Ancak ekonomik baskı uygulamaya başlatmış bir durumda. Ana amacı ise Hürmüz'ün açılması. Bölge ülkeleri ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında deyim yerinde ise mekik dokuyarak bu süreci savaş olmadan arabuluculukla halletmeye çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Umman'dan ve Pakistan'dan yetkililer Tahran'da temaslarda bulundu ve an itibariyle Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Katar Başbakanı Tahran'da temaslarda bulunmaktadır ve az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile söz konusu Katarlı yetkili arasında bir görüşme söz konusu oldu. Burada Katar'ın durumu oldukça ilginç olduğunu ifade edebiliriz. Katar bu süreçten en çok zararlı çıkan ülkeler arasında yer aldığını ifade edebilir. Diğer ülkeler bir şekilde alternatifler bularak petrol ve gazlarını, özellikle petrollerini ihraç etse de Katar bu konuda oldukça dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Reuters'ın bir haberi söz konusu, öyle ki Katar'ın bu savaş başladıktan sonra sıvılaştırılmış gaz ihracatının %90 azaldığı ve sadece 6 aylık süre içinde $24 milyar Katar'ın buradan zarar ettiği kaydedildi. Diğer taraftan Umman Dışişleri Bakanı dün Tahran'da temaslarda bulunmuştu. İran'la Umman arasında söz konusu boğazın açılması için nasıl işte gemilerin bu bölgeden geçeceğiyle ilgili yine bir görüşme söz konusu oldu. Gelen resmi açıklamaya göre iki ülke bu boğazın nasıl kontrol edeceği, gemilerin nasıl bir rota izleyeceği, kimin payına ne kadar düşeceği ve mayınlanmaların temizlenmesi konusunda bir uzlaşmaya vardı. Fakat İran'dan gelen şu açıklama özellikle önemli. İran Umman'la yaptığı uzlaşmanın ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarını kabul ettiği sürece yürürlüğe gireceğini belirtiyor. Burada bir çelişkili açıklama da söz konusu. Çünkü İran ve Umman buradaki mayınların temizlenmesinden bahsediyor. Halbuki Donald Trump daha iki gün önce buradaki mayınları tamamıyla temizledik ifade etmişti. İran'da madem böyle temizlediniz, neden gemileriniz bu bölgeden geçemiyor yönünde ifade kullanmıştı. Tabii bölgede askeri olarak bir gerginlik kısmi olarak da devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde, çarşambanın akşam saatlerinde İngiltere merkezli bölgedeki gemilerin hareketini takip eden kurumdan gelen açıklamaya göre bir petrol tankerine yönelik yeniden bir saldırı söz konusu oldu ve bu saldırıyla birlikte söz konusu petrol tankerinde alevler çıktı. Ancak çalışanlarının can sağlığının yerinde olduğunu olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar bu bölgenin açık olduğunu ifade etse de sürekli bir şekilde buna benzer olaylar yaşadığından dolayı ülkeler oldukça temkinli bir şekilde bu boğazı kullanıyor. Öyle ki resmi olarak bu bölgeden geçen, bu boğazdan geçen gemi sayısının oldukça az olduğunu, savaş öncesiyle kıyaslandığında oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da şunu belirteyim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bu uygulamaları, bu baskıları İran'ın da ekonomik olarak canını sıktığını ifade edebiliriz ki İranlı yetkililer de sürekli bir şekilde bunun altını çizmektedir. İran özellikle bir son birkaç gündür benzin konusunda bir kısmı olarak bir sıkıntı yaşamaktadır. İran takribi olarak günlük 129 milyon litre benzin tüketiyor. Ancak ürettiği miktar takribi olarak 115 milyon, yani 14 milyonunu bunu ithal ediyor. Bugün Mesut Pezeşkiyan'ın yardımcısı işte bu deniz abukası dolayısıyla ülkenin bu konuda sıkıntı yaşadığını, yani benzin ithalatı konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Bir iddia dolaşmaktadır. İşte benzin fiyatlarının bu yüzden artacağıyla ilgili ne kadar hükümet en azından önümüzdeki ayın sonuna kadar bunu yapmayacağını belirtse de Tahran'da özellikle benzin istasyonlarının önünde ciddi kuyruklar oluşmuş. Öyle ki bugün gelen son açıklamada benzin satışlarının geçtiğimiz günlere kıyasla %30 arttığı ifade edilmektedir. Tabii bu da işte bu ambargonun İran'a karşı, bu baskıların İran'a karşı olumsuz etkiler ediyor ve sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'ndan Abra Stüdyosu'na bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Efendim kısa bir reklam arasına gidelim, birazdan buradayız.

0: portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Morken Bacay.
2: Tüm koyun bu yaş.
3: Ay onu bu paça uşun he.
4: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
5: Seul지방경찰청 위기협상팀 하채원입니다.
6: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
4: 사킨 ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
5: 나 찾아봐주세요.
6: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
5: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
6: 하나 좀 더 키워.
4: 레인일리를 그렇습니다. 구하기 위해 sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A Parada.
0: Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: efendim. Tekrardan merhabalar. Devam ediyoruz paranın yönüne. Değerli bir konuğumuz var. Banu Kıvcı Tokalı, BİVERİ Danışmanlık Kurucusu. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi tabii gündem maddelerimiz fazla yoğun. Biz isterseniz önce bir Jackson Hole'le başlayalım. Tabii toplantılar başladı ama orada malum yarın Walsh'un konuşması kritik olacak. Yine bugün bazı merkez bankacılarının tabii ki mesajlarını takip ediyor olacağız ama bakalım Walsh nasıl mesajlar verecek, piyasada merakla bekliyor. Şimdi ne dersiniz? Siz nasıl bir ton beklersiniz? Çünkü bir tık güvercinvari bir tonun özellikle tabii kıymetli metal tarafında yine yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini de konuşuyoruz.
1: Şimdi Jackson Hole özelinde zaten önemli bir toplantı, yani özellikle para politikasında kritik dönemeçlerde önemli bir yeri olmuştur. Geçen yılda baktığımız zaman Powell dönemindeki işte Fed son Jackson Hole toplantısının hemen arkasından da 3 faiz indiriminin içerildiği bir indirim sürecine geçildi. Şimdi tabii hani indirim süreciyle şu anda hani uzaktan yakından ilgisi yok ama nasıl bir ilgisi var? Yeni para politikası ile ilgili biraz daha piyasa oyuncuları önünü görmek istiyorlar. Şimdi dün şu andaki Fed'in enflasyon göstergesi PCE enflasyonu çıktı ve manşette bir miktar işte beklentilerin üzerinde, çekirdekte beklendiği gibi ama bütün tablo içerisinde baktığımız zaman da özellikle çekirdek tarafta %3'ler seviyesinde bir katılıkları olan bir enflasyon görünümüyle karşı karşıyayız. Fakat enflasyonun detaylarına baktığımız zaman da para politikasına yansıması anlamında da oldukça karışık bir görünüm var. Yani aslında bir taraftan o hem pandemiydi hem işte tarifelerde ekonomide yapısal bir dönüşüm oluyordu.

0: görüyoruz. Onun fiyat davranışına yansımasını görüyoruz. Yani hem mana enflasyonunda hem hizmet enflasyonunda alt detaylarda tamamen farklı fiyat hareketleri var. İşte mal grubuna baktığınız zaman dayanıklı mal grubunda yüksek artışlar, ama onun alt kırılımında işte eğlence tarafında ya da işte otomotiv tarafta yüksek artışlar, ama ev eşyası gibi hani bir miktar daha dayanıksız tüketim mallarına baktığımız zaman da fiyat düşüşleri olduğunu görüyoruz. Ya da işte hizmet enflasyonunda da benzer şekilde, konut enflasyonunda finansal hizmetlere ait olan enflasyon rakamları yüksek, ama onun dışındaki hizmet enflasyonunda yine fiyat düşüşleri var. Yani şunu gösteriyor aslında, şu andaki enflasyon göstergesi mevcut ekonominin çok da aslında yansıtan ve ona yönelik, yani enflasyon görünümüne biz baktığımız zaman nasıl bir para politikası izlemeli FED, çok da böyle yönlendirici bir gösterge değil. Dolayısıyla hani PCE enflasyonundan sonra şimdi Walsh'tan ve Jackson Hole'dan piyasa katılımcılarının biraz daha yönlendirici olma anlamında beklentisi artmış durumda. Tabii bir taraftan da küresel tahvil piyasasında faizlerinde stresin de yüksek olduğunu biliyoruz. İşte geri alım müdahalesi oldu. Operasyonel olarak değil ama plan çerçevesinde bir müdahaleydi. Sert hareketler oldu. Önce düşüşler, sonra tekrar işte geri gelişler. Ama şu anda da biraz piyasalar, yani hem hisse tarafında hem tahvil piyasası tarafında aslında biraz bekle gör modunda. Bir taraftan da Walsh'un şimdiye kadar kendi öngörülerini, görüşlerini paylaşmaktan çekindiğini biliyoruz. Yeni politika çerçevesiyle ilgili çok fazla bilgi vermediğini biliyoruz. Şunu biliyoruz, işte artık eskinin sözlü yönlendirmesi devam etmeyecek. Geleneksel sözlü yönlendirme devam etmeyebilir. Yani buradan neyi kastediyoruz? İşte bizim alışkın olduğumuz faiz projeksiyonları gibi. Yani biz bir ay sonra, bir yıllık dönemde nasıl bir FED faiz öngörüsü var, buna yönelik bir bağlayıcı paylaşımı olmayabilir, ama yeni politika yaklaşımı için belki yeni çerçevede bir yönlendirme piyasalara sunması gerekiyor ki hani biraz daha önünü görebilsin. O anlamda aslında Jackson Hole'dan beklentiler yüksek. Sadece Walsh'un şimdiye kadarki tutumu itibariyle çok fazla şey vermemiş olması yarın da yine bir hayal kırıklığı yaratır mı? Stresini taşıyor piyasa.
1: Evet, bu arada küresel borç demişken tabii dünyada malum bu küresel faizlerde bir borç baskısı hakim. 2008-2013 ve pandemi sonrası biriken yük kamu maliyelerini zorluyor. Tabii bu İran kaynaklı krizler de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali endişelere yönelik baskıyı da arttırır durumda. Şimdi Morgan Stanley'nin tespitleri vardı bugün yeni. Yüksek borçluluk ve artan borçlanma maliyetleri ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Evet, ama tahvil piyasasında asıl risk borç stokunun büyüklüğünden çok yüksek faizlerin ekonomi üzerindeki etkisidir diyor Morgan Stanley. Ne dersiniz bu konuya dair?
0: Şimdi orada tabii yani hem hazine hem FED bir ikilem içerisinde. Yani bir taraftan borç stoğunun sadece stoğun değil aslında. Yani milli gelir oranına baktığımız zaman da seviyeler yüksek. Bütçe açığı da aynı şekilde. Yani bir bunun getirdiği yük var. Diğer taraftan da evet, reel ekonomiyi düşünüyorsak işte faizlerin mevcut seviyesinin o reel ekonomiye bir miktar daha o canlılığını aşağıya çeken, özellikle mesela dünkü büyüme rakamlarının alt detaylarında da gördük. Yani hane halkının gelirleri iyi, şirket karlılıkları çok iyi, ama hane halkının tüketim tarafına baktığımız zaman da orada bir zayıflama görüyoruz. Yani aslında bu tedarik kanallarının bozulup tekrar yapılanması, K tipi ekonomik büyüme modellerinin hepsinin ekonomide ciddi değişiklikler getirdiği ve dolayısıyla da aslında politikalarda, hem maliye politikasında hem para politikasında bir değişimi getirdiğini gerektirdiğini görüyoruz. Hani o anlamda da evet, borç yükleri yüksek, ama bu borç yükünü eritmede nasıl bir strateji izlenecek? Yani bunun hazineyi ilgilendiren tarafı var. Bir de tabii FED bağımsızlığına dokunan kısmı var. Yani geçmiş dönemdeki gibi eğer yüksek borç yükleri büyüme bir miktar ama daha ziyade yüksek enflasyonla ve faizlerin baskı altında tutularak eritilmesi tercih edilecekse o zaman fiyat istikrarı

0: istikrarı noktasında FED nasıl bir tutum sergileyecek? Yani FED hazinenin bir borçlanma penceresi haline gelecek mi? O yüzden de aslında yarınki toplantıda bizim borçtan beklentilerimiz yüksek. Yani ilk başta özellikle FED ve hazine arasında o artması hedeflenen koordinasyonun sınırları ne olacak? FED'in, yani bu artacak koordinasyonda FED'in bağımsızlığı ne kadar korunmaya devam ediliyor olacak? Mevcut enflasyona göre politika sıkılığı eğer ayarlamak doğru değilse, o zaman yeni enflasyon göstergesine dair Walsh'un biraz sinyal vermesi lazım. Yani biz yakın zamanda FED'de yeniden yapılanma olduğunu biliyoruz. Görev güçlerinin farklı konularda oluşturulduğunu biliyoruz.
1: Evet, işte görev güçlerini de zaten ben bu Jackson Hole'da anlatacağım demişti detaylarını.
0: Olması gerekiyor. Çünkü aslında o görev güçlerinin oyuncularına baktığınız zaman son derece güvenilir. Yani hem iş dünyasından hem akademi dünyasından yurt dışı, uluslararası deneyimi olan eski merkez bankacılarından oluşan son derece aslında güvenilir bir yapı. Ama biz bu yapının artık nasıl çalışmaya başlayacağını görmemiz gerekiyor ki önümüzdeki dönemde, işte atıyorum mesela Eylül toplantısında faiz artırımı beklemek gerekiyor mu? Gerçekten. Çünkü biz doğru enflasyon göstergesi, yani ekonomiyi yansıtan doğru enflasyon göstergesine mi bakıyoruz? Nötr faiz seviyesini doğru mu hesaplıyoruz? Para politikasının sıkılığını doğru eksende mi belirliyoruz? Belki PC'den muhtemelen hatta çok daha farklı bir gösterge olması gerekiyor. İşte bu tüfeğe yakınsayan bir şey mi olacak tüketici enflasyonu? Onun işte kırpılmış, biraz daha düzeltilmiş bir modeli mi olacak? Bu yeni ekonomiyi yansıtan nasıl bir enflasyon olacak? Bu kadar güvenilir bir, eğer komitemiz varsa enflasyon komitemiz, ona yönelik en azından bu çalışmalarla ilgili, yani farklı komiteler dedik. Enflasyon bir kısmı, bir kısmı yapay zeka, oradan beklenen verimlilik artışı, enflasyon etkisi. Bir kısmı bilançonun küçültülme programı. Özellikle bu hazinenin son geri alım müdahalesinden sonra parasal genişleme endişelerine karşı FED hem bağımsızlığını koruma hem fiyat istikrarını devam ettirmede nasıl bir bilanço küçültülmesi planı var? Yani bunların çok detaylı olarak paylaşılmasını tabii ki beklemiyoruz.
1: Çünkü malum sözlü yönlendirmeye açık olmayan bir başkan.
0: Evet. Ama orada da işte sözlü yönlendirmeyi biraz daha şimdiye kadar kullandığımız formattan da farklı düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani evet, bize faiz projeksiyonlarını açıklamasın. Eylül'de ne yapacağının sinyalini vermesin. Ama bizim yeni para politikası çerçevemiz hangi bilançoyu hedef alıyor? Hangi enflasyon göstergesini dikkate alıyor? Şu andaki politika seviyesi destekleyici tarafta mı yoksa genişlemeci tarafta mı? Mesela son FED üyelerinden tamamen zıt yönde açıklamalar duyuyoruz. Biraz bu ayrışmaların aslında ortadan kalkmasını sağlayacak FED başkanına, hani Walsh'a düşen görevi yarın çok kritik olan o Jackson Hole toplantısında almayı bekliyoruz. Peki bunu alamazsak ne olur? İşte o zaman son müdahaleyle bir miktar sakinleşmiş Jackson Hole'a şans veren piyasa modunun ben tekrar güvensizlik tarafına hareket etmesini beklerim. Yani finansal oynaklığın ciddi yükselmesini beklerim. Çünkü şu ana kadar gördü kalan Fed'in o opsiyonu vardı. Ama artık tahvil piyasasının, biz geçen hafta tahvil faizlerinin uzun vadeli tarafta kritik seviyelerin üzerine geçtiğini gördük ve ancak müdahale ile önünün kesildiğini gördük. Ama hepimiz biliyoruz ki müdahaleler her zaman için kısa vadeli önlemlerdir. Yani orada çünkü yapısal sorunun, senin yüksek borç yükün, yüksek bütçe açığın, bir tarafta da enflasyon katılıkların ve yeni para politikası belirsizliğin dururken senin kalıcı olarak tahvil faizlerinde rahatlama beklememen lazım. Orada bir politika duruşu gerekiyor.
1: Evet. Şimdi bu arada FED'e dair, hani bundan sonra faiz artışı bekliyor musunuz? Onu da soracağım size. Şimdi bir taraftan tabii indirim beklentisiyle gelmiş bir başkan vardı ama mevcut konjonktürde konu artırım ne zaman olabilire döndü. Bakıyoruz burada da tabii özellikle Fed Watch verilerinde Eylül toplantısında faiz artırım olasılığı %40'a yakın seviyeden %38'e gerilemiş. Ama yıl içinde bir artırım beklentisi %73'te korunuyor. Ne dersiniz? Bu arada 16 Eylül'de FOMC kararını alacağımızı hatırlatalım. Yani 19 gün öncesinde Walsh konuşmuş olacak Jackson Hole'de.
0: Şimdi yani Eylül'de de bu yılın çerçevesinde de eğer hani riskler çok yükselmedi ya da piyasa tansiyonu ek seviyelere, yüksek seviyelere ulaşmadığı takdirde ben çok Fed'in faiz artırımına gitmesini beklemiyorum. Orada da yeni politik anlayışın aslında faiz ekseninden ziyade biraz daha miktarsal tarafta olduğuna inanıyorum. Yani Walsh'un başkan olmadan önce de başkan olduktan sonra da hep öne çıkardığı bu miktarsal genişleme, yani bu kadar geniş bilanço, bu kadar fazla parasal genişlemeye zaten karşı olduğunu ve bunun normalize olması gerektiği, aslında bu normalize olması da Fed'in piyasalardaki etkinliğinin daha kabul edilebilir seviyelere gelmesi olarak hep dile getirdiğini biliyoruz. O yüzden hani ben faiz ekseninden ziyade biraz daha bilanço kanalı, işte yeni enflasyon göstergesi, yeni nötr faiz seviyesi, belki enflasyon hedefini de konuşuyor olacağız. Yani hep %2 diyoruz ama işte 5 yıldır da o %2 hedefine yaklaşamadığını biliyoruz. Bunu kendisi de zaten hani itiraf ettiğini biliyoruz. Belki o %2 hedef ekseni de ısrarlı olunmayacak bir gösterge olacak. O yüzden hani ben bu tarafta biraz daha Walsh'un öne çıkmasını beklerim. Tabii bu noktada şu karşımıza çıkıyor. Bir taraftan öngörü odaklı ve yenilikçi Fed kanadı ama bir taraftan da hala işte faiz projeksiyonlarının devam etmesini bekleyen, işte verilere bağımlı olan bir geleneksel Fed kanadı da var. Şimdiye kadar bu ayrışma Walsh'un eylemde değil ama işte yazılı olarak biraz daha bu geleneksel kanadın ön planda kalmasına izin veren bir yeni yönetim gördük. Şimdi bundan sonraki toplantı da devam ediyor olacak mı? Yani siz hala eylemde bir şey yapmaz, metinlerde şimdiye kadarkin aynı rutin, şahin söylemleri devam ettirirsiniz. Bir noktadan sonra o inandırıcılığınız kalmaz. Bence geçen hafta yaşadığımız tahvil piyasasındaki o türbülans artışı da piyasanın bir ikazıydı. Yani bunu dinlememeye devam edilirse o zaman Walsh'un bu noktada bir seçim yapması gerekiyor. Ya yeni politika ile ilgili daha somut doneler vermesi lazım piyasa oyuncularına ya da yeni politika anlayışını bir tarafa koyup geleneksel Fed kanadının öne çıkmasını ama bunu sadece yazılı metin olarak değil eylem olarak da yani faiz kararı olarak da uygulamasına izin vermesi gerekiyor. Yani Walsh için de aslında bir seçim zamanı gibi bakıyorum ben yarınki Jackson Hole'a.
1: Evet, bu arada Fed yetkililerinden Glossby'den bir açıklama var. Enflasyon şoklarının kalıcı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz diyor. Diğer taraftan önemli bir gelişmeydi bu dün yansıyan. Amerikan Merkez Bankası'nda malum karar bir ayrışma görmüştük. 3 kişi faiz artırım yönünde oy kullanmıştı. Ve de Temmuz ayındaki bu faiz kararına ilişkin ayrışmanın bölgesel Fed bankalarının iskonto faiz tavsiyelerinde yansıdığı görülmüş. Fed belgelerine göre Cleveland, Minneapolis, Kansas City ve Dallas Fed yönetim kurulları ticari bankalara sağlanan acil kredilerde uygulanan birincil kredi faizini %3.75'ten %4'e çıkarmışlar. Şimdi bu tip hani eylemlerin devamı gelirse bunun yansımaları ne olur?
0: Yani işte orada sizin bir seçim yapmanız gerekiyor. Çünkü hani bunlar hep ikincil önlemler. Yani piyasa mutlaka bir noktada onun faiz seviyesine yansımasını bekleyecektir.
1: Evet, eğer bir parantez açayım. Bu da çünkü dün Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'in açıklamasıydı. Amerikan kamu borcu 40 trilyon doları aşmasının ardından borçlanmanın hızla sürmesi halinde sonunda bir hesaplaşma yaşanacağını söylemiş. Yani size dediniz ya bir karar aşamasında karar vermek zorunda.
0: Yani orada yani siz artık bir aksiyon, yani Fed dünya merkez bankalarını yönlendirici bir ayrı özelliği de var. Yani o yüzden siz ikincil önlemlerle yolunuza devam edemezsiniz. Hani bir noktada ya eğer yeni politika ile ilgili güven yaratamıyor ve paylaşımcı olmuyorsanız, onu uygulama konusunda da somut eğer uygulamalarınız yoksa, o zaman sizin geleneksel tarafa geçip evet Eylül'de faizi arttırmanız gerekiyor. Ama ben hala hani bu Jackson Hole'u görmek istiyorum, çünkü orada yeni politika yaklaşımı ile ilgili bir beklentim var. Yani aslında haftanın başına baktığımızda

0: baktığımız zaman da dünkü PCE rakamına kadar piyasada sanki bir miktar o şansı veriyordu. Yani oradan yeni bir şeyler duyma olasılığını biz tahvil piyasasında, tahvil faiz oranlarında geçen haftaki müdahalenin ardından devam eden o gerileme hareketinde izledik. Ama arkasından PCE enflasyonu tabii biraz kafa karıştırıcı gelince o tansiyonu biraz daha arttığını gördük. Şimdi yarına bakacağız. Yani yarın eğer biz şimdiye kadarkinden farklı bir borç görmüyorsak, o zaman hani ciddi bir finansal türbülansa bence hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Bu arada yayındayken işsizlik maaşı başvuruları verisini de aldık. Hı hı. Beklenti 208 bin kişiyken gerçekleşen 203 bin olmuş. Hı hı. Beklentinin altında bir veri.
0: Ya istihdam piyasası aslında hani bahsediyoruz ya, farklı işte tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması diyoruz, işte tarifeler diyoruz, K-tipi büyümeler diyoruz. Aslında birçok ekonomik dengede bunun yansımalarını görüyoruz. Yani hani enflasyon tarafında da görüyoruz, büyüme tarafında da, istihdam tarafında da. Yani istihdam verilerinin ilk açıklanıyor, işte aylık ortalama 200 bin seviyesinin üzerinde muhteşem bir istikrarlı bir istihdam piyasası var diyoruz. Bir ay sonra tüm istihdam verilerinin aşağıya revize edildiğini ama radikal şekilde 100 bin seviyesinin altına indirildiğini görüyoruz. Bir taraftan mesela son resme baktığımız zaman istihdam piyasasında aslında aylık artışlar çok düşük. Ama şimdi bakıyoruz işsizlik verisi beklentinin altında ve o 200 bin seviyesinde hani önemli bir kritik seviye, aslında hani güçlü bir, yani işsizlik başvurusu için düşük bir rakam. Bu taraftan bakarsanız güçlü bir istihdam piyasası var gibi, ama istihdam artışları tarım dışı istihdam rakamından baktığınız zaman da son derece zayıf bir istihdam piyasası görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda, yani sadece ABD ekonomisi özelinde değil, hani yeni dünya düzeni diyoruz, yeni dönem konjonktürler diyoruz, politikalar da aslında buna adapte olması ve finansal sisteme de bu anlamda yönlendirici olması gerekiyor. Bunun bizim bildiğimiz geleneksel sözlü yönlendirme gibi olmayabilir ama farklı donelerle siz yani merkez bankalarının ben yönlendirici olmuyorum deme opsiyonu yok. O zaman finansal piyasaları muazzam bir türbülans bekliyor olur. Ama bu geleneksel modda olmayabilir. Yani şimdiye kadar bizim mesela Fed'de gördüğümüz neydi? Son derece veri bağımlı. İşte bir yıllık dönemde ya da üç yıllık dönemde ne kadarlık bir faiz artışı ya da faiz indirimi düşündüğünü açık ve şeffaf bir şekilde paylaşan bir Fed görmüştük. Dolayısıyla çok bağlayıcıydı. Ama bu kadar ekonomik dengelerin, göstergelerin ciddi volatilite yaşadığı, gösterdiği bir dönemde bu kadar bağlayıcılık doğru olmaz. Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü şu anda söylediğiniz bir yönlendirmenin bir ay sonraki verilerle tamamen tersine dönmeniz gerekebilir. Bu piyasa volatilitesini indirmektense ek bir volatilite yaratma sorunu size getiriyor. Ama farklı şekilde sizin piyasaya en azından işte ne bileyim kısa, orta vadeli gibi farklı perspektiflerde bir miktar daha niyetinizi paylaşmanız gerekiyor. Yani biz henüz yeni Fed'in niyetini bilmiyor küresel piyasalar. Ben hassasiyet noktasını biraz bu noktada görüyorum.
1: Evet, bu arada Eylül ayı da tabii malum kritik olacak. Birden fazla Merkez Bankası'nın kararını, hı hı, takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, bunlar arasında tabii bizim de Merkez Bankamızın faiz kararını takip ediyor olacağız. Beklentiler de şimdi yansıyor. Burada Barco'da işte İngiltere Merkez Bankası da yine faiz arttıracak. Faiz kararı, hı hı, sunacak bankalar arasındaki orada bir değişiklik öngörülmüyor. Şimdi burada Avrupa Merkez Bankası ve Japonya'dan artış beklentisi, hı hı, var. Bu arada şunu da ifade edelim. Güney Kore'den üst üste ikinci artışı gördük. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini, hı hı, 25 bas puan arttırarak %3'e çıkardı ve karar 7 üyeli kurulda 6 oyla alınmış. Şimdi biz tabii özellikle 18 Eylül'deki Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı da kritik. Hı hı. Ne dersiniz? Faiz artışı siz Eylül'de kimden beklersiniz?
0: Şimdi Japonya'dan geleceği kesin, yani onun...
1: Bu arada carry trade'in büyüklüğünü de rekor tazelediğini, evet, yani bir hatırlatmış,
0: evet,
1: olayım.
0: Yani orada ama tabii hani bir taraftan faiz artışı, evet, carry trade çözülmesindeki riskleri arttırıyor ama şu andaki carry trade'in hani dinamiği bir miktar daha borç yükü tarafında olduğu için, yani o faiz...

0: hakkından ziyade Japonya'nın şu anda borç yükü ve onun sürdürülebilirliği uzun süredir kontrol altında tutulmuş bir tahvil piyasası var. Onun ekonomik dinamiklerden uzak görünümü ve o iki görünümün birbirine yaklaştırma ihtiyacı. Hani bütün bunları dikkate aldığımız zaman çok büyük olasılıkla Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı gelecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan da gelme olasılığını ben yüksek görüyorum. Orada bir bu faiz indirim sürecinde aslında ekonomide o büyümede aşağı yönlü risklere karşı son derece proaktif davranan ama bir taraftan da enflasyon risklerini kontrol altında tutan bir Avrupa Merkez Bankası görmüştük. Dolayısıyla o indirim sürecinde çok hızlı hareket etti diğer merkez bankalarına göre. Şu anda da hani mevcut seviye ve işte nötr faiz seviyesi olarak mesela %2,5'un üzeri telaffuz ediliyor. O anlamda baktığımız zaman bir faiz yani 25 baz puanlık faiz artırım olasılığını yüksek görüyorum. Bir de tabii bu enerji şokunun maliyeti Avrupa bölgesinde çok daha hani enflasyon tarafında çok daha belirgindi. O tarafta da sular durulmuyor. Yani evet sıcak savaştan ben hala uzak olduğumuzu düşünüyorum. İşte Brent petrolde 90 dolar seviyesinin üzerinde çok kalıcı olamadığını düşünüyorum. Ama 70 dolara da hızlı bir iniş şu anda kısa vadede gündemde değil. Onu da görüyoruz. Dolayısıyla hani Avrupa Merkez Bankası'nın o anlamda biraz daha Japonya Merkez Bankası gibi faiz artırımına yakınlığı fazla. Fed'den beklemiyorum. İngiltere Merkez Bankası'nda hani faiz seviyesi olarak baktığımız zaman ve büyümedeki aşağı yönlü riskleri biraz daha hani sakin kalması yüksek olasılık olabilir. Şimdi Eylül toplantısı aslında Fed özelinde bakıyorsak şu anda çok kritik gibi görünüyor ama yarınki Jackson Hole sonrası belki hiç önemi kalmayacak bir toplantı haline gelebilecek. Eğer biz yarın Walsh'tan küresel piyasalar biraz daha eli dolu çıkabilirse yani yönlendirme anlamında o zaman Eylül ayındaki o faiz artırım beklentisinin de geri çektiğini görebiliriz. Finansal gerginliğin de yatıştığını görebiliriz. Ya da eğer eli boş çıkıyorsa o zaman Eylül toplantısı çok kritik hale gelebilecek ve faiz artırımı olasılığı şu andakine göre daha yüksek bulabiliriz.
1: Evet. Bu arada 3 takımız kalmış. Türkiye'ye hiç giremedik tabii. Gündem maddeleri yoğun malum. Şimdi öncelikle bugünkü BIST endeksinde bir geri çekilme var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ben genel bir değerlendirmenizi alayım. Bankacılık öncülüğünde dün de baktığımızda 0.95'lik bir yükseliş vardı. Endeks bu arada 220 milyar liralık bir hacme ulaşmıştı. Özellikle tabii bu Merkez Bankası'nın repo adımının ardından bankacılıkta yükseliş görüyoruz. Şu ansa 0.21 gerideyiz. Endeksi 14.579'da. Sizce ne fiyatlanıyor bugün? Bankacılık 0.52 yukarıda ama.
0: Şimdi bir süredir ben BIST'le ilgili olumlu görüşümü devam ettiriyorum. Onun temelinde de Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne hani duyduğum inanç ve onunla ilgili güven, piyasa güven ortamında güçleniyor olduğunu görüyorum. O yüzden de hani genel şu anda da 305 doların biraz altına indiğini görüyoruz ama o yükselişin devam etmesi olası diye bakıyorum. Çünkü işte para politikasında bir normalleşme gördük. Şimdi o normalleşmenin de faiz indirimiyle devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Ama bugün niye düştü dersek şimdi yarın zaten şimdi belli kritik seviyeler var. O kritik seviyelerin aşılması için de hani biraz daha tematik faktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Şimdi yarın da kritik bir toplantı diyoruz. Yani küresel risk iştahı açısından, gelişen piyasalar açısından, bütün bu yaşanan türbülanslara rağmen aslında gelişen piyasalar son derece hani iyimser bir görüntü veriyor. Biraz hani BIST'te yaşanan o düşük seviyelerden yükselişte onun da etkisi vardı. Ama şimdi yarın gelişen piyasalar için de önemli bir toplantı olacak. Yani bu Jackson Hole küresel risk iştahında nasıl bir tortu bırakacak? Onu görüp orada eğer gereken desteği sağladığını şey yapabilirse biz tarafı için konuşuyorum. Ben yükselişine 310-315 dolar seviyesiyle yani bu da 14.900-15.100 aralığına işaret ediyor. Ben devam ettirmesini bekliyorum. Ama orada tabii ki bir şart koyuyorum. Hani bu küresel risk iştahı özellikle gelişen piyasalara yönelik pozitif en azından mevcut görünümle geride kalması gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım. Yani konular çok dediğimiz gibi fakat süremizin sonuna geldik. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere. Efendim, paranın yönünü burada tamamlıyoruz. Kısa bir ara. 16'da yine birlikteyiz piyasa notlarında. Piyasaların gündemini konuşmaya devam ediyoruz.

0: Hera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Mater, dünya için, sizin için üretiyoruz.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Yurtlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz Apara ekranlarında. Ve İsmail Erdem konuğumuz olacak. Avro Portföy Yönetimi Genel Müdürü. İsmail Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi tabii malum bu hafta özellikle iki konuya odaklanmıştı piyasalar. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan PCE verisiydi. Onu dün aldık. Orada tabii beklentilere paralel bir verinin gelmesi çekirdek PCE tarafında önemliydi. Çünkü çekirdek enflasyon beklemeye biraz alan açmış oldu. Manşet tarafta beklentinin bir tık aşıldığını gördük. De diğer taraftan tabii malum Jackson Hole toplantıları dünyanın gündeminde. Ne dersiniz şimdi bugünün fiyatlamasında ne öne çıkıyor? Tabii özellikle dün Nvidia bilançosunun da yılın ötesine rekor bir öngörüyle girmiş olması ve yatırımların da devam edeceğine dair sinyaller de yine bugün Amerikan borsalarına vadeleri pozitif yansıyor. Bugüne dair fiyatlama ne üzerine sizce?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Fed'in sene sonuna kadar işte faiz artırıp artırmayacağı konusunda bir farklı görüşler biraz piyasada savaşıyor diye düşünüyorum. Yani eğer Fed faiz artıracakmış gibi bir ortam doğarsa, doğduğu zaman biraz satış geliyor. Fed faiz artırmayacak, bir şekilde faizleri, uzun vadeli faizleri düşük tutmayı başaracak gibi bir beklenti hakim olursa, o zaman da bir miktar alım geliyor gibi piyasaya. Ve bunun karşılıklı mücadelesini görüyoruz. Tabii bir taraftan da petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık konusu domine etmeye devam ediyor gündemleri. Bence oradaki petrol fiyatlarındaki konu kısa vadede daha önemli. Zira enflasyon dinamiklerini de hem ülkemizde hem de dünyada ve Amerika'da etkileyen önemli bir değişken petrol fiyatları. Ve özellikle o taraftan gelecek olan olumlu haberler, yani petrol fiyatlarının aşağı gelmesini sağlayacak bir ateşkes, barış, kalıcı bir barış artık daha önemli bir belirleyici olacaktır piyasalar için. Yani çok kısa vadede baktığımızda yüksek frekanslı veriler, yani aylık, çeyreklik açıklanan veriler genellikle beklentilerden çok farklı gelmediği sürece piyasalar üstünde çok büyük bir etki yapmıyor zaten diye düşünüyorum. Burada bugünkü fiyatlamalara baktığımızda böyle çok sert bir hareket pek gözlemlenmiyor aşağıya veya yukarıya. Bizim piyasamız için de kısmen geçerli bu. Daha sakin, yatay bir işlem günü görmekteyiz hem Türkiye'de hem de yurt dışında.
0: Türkiye'de de şu anda 0.32 bir geri çekilme var. Şimdi bugün neden geri çekiliyoruz sizce? Çünkü BIST 100'de dün 0.95'lik bir yükseliş görmüştük. Yine bankacılık öncülüğünde yukarı yön hareketler, sektör endeksi bankacılıkta 1.99 primlenmişti. 220 milyar liraya yaklaşan bir işlem hacmi vardı dün. Bugünkü bu sınırlı da olsa geri

0: çekilmeye siz düzeltme olarak bakar mısınız? Bu arada bankacılığın yine bugün pozitif olduğunu da hatırlatalım.
1: Yani açıkçası günlük özellikle 0.3-0.4 gibi hareketlere ben çok fazla bir anlam çıkartmaya çalışmazdım. Zira çok kısa süre içerisinde borsa artıya da geçebilir. %1 yukarıya da gidebilir. Belki ufak bir kar satışı oluyor dünkü bankalara gelen alışlardan sonra. Burada Halk Bankası'nın hareketi biraz dikkat çekici. Belki o yüzde kuvvetli bir şekilde yukarıda. O biraz genelde piyasadaki modu yukarıda tutuyor olabilir. Bence bu noktadan sonra sene sonuna doğru en çok odaklanılacak olan şey bizim Merkez Bankamızın faiz indirimlerine geri dönüp dönmeyeceği. Zira efektif faiz oranını 40'tan 37'ye çekerek orada bir işaret verdi piyasalara diye düşünüyorum. Yani orada zaten benim politika faizim 37 idi. Savaşın yarattığı belirsizlikten dolayı diğer enstrümanları kullanarak bir 40'a çekmiştim efektif oranı. Şimdi tekrar normale döndürdüm. Mesajı benim bunu okuyuşum önümüzdeki aylarda sene sonuna kadar bir veya iki faiz indiriminin yani gerçek politika faizindeki indirimin gelme ihtimalinin yüksek olduğu şeklinde ki bu da bizim borsamız için olumlu algılanacak olan bir gelişme olacaktır.
0: Tabii malum 10 Eylül'deki toplantı bizim için kritik. Şimdi bakıyoruz burada da özellikle faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentiler şekilleniyor. Özellikle yabancı kurumlarda. Kimisi Eylül ayında indirim beklediğini ifade ediyor. Kimisi Ekim diyor. Mesela HSBC Eylül ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği beklentisinin güçlendiğini ifade etmiş. Bank of America mesela Eylül'de diyor politika faizi sabit tutulur. Ekim ayında 100 bas puanlık bir indirim gerçekleşebilir diyor. Sizin beklentiniz ne yönde?
1: Eylül ayında az da olsa bir faiz indirimi gelebilir. Özellikle petrol fiyatında bir iniş görürsek işte 10 Eylül'e kadar şu 15 günlük bir süre var. Burada petrol fiyatlarında kayda değer bir aşağı hareket görürsek o zaman Merkez Bankası'nın eli daha kuvvetlenir ve faiz indirmesi için daha fazla sebep oluşmuş olur diye düşünüyorum. Eylül'de pasla geçebilir. Yani Eylül konusunda indirecek konusunda çok kesin bir görüşüm yok ama yani %50 indirir az bir miktar %50 indirmez diye düşünüyorum ama bir sonraki toplantıda indirme ihtimalini yüksek görüyorum. Yani sene sonuna kadar herhalde politika faizi şu andaki bulunduğu seviye olan 37'den 34'e doğru bu inerdi şeklinde benim beklentim.
0: Enflasyon için ne dersiniz? Şimdi tabii haftaya da enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Ağustos için de beklentiniz nasıl sizin?
1: Enflasyonda şöyle bir düşüncem var. Yani son iki yıldan beri baktığımızda enflasyonun Merkez Bankası'nın istediği kadar düşmediğini, para politikası duruşunun çok sıkı olmasına rağmen bunun enflasyona olumlu yansımalarının istendiği kadar olmadığını görüyorduk. Burada iki faktör biraz ön plana çıkıyordu. Bir, altın fiyatlarının yüksek olması ve tasarruf sahiplerinin altından elde ettikleri kazancı harcamaya çevirmeye devam ediyor olmaları. İkincisi de kısmen gayrimenkul piyasasının da nispeten hareketli olmasıydı. Bu sene baktığımızda hem altın fiyatlarında bir ciddi bir geri geliş oldu ki bu da para politikasının etkinliğini aslında artıran bir şey. Yani altından para kazanıp harcamaya çeviremedi bu sene insanlar çok fazla. Kısmen gayrimenkul piyasasının da yavaş olması biraz son aylarda, son 3-4 ayda, 4-5 ayda para politikasının ekonomi üstündeki fiyatlama davranışları üstündeki kısıtlayıcı etkisinin daha etkin bir şekilde yaşandığı bir dönem oldu görüşündeyim. Bundan yola çıkarak Eylül ayı, Ağustos ayı, Eylül ayı ve sonuna kadarki aylarda benim enflasyon konusundaki beklentim daha olumlu. Biraz daha beklentilerin altında rakamlar görebiliriz bugünden sene sonuna kadar aylık enflasyon verilerinde.
0: Evet. Peki bu repo ihalesi kararı Merkez Bankası'nın onu siz nasıl değerlendirdiniz? Zamanlama açısından böyle bir zamanlama bekliyor muydunuz? Ne dersiniz? Bu arada faizlerde de geri çekilme aslında kademeli olarak gelir derdik ama daha hızlı bir hareket olduğunu görüyoruz o tarafta da.
1: Zamanlamam olarak çok ben de bir şey veremedim. Çok nasıl söyleyeyim çok okuyamadım sebebini neden bu zamanlamanın seçildiğini. Orada çok net bir görüşüm yok. Ama şu var. Şimdi politika faizi zaten 37 olmaya devam ediyordu. 40'a çekerken fonlama maliyetini Merkez Bankası savaştan kaynaklanan olağanüstü durumu bir bakıma kendi denklemine dahil etmek için yaptığı bir hareketti. Savaş konusundaki endişeler azalınca ve petrol fiyatları da nispeten daha böyle bir stabil hale gelince, yani en azından 90-100 dolarların üstünde gitmeyeceği gibi bir kanı oluşunca, Merkez Bankası da o aldığı olağanüstü tedbiri diyeceğim. Yani politika faiz 37 olmasına rağmen kırktan piyasayı fonlama tedbirini kaldırdı ve normale döndü. Bu bir normalizasyon diye okuyorum ben. Ama zamanlaması biraz enteresandı. Yani böyle bir 40'tan 37'ye inmeyi destekleyecek bir haber akışı, bir beklenti pek göremedim. Tabii Merkez Bankası'nın elindeki veri seti hepimizin elindeki veri setinden çok daha geniş. Bizim göremediğimiz endikatörleri, verileri onlar görüyor ve okuyor. Belki ileriye dönük modellerini de olumlu görüşü destekleyecek bir takım veriler gördüler ve ondan dolayı zamanlama olarak bu zamanı seçtiler.
0: Peki şimdi global tarafı biraz daha detaylandıralım. Çünkü orada konu başlıklarımız tabii bir hayli fazla. Jackson Hole dışında da. Şimdi özellikle bu küresel borç stoku ve kamunun dünyanın dört bir yanında borçluluğunun artıyor olması önümüzdeki döneme dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çünkü malum uzun vadeli faizlerde bir düşüş göremiyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bir geri alım programına dair adım vardı. Fakat o da pek işe yaramamış gibi görünüyor. Fakat bugün Morgan Stanley'nin bir değerlendirmesi vardı. Morgan Stanley diyor ki bu konuya ilişkin, federal borcun 40 trilyon doları aşması uzun vadeli mali sürdürülebilirlik tartışmalarını gündeme taşıdı. Evet, fakat mevcut piyasa göstergeleri henüz ciddi bir stres sinyali vermiyor. Çünkü şirketlerin borçluluğu çok yüksek, belirgin bir şekilde yüksek değil demiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya bu borçluluk meselesi, bütün dünyada borçluluk seviyesinin artması ve özellikle Amerika'daki kamu borcunun çok yüksek olması yıllardan beri gelen bir sorun ve artarak da gidiyor açıkçası. Buradaki biraz Amerika'nın aldığı bu karar, yani işte 10 yıllık hazine bonolarını da fiyatı kontrol etmeye yönelik attığı adım diyeceğim, çok fazla etkili olmayacaktır bence. Yani özellikle uzun vadeli Amerikan hazine bonosu piyasası gibi son derece likit ve piyasa oyuncularının temel verilere bakarak alım satım yaptığı bir piyasada hazinenin alım satımlarıyla böyle piyasa fiyatı manipüle edilmesi veya yönlendirilmesi pek kolay değil. Yani bu tarz teşebbüsler hep başarısızlıkla sonuçlanmıştır bütün dünyada. Bence Amerika'da da başarısızlıkla sonuçlanacak. Yani şunu kastediyorum. 10 yıllık hazine bonolarını alarak oradaki faizleri düşük tutma çabası uzun vadede başarılı olmaz, yani o pek mümkün değil. Böyle bir adım atmayı ama tercih etti Amerikan otoriteleri.
0: İsmail Bey, bir
1: yani
0: virgül koyayım. Çünkü Mehmet Şimşek'ten
1: tabii.
0: Sosyal medyada yeni bir açıklama geldi. Şu anda ekrana yansıyor. KKM'den çıkış tamamlandı. Programımızın en önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyor Mehmet Şimşek. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni arttıran politikalarımıza devam edeceğiz diyor Mehmet Şimşek. Şimdi bu KKM konusuna ilişkin Mehmet Şimşek'in yorumu gelmişken, çünkü şu an geldi yorum, ben sizden de bir değerlendirme rica edeyim.
1: KKM konusunun kapanmış olması, oradaki kamunun yükümlülüklerinin ortadan kalkmış olması çok önemli bir başarı. Yani bazen bizim Merkez Bankamızın eleştirirken işte faiz artırım döngüsü başladıktan sonra, sıkı para politikası başladıktan sonra işte enflasyon da çabuk aşağı gelmedi veya çok hızlı faiz artırmadılar gibi yorumlar da görüyorum, ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Orada bir çok ciddi bir saatli bomba vardı. Bu da KKM ve Merkez Bankası bence burada çok başarılı bir şekilde KKM'yi çok büyük bir rakamdan hemen hemen sıfır seviyesine getirdi. Bu önemli bir başarı. Çok fazla böyle sokağa yansımayan, vatandaşa yansımayan bir şey, ama kamunun taşıdığı çok ciddi bir risk ve dolayısıyla finansal sistemin taşıdığı ciddi bir risk bertaraf edilmiş oldu. Bence bu çok önemli bir gelişme ve bu bankacılık sisteminin de normalleşmesi açısından önemli bir gelişme. Bundan sonra artık Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi eforunun, enerjisinin tamamını daha rahat bir şekilde enflasyon aşağı çekilmesi ve sürdürülebilir büyüme ve düşük işsizliğin sağlanmasına yönlendirebilecektir.
0: Evet, tabii malum Merkez Bankası'nın adımlarını konuşurken sonuçta dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, sıkı para politikalarının bu anlamda da sonucunu verdiğini takip ediyoruz. Ama hep konuştuğumuz konulardan biri de tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla da nasıl koordineli yeni adımlar atılabilir ve diğer kurumlara ne görevler düşüyor bu anlamda diye. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapılabilir sizce?
1: Ya şöyle, orada hazine ve bütçe tarafı aslında dezenflasyon programına bir destek veriyor, hiç vermiyor değil. Yani mesela petrol fiyatları çok arttı. Fakat bu artışın tamamı tüketiciye yansıtılmadı. Oradaki petrol fiyatları üstündeki vergi rejimi değiştirildi ve bütçe oradaki fiyat artışının bir kısmını kendi üstüne aldı. Yani bu aslında kamu maliyesinden dezenflasyon programına önemli bir destek. Fakat tabii genelde fiyatlama davranışlarının, kamunun tamamındaki genelindeki fiyatlama davranışlarının enflasyon hedefleriyle uyumlu olması veya enflasyon hedeflerinin daha da altında olması konusunda belki biraz daha çaba sarf edilebilir. İşte oradaki kamudaki tasarrufların artması, kamudaki kamu tarafından belirlenen fiyat artışlarının, burada sadece maaş, personel maaşlarını kastetmiyorum. Her türlü fiyat artışının, her türlü sözleşmelerdeki fiyatların beklenen enflasyona, hedeflenen enflasyona bakarak belirlenmesi dezenflasyon sürecine önemli bir destek verecektir.
0: Peki şimdi tabii malum Eylül ayı da özellikle merkez bankaları tarafında arka arkaya birden fazla merkez bankasının kararını alacağımız bir ay olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve bizim tabii içeride Türkiye Merkez Bankası, Asya'da Yeni Zelanda, Avustralya Merkez Bankaları da var listede. Bugün bu arada Güney Kore'den faiz kararını aldık. Üst üste ikinci artış geldi, 25 bas puanlık bir artış ve %3'e çıktı faizler. Burada tabii Avrupa Merkez Bankası ve Japonya tarafında bir faiz artış beklentisi var. Tabii Japonya'nın faiz artışı yapma ihtimali piyasalar açısından bir hayli kritik. Çünkü malum özellikle tabii dolar yen paritesinde tarihi yüksek seviyelere gelinmiş olması, iki ülkenin birlikte operasyon yapmış olması ve bu operasyonun aslında bir müdahalenin de pek bir işe yaramamış olması. Diğer taraftan Amerikan Hazine Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında en çok Amerikan tahvili satan iki ülkenin de Çin ve Japonya olması. Bunlar kritik. Şimdi Japonya faizleri arttırırsa bunun piyasalara nasıl bir yansıması olacağını düşünüyorsunuz?
1: Tabii Japonya'nın faizleri arttırması piyasalara pek olumlu yansımaz. Fakat bir miktarda da fiyatlanıyor diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz de olmaz Japonya'nın faiz arttırması. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda tahminlerin içinde bir miktar bulunan bir gelişme Japonya'nın faiz arttırması. Ama gerçekten arttırırsa ve bu kesinleşirse o zaman bir miktar olumsuz etkisi olur. Tabii bu, yani bu petrol fiyatlarının artması, özellikle bu sene savaştan dolayı %50-60 artıyor olması, bütün dünyadaki enflasyon dinamiklerini ve dolayısıyla merkez bankalarının politika faizlerini belirleme dinamiklerini bayağı bir sarstı. Bütün ülkeler çok hedefte olmayan, planda olmayan bir faiz artımlarına gitmek zorunda kaldılar veya onu ciddi şekilde düşünmeye başladılar. Bunun yansımalarını birçok ülkede görüyoruz. Tabii burada şu da var, yani öyle bir noktaya geliniyor ki büyüme çok kuvvetli değilken faiz artırmak zorunda kalmak da aslında biraz tatsız bir şey. Yani böyle stagflasyonumsu bir ortamı bir bakıma çağrıştırıyor. İşte bütün bunlardan dolayı bu savaş meselesinin bir ortadan kalkması ve petrol fiyatlarının tekrar savaş öncesi seviyelere yakın bir yere gelmesi, ki o da işte 60 dolarlar civarı, önemli. Ben önümüzdeki haftalarda veya 1-2 ay içerisinde Körfez'deki savaş konusunda daha böyle radikal, kalıcı bir ateşkes çözüm olma ihtimalini yüksek görüyorum. Böyle bir şey olursa o zaman bu merkez bankalarının faiz arttırma motivasyonları, gerekçeleri de daha azalmış olacaktır.
0: Onu neye bağlıyorsunuz? Yani hani nasıl gerekçelendiriyorsunuz bir kalıcı bir çözüm noktasında radikal dediniz?
1: Ya şöyle, bir kere İran Bu iki ülkenin de hem İran'ın hem Amerika'nın da işine gelecek olan bir şey. İran tamam sağlam duruyor, direniyor vesaire ama Şubat ayından beri çok ciddi bir bombardıman sonrasında önemli ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla petrolü satamamak, petrol istediği kadar ihraç edememek önemli bir problem İran için. Ve aslında ekonomik açıdan baktığımızda ve toplumsal huzurun İran'da devam edebilmesi için bu petrol gelirinin tekrar düzenli bir şekilde gelmeye başlaması önemli. Amerika tarafında da malum seçimler var Kasım'da. O tarihten önce Amerika'daki petrol pompa fiyatlarının aşağı gelmesi Trump'ın çok isteyeceği, tercih edeceği bir gelişme. İki tarafında dolayısıyla savaştaki iki önemli tarafında yani İsrail'i de bir tarafa koyuyorum aslında ama daha çok Amerika ile İran gibi düşünüyorum. Petrol fiyatlarının inmesinden, daha doğrusu Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale dönmesinden ciddi çıkarları var. Yani buradaki kalıcı çözümde kalıcı bir şey olur mu olmaz mı uzun yıllar o çok pek şey değil. O konuda çok net konuşamayacağım çünkü Orta Doğu her zaman huzursuzluklara, savaşlara gebe bir yer ama en azından Şubat'ta savaş başlamadan öncekine benzer bir döneme yani Hürmüz'den petrolün normal bir şekilde aktığı ve sıcak silahlı çatışmaların en azından ülkeler bazında minimuma indiği bir ortamı kastediyorum.
0: Evet, peki. Şimdi bu arada biraz kıymetli metal tarafına da yorumlarınızı alalım. O noktada altında malum ilk başta bu süreçte bir düşüş yaşadık. 5600'leri gördüğümüz altın tarafında 4000'in de altına sarkmıştık ve de 3500'ün altına sarkmıştık. Fakat yine yukarı yönlü hareket var. Yine altındaki kuvvetli sanki yukarı yön tepkisinde devam edeceğine dair yorumlar görüyoruz. Tabii burada özellikle merkez bankalarının alımları dikkat çekici ama altında tek başına da bu merkez bankalarının alımları sanki etkili değilmiş gibi gözüküyor. Nedir sizin oradaki tespitleriniz?
1: Tabii altında son 2-3 yıl çok yüksek getirilerin elde edildiği bir dönem oldu. Bunun bu şekilde devam etmesini pek beklememek lazım. Zaten bu altın gibi güvenli liman olarak görülen, işte nesilden nesile varlığın aktarılması için bir araç olarak görülen bir finansal varlığın yapısına da aykırı. Yani şunu kastediyorum, altının normalde yıllık yüzde dolar bazında 5-6-7 getiri sağlaması zaten makuldür ve tatminkardır. Ama geçtiğimiz 3-4 yılda çok sert yükselişler gördük. Bu sene de onun biraz kâr satışını gördük. Bu noktadan sonraki seyrinin ben altının yine olumlu olacağını tahmin ediyorum. Ama olumlu derken daha mütevazi getiriler. Dolar bazında yıllık 5-10 arası getirilerin altın için tatminkar ve hatta iyi olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Ve şu anda da altını almak için fena bir nokta değil. Bu satışı bayağı bir yaşadık, gördük. Merkez bankaları ellerindeki altın rezervlerini satmadılar. Büyük ölçüde tutuyor. Bizim Merkez Bankamız biraz sattı ama bütün dünyadaki toplama baktığımızda pek öyle önemli bir satış olmadı. Büyük merkez bankaları hatta yavaş yavaş altın tekrar almaya başlayabilir diye düşünüyorum. Amerika'daki faiz oranlarının da yükselmemesi durumunda altın olan talep artacaktır. Daha da artacaktır. Biraz orada tabii gene petrol oyunun içerisine giriyor. Petrol fiyatları düşerse ve dünyadaki faiz artırımı baskısı azalırsa bu altın ve diğer değerli metaller için olumlu bir gelişme olacaktır.
0: Için peki nedir tahminleriniz?
1: Duyamadım, pardon.
0: Gümüş için tahminleriniz nedir?
1: Gümüş, evet. Gümüş biraz böyle altının yaramaz kardeşi gibi yani şeyi daha fazla oynaklığı daha fazla daha sert hareketler yapıyor daha beklenmedik tepkiler veriyor ve gümüş biraz daha endüstriyel kullanımı fazla olan bir metal. Gümüş için de benim beklentim olumlu. Malum gümüş geçen sene böyle çok aşırı sert bir hareket yapıp 110-120 dolarlara fırlamıştı çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi tekrar geldi işte 68 dolar civarındaki fiyatlama bence alım için uygun ama portföylerde gümüşe altına göre daha az bir ağırlık vermek lazım, az bir yer vermek lazım. Çünkü oradaki çok sert hareketler portföyün toplam oynaklığını bozabilir, olumsuz etkileyebilir. Ama küçük bir miktar gümüş alıp orta uzun vadeli portföyde taşımanın iyi bir portföy tercihi olacağını düşünüyorum. Gene altındakine benzer bir şekilde yukarı hareketler gümüşte de görebiliriz. Altındakinden daha sert yukarı hareketler olma ihtimali yüksek.
0: İsmail Bey, çok teşekkür ediyoruz. İsmail Erdem, Avrupa Portföy Yönetim Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Şam'da önemli bir organizasyon vardı. 63. Uluslararası Şam Fuarı ve buraya da Bakan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la birlikte geniş bir heyet katıldı. Türkiye'den iş insanları yaklaşık 200 kişilik bir heyet oradaydı ve fuarda büyük bir Türkiye pavilyonu da oradaki ziyaretçilerle buluşmuş oldu. Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç 63. Uluslararası Şam Fuarı'nda Ağparanın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin bilgi birikimi ve tecrübesiyle Suriye pazarında çok fazla fırsata sahip olduğunu söyleyen Güleç, Türk firmalarının ülkede daha fazla yatırım ve ihracat yapacağını belirtti.
2: Suriye pazarında nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Türk şirketleri açısından nasıl bir fırsat var?
3: 200 kişilik bir heyetle başta din başkanımızı, ihracatçı birlik başkanlarımızla ve iş adamları heyetimizle Suriye'ye geldik. Zaten Suriye pazarını yakından biliyoruz. Geçen sene de bu organizasyonuna katıldık. Suriye bizim için önemli. Yani neticede potansiyelden çok geleceği var olan bir pazar bir anlamda. Ama neticede Suriye pazarıyla Türkiye pazarı adeta birleşik bir pazar. Eğer Türkiye burada güçlü olmasa rakiplerimiz burada güçlü olacak. Dolayısıyla Türkiye için aynı zamanda bizim karşılıklı ticaretimizi arttırmamız gerekiyor. Bu anlamda buraya tabii bir anlamda daha çok tabii ki birinci önceliğimiz buraya daha fazla ihracat yapmak ama buradan ithalat yapmayı da önemsiyoruz. Burada yatırım yapmayı da önemsiyoruz. Dolayısıyla bu pazar güçlü bir pazar olacak ama şimdiden firmalarımızın pazarı daha çok tanıması ve özellikle Suriye iş insanlarıyla Türkiye iş insanlarının daha çok o birlikte projelere atabilecekleri için zemin hazırlamaya çalışıyoruz.
2: Peki Türk şirketleri Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde nasıl bir rol oynayabilir?
3: Yani neticede şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin önemli bir tecrübesi var. Türkiye'nin altyapıdan tutun dünyanın bugün 200 ülkesine ihracat yapıyorsak ve hizmet ve mal ihracat toplamı 400 milyar doları aşıp bunun %50'sine yakını Avrupa Birliği'ne satabiliyorsa burayı geliştirebilir. Çünkü Türkiye'deki network ve bilgi bugün dünyada çok az ülkede var. Tabii Suriye'yi bir daha bir anlamda da aynı bizim bölgedeki özellikle diyelim ki bir Antep'i, Halep'le, bir Şam'ı potansiyelini biz çok daha iyi görebiliyoruz. Yani pazarda, yani pazar şöyle derler, pazar ne kadar uzak olursa o pazardaki bilgi birikimini sahip olamazsın. Daha esnek hareket edemezsin. Daha böyle o pazarı yönlendirme ve ile yapamazsın. Ama Türkiye zaten bunu biliyor. Türkiye pazarı yakından biliyor. Türkiye bunu bilebiliyorsa gelecekte bu pazar büyüyecek. Yani her yıl büyüyecek ve Türkiye'de de buradan alması gereken payın maksimize etmesi için iş dünyasının buraya daha fazla yönlenmesiyle ilgili olabilecek.
2: Son olarak 63. Uluslararası Şam Fuarı'nın da Türk firmalarının Suriye pazarına girişinde nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?
3: Yani şöyle, tabii ki bu özellikle böyle yeniden ülkelerin yeniden kurulduğu, altyapıların yeniden oluşulduğu bir dönemde Türk firmaları buralarda bir anlamda network için burada aslında. Aslında fuarların hepsinde bir anlamda bir network için biz bulunuyoruz. Yani tanıtmak, algı oluşturmak ve gelecek potansiyelleri keşfetmek, pazarı tanımak ve pazarı yönlendirme için buradayız. Özellikle ihracatçı birliklerimiz ve iş dünyamızda, özellikle firmalarımızla pazarı Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hani şöyle bir şey var. Biz burada olmasak başka birileri gelecek. Başka ülkeler buraya gelmeden önce bizim avantajlarımız, biz daha çok büyük bir imkanımız var burada daha çok güçlenmemiz için. Bu fuardan da çok daha etki bırakabiliriz. Çünkü neticede Suriye'deki iş insanlarının da özellikle iş adamlarının da bu fuarı halkının da yakından takip ettiğini görüyoruz. Geçen sene de bunu gözledik, bu sene de gözledik. Geniş bir heyetle gelmemizin de sebebi bu. Başta Sayın Ticaret Bakanımız ve Tim Başkanımızla inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla Suriye'den ihracat yapan, Suriye'de yatırım yapan Türk firmalarını göreceğiz.
0: Ve şimdi buradan dönüyoruz yine piyasalardaki gelişmelere. Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.

0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi sizce bugün genel olarak piyasalarda ana tema nedir? Fiyatlama ne üzerine?
0: 14.700-14.800 önemli bir direnç hattı aslında ve özellikle bilançolardan sonra 13.200'lerden o ciddi bir kalkış hareketi diyeyim. Buralarda bir miktar dinleniyor. Şu an için aslında hem Ağustos ayı enflasyon datası hem merkez bankalarından gelebilecek açıklamalar, özellikle yarın Kevin Warsh'un konuşması gibi önemli satır başlıklarını 14.200'ün üzerinde 14.800'ün altında karşılayacağız gibi gözüküyor. Ben bundan sonraki konjonktürün biraz daha olumlu yönde devam edebileceği kanaatindeyim. Özellikle savaş atmosferinin bitmesi, Suriye gibi bir pazarın tekrar aktif olmasının konuşulması gibi satır başlıkları değerli. Halk Bankası'nın dışarıdaki kredibilitesinin artması çok önemli. Fakat bankacılığın genel anlamda desteğine çok ciddi anlamda ihtiyacımız var. Sadece Halk Bank'ın bayrak taşıması değil, biraz daha genele yayılan bir bankacılık gücüne ihtiyaç duyuyor endeks. O yüzden de bu gücü tekrar katalize edebilmesi için de Ağustos ayında 2'nin altında, mümkünse de 1.5'lara yaklaşan bir enflasyon datası beklentiler dahilinde. Bu da tabii ki Merkez Bankası tarafından en azından faiz indirim sürecinde elini bir miktar daha rahatlatabilir. Çünkü konsensus oluşmadı. Özellikle hiç faiz indiremeyeceğimizi konuşanlarla 300 bas puan indirilebileceğini konuşanlar arasında geniş bir yelpaze var şu an tahminlerde. Endeks de bir miktar kararsızlığı buradan kaynaklanıyor. Ama artık bilançoları konuşuyor olmamız, bankaların daha iştahlı olması ve en kötü Brent fiyatlarının geride kalmasıyla birlikte havacılığı tekrar radar alabileceğimizi de eklersek aslında yukarı yönlü hikayeden önce bir miktar daha dinlendiğimiz seviyeler. 14.000 alta geçilmeden 14.800'ün kırılmasıyla birlikte yeni zirve denemesini yapacağız. Onun öncesinde de bir dinlenme hareketi diyebilirim kabaca özetlersen.
1: Şimdi tabii bu hafta özellikle CDS'teki geri çekilmeyi de konuştuk. 6 ayın en düşük seviyelerine kadar geldi. Bunun devam edeceğini düşünüyor musunuz?
0: Oradaki bence önemli konu zaten çok kritik bir eşik, artık 200'ün altına doğru kaymalar olacak mı hikayesindeyiz. 200'ün altında özellikle bizim yabancı tarafındaki bakış açısının daha da güçlenebileceğini düşünüyorum. Buradaki önemli konu şurası: biz bugüne kadar ne borç mekanizmasında sorun yaşadık ne de bölgesel coğrafya ya da jeopolitik risklerin içerisinde çok aktif şekilde zarar gören pozisyonda kaldık. Yani bölgenin aslında kurtarılmış bölgeyi özelliği taşıyan ülkesiyiz ve hem finansal taraf, hem savunma sanayi tarafı, hem lojistik stratejik ortaklıklar, hem de iletişim kanalları düşünüldüğünde Türkiye'nin jeopolitik olarak bence önemi artıyor. Bu sebeple sene sonuna doğru 200'ün altına doğru kayan bir CDS rakamı, bu da borsa ve özellikle borsalama kağıtlarında biraz daha avantaj yaratan, Türkiye'nin para girişi konusunda biraz daha önünü açan bir süreci destekleyecektir diye tahmin ediyorum. Sene sonundan önce, son çeyrek öncesi Güney Kore gibi, Hindistan gibi borsalarda da yabancının bir miktar satış yapıp tekrar pozisyonları sıfırladığını, kendi çeperine, kendi merkezine doğru çekildiğini görüyoruz. O pozisyonlar sene sonuna doğru tekrar toparlanacaktır, tekrar artacaktır. Türkiye'nin de bundan yine Hindistan ve Güney Kore gibi pay alabilecek ülkeler arasına yazılabilir. CDS'in 200'ün altındaki seyri, kalıcı seyri daha da destekleyecek bu söylediklerimi.
1: Evet, bu arada tabii haftaya enflasyon verisi kritik olacak. Şimdi sizin tarafta nedir beklenti? Nasıl bir enflasyon verisi karşılarız haftaya Ağustos ayı için sizce?
0: Benim beklentim 1.80'ler civarında bir enflasyon karşılayacağımız yönünde. 2'den ne kadar uzak, 1.5'a ne kadar yakın gelebilirsek o kadar da faiz tarafında evimiz güçlenecek. Şimdi mevsimsel etkiler de önemli. Merkez Bankası'nın buradaki beklentileri ve bizi yönlendirmesi de özellikle Eylül-Ekim enflasyonu açısından kritik önem taşıyor. Neden? Mevsimsel olarak Eylül-Ekim aslında bizim en zor virajımızdır. Hem okul, eğitim gibi harcamalar, hem giyim kuşam endeksinin bu işin içerisine girmesi, hem de gıdada dönem dönem olan sapmalarla birlikte geçen sene gerçekten yüksek sayılabilecek ve beklentilerin bir miktar üstünde Ağustos da dahil olmak üzere bir enflasyon datası karşılamıştık. O yüzden Ağustos'un düşük gelmesi, Eylül ve Ekim'de geçen seneki kadar yukarıda gelmeyen enflasyon dataları Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini destekleyip benim sene sonu beklentim en iyi ihtimal 34, en kötü ihtimal 35'lere doğru. Yani ya iki toplantı ya üç toplantının da tamamında faiz indirim patikasının içerisinde kalacağı yönündeki görüşümü destekleyecek bir enflasyon eğilimi bekliyorum. 29'lara kadar geri çekilmede bence bir sıkıntı yaşamayacak Türkiye enflasyon konusunda. Ana sıkıntımız 30'lu seviyelerin altında tekrar bir baş gösterecek. Özellikle 2027'nin içerisinde 25'li seviyelere doğru geri çekilirken oralarda tutunmanın ya da

0: Eurolardaki ataletin biraz daha güçlü olduğunu seyredebiliriz. Çünkü bizim hala gıda tarafı başta olmak üzere kendi iç dinamiklerimizde çözemediğimiz ve yurt dışında da enerjinin baş gösterdiği o yukarıdaki katılığın devam ettiği bir 2027 bekliyorum. Bu sebeple esas sıkıntıyı 29 ve altında yaşamaya başlayacağız. Oraya kadar geri çekilmenin bu aylarda tetiklenebileceğini düşünüyorum.
1: Peki faiz tarafına ilişkin siz henüz bir konsensus oluşmadı dediniz. Çünkü uluslararası kurumlar tarafında da farklı farklı görüşler görüyoruz. İşte kimisi Eylül ayında indirim bekliyoruz diyor. Kimisi Ekim'de bir indirim olur diyor. Şimdi siz ne dersiniz? Sizce indirimler için bir alan oluştu mu?
0: Ben Ekim ve sonrası diyeyim, yani sene sonuna kadarki hatta o imkanın olduğu kanaatindeydim. Ancak buradaki ana sıkıntı ya da ana konu Eylül ayı hikayesi devreye girdi. Eylül ayının olup olmayacağı konusunda şu an bir adım atmasını beklemiyorum Merkez Bankası'nın. Seneyi 35'te kapatacağımızı tahmin ediyorum. Eylül'ün de pas geçeceği kanaatindeyim. Ancak Eylül'de benim beklediğimden daha iyi bir, özellikle tüketim harcamalarında beklenti ya da soğuma olursa Merkez Bankası 34'de de çekebilir kendini. Yani bir 100 bas puanlık indirim payı da Eylül'e o yüzden yazılabilir. Eylül'ün o yüzden kritik bir önemi var. Yoksa diğer iki toplantıda aslında benim kanaatim iki indirimle birlikte 35'te senenin kapatılacağı ve enflasyonun da 29 hattında kalacağı yönünde. Eylül benim için de sürpriz olur. Ancak Merkez Bankası'nın özellikle normalleşme adımını öne çekmesi, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin 2'den uzaklaşıyor olması, Eylül ve Ekim'de geçen seneye göre aşağıda kalabilecek olmamız ve harcama dinamiklerinde özellikle talepteki soğuma sanki bu adımı atma imkanını da masada tutmakta fayda var gibi gösteriyor. Sürpriz olur ama 34'e inersek de çok şaşırmamak lazım. Çünkü dezenflasyon sürecinin en etkin olduğu bence son viraja gireceğiz. Dediğim gibi 2027 nispeten biraz daha zor bir süreçte olacak.
1: Evet, peki şimdi de borsada yükseliş trendini kısıtlayabilecek etmenler ne olabilir sizce önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar?
0: Bu borsada aslında ana sorun şu, biz ana trendi oluşturuyoruz fakat yukarı yönlü devam ederken haber akışı bu sene özellikle Hürmüz Boğazı ve dolayısıyla petrol fiyatları bizi ziyadesiyle zedeledi. Enflasyon tarafında özellikle enerji en az sapma beklenen kalemlerden olduğu için sürpriz niteliği daha yüksek oldu ve dünyadaki özellikle fon akışları konusunda daha defansif davranılmasına sebep oldu diyebilirim. Yine buna benzer bir beklenmedik jeopolitik risk bence etkin olur. Onun haricinde en kötüleri fiyatladığımız kanaatindeyim. Yukarı yönlü eğilimin momentum yakalayamamasından sebebi de yabancı yatırımcı konusunda hem orta uzun vade konjonktürde yabancının kendi pozisyonlarını ayarlaması hem de yurt içindeki dinamiklerde bilanço fiyatlamalarıyla birlikte bir miktar gözlerin sanayi endeksine çevrilmesiyle birlikte bankacılığın unutulması hani o yabancı momentumunu nispeten geri plana itti. Ancak son çeyrek hem yabancının genelde ilgi alanının yükseltilmesi ya da işte kapanışları biraz daha alfa etkisi yaratan kağıtlarla birlikte bulmak istemesi hem de Türkiye'nin aslında belirli hikayelerinde daha henüz fiyatlamamış olması. Örnek vermek gerekirse Halk Bankası'nın girdiği bir yeni olumlu süreç ve bilançonun toparlanması, Suriye'deki adımlar gibi ya da işte NATO toplantısından sonra kazanılan cepheler gibi bunların da fiyatlanacak olması bence o taraftaki işleri diri tutuyor. Olumsuz senaryo aslında takvim dışında olabilecek bir konu ya da Fed'in faiz artış sürecine güçlü bir şekilde geri dönmesi olur. Onun haricinde bence en kötüler fiyatların içerisine yansımış durumda. Ben Fed'den bir faiz artışı beklemediğim gibi olağanüstü bir haber akışı olmazsa da endekste yeni zirveyi görebileceğimiz bir sonbahar dönemi bekliyorum. Endeksler tarafında genel anlamda olumluyum. Özellikle S&P'nin 7900 hattına doğru atarından sonra güçlü bir FOMO etkisi yaratabilir. Yani ben kaçırdım refleksiyle birçok insanın tekrar özellikle yurt dışı piyasalardan yurt içine doğru akan bir risk iştahı genişlemesi olabilir. Ancak oralarda tekrar bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ta ki o zamana kadar hem yapay zeka hikayesi devam ediyor hem borsalardaki risk iştahının artarak devam etmesini bekliyorum. Burada önemli kısım dijital paralar ve altınlardaki yükseliş kalıcı olacak mı? Çünkü bir miktar paranın da oraya aktığını görüyoruz şu an için.
1: Şimdi kıymetli metal tarafına geçeceğim ama Amerikan borsaları açıldı. Oradaki son durumu da hemen göstermiş olalım. S&P 0.33, Nasdaq 0.87 yukarıda. Tabii Nasdaq'taki yukarı yönlü harekette dün Nvidia'nın iyi bir bilanço açıklamasının etkisi var. Bu arada Nvidia hisselerinin açılışta %7'nin üzerinde yükselerek değerine 359 milyar dolar eklediğini de ifade etmiş olalım. Dow Jones'ta ise 0.17'lik bir geri çekilme. Nvidia'nın bilançosuna ilişkin ilişkin de hemen detayı vermiş olayım.

0: Şirket 96 milyar dolarlık çeyrek geliri açıkladı. Veri merkezi tarafında %117'lik bir büyüme kaydetti ve ilk kez de bir yıl ötesine dönük öngörü paylaşarak 2028 mali yılı için %70 gelir artışına işaret etti. Yapay zeka yatırım döngüsünün zirvesini gördüğü yönündeki tartışmayı da biraz ötelemiş gibi görünüyor. Ne dersiniz Nvidia tarafı için?
1: İyi bir bilanço, beklentilerin üzerinde geldi ama esas coşku bence de sizin de paylaştığınız gibi 2028'e uzanan öngörülerin ciddi anlamda güçlü olması. Fakat benim şart düşeceğim birkaç tane madde burada mevcut. Bir tanesi şu, Nvidia özellikle akıllı davranarak kendine BlackRock dahil olmak üzere geniş bir tabanda çok ciddi bir borçluluk line'ı yaratmaya çalışıyor. Çünkü onlar da farkında ki hiçbir şey sonsuz büyümüyor ve servetin içeride kalabilmesi için, sermaye aktarımı için dönem dönem krizlere özellikle bu sistemin ihtiyacı var. Yapay zeka fiyatlaması da sonsuz olmayacak. Ben borsalarda özellikle S&P'nin 7900'ün üzerine atmasıyla birlikte o dediğim rally'nin bu patlamanın hemen öncesindeki son yükseliş, son işte köprüden önceki son çıkış hareketi olduğu kanaatindeyim. Ana sorun şurası, Nvidia evet merkezde, çekirdekte, çip üreticilerin bu işin içerisinde kalacağını görüyoruz ama habitatın hemen dışarısında buraya yatırım yapmak hala ziyadesiyle pahalı ve onların kâra dönüşmesi çok uzun bir yapı. Şöyle tarihsel olarak hatırlamak gerekirse bu tarz büyük dönüşüm durumlarında örnek vermek gerekirse işte İngiltere'nin deniz ticaretinde güçlenmesi, Amerika'nın hegemonyasında çok büyük yatırımlar, çok büyük kırılımlar ve hatta dönem dönem insani trajedilere bile yol açmış adımlar atılmıştır. Yapay zeka da bir o kadar önemli bir devrim, bir o kadar önemli bir dönüşüm. Bu sebeple bu bir içinde kendi krizini taşıyan bir süreç. Mutlaka bu şu dönemi pozitif geçeceğini, daha bir fiyatlayabileceğimiz çok yer olduğu kanaatindeyim. Ancak bir yerden sonra bu sistem bir içerideki kar mekanizmasını düzeltecektir. Yapay zekanın çünkü totalle baktığımızda kendi habitatının o çekirdek dışındaki o çip üreticileri, yarı iletkenler, soğutma cihazları gibi şirketlerin bir tık dışarısına ya da işte cloud sistemini taşıyan şirketlerin bir tık dışarısına hala karı aktaramadığını, o içerideki karın da fiktif olduğunu, yani bir belli bir paranın döndüğünü unutmamak lazım ve çok şiddetli borçlanıyorlar. Devletlerin de alabileceği paralardan fazlasını içeriye çekmiş durumdalar. O yüzden mutlaka bir yerde kriz olacak ama ona bence daha 1,5-2 senelik bir konjonktür var. Ta ki o zamana kadar biz olumlu fiyatlamalarına devam ederiz yapay zeka ve yarı iletkenleri.
0: Evet, peki malum tabii gözümüz yarın Walsh'un açıklamalarında olacak. Şimdi burada yarınki Jackson Hole toplantısı daha fare doğurabilir şeklinde yorumlar da var. Sizin orada beklentiniz nedir? Hani piyasalarda ciddi bir değişiklik yaratabilecek açıklamalar gelme ihtimalini ne kadar görüyorsunuz? Nedir ihtimaller?
1: Çok önemli aslında bir virajı Temmuz ayı itibariyle döndük. Besant'ın, Miran'ın ve artık yavaş yavaş Walsh'un ne kadar aktif isimler olduğunu görüyoruz. Miran son 2 yıldır Alexander Hamilton'ın çok ismini anmıştı. Amerika'nın kurucu değerlerinden, kuzeyin önemli liderlerinden biriydi. Besant son dönemde ona atıflarda bulundu. Ve özellikle Japonya ve kendi ülkesindeki işte tahvil piyasasına yaptığı müdahalelerde ekonominin sadece ekonomi olmadığını, bir milli güvenlik sorunu ve ülkenin bekası açısından da önemli bir süreç olduğunu defalarca altını çizdi. Walsh da çok bunların dışında bir karakter değil. Ben Fed'in 3. sacayağını tamamlayacağını ve Trump'ın en önemli destekçisi olacağı kanaatindeyim. Burada Trump'ı sadece bir devlet başkanı ya da tek başına bir figür olarak değerlendirmemek lazım. Amerika çok önemli bir dönüşümün eşiğinde ve çok önemli bir dönüşüm, endüstriyelleşmeye çalışan bir Amerika projesinin içerisinde. Bunu çok bozacak bir açıklama beklemiyorum. O yüzden Kevin Walsh'un daha batini, örtülü tarafta açıklamalar yapacağı kanaatindeyim. Daha puslu konuşmaya devam edecektir. Çok büyük bir beklentim yok. Ama olası bir konuşmanın da şahin değil. Faiz indirimini gene piyasalara bırakan, zaten yeterli sayıda ya da yeterli bir oranda faiz yukarıda yorumunu verecek. Faiz indirim patikasının da işaretini kendi tarafına tutan bir başkan imajı çizeceği kanaatindeyim. Çünkü FED faiz arttırmak zorunda kalabilir. Evet, süreçler Fed'i buraya ittirebilir ama mümkün olduğu kadar bunu son çareye yapmak isteyen bir yönetim, bir kurmaylar zinciri var. Besant'ın bile 90'larda ne kadar önemli bir özel sektör personeli ya da işte devlet ekonomisine karşı duran bir adam olduğunu unutmamak lazım. Hücum hattından defansa çekilmiş bir teknik direktör edasıyla yönetiyor süreci. O yüzden de Kevin Walsh'un çok büyük bu sürece zarar verebilecek bir açıklama yapmasını istemeyeceklerdir. Ben daha konuşacaksa da, sinyal verecekse de o sinyalin biraz daha güvercin olmasını beklerim.

0: Bir güvercin tarafta gelecek sinyaller de özellikle kıymetli metal tarafındaki yükselişi arttırabilir. Burada tabii altın noktasında bu güvercin vari açıklamalar kritik. Şimdi altın fiyatlarına dair nedir sizin beklentiniz?
1: Ben altın tarafındaki esas hareketin gene S&P'nin biraz önce işaret ettiğim 7900-8000 hattının üstüne geçmesi ve risk iştahının artık körüklenemez, daha doğrusu durdurulamaz şekilde körüklendiği evrede biraz daha pozitif olacağı kanaatindeyim. Ta ki o zamana kadar dalgalı seyir devam eder. 5000 doların üzerine atmakta zorlanabiliriz. Ama altında hikaye bitti mi ya da altın fiyatları genel olarak emtia fiyatları bir balon mu sorusunun cevabı benim için hayır. Dünyada çünkü kağıt para döneminin sonuna geldiyseniz bir dayanak varlığa ihtiyacınız var. Hem dijital tarafta hem merkez bankalarının önemli asetlerinde hala emtialar ve altın önemli bir yer kapsıyor. Ta ki Fed'in kendi rezervlerini resmi şekilde açıklayıp fiyatlamasını da resmi yapıncaya kadar, bu süreç oluncaya kadar altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi görürüz. Eğer FED resmi olarak bu altın rezervini fiyatlarsa o zaman altının tahtını kaybettiğini söyleyebilirim ki buna ihtimal çok zayıf. O yüzden de bu hikaye oluşmasından hemen önce altın fiyatlarında yeni zirveler göreceğimiz, 2 senelik konjonktürde de daha güçlü hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. En kritik konu şurası. Ben buradaki eşikte onu da söyleyebilirim. Bundan sonraki süreç yeni bir zirve getirmez bu sene içerisinde. Ama bir süre daha biz buralarda yeni zirve görmesek de 2027'de yeni zirveyi Kasım seçimlerinden sonra da daha güçlü bir altın seyrini görebiliriz. O yüzden altının önü geri çekilmelerde açık olacak. Daha da yukarıdaki seviyelerini konuşuyor olacağız.
0: Evet. Peki Sertaç Bey, son olarak son soruyu şu anda çünkü hakkım kaldı. Nasıl bir kapanış bu hafta için biz yüzde önümüzü açar?
1: 14.700 hattının üzerindeki kapanışlar bile bence kafi. 14.700'ün üzerindeki bir kapanış, 15.000'deki yeni zirve hareketinin bir miktar tetikleyicisi olur. Benim ana beklentim oralara doğru böyle sert bir hareketten ziyade bir miktar konuşmaları bekleyip böyle 14.500-14.600 hattında bir kapanış olacağı yönünde, ama 14.700'ün üzerinde kapatmak bence olumlu anlamda iyi bir sinyal olacaktır. Ay sonu kapanışları biraz riskli oluyor çünkü mümkün olduğu kadar aşağıda kapatmaya çalışan bir piyasadan söz edebiliriz orada.
0: Sertaç Ekeke, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Efendim, buradan da dönüyoruz. Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi bugün ne dersiniz fiyatlama için? Sizce ne fiyatlanıyor?
2: İki tarafta tahvil faizinde yükseliş 40'ın üzerine yükseldi. Banka tarafında satış getirdi. Şunu unutmamak lazım. Ağustos ayının ben itibaren bankalarda pozitif bir hava esiyordu. Güzel değer kazançları elde ettiler bankalar. Gecikmiş de olsa tabii, yani yılın çoğunda çoğunluk döneminde geride kaldı banka. Biraz telafisi olarak görebiliriz. Ama güzel bir değer kazancıydı ilk 20 günde. Bugün onun bir miktar kaybı, kar realizasyonu da diyebiliriz. Dolayısıyla tahvil faizindeki yükselişle beraber banka hisselerine gelen satış endeksi biraz geride etti. Diğer taraftan endeks üzerinde etkisi yüksek olan ama işlem hacmi biraz daha sığ olan hisseler var biliyorsunuz. Bu hisselerde de biraz satış baskısı, ki bugün endeksi en çok etkileyen listesine baktığınız zaman bu tip hisseleri görebiliyoruz. Bu hisselere gelen satış baskıları da biraz bizim endeksi geride etti. Ama gene de bakacak olursak endeks güzel bir yükseliş trendinin içinde, bankalar öncülüğünde ve faizlerdeki geri çekilmeye bağlı olarak bu yükselişin ben bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum banka hisseleri öncülüğünde. Dolayısıyla kimi zaman bu tip geri çekilmelerin sağlıklı olduğunu da söylemek lazım. Bence faiz aşağı indiği sürece hisse senedi tarafının yönü yukarı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yurt dışı tarafında da çok bir şu aşamada bir risk yok. Dün Nvidia'nın bilançosu açıklandı biliyorsunuz. Güzel de geldi, beklenti üstü geldi ve son neredeyse 8 çeyrektir Nvidia her gelen bilançoya piyasayı biraz daha yukarı doğru tetikliyor. Şu aşamada yurt dışı piyasalarda da en azından hisse piyasası bazında önemli bir risk yok. Böyle bir ortamda bizim hisse senedi piyasası da yukarı yönünü bence korumaya devam edecektir.

0: Peki şimdi sizin beklentiniz nedir? Yarınki Jackson Hole'de Kevin Walsh'tan ne duymayı umuyorsunuz?
1: Yani Jackson Hole'un artık eskisi kadar piyasa üzerinde etkisi olduğunu tartışmak lazım. Ama yeni Fed başkanının şu aşamada piyasa üzerinde çok önemli bir etkisi yok. Yani şu anda piyasanın anketlere baktığınız zaman faiz arttırma yönünde ciddi bir beklenti oluştuğunu da gördük. Bunları bir şekilde sönümlendi. Dolayısıyla açıkçası ben de faiz enflasyonun indiği bir ortamda Amerika'da faiz arttırma yapmanın çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Fed'in de önümüzdeki günlerde mevcut faizi koruyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Jackson Hole'da çok böyle şahin bir açıklama gelmediği sürece, yani faiz arttırma yönde çok şahin bir açıklama gelmediği sürece bence piyasalar üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
0: Peki bir de kıymetli metal tarafına dair ben sizin yorumunuzu alayım. Hani sizin beklentiler dahilindeki bir Jackson Hole konuşması borçtan kıymetli metal tarafına nasıl yansır?
1: Yani bu sene kıymetli metaller yıla çok iyi bir başlangıç yaptı. Altın, ons altın 5500 dolara kadar gördü. Sonra da geri çekilmesi de 4000 dolarlara kadar geri çekildi. Şu anda 4700 dolarları geçtiğimiz günlerde test etmiş bir altın gözük. Ben açıkçası altının çıkarılma maliyetlerinin 1600-1700 dolar olduğu bir ortamdaki, böyle bir ortamdayız. Bu mevcut altın fiyatlarının hala pahalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim görüşüm, altının tekrar bu sene gördüğü 5500 dolarları görmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde bende neredeyse imkansız. Çok Amerika'dan çok sert bir faiz indirimi olmadığı sürece, elbette çok sert bir faiz indirimi olursa bu durumda altın fiyatlarında, altın da dahil olmak üzere birçok fiyatlamada sert yukarı hareketler görebiliriz ama faiz indirimi zaten konuşulmuyor. Olsa da bu kademeli olur. Dolayısıyla ben altının önümüzdeki birkaç yıl içinde 5500 doları tekrar görme ihtimalini çok ama çok düşük görüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Göçmen, Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek borçluluk ve artan borçlanma maliyetleri ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Morgan Stanley, tahvil piyasasında asıl riskin borç stokundan çok yüksek faizlerin ekonomi üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon doları aşan borç yüküne ilişkin tartışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yatırım Bankası Morgan Stanley, tahvil piyasasındaki risklere ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı. Bankaya göre asıl risk, borçlanmanın büyüklüğünden çok yüksek faizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.
3: Zaten uzun vadeli tahvil faizlerinin aslında yüksek olmasının kaç tane sebebi var. Bunlardan birisi ABD'nin kamu borcunun tarihi yüksek seviyelerde 40 trilyon doları aşması. Buna bir de özellikle yapay zeka yatırımları yapan şirketlerin tahville borçlanması sebebiyle bizim crowding out dediğimiz aslında dışsallık etkisi de ABD tahvil faizlerini uzun vadeli tarafta yukarı iten etmenlerden birisi oluyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ilk 240 yılında yaklaşık 20 trilyon dolar federal borç biriktirdi. Son 10 yılda ise bu tutara yaklaşık 20 trilyon dolar daha eklendi. Morgan Stanley borç yükünün hangi noktada ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekti. Bankanın analizine göre şirketler kesiminde ise şimdilik belirgin bir borç stresi yok. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlanmaya rağmen ABD'li şirketlerin borcunun ekonomiye oranı son 10 yılda büyük ölçüde değişmedi. Oran pandemi öncesinin de altında bulunuyor. Tahvil piyasasında ise yüksek faizler ve artan borç servis maliyetleri yakından izleniyor. Morgan Stanley'e göre borç yükünün ekonomi için gerçek bir soruna dönüşmesinde faizlerin seyri belirleyici olacak.
0: Efendim piyasa notlarının bu bölümünü de kapatıyoruz. Saat başı yine birlikteyiz. Kısa bir reklam arası.

0: ortak yönetimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle. Otobik'te.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert. Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Hadi.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne

0: yayına devam ediyoruz ve değerli bir konukla Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi bir yönetmenimizden rica edelim, yine haritamıza bir bakarak başlayalım, genel durum. Şimdi tabii bu hafta yurt dışı tarafta iki tane önemli gündem maddemiz vardı. Bir PCE verisi, iki Jackson Hole toplantıları. PCE'yi atlattık. Çekirdek enflasyon Fed'in biraz daha beklemesini alan açmış gibi görünüyor. Diğer taraftan Jackson Hole başladı. Fakat tabii yarın kritik olan 17'de Türkiye saatiyle Başkan Kevin Warsh'un konuşması olacak. Nvidia'nın yine bilançosu kritikti. Orada özellikle 2028'e dönük %70 gelir artışına işaret eden vurgular önemli oldu. Açılışta %7'lik bir yukarı yönlü hareket olmuş Nvidia hissesinde. İçeride de bizim tabii haftaya yeni Merkez Bankası'nın repoya ilişkin, bir haftalık repolara ilişkin kararı ve bankacılık hissesindeki yükseliş damga vurmuş gibi görünüyor. Şu anda 0.40'lık bir geri çekilme var ama 14.500'ün tabii üzerinde kalmamız önemli. Avrupa'da hava bozuk an itibariyle. Avrupa'yı da biraz detaylandırırız çünkü orada Rusya'nın açıklamaları da önemli ve orada Rusya'nın İsveç, Hollanda, İspanya ve Polonya'da dahil olmak üzere AB ülkelerinin Ukrayna'yı finanse etmek için Rusya'nın hareketsiz hale gelmiş devlet varlıklarını kullanma çabalarına yaptıkları yeni bir çağrı var. Ve de bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden açıklamalar vardı. İngiltere'yi askeri tarafta hedef alabileceklerine yönelik yayından önce gördüm haber akışında. Ve de yine dün öne çıkan haberlerden biri Rusya tarafında Putin'in elini daha fazla yükseltebileceği harekat noktasında yine global tarafta öne çıkan haberlerden biri. Şimdi biz genel tabloyla başlayalım. Şimdi Nasdaq'ta bakıyoruz 1.05'lik yukarı yönlü hareket. Nvidia hissesi buraya ön veriyormuş gibi duruyor. Bugün genel hava nasıl sizce?
1: Yani aslında bu haritaya da baktığımızda kısmen biraz altın, petrol, hani bir son dönem bu fiyatlamalar da önemli olduğu için yani çok büyük bir dalgalanma yok. Ama çok güzel başlıklara değindin. Çünkü yani biz hep İran-Amerika meselesine biraz daha kanalize olmuşuz gibi. Bu arada bugün baktığımda yani geçen hafta cumartesi 5, pazartesi 2, dün yanılmıyorsam 22 gemi geçmiş. Yani orada biraz daha gemi trafiği de artmış. İşte İran'ın Pakistan'la görüşmeleri, ben buradan girdim biraz konuya ama tamam, şeye bağlayacağım.
0: Evet, tamam, bekliyorum.
1: Çünkü yani bu ekranı okurken biraz da biz genel olarak ne oluyor? İran ummanla anlaşıyor. Her ne kadar ekonomik yaptırımlar üzerine Amerika'nın bir söylem yoğunluğu olsa da piyasa şu an için hani petrolü de buradan bakarken biraz da aslında o tarafta diyaloğun devam ettiği fiyatlaması oluyor. Şimdi dönelim Rusya-Ukrayna tarafına. Burada da hem Karadeniz'in güvenliği açısından hem işte son dönemde biraz daha bu dizel, yani petrol fiyatlarından ziyade dizel ve dizele bağlı olan ham madde üzerinde de tedarikte bir sıkıntı olabilir söylemi.
0: Zaten Fatih Birol'un hafta içi o konuda uyarısı vardı. Evet. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Dizel ve jet yakıtta hani ciddi sıkıntı var şeklinde. Yani
1: daha yoğunlaştı oraya konu biraz daha ve bu zaman zaman çok nadir olsa da bazı uçak ne diyelim rotalarında falan iptallere de neden olma durumuna doğru gelinmiş. Ama çok daha işin başında. O tarafta da aslında Ukrayna ile Rusya meselesi biraz İran-Amerika meselesine de benziyor. Yani bitecek bitti falan derken 4. yılın sonunda da son bir hafta 10 günde daha da böyle ateşlendi ve stratejik ve petrole dayalı bazı stratejik bölgelerinde bombalandı. Buralara bazı efendime söyleyeyim müdahaleler olmaya çalışıldığı durumu var. Şimdi bu Avrupa'daki mesele, sen de güzel anlattın hani Rusya'nın buraya dair biraz daha böyle stresi arttırıcı söylemleri oldu ama ondan mı kaynaklıdır? Yoksa genel olarak hani baktığımızda bizim belki piyasada şimdi yarınki konuşma, ben bu

0: Haftanın genelinde yarın Kevin Walsh'un yapacağı konuşmaların mesela fiyat beklentilerinde böyle bir yatay şey var. Yani pariteye bakıyorsun, petrol kısmen işte bu anlattığımız gelişmelerle fiyatlanıyor ama para birimleri ve borsalar belli yatay bir düzlemde gidiyor. Sanki söylediğin çok doğru aslında. Kişisel tüketim harcamaları, daha önce enflasyonu gördük, tarım dışını gördük.
1: Haftalık işsizlik başvuruları da bugün beklentinin altında geldi bu arada. 208 bin beklenti varmış, 203 bin geldi.
0: Yani aslında orada da böyle gitgelleri olan bir Amerikan ekonomisi var ama yine de enflasyon tarafı Haziran ve Temmuz'da kişisel tüketim harcamalarında bu etkiyi görmedik. Amerika Merkez Bankası oraya daha çok odaklanıyor. Büyüme tarafında da aslında ikinci çeyreğin biraz daha yavaşlaması söz konusu olsa da bu beklentiler dahilinde değerlendirildi. Ama genelde baktığınızda Fed'in bir faiz arttırım yapacak kadar ihtiyaç duyulan bir ekonomik data görüntüsü de yok aslında. Şimdi tabii yarınki konuşmaya da odaklanan durum şu. Ben altını falan da biraz bakarken tamam, Hazine Bakanlığı tahvil alımları yapacağını uzun vadeli söyledi. İşte bu biraz tahvil piyasasında dengelenme veya ne diyelim aşağı doğru zaman zaman hareketler gerçekleşmesine neden olsa da biraz geçici bir çözüm gibi görüldü. Ama şimdi yarın Fed Başkanı çıkıp son birkaç toplantıda olduğu gibi faiz artabilir gerektiğinde söyleminden ve verilerin ve yönlendirmenin çok doğru bir yöntem olmadığından son gelen veriler sonrası daha iyimser bir söyleme girecek mi? Yani sözlü yönlendirme yapmak istemediğini ifade ediyor ama en azından faiz artışı noktasında bir
1: sinyal
0: daha yumuşayabilecek bir durum olabilir mi? Şimdi bundan piyasa çok emin değil benim anladığım. Yani genel hani dünyadaki biraz da böyle borsaların sayına baktığımda o zaman da şey diyoruz yani biraz daha böyle tedbirli olan tedirginliğin zaman zaman Avrupa'da daha yoğunlaştı ama neden? Çünkü belki faiz artabilir. Hani burada dolar değeri kazanabilir gibi birkaç günlük böyle bir ivme var. Onun haricinde çok özel bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu Nvidia ile ilgili de çok doğru söyledin ama 2028'de gelir artışı projeksiyonu var ama 2028'de daha çok var. Fakat yine de ikinci çeyrek bilançolar bu muhteşem yedil dediğimiz hisse senetleri içindeki Nvidia'da onun içinde evet yani bir buçuk hafta önceydi yanılmıyorsam Nasdaq'ta bir Nasdaq 100 için söyleyeyim kompozit için değil bir aşağı kırılım oldu 29 binlerden hemen 27 binlere kadar bir geri çekilme oldu ama oradan şimdi yine 29.500 seviyelerinde dolayısıyla bilanço döneminde iyi geçirmiş bir teknoloji grup hissesi var o da aslında borsaları Amerika'da biraz daha belki Avrupa göre, uzak doğuya göre daha güçlü tutuyor. Ama biz bazı şeylerin sonuna doğru geliyoruz. Yani bir Jackson Hole göreceğiz, sonra bir Merkez Bankası toplantısı göreceğiz Amerika'dan. Ve ondan sonra da aslında artık bu ara seçim meselesi bence çok daha fazla gündeme gelecek. Bu arada da İran-Amerika meselesinin nasıl çözümlenebileceği veya çözümlenmek istemediği konusu da bence 2 ayda netleşecek. Bütün bu gelişmelere rağmen hala petrolün 87 dolarda olması da çünkü hatırlarsan 2-3 ay önce de stratejik rezervler bitmişti. İşte 2 ay sonra petrol bulunmayacaktı. Efendim bu işte üretimi aksatacaktı. Bir enflasyon yaratacaktı falan. Demek ki burada arka kapılardan işte bugün Irak üzerinden bazı bölgelerde bypass yapılarak petrolün belki de Çin, Rusya üzerinden de aslında baktığımızda uzak doğuya gidişi veya dünyaya yayılışı hani belki Hürmüz Boğazı'ndan olmuyor ama farklı bölgelerden de bir şey var.
1: Rota.
0: Rota var ve yine bir ay önceydi Libya'da mesela petrol çok en azından kendi kapasitelerinin en üst seviyelerine kadar çıkardıkları bir yoğunluk vardı. Belki Amerika'nın da veya Kuzey Denizi'ndeki petrolün de daha yoğun bir şeyle çabayla aslında o arz sıkıntısını şimdilik örselemeye çalıştıkları bir durum var. Çünkü başka türlü hani 85 dolar, 87 dolarlık bir petrolü biz anlatmaya çalışırsak çok da doğru olmaz. Çünkü boğazın durumu belli. Yani genel olarak hani böyle biraz İran'dan girip Rusya'dan çıkıp Avrupa'ya doğru ve Amerika'ya doğru bağlamaya çalıştım. Yarın önemli olacak ama şunu da söyleyeyim, yani buradan bir milat beklemek, Kevin Warsh'un öyle bir görüntüsü yok çünkü.

0: ki yani hani bazı toplantılarda faizi indirmeye başlayacağız ya da arttırmaya başlayacağız neyse böyle kritik bir spesifik söylem dönüyordu Merkez Bankası başkanlarında. Bu Jackson Hole için söylüyorum. Bu yarınki söylemleri içinde ben çok keskin bir madem sözlü yönlendirmeye çok kendisi de şey itimat etmiyor, doğru bulmuyor. Çok böyle olacağını da düşünmüyorum. Onun için çok yüksek bir oynaklık olsa pazartesi günü hani açılışta cuma kapanışıyla ilgili bir dalgalanma olabilir. O da ne olur? Hani faiz yüksek kalacaksa dolar biraz değer kazanıp tahviller biraz yukarı gider. İşte altını belki kriptoları falan biraz aşağı doğru çekebilecek bir etki olabilir mi diye önden de hafif hafif böyle bir bugün biraz daha fiyatlamayı görüyoruz açıkçası.
1: Evet bu arada tabii borçun sözlü yönlendirme taraftarı olmaması diyelim. Bu kadar yani riskin masada olduğu bir ortamda işte bu küresel tahvil krizi ortaya çıkar mı diye soru işaretlerinin çok daha fazla oluştuğu bir ortamda piyasayı aslında birazcık hani kendi kararına bırakıyormuş gibi bir durum oluşturuyor.
0: Sürprizlere daha maruz bırakıyor evet, kendi açısından yani.
1: Bu kadar risk varken
0: doğru.
1: Ortada. Hani şimdi dolayısıyla siz bunu ne kadar doğru buluyorsunuz bu kadar riskin olduğu bir ortamda?
0: Ya ben aslında ilk başta galiba ilk toplantısında biraz piyasa burada o sürprizle karşı karşıya geldi. Yani Haziran mıydı tam hatırlamıyorum ilk göreve geldi ve ilk Merkez Bankası toplantısında bir sürpriz oldu. Çünkü Yellen ve Powell'ın aslında mümkün olduğu kadar alınan karar sonrasında bir nötrleyici soru cevap kısmında tavrı vardı. Yani işte faiz artıyorsa bundan sonra hala verilere bakacağız falan diyerek veya faiz indirimi konusu varsa indirimlerin devamı için yine verileri hep böyle referans gösteriyordu. O toplantıdan sonra piyasa soru işaretleriyle yani Merkez Bankası ne yapacağını kestiremeyeceğiz algısıyla devam etti. Bu arada 3 üyeydi değil mi yanılmıyorsam? Evet. Yani ilk toplantıda 3 üyenin şerhi vardı. Bir üyede faiz indirimi isterken nötrde bir politika faizi vardı.
1: Bu arada şimdi, orada oy hakkı olan Waller da, Christopher Waller da aslında faiz artırımını destekleyici yorumlar yapmasına rağmen sabit kalsın demişti. Yani potansiyel bir isim daha var içlerinde.
0: Yani şöyle biraz...
1: Bir de şunu da ekleyeyim ben hani siz yoruma devam ederken. Zaten kendisi Walsh'un hatırlarsınız o konuşmasında bir önceki toplantıda iyi bir aile kavgası oldu demişti. Yani birebir çeviri buydu. İçeride iyi bir aile kavgası yaşadık demişti. O da tabii enteresan bir yorum. Bir de şunu ekleyeyim siz devam etmeden değerlendirmeye. Bu da önemli çünkü. Bu bölgesel Fed bankalarının iskonto faiz tavsiyelerine bu faiz kararlarındaki ayrışma yansımış. Fed belgelerine göre Cleveland, Minneapolis, Kansas City ve Dallas Fed yönetim kurulları ticari bankalara sağlanan acil kredilerde uygulanan birinci kredi faizini %3.75'ten %4'e çıkarmışlar.
0: Yani Fed'in içindeki kafa karışıklığı aslında yani bölgesel...
1: O, bu üyeler 3 tanesi çünkü bunların içinde zaten ama 4 üye sonuçta kendi verdikleri oya uygun bir karara imza atmışlar bölgesel bankalarda.
0: Evet yani bir de böyle bir herkes ayrı telden çalıyor havası çok iyi bir şey değil yani bir Merkez Bankası için. Hani bunu bir serbestlik, özgürlük işte herkes kendi politikasını uygulasın meselesi mesela bölgeden bölgeye de demek ki finansman maliyeti de değişiyor. Şimdi orada çok eyaletler üzerinde şey vardır. Fiyatlamalar da öyledir. Yani birinde benzin ucuzdur. İşte
1: doğru.
0: Diğerinde
1: şu
0: başka
1: an
0: bir...
1: Şu pahalı batı tarafıymış. Kaliforniya, evet. Los Angeles'ların.
0: Dolayısıyla bu tam da böyle ara seçime giderken eyaletler üzerinde de kilit eyaletler var bazı. Bunlar üzerinde de aslında belki de seçmenin kararını da etkileyebilecek hani sonuçta iş adamı veya ne bileyim orada tüketici diyelim. Enflasyon konusu veya finansman maliyeti konusu da kritik bir durum yani.
1: Tabii çünkü bu bahsettiğimiz ticari bankalara sağlanan acil kredilerde uygulanan birinci faiz.
0: Evet yani şeyi hep konuşuyoruz. Bunu bence ara seçimde çok net bir şekilde göreceğiz. Bu arada ben bazı yayınları izliyorum. Yani bizdeki böyle maç kritiği gibi orada aslında eyaletlerde denge nasıl değişebilir? Yani şöyle söyleyeyim. 48'e 50 yani 2 senatör sadece farklılaşabilir gibi bir görüş var. Yani böyle hani çok güç dengesi demokratlarla cumhuriyetçiler arasında böyle çok yoğun bir şey olmayacak. Hani farklılaşma olmayacak. Yani o iki yani bir eyaleti mesela Michigan'ı çok konuşuyorlar. İşte Michigan'da böyle bir şey olursa hani bir değişim olursa diğer komşu eyaletleri nasıl etkiler gibi. Dolayısıyla çok kritik bir

0: seçim. Yani böyle çok ara açık bir görüntü biliyorsun orada da yani %50 üstü veya altı böyle hani oransal bazlı bir senatör oradan çıksın, ikisi buradan çıksın gibi olmuyor. O eyaleti kim alırsa oradaki sayıya göre bir denklem değişim var. Yani bütün bu yaşananlara rağmen hala Trump'ın da orada güçlü kaldığı bir görüntü. Yani böyle çok açık ara bir kötümserlik de yok. Dolayısıyla piyasa şu anda bütün bu Merkez Bankası söylemleri vesaire veya yan yapıcı açıklamalar da dair bana kalırsa hisse senedi piyasasında özellikle Trump'ın politikalarını yani düşük bir dolar ve düşük bir faiz ortamı mantığını hala fiyatlamaya, risk almaya orada kaldıraçlı kredili işlemler noktasında risk almaya devam ediyor. Eğer Kasım'ın başında bir değişim olursa o zaman oradaki pozisyonların ne şekilde değişeceği konusunda da bir milat olabilir. Yani bu Kasım biz hep yıl sonunu konuşuruz ya işte yıl sonunda altın ne bekliyorsun, yıl sonunda borsada ne olur? Aslında bu Ekim sonunda veya Kasım başında ne olur ve sonraki 15 ayda ne olur diye iki ayrı strateji kurarak önümüzdeki 1,5 sene kabaca devam etmek gereken bir dönem. Şu an biz bunu anlamıyoruz belki hani onun kritiği anlamında yani işte denge değişirse ne olur, topal ördek olur mu olmaz falan siyasi tarafı bir tarafa bunun piyasada olan pozisyonlanmayla ilgili de bir karşılığı mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada başlangıçta ifade etmiştik bu Rusya'dan gelen mesajları. Onu biraz detaylandırayım ben çünkü oradaki mevzu kritik. Özellikle Rusya-İngiltere hattındaki tansiyonun yükseldiğini takip ediyoruz. Şimdi askeri tesisleri vurabiliriz diyor Rusya. Bunu söyleyen de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova. İngiltere'nin Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılabilecek silah ve teknolojileri transfer etmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunmuş. İngiliz silahlarının Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılması halinde Ukrayna'daki ve diğer bölgelerdeki İngiliz askeri tesisleriyle teçhizatının hedef alınabileceğini söylemiş. Ukrayna'nın Rus topraklarında İngiliz silahları kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara verecek yanıt Ukrayna ve ötesindeki herhangi bir İngiliz askeri tesisinin ve teçhizatının hedef alınmasını da içerebilir demiş. Tabii İngiltere Başbakanı'nın Ukrayna'ya bir ziyareti olduğunu da hatırlatmış olalım. İşte bu uyarılarda zaten İngiltere'nin silah vermesi o ziyaret onun arkasından geldi. Şimdi bu arada bir de şu notu da ileteyim. Küresel buğday piyasalarına ilişkin önemli bir nokta. Karadeniz'de yükselen tansiyon buğday fiyatlarını 3 yılın zirvesine çıkarmış. Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişeleri Chicago buğday vadeli işlemlerinde Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış buğday fiyatlarını. Bu da tabii kritik bir konu.
0: Son dönemde yanlış okumadıysam %25 bir azalış var oradan gelen buğdayda ya da tahıl ürünlerinde. Biz yani Rusya-Ukrayna meselesinin giderek soğuyacağı işte İran'la Amerika anlaştıktan sonra Trump'ın işte orada da bir barışa neden olacağım. Orayı da aslında hani birkaç savaşı galiba 9 savaşı mı bitirdiğini söylüyordu.
1: 8 diyordu.
0: 8 mi? Yani işte belki 9. olacaktı. Ama şu senin anlattıkların ve aslında gerçekten yaşanan hem Karadeniz tarafında hem de yani diğer ülkelerin olaya müdahil olma noktasında da orada da bir stres oluşuyor. Tabii dünya genelinde biraz daha bu El Nino meselesi, kuraklık meselesi falan da var. Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla bu tarım emtiyası dediğimiz hikaye yani sadece enflasyonist veya üretim alanındaki sıkıntıları da bir arada böyle barındırarak orada da bir rally veya bir hani yükseliş ivmesi oluşturuyor. Çünkü gıda fiyatları üzerinde de bunun baskı yaratabileceği konusu söz evet. Konusu. Yani şöyle söyleyeyim. Hani biz petrol yükseliyor, enflasyon oluyor falan derken buradan gıda ürünlerinde de belki çeyreklik bazlı en azından yaşanabilecek bir enflasyonu süreç görebiliriz. Dünya açısından söylediğimizde bu bizi ne kadar etkiler? Ne kadar bizim gıda fiyatları üzerinde mesela Merkez Bankası son enflasyon raporunda gıda maliyetleri üzerinde de bir yukarı yönlü revizyon yaptı. Ha, bu petrole biz bağladık daha çok ama bu gibi gelişmelerde bunu böyle tetikleyici etkisi olabiliyor.
1: Şimdi burada şunu da not olarak iletmiş olalım. Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının 1/4'ünden fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke aynı zamanda da önemli miktarda arpa, mısır ve ayçiçek yağı ihraç ediyor. Bu arada dün buğday vadeli işlemlerde %6.4'lük bir yükseliş olmuş ve de bu Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının etkisiyle aylık artış buğdayda %18'e ulaşmış.
0: Çok inanılmaz.
1: Evet.
0: Çok inanılmaz. Yani hani bu da başımıza başka bir dert olarak çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi dolayısıyla ister istemez tabii bu fiyatların hepsi kalıcı mı olacak, ne olacak, bunları bilemiyoruz. Hep değişen bir dengeler var. Ama bu mesele de aslında bir İran-Amerika meselesi kadar da piyasanın yakından artık takip edeceği bir
1: burada
0: durum.
1: Burada iki konu birleşiyor. Hani hem bir gıda tarafına yansıması
0: hem de stratejik jeopolitik
1: o Avrupa'ya konunun sıçraması ki doğru. Zaten Avrupa malum bu durumda en kırılgan noktada kaldı. Hele ki bir de şu var tabii orada bu doğalgaz depolarının doldurulamıyor olması. Çünkü Rusya'ya bağımlılığı azalttılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne artırıyorlar bağımlılığı LNG tarafında. Amerika Birleşik Devletleri LNG fiyatıyla Rusya'nın LNG fiyatı arasında bir fark var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ilişkileri de çok iyi gitmiyor.
0: Yani Amerika herhalde bu savunma sanayi harcamalarını NATO içindeki Avrupa'daki ülkelerin arttırarak yarın öbür gün tabii şeyi bilmiyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz ama hani bu Rusya'nın gerçekten müdahale edebileceği ülkeler olursa ve onları da biraz yalnız bırakırsa çünkü NATO'ya da çok
1: Amerika Birleşik Devletleri Trump zaten hani
0: sıcak bakmıyor. Evet.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla
1: hani zaten kendi duruşu şu an öyle. Ben yardım etmeyeceğim diyor.
0: Yani böyle savaşın işte Orta Doğu'da genişleyeceği falan algısından biz burada kuzeyimizde de bir farklı şey görebiliriz. Evet, stres görebiliriz. Ama madem bunların hepsini konuştuk, şimdi bunları aslında ben petrol için de aynı şeyi söyledim. Tamam buğdayda işte tahıl ürünlerinde falan yükseliş de oldu. Ama yine de bu piyasaları özellikle daha riskli varlık dediğimiz hisse senedi piyasasında çok net böyle bozucu bir algı gibi gözükmüyor. Yani şu an piyasa birçok gelişmeyi
1: işte iyi tarafından hep onu da konuşuyoruz ya bu sürecin başından beri. Hep dolu tarafına mı odaklanıyor acaba?
0: İşte aslında şöyle yani bir diyelim ki sermayenin 3 katı kadar siz bir risk aldığınız bir dünya var. Ürettiğiniz mal ve hizmetin 3 katı kadar borçlu olan bir dünya var. İşte fiyatın yükseldiğinden, risklerden, efendim faizlerin yüksek olduğundan, inmesi için de biraz daha zamanın gerekli olduğundan ve bu arada bu borçluluk oranı veya buna ne diyelim döndürme, borç döndürme tarafında siz baktığınızda dünyanın büyümesinin de bu yıl için işte %1.3 diyen var, 1.5 diyen var. Bizim Merkez Bankası mesela 1.6'da
1: evet.
0: Bizim ticaret yaptığımız 110 ülkeyi içeren grup içerisinde iki kere revize ederek 2.3'ten 1.7'ye sonra 1.6'ya yani büyümeyen biliyorsun Çin kendi büyüme rakamları üzerinden işte bazı sektörlere destek vermek adına tekrardan bir piyasaya geldiği bundan 2 hafta önce yani bu tahvil alışları olmadan önceki hafta ya da olacağı söylenen Amerika'da yani bir yavaşlama eğilim içinden falan da başlıyorsa daralan bir ekonomik düzende yüksek faiz, yüksek borçluluk ve bir de böyle işte tahıl fiyatları artıyor, petrol fiyatları yüksek falan bu aslında piyasanın gözü ardı ettiği bir şey çünkü yüksek bir riskle devam ediyorlar. Yani orada getirinin de bir gözleri biraz boyamış hali var. Ben onun için burada kırılımlar genelde belli bir değişimle olur. Yani bir ekonomik veriyle olabilir, bir Merkez Bankası'nın konuşmasıyla ilgili olabilir. Dolayısıyla bu ara seçim Amerika'da yani yarınki konuşmadan daha çok önemsiyorum. Yani orada yazılan raporlarda Trump stratejisiyle ilerleyen kesimin varlığı yön değiştirecekse farklı şekilde, eğer seçim sonrasında, o zaman biz onun bir kırılım yaratabilecek tarih olduğunu konuşabiliriz. Olmayabilir ama belli bir risk var. Hani biz biraz miyoptur deriz ya piyasa. Ya bunlar tamam var da biz şu an önümüzde ne var ona bakıyoruz. Buradan paramızı kazanabiliyor muyuz? İşte bir Bitcoin'de 20 bin dolar, bir altında 650 dolar hani durup durup hareket eden veya borsalarda gelen bilançolarla fonların elinde tuttuğu bu teknoloji hisseleri yoğun varlıkların hala bir getiri potansiyeli olması

0: Yani hani dükkanı kapatıp gitmek için ya da pozisyondan çıkmak için yeterli bir onlar için done gibi gözükmüyor kısa vadede. Olduğu zaman düşünürüz diyorlar bana kalırsa.
1: Evet, bu arada tabii Eylül ayı da merkez bankaları açısından önemli olacak. Arka arkaya birden fazla çok önemli merkez bankalarının biz kararlarını alıyor olacağız. Yönetmenimizden de rica ederim hangi bankaların kararlarını alıyor olacağız onu bir hatırlayalım. Küresel merkez bankaları için çünkü kritik takvim Eylül'de.
0: Doğru.
1: Burada Kanada Merkez Bankası sabit bırakması bekleniyor. Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan bir artış bekleniyor. Bugün Güney Kore'de ikinci kez üst üste 25 bas puanlık bir artış yapıldığını gördük. Avrupa Merkez Bankası'nda 10 Eylül'de 25 bas puanlık bir artış gündemde. Fed'in kararı 16 Eylül'de gelecek. Orada bir sabit kalma bekliyoruz. İngiltere'de yine bir sabit bırakma beklentisi var. Diğer taraftan tabii burada kritik olacak olan merkez bankalarından biri Japonya Merkez Bankası olacak. Çünkü orada 25 bas puanlık bir artış beklentisi var 18 Eylül'deki toplantıda. Ve de bizim içeride de Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması bekleniyor ama kurumlar arasında bir konsensus yok. Kimi Eylül'de, uluslararası tarafta da öyle. Kimi Eylül'de diyor 100 bas puan indirim bekliyoruz.
0: Doğru.
1: Kimi Ekim'de diyor. Kimi yıl sonuna kadar 2 tane gelir diyor. Bu arada Avustralya Merkez Bankası'nda da faiz artırım beklentisinin güçlendiğini hatırlatalım. Burada tabii Eylül ayı için hani global tarafta başta Japonya, ardından da Avrupa Merkez Bankası'nın kararları kritik olacak. Tabii Japonya'nın da malum Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir müdahalesi yen için, fakat bunun işe yaramadığını takip ettik. Ve de Japonya'nın Haziran'da en çok Amerikan tahvili satan Çin'le birlikte iki ülke olduğunu da biliyoruz. Yani bir taraftan koordineli gidiyorlar ama diğer taraftan da Japonya elindeki Amerikan tahvillerini çıkarıyor. Ve de dünyadaki en büyük Amerikan tahvili sahibinin de Japonya olduğunun da altını çizelim. Bu arada şu da var, carry trade'in büyüklüğü de rekor tazelemiş. 25 Ağustos haftasında Türkiye'de carry trade işlemleri 65.3 milyar dolarla yeni bir rekor seviyeye geldi. Son 3 haftada carry trade'de de 7 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Şimdi bu Ekim ayı sizce ne kadar kritik bu merkez bankaları kararları perspektifinden?
0: Yani şöyle, Japonya, Kanada, Avustralya, bu üçünün daha çok faiz arttırma potansiyeli var. Yani bunları da biraz para birimi olarak baktığımızda hani gelişmiş ülke statüsünde önemli ülkeler diyebiliriz. Yani Japonya'yı biz daha çok konuşuyoruz. Ama ben çok Avrupa tarafında bir, yani Avrupa'da, İngiltere'de de hatta Fed'in ara seçime kadar, belki yıl sonuna kadar da bir faiz değişikliğine gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla çok sürpriz olmayabilir. Bizim merkez bankamız açısından da aslında yılın sonuna 4 ay kalmışken böyle çok ayrışan, işte kaç faiz indirir ne olur falan öngörülememezlik de çok enteresan bir durum. Yani ben şöyle düşünüyorum ama, yani yılın sonuna girerken aslında 28-29 arası bir enflasyon potasına girdik.
1: Şimdi sizin Ağustos beklentisi ne bu arada?
0: Yani ben aslında 1.70 gibi bir, bizim yatırım tarafı 1.90'larda bir aylık enflasyon bekliyor. Ben biraz daha iyi gelebileceğini düşünüyorum. Burada geçen senenin Ağustos verisi yanılmıyorsam 2.04'tü. Çok az bir baz etkisiyle yıllık enflasyon da gerileyecek gibi gözüküyor. Yani 31'lerin altına gelmeyecek ama 31'e biraz daha yaklaşacak. Şimdi burada şunu yani hesap edebilmek lazım. 28 veya 29 enflasyon olursa politika faizi de artık zaten 37'den geçiyor. Hatta ağırlıklı ortalama 37'nin de altından geçiyor galiba. 36 küsürlerde. Dolayısıyla 28 ya da 29 enflasyon ne kadar bir makas, bugün bunun 6 puan olduğunu düşünürsek 34-35 eğer aynı makas aralığıyla gidecekse, yani politika faizi ve enflasyon. Şimdi dolayısıyla 300 ya da 200 bas puanlık bir faiz indirimi 28 ya da 29 enflasyona göre olacaktır. Bunu Eylül ayında yapabilmesi için mesela bir 100 bas puanlık indirim konuşacaksak, çünkü genelde de bu ekranlarda oluyoruz Merkez Bankası toplantısında, bana kalırsa petrolün aşağı doğru hareketinin devam etmesi gerekiyor. 2'den düşük 1.5'a doğru yakın olursa Ağustos enflasyonu iyi bir done olur
1: genelde
0: onun için.
1: Genelde 1.80'ler üzerinde tahminen.
0: 1.87, 1.90.
1: Evet.
0: Ama çok kolay değil bu aralar enflasyon tahmini.

0: Büyük ihtimal biz İstanbul enflasyonunu görünce az çok ne geleceğini anlayacağız. Yani o herhalde hafta sonuna mı denk düşer yine bilmiyorum. Cumartesi günü olabilir. Veya pazartesi. Dolayısıyla petrol ve enflasyon görüntüsünü görecek bir merkez bankası olacağından, yani savaşın seyri vesaire, ona göre bir karar alacaktır. Ama erken davranır mı? Ya da bir de şu var, yani talep düşüyor diyor Merkez Bankası. Bu hızlanarak devam ediyorsa eğer, yani Ağustos ayı içinde, çünkü öyle bir söylemi vardı geçen toplantıda. Bu da destekleyici bir hamle olur. Yani petrol buradan yükselmez. Ağustos enflasyonda iyi gelirse bir belki ufak bir faiz indirimiyle, hani 2-3 toplantıya böleceği böyle ufak ufak adımlarla bir faiz indirimi devamı söz konusu olabilir. Çünkü hemen 40'tan 37'ye geldikten sonra da bir politika faizinde de bir değişiklik yapabilecek kadar bir iyimserlik şu an için bence yok gibi gözüküyor. Ama bu önümüzdeki 15 gün içinde olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu gelecek veriler veya gelişmeler fiyatlarla ilgili Merkez Bankası'nın kararını belirleyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada Türkiye tarafına tam eğilmeden diyelim, bir de bir barkumuz daha var. O da küresel borç stokuna ilişkin olarak. Çünkü küresel faizlerde bir borç baskısı malum bu dönemde. Ve bunun aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Asya'ya doğru sıçradığını görüyoruz. Tabii 2008-2013 ve pandemi sonrası biriken yük kamu maliyelerini zorluyor. İran kaynaklı riskler de Amerika Birleşik Devletleri'nde mali endişeleri arttırıyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun ilk kez 40 trilyon dolara geldiğini de hatırlatalım. Enerji maliyetleri de tabii burada kritik ve de küresel belirsizliklerin dediğimiz gibi artması da para politikasının etkinliğini sınırlıyor. Bugün bir değerlendirme bu borç konusuna ilişkin Morgan Stanley'den geldi. Mevcut piyasa göstergeleri henüz ciddi bir stres sinyali vermiyor diyor uzun vadeli faizlere ilişkin olarak, ama bu konu tabii tartışmaya açık bir konu, çünkü tam tersini düşünenler de var. Hazine Bakanlığı'nın en son işte bu geri alım programı ve yaptığı açıklamalar bir trilyon, daha doğrusu onlar kaynaklara dayandırılmıştı da resmi bir açıklama değil, 1 trilyon dolara kadar çıkabilir şeklindeki haberler diyelim. Bazı kesimlerde bir hata olarak değerlendirildi. Morgan Stanley'de bir stres yok demiş. Şimdi burada siz bir kriz ihtimalini ne kadar görüyorsunuz?
0: Ya şimdi tabii kriz olacak deyip, yani bir dönemde bir kriz olunca bunu bilmenin de bir avantajı var mı emin değilim. Ama şöyle bir düşünce var ki ben bunun mantıklı olduğunu zaman zaman aslında gözlemliyorum. O da bu dotcom krizindeki olan dönemden süreç diyelim, biraz farklı bir dönemdeyiz. Niye? Daha çok para var dünyada şu anda. Yani işte 2008 veya pandemi, bu parasal genişleme hikayesinde şu an o kadar sıkışık bir dünyada olmamız bir avantaj. Yalnız o dönemden daha riskli pozisyonlar yoğunluğu var ve daha yüksek bir risk algısıyla daha yüksek faizler ve daha düşük olabilecek bir dünya büyümesi var. Şimdi bu teknoloji hisselerinin gelişiminde sen de dikkat ediyorsan yatırım yapıyorlar, birleşiyorlar, yani beraber hareket ediyorlar. Doğru. Ve işte Nvidia demiş ki 2028'de böyle olacak.
1: Bir yani, Nvidia ek Amazon da 2007 ve 2028 yıllarında 2 milyon ilave Nvidia çipi kullanacağını açıklamış. Tamam. İşte sizin şimdi, dediğiniz koordine.
0: Şimdi bu bir talebin önden hesaplanması. Şimdi dolayısıyla oradaki hikaye neydi? Bir türbülans olduğunda daha zayıf olan şirketler ortadan kalktıktan sonra bazı şirketler öne çıkarak devam etti. Şimdi biz madem bir yapay zeka çağı geçiyor diyorsak, acaba burada da önce bir türbülans olup bu şirketlerin içindeki daha zayıf olan ve bu talep beklentisiyle, belki bu talebin bu kadar yoğun olmayacağı algısı herhangi bir nedenle, bu borçluluk oranıyla, bu yüksek faizlerle, bu düşük büyümeyle bir acaba dalgalanma yapıp hani sistemin bir kendini temizlemesi gerekir mantığı var mı? Çünkü hep tarih tekerrürden ibaret devam ettiği için işte bu olabilir diye düşünüyorum. Yani bundan 5 sene sonra evet biz bu yapay zeka çağına geçip net bazı sonuçlarını da, hani yani istihdama veya ne diyeyim üretime daha böyle katkı sağlayacak bir alana doğru geçeceğiz. Ama bundan önce hep dünyada şey olmuş ya, yani bir temizlenme operasyonu olmuş. Nasıl olmuş? Neden olmuş? Farklı nedenler olabilir. O nedenle de bu işte şey varsayımlarını da koyarsan, yani dünyadaki ekonomik görünüm varsayımlarını, böyle bir türbülans yaşanma ihtimalinde ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra bir de siyasilerin olaylara yaklaşımı tabii, yani Trump başta olmak üzere hani dünyada bazı şeyleri körükleme açısından, yani bir sıkışmışlık olursa, para olsa bile dünyada, yapılan işlerin karşılığının alınıp alınmaması, yani o likitte sıkışıklığında müdahaleye geç kalan merkez bankaları da olursa, biz o döngüyü yaşayabiliriz.
1: Evet.
0: Bu sene içinde değil ama kısaca bence bu biraz da 2027'nin konusu olmaya aday. Bunu da çok göz ardı etmemek lazım. Ha, bunu bilerek böyle ne yapacağız şimdi, her şeyi satalım, aman işte likitteye mi geçelim değil. Ama işte portföy şekillendirme veya çeşitlendirme dediğimiz olay birkaç yıldır devam ediyor. Ama mutlaka önümüzdeki dönemde bunun önemi daha ön plana çıkacak ve daha likit olabileceğiniz tarafta kalmak daha mantıklı gibi gözüküyor şu an için.
1: Evet, peki o zaman Borsa İstanbul'la devam edelim. Şimdi haftayı nerede kapatmak önemli sizce?
0: Yani endekste ben hani 14.500'ün üstü önemli, evet, psikolojik olarak. Ama endeksi oluşturan hisse senetlerinde herhalde bir değişim yaşayacağız. Yani bir regülasyon bekleniyor. Hani belli endekse giriş kriterleri içinde fonlarla ilgili de bir regülasyon olacak. Şimdi burada mevcut BIST 100 endeksinin oluşturan hisse senetlerinin endekse katkı oranları da değişecekse, o zaman daha sağlıklı bir ortama doğru gidip endeksi takip etmek daha mantıklı olabilir. Ama şu an için, yani mesela ben yayına gelirken de Halkbank'ı ikinci tavanında görüyorum.
1: Evet.
0: Bankacılık tarafı biraz daha destekliyor ama yani bankacılık endeksi bugün yükseldi veya piyasayı tuttu dediğinizde aslında bir hisse senedi var. Ya da dönüyorsunuz, işte sanayi endeksi yükseliyor ya da efendime söyleyeyim endeks yatay seyretti dediğinizde, hisse ayrışmalarıyla, yani o gün mesela BİM ön planı çıkıyor, Aselsan çıkıyor veya bazen Petkim, Tüpraş çıkıyor, işte petrol fiyatlarıyla ilgili. Dolayısıyla çok sağlıklı bir endeks, 17.000 diyorum ben mesela hedefim. Ama 17.000 hangi hisselerle 17.000 olacağı konusunu biraz da irdelemek lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani 14.500 sen sorduğun için en azından psikolojik olarak onun üstünde kalmak önemli. 50 günlük ortalamamız da 14.000 ile 14.100 arası bir yerde. Yani 14.000'de kabaca aşağı kırılmadıkça endeks takip edenler için hala bir potansiyel olabilir. Ben Eylül ayının biraz daha yukarı doğru imelenebileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, bu arada tabii haftaya başlamıştık Merkez Bankası'nın repoya ilişkin adımıyla. Bir normalleşme adımı diyebileceğimiz bir sinyaldi diyelim. Hı hı. Şimdi bunun ardından TLRF 36.84 seviyesine kadar gerilemiş. Ağırlıklı, evet, ortalama fonlama faizi de %37 seviyesine gelmiş. Şimdi bunun bu denli hızlı geleceğini siz bekler miydiniz? Çünkü hani bu hareketin ardından yorumlarda da bu kademeli olacak olarak düşecek.
0: Doğru. Doğru. Neredeyse ilk gün
1: nokta vardı.
0: 37.09'dan geçti galiba ortalama şey gecelik, pardon, haftalık tarafa geçince. Şimdi bizim 2 yıllık tahvillerde 40'ın altına geldi.
1: Evet.
0: Şimdi bugün
1: bu açıklanan, da yaklaşık 4 ay sonra ilk kez 40'ın altı, evet, test edilmiş.
0: Büyük ihtimal şimdi Merkez Bankası'nın geçen hafta, yani bugün yayınlanan ama geçen haftayı anlatan istatistiklerinde tahvil tarafında belki çok böyle yoğun bir giriş gibi gözükmese de, ben bu haftaki şeyde fiyatlamalarda, yani önümüzdeki hafta alacağımız veride yine $500 milyon veya üzerinde bir tahvil alışını yabancılardan görmüş olabiliriz. İlk başta bu tahvil tarafına yabancılar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla yani tahvil faizlerini de aşağı çeken bir durum söz konusu. Bunu şeye benzetiyorum, hani petrolde ben diyorum ki yani anlaşma olursa, demek ki biz böyle bütün riskler içerisinde $90 falan çok geçemiyorsak, o zaman $70'ın da altına doğru da gelebilir. İşte bizim faizde de demek ki bir hızlı şöyle aşağı doğru patika başlarsa enflasyonda, demek ki en azından önden fiyatlayan tahvil tarafı gibi, işte bu referans faiz gibi, bunlarda hızlı aşağı hareketi görebiliriz. Çünkü CDS 217'lerde, herhalde. Yani kurda bir hareket yok. Bugün rezervlerde tamam artış, altın bazlı bir artış var ama 188 milyara çıktı galiba. İşte bunun en üstü 210 milyar civarıydı. Rezervin güçlü. Kur hareketin belli bir hareket yapıyor. CDS'ler belli bir noktada. O zaman artık burada faize gelebilecek yatırımcıyla

0: Hisse senedini tercih edebilecek yerli yatırımcı arasında da biraz daha potansiyel olabilir. Bu yalnız fonlarda yabancılara uygulanacak vergilendirme vesaire bunlar da netleşince orada ne kadar bir değiş tokuş olacak onu da biraz daha yakından izleyeceğiz.
1: Evet Tonguç Bey, malum başlıklar çok ama süremiz bitti.
0: Bitti mi?
1: Evet aynen bitti, yoksa devam edecek konu çoktu.
0: Olsun.
1: Daha Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e giremedik. Artık bir sonraki sefere diyelim.
0: Bir sonraki inşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahlaç Holding Strateji Direktörü.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek buradan Sinan Alican'a dönüyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza, MT Portföy Yatırım Danışmanı.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Ne dersiniz? Sizin tespitiniz nedir bugünkü fiyatlamada? Ne ana tema?
2: Tabii bugün görece olarak baktığımızda fiyatlamalar sakin seyretmekte. Özellikle yataya yakın bir seviyelerdeyiz. Hafif eksi seviyesinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii burada özellikle Halkbank tarafının bir katkısı söz konusu. Ancak genele yayılan bir etkiden de söz etmek mümkün değil. Ancak yine de özellikle 14.500 seviyesi üzerinde endeksin bulunması açıkçası fiyatlamalar açısından oldukça iyi olacaktır. Çünkü bu seviye üzerinde kaldığı süre zarfında burada 15.000'li seviyeler tekrardan potaya gireceğini ben düşünüyorum bu tarafta. Ki özellikle birkaç tane dataya baktığımızda hem tahvil faizlerinde hem CDS seviyesine baktığımızda hem de rezervler tarafına baktığımızda aslında tüm bunlar makro olarak şu an borsada destekleyici nitelikte haber akışları. Dolayısıyla da yatırımcılar 14.500 seviyesini takip edebilirler. Bu seviye üzerinde kaldığımız süre zarfında ben trendin pozitif olarak devam etmesini beklerim açıkçası.
1: Şimdi yarın malum piyasaların gündeminde kritik konu Jackson Hole toplantısı. Orada borçtan gelecek açıklamalar piyasalar üzerinde tabii ki etkili olabilir ama siz nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Önemli kritik mesajlar gelme ihtimali ne kadar yüksek? Sözlü yönlendirme istemeyen bir başkan var çünkü.
2: Tabii özellikle Amerika tarafında enflasyondan itibaren aldığımız verilere baktığımızda hem istihdam tarafında hem perakende satışçılar tarafında hem imalat PMI tarafında hem de dün en son aldığımız PCI tarafında ki biraz daha beklentiyle benzer sonuçlar geldi. Ancak orada da tüketimde yavaşlamayı görmekteyiz. Yani Temmuz ayı datasında aslında reel olarak bir yataylık söz konusu. Nominal olarak 0.2'lik bir artış olsa da enflasyondan arındırdığımızda aslında çok net bir şekilde Amerika tarafında tüketimde yavaşlamayı görmekteyiz. Burada da yani gelirler harcanabilir gelir artarken tüketim tarafındaki bu yavaşlama aslında buradaki yatırımcıların tasarruf yönünde birikimlerini değerlendirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla da tüm bunlara baktığımızda enflasyonla ilgili her ne kadar son veriler yine beklentiyle aynı sonuçlar gelse de diğer saydığımız istihdam ve imalat PMI datalarındaki zayıflık aslında Eylül ayı için Fed'in faiz arttırımı olasılığını aşağı doğru ittiğini görmekteyiz. Ancak borç tarafına baktığımızda özellikle belki de Amerika tarafındaki en yani iletişim tarafında daha sığ bir dönemdeyiz ki bunu bir önceki toplantıda da yine görmüş bulunduk. Dolayısıyla da yarın ciddi anlamda yani piyasaların önümüzdeki dönemi şekillendirecek tarzında bir açıklama beklemediğimi söyleyebilirim. Kevin Warsh'un iletişim tarzı olarak burada da özellikle baktığımızda aslında ilk etapta faizlerle ilgili yine piyasa faizlerinin yüksek olduğunu bahsetmekteydi ki aslında ABD 10 yıllık tahvil faizleri hem de 2 yıllık tahvil faizleri bu söylediğiyle birebir aynı çıkmakta ki burada da hazine tarafının alımları söz konusuydu. Dolayısıyla da yani yarına geldiğimizde yine enflasyonla ilgili %2 hedefini vurgulayacaktır. Ancak bir rehber anlamında yani önümüzdeki dönemi net bir şekilde çizer ve buna yönelik beklenti paylaşır mı diye sorarsanız bununla ilgili çok iyimser olmadığımı söyleyebilirim.
1: Bu arada Cleveland Fed Başkanı Hamak'tan yeni açıklamalar var. Bugün yaptığı açıklama çok büyük ihtimalle Jackson Hole toplantılarındaki bir konuşması ya da röportajından geldi. Diyor ki faiz oranlarını arttırma konusunda şimdi harekete geçme zamanı. Çünkü faizler enflasyon

0: enflasyon hala Merkez Bankası'nın hedefine ulaşmaktan çok uzak ve diyor gördük bunu en son PCE verisinde 3.7 gelmişti veri yıllık bazda. Orada da dolayısıyla diyor Fed artık bir adım atmalı demiş. Şimdi harekete geçme zamanı olduğuna inanıyorum. Evet, Fed'in yıllık sempozyumunda verdiği bir röportaj bu. 5 yıldan fazla süredir enflasyonist bir durumda olduğumuza inanıyorum. Hedefimizin çok üzerinde. Finansal koşullara baktığımda ve piyasa katılımcılarıyla konuştuğumda da bunu gözlemliyorum şeklinde bir yorumu var. Şimdi tabii burada da malum Hamak faiz artışı yönünde oy kullanan 3 üyeden biriydi toplantıda. Siz ne kadar ihtimal görüyorsunuz bu faiz artışı tarafında bu sene FED'de?
1: Tabii bu tarafa baktığımızda yani Eylül ayı aslında seçim olarak da değerlendirdiğimizde ABD tarafında Kasım ayında bir seçim olacak. Dolayısıyla da yani seçim öncesi bir atmosferde faiz artırım tarafında yer alması Fed'in açıkçası bu yönüyle de ben bir baskı olacağını düşünüyorum. Yani burada faiz artırımı yönünde olması iddialı bir taraf olacaktır. Tabii diğer yönüyle de baktığımızda aslında yani istihdam tarafı da evet enflasyonla ilgili endişeler hakim ki 1.9'lardan işte 3.4'lere kadar gelen bir manşet tarafta enflasyon verisi bulunmakta ABD tarafında. Ancak buradaki ana belirleyici nokta yani hiç şüphesiz enerji tarafındaki bu yükseliş hareketi. Dolayısıyla da yani Eylül ayında toplantı tarihine geldiğimizde o günkü enerji fiyatları, ABD-İran'la ilgili gerginlik, Hürmüz Boğazı'ndaki bu gemi akışı hiç şüphesiz belirleyici noktalardan bir tanesi olacaktır. Ki buradaki istihdam tarafı veya enflasyonu dışarıda bıraktığımızdaki makro datalara baktığımızda ise ABD tarafında yani soğumanın olduğu aşikar bir şekilde görülmekte. Dolayısıyla da yani enflasyonu sadece salt olarak önceliklendirip bir faiz artırımı tarafında bulunmanın iddialı olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da yani yüksek bir ABD borçluluğundan bahsetmekteyiz. 40 trilyonu aşan bir borç bulunmakta. Aslında her faiz artırımı veya piyasa faizlerinin yükselmesi aslında bu borçluluğu giderek daha da perçinlemekte. Dolayısıyla da yani maliye yönüyle, borçluluk yönüyle de düşündüğümüzde faiz artırmanın ihtimallerin zorlaştıran bir durum olduğunu söylemek mümkün. Eylül ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında açıkçası daha iyimser bir tablonun da olabileceğini ben düşünüyorum. Artık seçime doğru yaklaştıkça, Kasım ayına doğru geldikçe burada enerji fiyatlarında daha iyimser bir tablonun görülmesi de kuvvetle muhtemel olacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı da açıkçası ben Eylül ayına geldiğimizde de faizler tarafında arttırım yönünde yer almayacağını düşünüyorum Fed'in.
0: Bu arada bir kıymetli metal değerlendirmesi de alalım sizden. Altında yön nereye doğru?
1: Bu tarafta baktığımızda aslında yani yılın başında birçok altın için olumlu nedenleri sayıyorduk ve işte tahvil faizleri, dolar endeksi altının tam isteyeceği noktalardaydı. Yani 100 seviyesinin altında hatta 96'lı seviyelere kadar gelen bir dolar endeksi vardı. Büyük merkez bankalarının altın tarafında ciddi anlamda alımları söz konusuydu ve tahvil faizleri de bugünkü gibi tarihin yüksek seviyelerinde değildi. Dolayısıyla yani tüm bunlar olduğu senaryoda da altın 5500'lü seviyelere kadar yükselmişti. Şu an itibariyle baktığımızda 4000 seviyelerinden ciddi anlamda bir tepki hareketini aldık. Aslında 4000'li seviyelere geldiğimizde bunun işaretini almış bulunuyorduk. Çünkü o dönemde de aslında birçok olumsuz haber akışı mevcuttu. Ancak buna rağmen artık o seviyelerde altının dip çalışması yaptığını görmekteydik. Şu an itibariyle baktığımızda aslında bulunduğumuz seviyeler 4580'li işte bu seviyelerde. Açıkçası yatırımcılar 4500 seviyesini takip edebilirler. Bu seviye üzerinde kaldığı süre zarfında tekrardan o pozitifliğin devam etmesini ben bu noktada beklerim. Ve tabii bunun da ilk şartı olarak ABD tahvil faizlerinin aşağı yönlü eğiliminin devam etmesi gerekmekte. En son Hazine Bakanlığı'nın bu noktada bir adımı vardı. Tahvil faizlerinde alım miktarını iki katına çıkardığına yönelik bu tarz adımlar geldik.

0: İşte tahvil faizleri aşağı doğru ilerledikçe ve en önemlisi olarak da tabii burada petrol fiyatları aşağı doğru geldiği denklemde ons altın için o pozitifliğin devam etmesini beklerim. Tabii bundan sonraki ilk durak tekrardan 5000 onslu seviyeler olacaktır. Ancak bu biraz önce saydığımız petrol fiyatlarındaki, tahvil faizlerindeki aşağı yönlü eğilim ile birlikte bunun da ben gerçekleşebileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
1: Efendim, piyasa notlarını...

Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Terra Yatırım sunar.

Altera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Paris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: ne o şeytan?
1: Sakin ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
2: Ben chazaba juseyo.
0: Na bogo sipeun saram hana isseunde bullojul su itna?
2: Mintegu'nun Elizabeth'i chaman sangdehabnida.
0: Hana jom do kyeo.
1: Reyneleri kurtarmak için sadece 12 saati olan Seul Polis Merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A Parade'de.

0: Mutlu akşamlar. A Haber ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Ağustos'un sonuna yaklaşıyoruz. Son iki işlem günü kaldı. Piyasalar için kritik bir Eylül başlıyor. 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesini göreceğiz. Ardından Eylül'de yeni OVP ve ardından 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Önce ekonominin ne kadar büyüdüğünü göreceğiz. Daha sonra önümüzdeki 3 yıl için hükümetin hedeflerini, hemen ardından da Merkez Bankası'nın ne yapacağına bakacağız. Eylül piyasalar için yeni bir fiyatlama döneminin başlangıcı mı olacak, detaylandıracağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlerimize bakacağız. Ekonomide en çok tartışılan uygulamalardan biri olan kur korumalı mevduatta süreç tamamlandı. Milyarlarca liralık büyüklüğe ulaşan sistemde bakiye sıfırlanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önemli ifadeleri vardı. Koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduattan çıkış sürecini başarıyla tamamladık ifadelerini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tüm detaylarına bakacağız bültenimiz içerisinde. Bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası 21 Ağustos'ta sona eren hafta ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre bir önceki hafta 183 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervler 4.9 milyar dolarlık artış gösterdi ve 188.4 milyar dolara ulaştı. Tüm detaylarına birazdan bakacağız. Sıradaki manşetimize geçelim. Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörü için yeniden değerlendirmeye başladı. Kurum, güçlü sermaye yapısı, artan politika öngörülebilirliği ve dezenflasyon sürecinin bankaların karlılığını destekleyeceğine dikkat çekti ve sektör için ihtiyatlı olumlu görüş bildirdi. Tüm detaylarına birazdan bakacağız ve son manşetimize geçelim. Kevin Warsh ilk Jackson Hole konuşmasını yarın yapacak. Küresel Merkez Bankacılığının en önemli buluşmalarından biri olan Jackson Hole Ekonomi Politika Sempozyumu başlıyor. Bu yılın resmi gündeminde finansal inovasyon ve ödemeler sistemleri öne çıkıyor. Piyasaların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'deki ilk konuşmasında olacak diyelim. Manşetlerimiz böyleydi. Tüm detaylarına bakacağız. Ama önce piyasalara bir bakalım. BIST endeksinde nasıl bir performans vardı bugün? Haftanın dördüncü işlem gününde 14.564 seviyesini görüyoruz an itibariyle. Yatay negatif bir görünüm var. %0.32'lik geri çekiliyor. BIST endeksi gün içerisinde en yüksek test ettiği seviyeler 14.688 seviyeleri. En düşük test edilen seviyeler 14.542 seviyeleriydi. BIST endeksi bu bantta hareket etti. Bir de sektörler tarafına dönelim. Orada nasıl bir görüntü var? BIST Banka yatay negatif geri çekiliyor. BIST Sanayi %0,45 pozitif tarafta. BIST Turizm yatay pozitif seyrediyor. BIST Teknoloji'ye %1'e yakın primli. BIST Gayrimenkul yatay negatif seyrederken BIST Spor'a baktığımızda %2,33'lük bir yükseliş var. İkinci sayfaya da göz atalım. BIST Sigorta yatay pozitif seyrediyor. BIST Kimya %0,53 primli tarafta. BIST İnşaat %1 primli. BIST Bilişim %0,71 negatif tarafta. BIST Madencilik yatay negatif seyrediyor. BIST Gıda'da %0,83 geri çekiliyor. Şimdi tüm bu tabloyu konuşacağız. Info Yatırım'a gideceğiz. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımızda bize eşlik edecek ve bu tabloyu değerlendireceğiz. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Ahsen Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Serdar Bey, şimdi BIST endeksinde aslında 14.600 seviyelerini hep böyle önemli, kritik seviyeler, aşılması gereken seviyeler olarak görüyorduk. Peki şimdi bu seviyeleri bir geçiyoruz, bir altına sarkıyoruz hemen, sonra yine üzerini test ediyoruz. Bu haftanın dördüncü işlem günü için ne ifade ediyor? Nasıl yorumlamak lazım bu görünümü?
1: Sular hiç durulmuyor açıkçası Hasan Hanım. Yani şöyle bir şey var, tam hani İran'daki o sıcak çatışmaları biraz daha kenara koyacağız. Ardından hani biraz daha ekonomik mücadeleyle yollarına devam edecekler tarzında bir gelişme oldu. İşte Pakistan arabulucu olaraktan işin içine girdi. Hani evet, bir şeyler rayına oturuyor dediğimiz noktada Ukrayna-Rusya tarafı biraz daha tedirgin, yani dünyayı tedirgin edecek haber.

gelmeye başladı. Ben bir türlü durulmuyor maalesef. Bu da olunca böyle fiyatlamalar biraz daha volatil ve böyle diken üstünde ilerlediğini söyleyebiliriz. Yoksa bizim sadece şu an için iş dinamikler açısından değerlendirdiğimizde işte CDS'lerimiz biliyorsunuz ki 217-218 bandında şu an için ki neredeyse 2025'teki o düşük seviyemize doğru ilerliyoruz. Ki dediğimiz gibi tüm dünyada enflasyon riski halihazırda devam ediyor, çatışmalar durmadı. Tüm dünyada böyle bir koşul varken CDS'lerimizin aşağı gelmesi açıkçası bizim açımızdan ve bankacılık sektörü açısından aslına bakarsanız güzel bir durumdu. Hatta bunların altında bir gerileme görebilirsek yani 2025'in o dip seviyesinden daha aşağı bir seviyeleri daha yaşayabilsek artık orada 2018'e doğru geri dönmüş olacağız. Bu da aslına bakarsanız hani olumlu etkilen etmenlerden birisi. Bir diğer sebebi de bizim neredeyse aylardır konuştuğumuz bir konu vardı ki enflasyon faiz tarafı diyorduk. İşte burası rayına girerse bizim endeksimizde de tekrardan konuşabileceğimiz bir trend, bir oluşum olabilir diyorduk ki 14.200'ü tam da bu haberlerle kırdık. Yani 14.200'ün tepki mi yoksa bir kısa vadeli trend mi olacak sorusuna cevap verdiğimiz noktada haberin devamlılığının gerektiği bir süreç lazımdı bize. O da evet haftalık repo ihalelerinin başlamasıyla beraber ve çok güzel bir teknik kırılımla çok güzel bir haberin istediğimiz sürekliliği olan bir haberle beraber orayı kırmış olduk. Şu an 14.200'ün üzerinde kalmamız açıkçası bizim için şu an için bir kısa vadeli trendin devamı olaraktan izleyeceğimiz bir süreç olaraktan geçiyor. Bundan sonra 14.800 ve 15.200 dirençlerini, ana dirençlerini takip ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki biraz daha işte yarınki Jackson Hole toplantısı da işin içerisinde etkili olacak. Çünkü bu hafta yurt dışından özellikle PCA, Nvidia bilançosunu ve Jackson Hole'u takip ediyorduk. İkisini atlattık. Açıkçası hani PCA verileri zaten beklentilere paralel geldiği için pek bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Nvidia bilançosu yaklaşık 11-12 tane bilançodan beri hep beklentinin üstünde açıklamaya devam ediyordu. Burada da o seriyi bozmadı. Beklentileri karşıladı ve en azından piyasaya şu an için yapay zeka tarafında herhangi bir gidişatta problem olmadığı konusunda bir veri sağlamış oldu ki zaten bugün ayrışan tarafta Avrupa'ya baktığımızda Amerika tarafı ayrışan tarafta bir fiyatlama teknoloji hisseleriyle beraber devam ediyor. Eğer ki yarın Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh eğer ki geçtiğimiz hafta itibariyle o da gündemimize geldi. İşte bu tahvillerdeki geri alım süreci biliyorsunuz piyasayı ikna edememişti orada. Şimdi yarın bu süreci nasıl tamamlayacak? Ona ilişkin haberleri piyasaya iyi bir şekilde anlatabilirse, ikna edebilirse biz önümüzdeki hafta daha rahatlayan bir piyasa ile beraber devam ederiz diye düşünüyoruz. Ondan sonra zaten bizim pazartesi büyüme verilerimiz açıklanacak. Ardından yine hafta enflasyon verilerimiz açıklanacak. Bunlarla beraber bizim Merkez Bankamız bu yurt dışındaki konjonktürle beraber faiz indirimlerine ne denli gidecek ve piyasadaki likidite ayarlamasını hangi yönde yapacak? Bunların soru işaretlerini aramaya çalışacağız açıkçası. Diğer taraftan selektif kredilerin de açılması, buraya piyasayı rahatlatıcı hamlelerin gelmesi de olumlu haberler olaraktan karşılıyoruz ki en azından burada çarkların dönmesi için sıkışan reel piyasanın, reel sektörün biraz daha önümüzdeki süreçte rahatlamasına yol açabilecek bir durumu sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Ama topyekin yükseliş için tamamıyla bizim özellikle Merkez Bankası'nın toplantılarda vereceği mesajlar çokça önemli olacak diyebiliriz. Orada da bankacılık ve bankacılıktan sonra zincirleme olaraktan sanayi endeksinin de artık bir katkı vererekten yükselişini konuşabileceğimiz bir döneme girebiliriz diye düşünüyoruz. Burada da daha çok zirve seviyelerinde yani 15.200'de bu durumu konuşacağız.
Çünkü dediğim gibi o kadar hızlı gelişiyor ki her şey,

0: Rusya-Ukrayna uzun zamandan beri bölgesel bir savaş olarak kalmasına rağmen şu an için tekrardan alevlenmiş ve gündeme oturmuş durumda neredeyse. Haber kanallarında sıkça görmeye başladık yine. O yüzden 15.200'e yurt dışında durum nasıl, ona göre tekrardan değerlendireceğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi konuşacak o kadar çok şey var ki sizi de bölmek istemem ama Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım, devam edelim sohbetimize Serdar Bey. Borsa.
2: İki, bir, gong.
1: Ve BIST 100 endeksi haftanın 4. işlem gününü 14.575 puandan tamamlıyor. %0.24'lük bir geri çekilme var. BIST 100 endeksi gün içerisinde 14.500'ün altına sarkmadı bugün. En yüksek 14.688 seviyelerini test etti. İşlem hacmi de 180.7 milyar TL'ye işaret ediyor. Hemen Serdar Bey ile sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Serdar Bey, 100 şirkete de baktığımızda Halkbank tavan olmaya yakın bir kapanış gerçekleşti. Pasifik Üreji'yi görüyoruz. Patek, Katılım Evim, Efor gibi hisseler yükselişe destek verdi olarak görüyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bu kapanışı?
0: Biraz daha her hissenin, her şirketin kendi teknik döngüsü içerisinde bir fiyatlama diyebiliriz. Özellikle hani BIST 100 dışı hisselerde bu görünüm daha hakim. Ana tahtalarda özellikle biraz daha satıcılı bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi 14.200'ün üstünde kaldığımız için en azından bu trendin devamından şu an için bahsedebiliyoruz. Ama diğer taraftansa özellikle burada işte enflasyon rakamları da önümüzdeki haftalar bizim için içerideki haber akışı için belirleyici olacak bu süreçte. Oradaki rakamların yine beklentinin altında gelmesiyle beraber bize bir süreç yaşatacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer taraftansa özellikle umudumuz tabii ki hep o yönde. Yani savaşların bitip petrolün soğumaya geçmeye, yani 70-80 dolar aralığına inmesiyle beraber bizim dünyadaki diğer ülkelere göre enflasyon ve faiz denkleminde daha hızlı bir şekilde duruma adapte olup faiz indirimlerine ve likiditeyi sağlama koşullarında daha iyi performans gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Ve bu da hisselere tabii ki yansıyacaktır. Aynı şekilde bilançolara yansıyacaktır. Ekonominin daha hızlı toparlanmasına yansıyacaktır. Zaten onu da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biliyorsunuz fonlara ilişkin düzenleme de var. Yabancılar bunu bekliyor. Biraz daha MSCI tarafında Kasım değerlendirmesi var. Ama yabancı şirketlerinde özellikle geçtiğimiz dönemlerde iki yabancı şirketin daha SPK'dan işlem izni aldığını biliyoruz ve şu an için başlamadığını biliyoruz. Bir ilgisi olduğunu gösteriyor bu da bize yabancının. Ama koşulların sağlanması, piyasa dengesinin sağlanmasıyla beraber tekrardan bu yabancı girişini ülke içerisinde gözlemleyebileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Bu da zaten borsanın yükselmesi neye bağlı? Tamamıyla para girişine bağlı. Hatta geçtiğimiz haftalarda da yine onu konuşuyorduk. Likitte sıkışmasından bahsediyorduk. Burada yine bir para girişi, evet, ufak da olsa oldu ama bizim daha hani şirketlerimizin o istediğimiz veyahut da hak ettiği fiyatlamayı görebilmesi için burada biraz daha fazla talep, biraz daha fazla giriş olması gerekiyor açıkçası.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz.

0: Türkiye ile Suriye arasında ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için temaslar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Şam programında ticaret, yatırım, gümrük ve yeniden imar başlıkları ele alındı. İki ülkenin iş dünyası temsilcileri de yeni işbirliği imkanları için bir araya geldi. Türkiye-Suriye ticaretinde hedefse 10 milyar dolar.
1: Türkiye'den tam 200 kişilik bir iş insanları heyetiyle geldik.

0: Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ilişkilerin yeniden inşası için Şam'da önemli temaslar gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyeli yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
1: Türkiye-Suriye Genel Ticaret Heyeti toplantısındayız.
0: Ticaretten yatırıma, gümrüklerden ortak üretime birçok başlığın ele alındığı görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi öne çıktı. Bolat'ın Şam'daki ilk temaslarından biri Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şağarlı oldu. İki bakanın görüşmesinde ticaretin artırılması ve karşılıklı yatırımların önünün açılması ele alındı. Gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması, ulaştırma hatlarıyla bankacılık ve finans alanlarındaki işbirliği de masadaki başlıklar arasındaydı.
1: Devlet kurumları çalışıyor ve kurumsal kapasiteler arttırılıyor. Biz ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
0: Ekonomi yönetimleri arasındaki görüşmelerin ardından temaslar iş dünyasıyla devam etti. Türk ve Suriyeli şirketler genel ticaret heyeti programında yeni ticaret ve yatırım imkanlarını değerlendirdi. Ortak üretim projelerinin geliştirilmesi ve iki ülke şirketlerinin üçüncü pazarlarda birlikte hareket etmesi üzerinde duruldu. Yatırım başlığının bir diğer ayağını ise Suriye'nin yeniden imar süreci oluşturdu. İnşaattan enerjiye, ulaştırmadan sanayiye Türk şirketlerinin yeniden yapılanma sürecinde üstlenebileceği rol ele alındı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini uzun vadeli bir işbirliğine dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti.
2: Türkiye ve Suriye ekonomileri entegre bir ekonomi, halklarımızın entegre olduğu gibi.
0: Şam temaslarının son duraklarından biri de 63. Uluslararası Şam Fuarı oldu. Bolat fuarın açılış törenine katıldı. Türk firmaları da farklı sektörlerdeki ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtarak Suriyeli iş insanlarıyla yeni ticari bağlantılar için bir araya geldi.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat 63. Uluslararası Şam Fuarı'nda Apara'nın sorularını yanıtladı. Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. Yılın ilk 7 ayında Suriye ile ticaret hacminin %16 arttığını söyledi. Detaylar röportajımızda.
4: Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2025'te %2,6 milyar dolara ulaştı. %69,6 artarak hem ticaret hacmi açısından hem de ihracat açısından önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler? Bu artışın devamı için hangi adımlar atılmalı?
2: Şimdi Suriye 14 yıllık bir iç savaşı geride bıraktı. 1 milyona yakın can kaybı ve büyük bir fiziki yıkım. Despot bir diktatöryel rejimin, yönetimin halkına yönelttiği baskıların sonucu olarak meydana geldi. Büyük bir bölünme tehlikesi yaşadı 14 yıl boyunca. Terör örgütleri cirit attı ve anarşik eylemler yaptılar. Oradan buraya 8 Aralık 2024 devrimi bir hürriyet ve bağımsızlık devrimi olarak başarıldı. O günden bugüne de siyasi istikrar, toprak bütünlüğü, milli birlik sağlanmış oldu. Şimdi sıra ekonomik gelişmede. Bunun için de yatırıma, üretime, ticarete ihtiyaç var. Komşu ülkelerle ticareti arttırmaya ihtiyaç var. Ortaklığa, güç birliğine ihtiyaç var. Ve Türkiye gerek iç savaş sırasında misafir ettiği 4 milyon Suriyeli'ye gösterdiği âli cenaplıkla, gerekse Suriye'deki birçok bölgenin ihtiyaçlarına tek başına ticaret yoluyla karşılamak suretiyle burada hayatiyetin ve ekonomik hayatın devamını sağladı. Devrimden sonra da bütün Suriye bölgeleri ticarete, yatırıma, üretime açıldı. Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı. Toplam dış ticaretimiz geçen yıl 3 milyar 720 milyon dolara ulaştı. %42'lik toplam bir artıştı bu. Ve bu yılda ilk 7 ayda %16'lık bir artış başarıldı. Tabii yeni dönemde yeni bağlantı

0: da ortaya çıkıyor. Suriye uluslararası izolasyondan kurtulmuş vaziyette. Özellikle Batı dünyasından gelen ambargolar bugünlerde resmen kaldırıldı. Bunlar Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri için ümit ederiz ki yeni finans kaynaklarının da ülkeye gelmesine ve ticari faaliyetler açısından mali ilişkilerinde, bankacılık ilişkilerinde başlamasını sağlayacaktır. Bu da ekonomik gelişmeyi hızlandıracaktır, yatırımları hızlandıracaktır. Gümrük alanında güçlü bir işbirliğimiz var. 9 tane sınır kapımız içinden 6 tanesi faal durumda. Nusaybin Kamışlı'yı da yıl sonuna kadar açma konusunda mutabık kaldık. Daha da önemlisi ikili ticaret artıyor. Ondan da önemlisi uluslararası ticaret için transit koridorları açıldı. Geçen yıl başladı. Suudi Arabistan'ın da bu yıl devreye girmesiyle Nisan ayında Körfez Savaşı'ndan sonra artık Türkiye, Suriye kavşak ülkeler olarak bütün Orta Doğu ve Körfez ülkelerine karayolu taşımacılığı ile ihtiyaçları karşılama noktasında büyük bir geçiş ülkeleri haline geldiler. Bunlar uluslararası ulaşım koridoruna dönüştü. Ayrıca Körfez'in ve Hürmüz Boğazı'nın enerji geçişlerine ve diğer mal geçişlerine kapalı olması nedeniyle enerji koridorları da yine Türkiye ve Suriye üzerinden boru hatları yoluyla projelendirilme fikirleri ve inisiyatifleri güçlü bir şekilde konuşuluyor. Ülkeler ve hükümetler arasında bunlar projelendiriliyor. Bu anlamda da Suriye'nin ekonomik gelişmesinde bu yeni gelişmelerin büyük bir faydası olacak.
1: Peki efendim, Suriye'nin inşasında Türkiye nasıl bir rol üstlenecek? Yeniden inşada Türkiye Körfez, Çin ve Batılı şirketlerle rekabet mi edecek, yoksa ortaklık mı kuracak?
0: Şimdi tabii her şey Suriye hükümetinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı projelere bağlı. Bu noktada müşavirlik firmalarına devreye girecek, ihale edilecek. Türk müşavirlik firmaları da çok güçlü. 3,5 milyar dolarlık 3000'den fazla müşavirlik projesi kazanmışlardı. Suriye halkının, Suriye hükümetinin ihtiyaç duyduğu, hazırladığı projeler çalışılacak ve tabii buradaki gerek kendi yerli sektörü gerekse uluslararası ihaleler olarak bunlar projelendirilip ihaleye çıkılacaktır. Bizim Türk müteahhitleri de hem yakınlık itibariyle hem tecrübe ve uzmanlık itibariyle ve dünyada 567 milyar dolarlık proje iş bitirmesiyle bu projelerde yer alacaktır. Buna inanıyoruz. Bu noktada tabii Suriye hükümetinin inisiyatifleri ve kararları da belirleyici olacaktır.
1: Peki Türkiye, Suriye sınırında ortak sanayi endüstri bölgeleri gündemde mi? Bu bölgelerde Türk şirketlerine özel teşvik veya avantaj sağlanması konuşuluyor mu? Suriye Gümrük İdaresi Başkanı'yla da bir görüşme olmuştu.
0: Bugün de görüştük. Bir ay içinde 3 defa bir araya geldik. Tabii ekonomik ilişkilerimizin gümrük işlemleri boyutunu ve gümrük idareleri boyutlarını onlarla görüşüyoruz. Bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Suriye'deki organize sanayi bölgeleri işbirlikleri alanında müzakereler yürütüyorlar. Bizim de bu gelişlerimiz ve onların bize gelişlerinde bu konular gündeme geliyor. Onların teklifleri oluyor. Bizim karşı tekliflerimiz oluyor. Yani zaten Türkiye ve Suriye ekonomileri entegre bir ekonomi. Halklarımızın entegre olduğu gibi ve akrabalık, dostluk, kardeşlik boyutu olduğu gibi ticaretten yatırıma doğru, üretime doğru işbirlikleri artacak. Yatırım ve üretim işbirliği arttıkça dış ticaretin de katlanarak büyüdüğünü göreceğiz.
1: Efendim, son olarak da fuarla ilgili sormak istiyorum. Şam Uluslararası Fuarı Türkiye-Suriye ticaretinde nasıl bir rol üstlenecek? Fuardan somut bir anlaşma ve yeni yatırım beklentiniz var mı?
0: Bu fuar 14 yıldır yapılamıyordu. Geçen yıl 2025 yılı Ağustos ayında 62.si düzenlendi. Devrimden hemen 8 ay sonraydı. Yeni dönemin sembolü olarak önem atfediyordu. Ve biz Türkiye olarak buradayız, yanınızdayız. Ürünlerimizle, müteşebbislerimizle ve hükümet ve millet olarak güçlü desteğimizle yeni Suriye'yi her alanda desteklemeye devam edeceğiz mesajını verdik. 1000 metrekarelik bu salonda Türk pavilyonu fuarda en büyük misafir ülke pavilyonuydu. Bu yılda benzer şekilde 200 kişilik bir heyetle 33 firmanın stand katılımıyla fuarda yerimizi aldık. Bakan meslektaşlarımla, yatırım idaresi başkanı, ekonomi ticaret bakanı, gümrük limanlar idaresi başkanı, iş adamları arasındaki iş forumu, yuvarlak masa toplantıları, yeni kurulan Şam Global Ekonomi Forumu'nun kuruluş toplantısı ve basın toplantısı şeklinde tam 9 faaliyet yaptık. 10.sü olarak da Türkiye Holü'nün açılışını gerçekleştirdik. Ben teşekkür ederim.
2: Merkez Bankası rezervleri güçlü seyrini sürdürüyor. Resmi rezerv varlıkları 21 Ağustos haftasında 188.4 milyar dolara çıktı. Öte yandan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında bakiye sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. Detaylarına bakalım.
3: Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş devam ediyor. Toplam rezervler 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4.9 milyar dolar artarak 188.4 milyar dolara çıktı. Aynı haftada net rezervler ise 66.9 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde 1.7 milyar dolar artışla 55.9 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki artışın yanında bankacılık tarafında da dikkat çeken bir eşik geride kaldı. 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduatta bakiye sıfırlandı.
4: Mali disiplinin tesis edildiği evre.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarındaki işlemleri de haftanın öne çıkan verileri arasındaydı. Yurt dışında yerleşikler 21 Ağustos haftasında 150.2 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancıların hisse senedi stoğu 43.1 milyar dolara yükseldi. Tahvil tarafında ise satışlar ikinci haftaya taşındı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 1.2 milyon dolar dip satışı gerçekleştirdi.
2: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 2026'nın başından bu yana yükselişini sürdürürken endeksin getirisi %30'a yaklaştı. Ağustos ayında da yükselişini sürdüren BIST gözler 11 Mayıs'ta görülen 15.200 puanın üzerindeki zirvenin yeniden aşılıp aşılamayacağına çevrildi. Para politikası, enflasyon görünümü, şirket bilançoları ve küresel piyasalardaki gelişmeler endeksin seyri açısından nasıl bir belirleyici olacak? BIST yükseliş yeni zirveyi getirir mi? Haberimizde detaylarına bakalım.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 2026'nın başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Endeksin yılbaşından bu yana getirisi %30'a yaklaştı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların yıl boyunca gösterdiği ilgi ana endekslerdeki performansa da yansıdı. BIST 30'un yılbaşından bu yana getirisi yaklaşık %37,31'e çıkarken BIST 500'ün getirisi ise yaklaşık %30,47 seviyelerine işaret ediyor. Endeksteki yükseliş Ağustos ayının son haftasında da devam etti. 14.600 seviyelerinin üzerini test eden endekste Ağustos ayının performansı da yaklaşık %8'lik değer kazancı öne çıktı.
5: 14.620 seviyesinin üzerinde endekste bir kalıcılık sağlanabilirse risk iştahının giderek arttığını, notlarıma baktığımda da 14.873 ve 15.202 TL bazı

0: tarihi zirve noktası var. Buraya doğru bir atak yapabilme olasılığını oldukça güçlü görüyorum. Endeksin 14.300 seviyesinin altına sarkmadığı süre içerisinde yukarı yönlü hareketlerin güçlenerek devam etmesi beklenebilir.
1: Sektörel ayrışmada yılın başından bu yana ayrışmaya bakıldığında finansal kiralama faktörünün yaklaşık %217 yükselerek diğer sektör endekslerinden belirgin biçimde ayrıştı. BIST teknoloji endeksi yılın başından bu yana yaklaşık %76, BIST sanayide %44 yükseldi. Bankacılık endeksi ise yaklaşık %0,29'luk yükseliş kaydetti. Merkez Bankası'nın piyasaya likiditesini destekleyen hamlesi özellikle bankacılık hisselerinde etkisini gösterdi. Endekste aylık getiri yaklaşık %10 oldu.
2: 15.300 tarihi zirveye gitmemiz için aramızdaki tek kalan engel 14.700 ara direnci. 14.700'ü de şu haftaki hani işte fon akımı momentumla zorladık ama yeterli orada bir akım yakalayamadık ve oradan geri geldik. Şimdi 14.300-14.700 arası biraz bir yön arayışı haftanın geri kalanında olabilir.
1: BIST 100'de bundan sonraki seyir açısından Türkiye'de para politikası, enflasyon görünümü ve şirketlerin finansal sonuçlarının yanı sıra küresel piyasalardaki gelişmeler de önem taşıyor. ABD-İran gerilimi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketler küresel risk iştahı üzerinden BIST 100 endeksi üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor. BIST endeksinde 11 Mayıs'ta 15.200 puanın üzerinde görülen zirvenin ardından piyasanın önündeki temel soru yükselişin yeni zirvelere taşınıp taşınamayacağı olmaya devam ediyor.
3: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Devler Ligi bileti kulübün kasasına da yansıdı. Sarı lacivertliler yaklaşık 32 milyon euroluk geliri garantilerken sportif başarıların etkisi borsadan sponsorluk gelirlerine kadar uzanıyor. Detaylarına bakalım.
1: Fenerbahçe 18 yıllık hasretine son verdi. Şampiyonlar Ligi'ne dönüş sportif başarının yanında önemli bir ekonomik kazanımı da beraberinde getirdi. Lyon'u eleyerek Devler Ligi'nde lig aşamasına kalan Sarı Lacivertliler UEFA'dan milyonlarca euroluk gelirin kapısını açtı. Fenerbahçe playoff aşamasına ulaşmasıyla 4.3 milyon euroyu garantiledi. Lyon engelinin aşılmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi katılım payı olarak 18.62 milyon euro daha kulübün kasasına girecek. Ancak Devler Ligi'nin ekonomik getirisi bununla sınırlı değil. Lig aşamasında alınacak her galibiyet 2.1 milyon euro, her beraberlik ise 700 bin euro ek gelir sağlayacak. Fenerbahçe'nin turnuvadaki performansına göre toplam kazancının 40 milyon euroyu aşabileceği hesaplanıyor. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi bileti borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hisseleri güne %8'in üzerinde yükselişle başladı. Sportif başarıyla birlikte UEFA gelirleri, maç günü hasılatı, sponsorluk ve ticari gelirler de kulüp ekonomisi açısından öne çıkıyor.

0: Astor Enerji CFO'su Olcay Doğan şirketin ikinci çeyrek bilançosunu A paraya değerlendirdi. Bu yıl için 1.1 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini söyleyen Doğan, 3 ve 4. çeyrekte daha güçlü bir büyüme olacağını vurguladı. Ayrıca Suriye'deki enerji yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Suriye'nin önemli enerji tedarikçilerinden olacağız dedi. Ahmet Tunan Şimşek'in röportajını izliyoruz.
1: Efendim hoş geldiniz. Astor Enerji ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 9,3 milyar lira yakın satış geliri ve 2,7 milyar lira net kar açıklandı. İlk yarıya baktığımızda 20 milyar liraya yakın bir gelir söz konusu. İkinci çeyrekte net kar yıllık bazda %125'e yakın oranda arttı. Öncelikle bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Toplantımıza da yatırımcı toplantımıza da hoş geldiniz. İlk yarı yıl finansallarımızı açıkladık. Oldukça güçlü karlılık büyümemiz söz konusu. Satışlarda da %7'ye yakın bir büyümemiz var. Ya, dolar bazında baktığımızda 413 milyon dolar civarında bir ciro gerçekleştirmiş durumdayız.

0: EBITDA marjımız %35'ler seviyesinde. EBITDA marjımızda artış sürecimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bizim yıl sonu itibariyle 1.1 milyar dolarlık bir ciro hedefimiz var. İlk yarı yılı tamamladık. Üçüncü çeyrekteki büyümemiz ve dördüncü çeyrekteki büyümemiz çok daha güçlü gelecek. Önemli bir backlogumuz var. Bekleyen sipariş stoğumuz var. Şu anda 1.9 milyar dolarlık bizim bekleyen siparişimiz var. Ve bunun 1.3 milyar dolarlık kısmı Amerika siparişlerinden oluşuyor. Ve bu siparişler 2026 yılı son çeyrekten itibaren teslimlerine başlayacağız. 27 yılı, 28 yılı, 29 yılına varan terminli siparişlerimiz söz konusu. Burada yeni siparişler almaya devam ediyoruz. Yeni müşteriler kazanmaya devam ediyoruz Amerika tarafında da. Güçlü büyümemizi 3. 4. çeyrekte de Astor Enerji olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Peki şimdi siz de bahsettiniz, bekleyen siparişler yaklaşık 1,9 milyar dolar civarında. Özellikle yurt dışı ve güç trafosu siparişlerin ağırlığı düşünüldüğünde arz yeterli mi, kapasite artışına gidilecek mi?
0: Ahmet Bey, tabii biz burada çok büyük bir kapasite artışı yatırımı yapıyoruz. Birinci, ikinci faz yatırımımızı tamamladık geçen sene. Bu yıl başı itibariyle de üçüncü, dördüncü faz yatırımlarımıza başladık. Yani üçüncü, dördüncü fazda biz hem güç trafosu kapasitemizi artırıyoruz hem de güç trafosu mekanik fabrikamızı kapasitemizi artırıyoruz. Orada şu anda bizim 32 bin envalık civarında bir üretim kapasitemiz var güç trafolarında. Onu 102 bin envaya çıkartıyoruz. Yani %250 civarında bir kapasite artışı gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten son derece önemli. Çünkü sektörde termin süreleri oldukça uzamış durumda. Yani 3 yıla, 4 yıla varan termin süreleri var. Biz bu yatırımımızla termin sürelerimizi oldukça geriye çekmiş olacağız. Şu anda bizde de 1,5 yıla varmış durumda termin süreleri. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla beraber önemli bir kapasiteye ulaşacağız. Tabii bu bizim için önemli bir avantaj, önemli bir rekabet avantajı yaratıyor. Amerika'dan aldığımız siparişleri de yeni fabrikamızda yapacağımız üretimlerle gerçekleştireceğiz. Burada biz yatırım yapmaya devam ediyoruz, büyümeye devam ediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 250 milyon doları buluyor şu anda. 3. 4. faz kapsamında yaptığımız yatırım. Yıl sonu itibariyle tamamlayıp yılbaşı itibariyle de 2027 başında da üretime başlamayı hedefliyoruz. Bu gerçekten ülkemiz ekonomisi açısından da şirketimiz açısından da çok önemli bir yatırım. Burada yapacağımız yatırımla beraber bizim toplam ciromuz yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine gelecek. Önümüzdeki 3 yıllık periyotta da yani bu seviyelere gelmeyi hedefliyoruz. Tabii yatırım bittikten sonra %60 ramp up'la başlayıp daha sonra kapasite kullanım oranları artarak bu ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii yeni müşteri kazanımı konusunda, yeni ülkelerle çalışma konusunda da satış ekiplerimiz şu anda önemli çalışmalar yapıyor. Tabii Suriye tarafındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu anda da Suriye'de bir enerji fuarı var biliyorsunuz. Orada enerji yatırımları değerlendiriliyor. Global firmaların, lokal firmaların oradaki yatırım planları değerlendiriliyor. Biz orada da önemli tedarikçilerden bir tanesi olacağız. Önemli bir kapasitemiz var. Termin sürelerimiz oldukça kısa. Yani bu bizi önümüzdeki dönemde hem cirolarımıza hem de karlılıklarımıza çok ciddi, çok önemli katkılar sağlayacak Ahmet Bey.
1: Efendim, Astor Enerji kısa süre önce, birkaç hafta önce TİH'in 11 adet mobil hibrit modülü ihalesinde 351 milyon liralık sözleşmeye imza attı. Bu ihale şirketin bu yıl, önümüzdeki yıl gelirlerine nasıl yansıyacak?
0: Tabii TİH bizim kamu tarafında önemli müşterilerimizden bir tanesi. Türkiye'de dağıtım şirketleriyle çalışıyoruz. Onların önemli tedarikçilerinden bir tanesiyiz. TİH'in ihalelerine giriyoruz. Oradan önemli pay alıyoruz. Ya biz yurt içindeki pazar payımızı hiçbir zaman kaybetmek istemiyoruz. Yurt içindeki müşterilerimize satış yapmaya devam edeceğiz. Yurt içindeki stratejik bir ürün çünkü gerçekten transformatör. Astor Enerji olarak biz yurt içi üretimle büyüdük. Ya buradaki TİH'in yatırımları, dağıtım şirketlerimizin yatırımları, GESRES'i yatırımı yapan EPC firmaları, enerji yatırımcılarının yatırımlarında biz ana tedarikçilerden birisi olmaya devam edeceğiz. Astor gerçekten güçlü bir marka. Ar-Ge'ye son derece önem veriyoruz. O anlamda Türkiye'de de satışlarımız, yatırımlarımız devam edecek. Kamu ihalelerine de girmeye devam edeceğiz. Şu anda bizim toplam satışlarımız içinde yaklaşık %10'a sahip ortalama baktığımızda kamuya yaptığımız satışlar. Tabi burada yatırım planlarına göre ihalelere TİH'in kamu kuruluşlarının girmeye devam edeceğiz. Orası da bizim önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi.
1: Peki son sorum, yurt içi pazar payı ve ihracattaki payınızı hangi seviyelere çıkaracaksınız önümüzdeki dönemlerde?
0: Tabii yurt içinde

Talep belli. Tabii Enerji Bakanlığımızın açıklamaları var. Orta vadede enerji yatırımlarımız Türkiye'de artmaya devam edecek. Özellikle yenilenebilir tarafta. Veri merkezi yatırımları devam ediyor. Endüstriyel tesislerimizin fabrika yatırımları var. Onlara giriyoruz tabii. Oradan pay alıyoruz. Bizim şu anda ihracatın payı %45'ler seviyesine geldi. Yani ilk yarı yıl itibariyle baktığımızda bilanço döneminde %45'ler seviyesinde bir ihracat payımız var. Yıl sonu hedefimiz %52'ler seviyesi. Ama çok kısa vadede biz %70'ler seviyesine çıkmayı hedefliyoruz ihracatta. Biz önümüzdeki yıl 450 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştireceğiz. Tam kapasiteye ulaştığımız dönemde de 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor olacağız. Ya bu da hem Astor Enerji olarak uluslararası alanda bizim gücümüzü ortaya koyacak. Hem de ülkemizin bu alandaki ihracat tarafındaki gücünü ortaya koyacak. Yani yeni yatırımla beraber oradaki payımızı daha da yukarı seviyelere taşıyacağız Ahmet Bey.

0: Altında yükseliş eğilimi yeniden güç kazanıyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası dalgalı bir seyir izleyen değerli metal kayıplarını telafi etti. Altının yönünde şimdi Fed'in vereceği mesajlar belirleyici olacak. Piyasalar Jackson Hole'de Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı konuşmaya odaklandı.
1: Altında yön yeniden yukarı döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon verilerinin ardından ilk tepki olarak gerileyen ons altın kayıplarını telafi ederek yeniden yükselişe geçti. Değerli metal 4600 doların üzerini gördü. Fiyatlamaların merkezinde Fed'in yakından takip ettiği PCE verileri vardı. Manşet PCE beklentilerin üzerinde gelirken çekirdek PCE tahminlere paralel gerçekleşti. Veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.
2: Altın fiyatlarını en kötü geriye bıraktığımızı düşünüyorum. Özellikle yaz ayları her zaman uyku dönemi olarak geçmiştir. Bu kalıcı yükselişin başlangıcı mı, bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha geri çekilme ve düzeltme görebiliriz. Özellikle ABD tarafında tahvil faizlerinin ciddi manada yüksek seyrediyor olması, evet, altının şu aşamada başa çıkması gereken zorlukların başında geliyor ama orta ve uzun vadede ben bu tarafta bir sorun görmüyorum.
1: Altında yükselişi besleyen bir diğer başlıksa Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. Bütçe açığı, yükselen borçlanma maliyetleri ve doların seyrine ilişkin beklentiler değerli metale yönelik talebi destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik adımları da fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar arasında. Şimdi piyasaların odağında Jackson Hole var. Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon, faizler ve para politikasının seyrine ilişkin vereceği mesajlar bekleniyor. Warsh'un açıklamaları altında yeni yön arayışı açısından da yakından takip edilecek.
0: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, emtia piyasalarındaki son gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri değerlendirdi.
3: Burada Jackson Hole'dan gelecek mesajlar oldukça önemli. Çok iyimser bir açıklama gelir mi? Çok iyimser bir açıklama gelme ihtimalini çok fazla düşünmüyorum. Yani piyasaları yönlendirecek, piyasalarda iyimserliği arttıracak bir açıklama gelmeyecektir. Bu anlamda da kısmen dediğim gibi nötr bir açıklama gelecektir. Enflasyon vurgusu olacaktır. Bunun da bir miktar kar satışlarına yol açabileceğini düşünüyorum. Bu da ons altın tarafında bizi 4550 seviyelerine çekebilir. Tabii buradaki büyümenin zayıf olması, küresel büyümede yavaşlama beklentileri burada endüstriyel metaller tarafında baskı oluşturuyor. Gümüş, platin ve paladyum tarafında da bu etkiyi görüyoruz. Kıymetli metaller tarafında, endüstriyel metalde, endüstriyel alanda daha fazla kullanılanlarda. Tabii burada her ne kadar ekonomide iyimser olacağız diyorsak da yani artık yavaş yavaş faiz indirimleri konuşulabilir mi seviyesine yakınlaşıyor olsak bile maalesef küresel büyümede yavaşlamayı görüyoruz. En azından gelen veriler bunu gösteriyor. Talep tarafı zayıf. Talep tarafı zayıf oldukça da bu gümüş, platin, paladyum gibi var emtialarda yukarı yönlü seyirler görmek çok kolay değil. Zaten bunu gümüş fiyatlarında da görüyoruz. Yani baskı geliyor, yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz. Ki bu seviyeler zaten direnç seviyesiydi. 68-70 dolar bandı önemli seviyelerdi.

0: saat 68-72 dolar bandı diyelim. Burayı geçmekte oldukça zorlanıyor. Keza paladyum tarafının zayıf devam ettiğini görüyoruz. Platin tarafında da toparlanma olsa bile zayıf devam ettiğini görüyoruz ki platin ve paladyum zaten özellikle otomotiv sektörü tarafında yoğun olarak kullanılırlar. Sağlık sektörü tarafında kullanılırlar. Bütün bunların baskısını da küresel büyümedeki yavaşlama da tarafında hissediyoruz. Bu etkiler de bir miktar orada kendini gösteriyor. Gümüş tarafında her ne kadar çok çeşitli kullanımı olmuş olsa bile buradaki etkilerin de keza gene büyümedeki yavaşlamayı hissettirdiğini görüyoruz talep tarafında. Ondan dolayı da ben burada toparlanmalar olsa bile yukarı yönlü bir trend oluşturma ihtimalinin hala düşük olduğunu görüyorum. Sadece bu 3 emtiyada değil, endüstriyel metallerin genelinde bu baskının olduğunu söylememiz mümkün. O yüzden de bu dönem açıkçası endüstriyel metaller için veya endüstriyel alanda kullanılan metaller için çok kolay bir dönem değil. Yatırım yapılacak bir dönem olmadığını söyleyebilirim. Ne zaman ki artık faiz indirimleri konuşmaya başlayacağız, o zaman yavaş yavaş bunlar gene gündeme gelmeye başlayacaktır. Ama şu anda onların döneminin olmadığını söyleyebilirim. Gümüşü belki bir miktar değer enstrümanı özelliğinin de olması nedeniyle belki farklı bir yere koyabiliriz ama orada da bu baskı hissediliyor. Altın gümüş rasyosu tarafında tabii bir miktar daha dengeli bir dönem görebiliriz. Şöyle söyleyeyim, eğer faiz indirim ihtimalleri artıyorsa gümüşteki performansın bir miktar daha güçlenmeye başladığını görebiliriz. Altın gümüş rasyosundaki gerilemeyi görebiliriz. Ama şurası da bir gerçek. Yukarı hareketler veya aşağı hareketler gümüş tarafında daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de bir miktar daha hala vakti var. Hala faiz indirimleri ihtimalinin artmasını bekliyor bu 3 emtia diyebiliriz.
1: Nvidia'nın bilançosu beklentileri aştı. New York borsası Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu ve güçlü çip şirketi hisseleriyle güne yükselişle başladığını takip ettik. Gözler FED Başkanı Warsh'un yarınki konuşmasında olacak. Nvidia bilançosunun detaylarına bakalım. Şirketin geliri yıllık bazda %106 arttı. Veri merkezi gelirleri %117 yükseldi. Gelir 96.2 milyar dolara çıkmış oldu. Düzeltilmiş hisse başına kar 2.22 dolarla 2.10 dolarlık beklentiyi aşmış oldu. Veri merkezi satışları şirket gelirinin %92'sine ulaştı. Brüt kar marjı %75 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi bir değerlendirme de aktaralım. Nvidia'dan gelen güçlü bilançonun ardından yapay zeka sektöründeki güncel görünümü Roto Portföy Yönetim Bölüm Müdürü Didem Maden değerlendirdi. İzleyelim.
2: Tabii ki bilançonun beklenenden iyi gelmesi piyasalar üzerinde olumlu etki yarattı. Öyle de olmasını bekleriz. Çünkü AI tarafında bir balonlu konuşmaları hani her ne kadar biraz eskidiyse de bu konuşma halen devam ediyor ve özellikle burada karlılıklar yeterli olacak mı konuşması devam ediyor. Çünkü AI tarafındaki bu gelişmelerin ilerleyebilmesi için ev şirketlerin ciddi anlamda borçlanma yarattıklarını görüyoruz. Özellikle ihraçlar birlikte piyasada ciddi borçlanmaları söz konusu. Bunları geri ödeyip ödeyemeyecekleri, hangi süre içerisinde ödeyebilecekleri konusu piyasalar üzerinde sürekli bir baskı olarak duruyordu. Nvidia tarafında bu bilançonun beklentilerden iyi gelmesi, karlılık tarafındaki iki katına yakın açıklamalarla bir bilanço açıklanması tabii ki piyasalar üzerinde olumlu etki yarattı. Tüm teknoloji hisseleri açısından hani bu olumlu algılanabilecek bir konu. Zaten Asya tarafında iyi bir açılmaya sebep olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda etkilerinin de diğer endeksler açısından da olumlu olmasını bekleriz. Yani bilançosunu kötü açıklayan bir AI şirketi, yapay zeka tarafında ya da çip tarafında bir şirket aslında genel olarak olmadı. Ancak piyasa bunlara bazen iyi, bazen biraz daha kötü tepki veriyor. Çünkü Piyasayla ilgili beklenti çok yüksek. O da dediğim gibi borçlanmanın çok yüksek olması, sektörün çok hızlı gelişiyor olması, bunu sağlayacak kaynağı yaratmak için piyasada çok ciddi borçlanma yaratıyor olması buna sebep oluyor. Nvidia açısından tabii ki öyle bir şey olmadı. Ancak yani tüm AI tarafı hani artık şey vardır ya, şapkadan tavşan çıkartması değil de daha iyi bir şeyler çıkartması bekleniyor bu sektör açısından. Onun da tabii ki etkilerini piyasa üzerinde volatilite olarak görmeye devam edeceğiz mutlaka. Yani sonuçta zaten Nasdaq olsun, S&P olsun rekorlarına yakın seviyelerde devam eden endeksler. Hani ama burada hani piyasaların önündeki engel nedir? Faizler, yani yüksek faizin olduğu bir yerde şirketlerin gelirlerini arttırması çok mümkün olmayacaktır. Çünkü özellikle yapay zeka tarafında dediğimiz gibi borçlanma ihtiyacı da çok yüksek olduğu için bu ihtiyacı da karşılamak için sürekli artan bir faizden borçlanmalarına sebep olacaktır. Bu da tabii ki şirket bilançolarına orta ve uzun vadede yansıyacak şeylerdir. Ancak hani değerlendirmek de gerekirse hani piyasanın bu şekilde şu an için devam etmesini de bekliyoruz.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. Japonya tarafında TÜFE ve işsizlik, Almanya'da işsizlik, içeride ekonomik güven endeksi, ticaret açığı ve Euro bölgesinde tüketici güveni ve sanayi güvenini takip edeceğiz diyelim. Ve bu akşam Z raporunda bizden bu kadar. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
1: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
3: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etif, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bu erken baş aş.
3: Sen koyun bu yaş.
4: Ay onu bu paçoğuşu ne?
5: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan, her şeyden bahsedeceğiz.
1: Heykeller var.
0: Heykellerden bahsedeceğiz. Tabii ki sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
2: Bu HAL, kısaca Hybrid Assistive Limb Teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, diş iskeleti aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
0: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
2: O biraz farklı.
0: O daha mı farklı?
2: Evet,
0: farklı.
2: O daha çok bir
0: beyinden
2: çip,
0: alıyor,
2: evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimki ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
0: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
2: aynen
0: mi?
2: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar. Topladıktan sonra algılar, büyütür.
0: Bir sonra öğrenme süreci var mı?
2: Kesinlikle.
0: Hem insanın öğrenme
2: hem de
0: makinenin,
2: hem de cihazını. Çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
2: Var. Var.
0: Bu alet bir Japon yapımı bir alet.
2: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
0: Ayak için, ayaklar için.
2: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan, sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
0: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
2: evet,
0: değil mi?
2: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'dan uzaktan takip sistemi
0: Starlink
2: var.
0: Starlink'in de Neuralink. Yani.
2: Neuralink.
0: Endüstriyel tasarım olarak
3: çok eğlenceli,
0: nasıl bir
3: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
0: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
3: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
2: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
0: kaç çok kilo bu şimdi?
2: 13,5 kilo civarı.
0: 13,5 kilo,
2: evet,
0: mu bu?
2: Yani o da çok önemli bir
0: çok
2: şey.
0: Çok azmış ya.
2: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
0: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
2: İkisi birbirini taşıyor aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hybrid Assistive Limb Teknolojisi. Hybrid ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
0: 13,5 kilo.
2: Evet.
0: Neredeyse.

0: bir elektrikli skuter kadar filan bir ağırlığı var.
1: Yani aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
2: Evet. Endüstrinin tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber. Evet. Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
0: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor değil mi?
2: Şöyle, sadece evet, bizim buluş yapma zaten fırsatımız var. Evet. Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
1: hem form,
2: noktada
1: hem fonksiyon,
2: evet,
1: tabii
2: fonksiyonla çok beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
0: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
2: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızda
0: ilgili. Yani mesela bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
2: Doğru.
0: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye, yani Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
0: yani
2: mesela...
0: Şöyle, sanat tek başına bir şey de mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
2: estetik
0: mı sanat yani?
2: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
1: emek,
2: yaklaşmayı, emek ve zamanın, yani orada ben ya bunu,
0: sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
2: Emek, fikir ve emek.
0: Fikir ve
2: benim
0: emek.
2: Bu noktada baktığımda yani
0: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
2: O pek öyle olmuyor işte.
0: Olmuyor öyle.
2: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
1: 33
2: yıllık
1: deneyime sahip.
2: Bu biraz önce konuşuyorduk.
0: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
2: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
0: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
2: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
0: Yani
2: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. Önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
0: Evet.
1: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği için.
2: Ama bence kesinlikle katılıyorum.
1: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor.
2: Kesinlikle.
1: Zaten gelişme başka türlü oluyor
0: başka
1: mu?
0: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
1: Aynen.
0: Büyük bir katastrofi oluyor
1: tabii
0: veya
1: ki,
0: insanların
1: tabii.
0: Başına bir şey
1: bir
0: geliyor.
1: Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi, kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal
0: evet,
1: felaketler.
0: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
1: tabii
0: çıkmış
1: ki.
0: Bir şey
1: aynen
0: değil mi?
1: Öyle. Tabii. %100.
0: Kim neler yaşadı?
1: Evet. Yani Sankai üreticisinin adı. Yani ilk bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem, kendi hikayesinde. Önce gözlemler. Sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu,
0: spor
1: çocuk
0: versiyonları var bunun
1: var,
0: değil mi?
1: Evet. Bel tipi var.
0: Yürümeyi rahatlatıyor falan.
1: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar işte.
0: Bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?

0: yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
1: gerçi bakarsın, sensörler çok ilerledi değil mi?
0: Evet. Yapay aslında zeka şöyle bir ilerledi. Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi,
0: evet,
1: sürekli?
0: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
0: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz lazım.
1: Lazım.
0: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
0: çıkmış.
1: Bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde, aynen, çalışıyor. Kameralardaki,
0: evet,
1: görüntülerden,
0: aynen,
1: yapay zeka nasıl araba,
0: aynen,
1: kullanılacağını,
0: aynen,
1: kendi öğreniyor.
0: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini, ama sistem ona yardımcı
1: peki
0: oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Nasıl deneriz?
0: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam, deneyelim valla.
0: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii tabii.
0: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Nereye takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam, çekelim.
0: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tekme verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
1: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu
0: biraz
1: falan.
0: Önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında
1: öyle
0: hasta
1: mi
0: için daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Ha. Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin
1: olmadığı
0: gelmediğinden
1: yer,
0: bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle. Ha. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3
0: ve şu tarafta da var.
1: O diğer tarafta 3 de orada 6 tane motor,
0: evet,
1: var.
0: Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
2: Cem Bey, ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim.
1: Tamam.
2: Sizin hareketinizde robotun,
1: tamam,
2: hareketi eş zamanlı olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
2: Tamam. Buyurun.
1: Saldırıyor mu?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz, yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin.
1: Evet,
0: şimdi açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor?
0: Evet.
1: Şu? Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize
1: yok,
0: gerek
1: düşünce
0: yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum? Ya
0: bakın.
1: İndir.
2: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Öğrenilen ne
0: bir
1: kadar
0: süreç.
1: Bunun adaptasyonu herhalde
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat
1: seans,
0: kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?

0: saki. Önce.
1: Tamam, neyse, ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler böyle birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslında bakarsanız.
2: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
2: mi?
0: Tabii ki. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. Problem nedir?
1: Mesajı iletemiyor.
0: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii ki. Ve şey, ne diyeyim, efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
1: Evet. Evet, bu ama herhalde daha çok yolu var bunun değil mi? Daha
0: yok. Bayağı.
1: Yok mu? Bayağı. Yok.
0: Bayağı bir
1: bayağı bir şeye geldi. Yani bunu evet. Takıp sokakta
0: onun için değil. Yani onun için şunun için orada şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. Hı. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
2: merdiven
0: değil.
2: Çıkmak vesaire.
1: Evet. Elinin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
1: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır, bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
1: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Onu? Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
1: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda...
0: Şey, pil şurada, yukarıda.
1: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün...
0: Pilinin büyütülmesi değil, sistemin iskeletin büyütülmesi.
1: İskeletin büyütülmesi.
0: İskeletin büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, giren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. Hı-hı. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar robotlaşıyor. Robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
1: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet. Aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
1: Şeyi de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba.
1: Ya ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey, bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine güvenmeden. Sadece
2: AI şey, sanatta da aynı şekilde, sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
1: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
1: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirenlerdenim.
1: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
1: Yani ama yapay
2: sanat
1: zekada,
2: zaten farklı bir
1: yapay
2: bakış
1: zekada
2: sınırsa,
1: çok, yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Yaratıcı
2: burada,
1: olmak
2: burada
1: mı?
2: Burada çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi

0: felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi
1: Yani
0: düşüncesine göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
1: yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde. Bunları nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demez de
0: ya,
1: herhalde.
0: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık, kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında
1: Yok,
0: keşfettiniz
1: onun tabii çok
0: gibi.
1: zoru, ama mesela
0: Bunu yapay zekayla
1: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç
2: Doğru.
1: kası sıkmadan, onu biliyor muydunuz siz?
2: Doğru.
0: Evet.
1: Yani hiç o kası sıkmadan,
2: Evet.
1: sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz
2: Doğru.
1: mesela.
0: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde, çünkü sistem bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var. Sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana. Ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım
1: 3 boyutlu
0: çamurda
1: printerler var şimdi
0: gibi
1: mesela.
0: Değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek istedim? Bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
1: Şimdi
0: Yapay
1: heykelleriniz şeyden taşı
0: tamamen
1: oyarak mı
0: yok,
1: yapıyorsun?
0: çamur, tamamen
1: Çamurdan
0: çamurdan
1: şekillendiriyor.
0: şekillendirerek ve tamamen içleri boş, yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç
1: Ya
0: var.
1: yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
2: Doğru.
0: Ya ben yapay zekayı
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun
2: Çok
0: gibi.
2: az.
0: O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde, yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın
1: Bir
0: hiçbir
1: şey
0: anlamı
1: olmaya
0: kalmıyor.
1: çalışmak çok yanlış değil mi? Neysen olsun
0: Hayır
1: zaten.
0: hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
1: Evet.
0: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
1: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz? Bir
0: Şöyle bir şey var.
1: nasıl yapılıyor ya? Yani bir yere bakılarak mı,
0: Hayır.
1: kafadan mı
0: Tamamen
1: geliyor?
0: kafadan.
1: Önceden
0: Tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi
1: yani
0: var.
1: önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor, yoksa tamamen
0: Hayır.
1: kafada
0: Yani
1: mı
0: ben
1: geliyor?
0: şunu
1: Nasıl
0: söyleyeyim.
1: gelişiyor olay?
0: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman, yani şey gibi bu, orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum, ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani
2: Akıştan
0: birbirimizi
2: bahsediyorsunuz.
0: şekillendiriyoruz.
1: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
2: Ben de.
1: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
0: Ya ben
1: takdir.
0: Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı, hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman.

0: pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
1: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
0: Şu artık yapmıyorum.
1: Artık yapmıyorsun.
0: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
1: ama
0: yapıp...
1: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
0: tamam,
1: yapıyor falan.
0: Kabul, ama... yani o
1: uyuların ve motor şeylerin azalması.
0: Yani sen varken ya.
1: Şey bu değil midir yani?
0: Çok felsefeyi çok zorlamak yani... değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
1: tamam,
0: şunu yapalım.
1: Tamam, o zaman şimdi düşünmemek lazım.
0: Yani. Ay, kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
1: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Hal evet. Mesela. Düşüneceksiniz siz resmi böyle.
0: Doğru, belki o el tipi olan
2: belki olacak.
0: Talip olabilir.
2: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O psikolojik olarak akış flow dedir o. Evet. Ve zaman, mekan,
0: evet,
2: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
0: Aynen öyle.
2: Ve sadece
1: çok bir şey konsantre olduğu zaman.
2: Bir şeye kendini kaptırır. Biz kaptırmak deriz ya Türkçe'de.
0: Kaç saat zaman. Kaptırabilir misiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabiliyorum.
2: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep
0: kesinlikle
2: oluyor. Ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
0: Kesinlikle katılıyorum. kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
1: yani
0: bölümü.
1: Yani şöyle bir şey olsa.
0: O 25 kiloluk
1: çamur. Bunun ileri versiyonu.
0: Evet.
1: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
0: Orada o zaman olur yani. Şöyle bir şey var.
2: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
0: Mutlaka yandık olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
1: Tartışılır. Gene yarı yarıya oluyor bunda. Biraz ayırtıyor.
0: Onun
1: biraz...
0: manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
2: Belki artık başka bir organizma olacak.
0: Evet, olabilir kesinlikle.
2: Bir başka organizma olacak.
1: Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu
2: tabii
1: aletler gelecek artık.
2: Tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi?
2: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
1: Askerler, maskerler
2: evet,
1: değil mi?
2: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size? Mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
1: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
2: çözecekler.
1: Çözecekler değil mi onları?
2: Tabii şöyle bir şey var yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
1: Pahalı bir şey mi bu?
2: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın. Nöroplastise
1: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
2: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
1: bunu
2: öğrenmek.
1: Bunu şöyle göstermişler. Gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
2: Gibi.
1: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
2: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastik. Şimdi düşünün, bu nöroplastisteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastiğe ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastiği efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
0: Motor beceriye evet dönüşebilmesi için.
1: Oraya yer etmesi için.
2: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 50-60.
1: Öyle mi?
2: bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar

0: bir seansta 600 tekrar yapıyorlar.
1: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
0: süreyi kısaltıyor Cemil Bey. Öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastise belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
1: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasını doğrudan bağlantı
0: çok doğrudan
1: varmış,
0: bir ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu açıdan, yani mesela ben tabii 30 küsür senelik hekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama
1: dışarıda bir şeydi böyle.
0: O daha çok estetik bir şeydi, bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek, hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size, metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor. Evet, ama bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete, bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş yapmak doğru. için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca etmesi. Hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı ol. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşma, ben nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Yani, bir yere gideceksin.
0: Bana çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı, nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır, o da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz, ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım, sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve

0: kreatif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
0: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, bir tane istiyorum ben. Sınırsız değil.
0: Endüstri tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir ürün? Ne var mesela?
2: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını
1: arz ediyorum. Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
2: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte
2: çok
1: mesela...
2: net, yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
0: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Çok yapılacak.
0: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte düşünsenize, o zaman beni zaten uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
2: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim hem kontrolde falan.
0: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere şey, bassın diye bekliyoruz.
2: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın
1: yapıyor,
2: şeyler yapıyorlar.
1: Yapıyor.
2: Yani dolayısıyla
1: kullanıyor.
2: Çok evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park
2: evet,
1: ediyor.
2: Park ediyor. Gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
2: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
2: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
2: Çok.
1: Şu anda mesela yapay zekayla masa başı iş bitti.
2: Çok
1: değil
2: az.
1: Mi?
2: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
2: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: Öyle bir şeydi.
2: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara
1: falan. Şimdi iş yapıyor.
2: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı, oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
2: Tabii ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı bir iş yap ya, oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
0: Yani sosyo-kültürel olarak, toplumsal olarak hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki insanlar...
0: Biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
2: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
0: yani
2: de ondan korkuyorum.
0: Nüfusumuz çok fazla, yeter artık.
2: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
2: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır, şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
2: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir
0: herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
0: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
0: Tamam.
2: Yani hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir hayat insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplum

0: yakalama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam. Daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü ettim. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak, bir anlama bağlanamamak.
1: Çünkü teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var.
0: Evet.
1: O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama
0: evet.
1: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
1: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler oluyor falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor kalpten mesela. Pıhtı atıyor. Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten, bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi, trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda. Üçüncüsü,
1: balıklama, suya atlama galiba.
0: Gençlerdeki en önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama, suya atlama maalesef.
1: Yani buradan onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen, görmeseniz de balıklama, atlamak maalesef değecek bir şey değil.
0: Değil, değil ve sonu çok gerçekten...
1: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla, ben bir türlü beceremiyorum ya yani. Onu hani kafamı oraya...
0: Ya, evet yani
1: çok refleksime ters
0: çok gelen. Önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var, gençlik, yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey. Ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup, hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor,
0: problem oluyor.
1: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
0: %100 var.
1: Yani mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
0: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
1: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu, geliyor
0: sinir
1: öyle bir şey değil
0: bunu
1: mi?
0: Bunu hızlandırabiliyoruz artık, eskisi gibi değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu, kök hücreleri çok yakında, çok yakında, belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
1: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi filan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
0: Cemil şeyde. Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman
0: yaşam
1: da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman...
1: Ama
0: şöyle bir şey var. İşte mesela biraz önceki konuya geliyoruz. Gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemin 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: Çok çok yerinde bir tespit. Evet, ama şu anda
2: zaten
0: gelenler onlar.
2: Zaten bunların hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri de aldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil, o kısımda da ilgili. Japonya'yla bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre.
1: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar evet, galiba değil mi?
0: Bir de şöyle, kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden

0: çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum çok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok şey bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe? Yani bir şeyin
2: Değerleneceğini
1: koleksiyonerler mi karar veriyor?
2: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
1: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
2: Umarım gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii.
1: Yani ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
1: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
2: akşam. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
0: 11.
2: 11. Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
1: Çırak var mı?
2: Ben.
1: Şey yok mu başka?
2: Zaten
1: kimse öyle.
2: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe, yaşadıkça.
1: Daha başındayız yani bu işin.
2: Bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
1: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
2: bence
1: yaparsan.
2: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
0: Doğru.
1: Olabilir.
0: Ben de.
2: Teknolojinin
1: ama her ne yapıyorsan mi? Ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birine öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
2: Şöyle
1: var
2: söyleyeyim.
1: Mı
2: daha
1: 11. yılda olsa 30. yılda olsa
2: had noktasında
1: lazım.
2: Daha çok benim için erken gözüyle bakıyorum ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamura şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, canı yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
1: Yok mudur? Vardır illaki.
2: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
1: Evet, hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu, bayağı her şey geçti bir yandan da.
2: Çünkü
1: her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
2: tabii
1: var.
2: Tabii ki yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi evet. Ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
1: Evet. Sizin takım ekip var herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl bir ekip?
0: Ekipsiz olmaz bu, yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ne?
0: Ben oldum ya da ben artık ustayım.
1: Ben yani bir de
0: ben oldum dediğin zaman
2: yandaş
0: bitersiniz.
2: Yandaş buldum kendimi.
0: Yani bizim için öyledir. Her zaman her gün yeni güne öğrenci
1: bir şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir, evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
0: Tabii ki ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
2: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: O heyecan zaten gençliğin

0: De yaşlılığında şeysi o değil mi? Yani
1: doğru.
0: Merak, bir merak etmek. Bir
1: doğru.
0: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
1: Evet.
0: En önemli ölçü bu değil mi?
1: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
0: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
1: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
2: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
0: Yo, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
2: Yo, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
1: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirir yani mesela. Çünkü, bu mesela tam onun karşılığı sizin.
0: Bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı. Evet. Düzelttim mi? O kadar çok şey düzeltmek lazımdır ki.
1: Evet.
0: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik. Ah.
1: Evet. Vallahi çok güzel bir sohbetti.
2: Kesin nasıl geçti
0: fark ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Sakarya 32, Bursa 33, Balıkesir 34. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 39, Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 33, Adana 36, Kahramanmaraş 40. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 29, Karabük 32. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 23. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 34, Şanlıurfa 39, Siirt 36 ve Diyarbakır 38 derece.
1: GSYH, gayri safi yurt içi hasıla. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin fiyat cinsinden toplam değeridir. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar. Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
2: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

Cup, 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde. Üçüncü etap, yarışmacılarımız seçiyor ama butonlar karar veriyor. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Üç etap sonunda şifre cümleyi, şifre kelimeyi bulan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki minik kardeşlerimizi kutluyoruz. Ama tekrar söylüyoruz, kaybeden yok. Kaybeden okulumuz sonraki haftaya eleniyor. Peki, bugün yarışmacılarını tanımaya hazır mısınız? Bakalım kim, hangi okul ve hangi il için yarışacak? Başlıyoruz.

0: adı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatıyoruz ve hemen bu akşamki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Hüsamettin Bey hoş geldiniz.
1: Özlem Hanım hoş geldiniz.
0: Özlem Hanım hemen sizi tanıyoruz. Buyurun.
2: Adım Özlem Süleymanlıgil. İstanbul'da yaşıyorum. Banka çalışanıydım.
0: Emekli miyiz?
2: Evet.
0: Harika. Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
2: Süper. Hakkını veriyorum.
0: Hakkını veriyorsunuz. Evet, neler yapıyorsunuz hakkını verirken?
2: Klasik tiyatro, konser, sinema.
0: Sinema.
2: Müzik. Süper. Ailem, arkadaşlarım falan.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz.
2: Ev işi İstanbul.
0: Ve o zaman konserler, sinema bayağı da şanslısınız o konuda. Değil mi? Sürekli etkinliklerin olduğu büyük bir metropoldeyiz. Güzel. En son hangi filme gittik peki?
2: Yan Yana.
0: Yan Yana. Nasıldı film?
2: Çok güzel. Çok beğendim.
0: Harika.
2: İyi vakit geçirdik.
0: Onun dışında arkadaşlarla beraber geziyoruz. Işte. İstanbul'un keyfini çıkarıyoruz. Evet. Peki neyi yaptınız? Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün bir ili ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz. İnşallah. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Ben hemen Hüsamettin Bey size dönüyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım efendim.
1: İsmim Hüsamettin Arıkan. 1963 Sivas doğumluyum. 2000 yılından itibaren İstanbul'da ikamet ediyorum.
0: Kaç yıldan?
1: 2000 yılından itibaren.
0: Hmm. 26.
1: Evet, bir kamu kuruluşundan güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Emekli oldum.
0: Siz de emeklisiniz.
1: Evet, şu anda herhangi bir işle de uğraşmıyorum. Bazen hanımla gezmeye çıkarız.
0: Peki.
1: İşte senede bir mutlaka bir memlekete gider geliriz. Torunlar var işte, onlarla uğraşıyoruz.
0: Torunlar derken? Kaç torunumuz var?
1: 6 torunumuz var.
0: Maalesef. 6 torun. Evet. Maşallah. Nasıl yaşlar peki? Yaş aralığı?
1: En büyüğü 16, en küçüğü 4 yaşında.
0: Ay maşallah. Bayağı güzel. Evet. Renkli bir ev hayatı.
1: Onlarla da uğraşmak bazen iyi oluyor tabii.
0: Harika. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz. Bugün bir ilk seçeceğiz sizin için. Bir de okul belirleyeceğiz. İnşallah. Bir il ve bir okuldaki öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Özlem Hanım size dönüyorum. Hemen Türkiye haritasını açıyoruz. Ve Türkiye haritasından butona basarak bir il belirlemenizi rica ediyoruz. Basalım lütfen butona. Türkiye haritamız dönmeye başladı. Kayseri'den başladık. Konya dedik. Artvin yukarıya çıktık. Neredeyiz? Çorum dedik. Van. Çok güzel. Van'dayız. Tuşba Koç İlkokulu. Van Tuşba Koç İlkokulu adına yarışacaksınız. Özlem Süleymanlıgil bu bölümde oradaki genç minik kardeşlerimizi temsil edecekler. Hemen Hüsamettin Bey size dönüyoruz. Sizin için Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım size hangi il gelecek? Basalım lütfen butona. Dönmeye başlasın. Karaman'dan geçtik, Tunceli dedik, Bayburt dedik, Şırnak'a geçtik, Tunceli Maraş. Ve Maraş. Siz de Maraş'ı temsil edeceksiniz. Merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu. Hasan Balcı İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza da şimdiden bol şans diliyoruz. Ve hemen hazır mıyız efendim?
2: Hazır mıyız?
0: Hazır efendim. O zaman kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, okulları belirledik, illerimizi seçtik. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Hüsamettin Bey hazırsınız görüyorum ama Özlem Hanım sizinle başlıyorum. 1 ile 25 arasından bir sayı seçmenizi rica ediyoruz.
2: 7 lütfen.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hemen görüyoruz soruyu. Yarı saydan parlak ve değerli bir taş soruyoruz. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Akik.
0: Akik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bir sayı
2: 24
0: belirleyelim.
2: Lütfen.
0: 24.
2: Evet.
0: Hemen iki harfli emniyetli bir kıyıya geçtiniz. Soru

0: başlıyorum. Beyaz.
1: Ak.
0: 10 saniyeniz, başlatayım.
1: Ak.
0: Ak. Doğru yanıt. Harikasınız. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Her bildiğiniz doğru sorunun cevabı 5 puan değerinde. Onu da hatırlatayım. 5-5 toplamaya başladı Özlem Hanım. Kaçta devam edelim?
1: 21.
0: 21. Gidiyoruz 21'e. Gelsin sorumuz. Bakalım ne? İnce, nazik olan. Süremizi
1: kibar.
0: Başlattık.
1: Kibar. Kibar.
0: Kibar. Doğru. Bir böyle tedirgin edebildim mi acaba sizi?
1: Edemezsiniz.
0: Harikasınız. Çok güzel. 3'te 3 dedik. Sizle devam ediyorum. Kaçta onu soruyu açacağız?
1: 8 lütfen.
0: 8 nolu soruyu açıyoruz. Bakalım ne geliyor? Bir tür pamuk. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Akala. Akala.
0: Akala.
1: Aka.
0: Doğru, akala. Tebrik ediyorum. Yarışmalarla, bulmacalarla aranız nasıl?
1: Gayet kelimelerle güzel. Çok aranız, severim. Acayip
0: çok
1: severim.
0: Belli zaten çok sevdiğiniz. Direkt akalayı da yakaladınız.
1: İskambil oynamayı çok severim. Tavla oynamayı çok severim. Okey. Bayılırım. Süper.
0: Harikasınız. Peki o zaman sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ama bir dikkatinizi çekerim. Hiç şifre harf bulamadınız. Şifre bir kelimemiz var. Ve uzun bir kelime seçtik bu bölümde sizler evet. için. Oradan hiç harf bulamadınız. Ona göre dağınık gitmenizi de öneririm. Çünkü amaç sadece bir bölgeyi açmak değil, şifre harfleri de bulmak. Buyurun sizdeyiz.
1: Şifrenin nerede olduğunu görmüyorum değil mi?
0: Görmüyorsunuz, onu biz sakladık.
1: İki.
0: Siz çünkü böyle hep emniyetli kıyılardan gidersiniz. O harfleri bulamazsınız zaten.
1: Peki.
0: Kaç?
1: İki.
0: İki ile geliyoruz. Peki. Hazırsa geliyor sorunuz. Meşgul etmek, eğlenmek sürenizi başlattım.
1: Oyalamak.
0: Oyalamak. Tebrik ediyorum. Doğru. Ve bir de harf buldunuz. A harfini bulduk. İkinci harf olarak A'ymış. Şifre kelimemizin şifre harfi. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 lütfen. Gelsin 5. Yukarıdan aşağıya 2 harf. Kemiklerin toparlak ucu.
1: Başladı mı?
0: Başladı.
1: 10.
0: 10. Doğru. Bir doğru daha yazdık hanenize. Çok iyi gidiyor. Bayağı da fark açılmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 4.
0: 4. Geliyor 4. Buğdaygillerden bir bitki. 10 saniyeyi başlattık.
1: Arpa.
0: Arpa, bu da doğru. Tebrik ediyorum. Hüsamettin Bey, size cevap hakkı bile gelmedi daha. Evet. Özlem Hanım olduğu gibi hiç soluksuz devam ediyor. Bütün harfleri yakaladı, bütün kelimeleri yakaladı. Sizdeyiz Özlem Hanım.
1: Oh.
0: Çok hızlı birinci etap çıkarıyor.
1: Ben 10 numarayı bilmek istiyorum.
0: 10 numaraya gitmek istiyorsunuz. Peki 10 numaraya gidelim. İki harf de oluşuyor ve vilayeti soruyoruz.
1: İl.
0: Tabii ki süremizi başlattık.
1: İl.
0: Böyle bir yarışmacıya çok da kolay geldi cevabımız. İl. Bu arada hatırlatmak istiyorum. 9 ve 25 birer video sorudur. Onları da seçebilirsiniz. Onlarla da ilgili birer görselimiz oluyor. Onları izledikten sonra yanıtlıyorsunuz. Yardımcı da olurlar.
1: Buraya gelecek görsel.
0: Evet, izleyeceğiz. Onu monitörümüzden izleyeceğiz görseli. Hı-hı. Soru oradan gelecek. Ama bunun için 9 ve 25 nolu soruları seçmeniz gerekecek.
1: 9.
0: Seçelim diyorsunuz.
1: Seçin.
0: Peki bakalım, 9 numarada bir video sorumuz var. İzliyoruz nasıl bir görsel geliyor, nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz geliyor. Kızılderili kabilesini soruyoruz. Görüntülerini izlediğiniz Kızılderili kabilesi ne olabilir?
1: Başladı mı?
0: Evet.
1: Apache.
0: Apache. Tebrik ediyorum, Apache doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 11'i bileyim.
0: 11.
1: Bilmeye çalışayım yani.
0: 11'e bakalım. Peki, geliyor. Çarşılarda aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm. Sürenizi başlattık.
1: Arasta.
0: Arasta doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım Hüsamettin Bey? Ya yarışmacımız çok hırslı ve çok bu işlerle ilgili belli ki kendisi. Çok da hızlı yarışıyor. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18 lütfen.
0: 18 nolu soruyu açalım. Geliyor 18 numaralı soru. Eski püskü yırtık giysi. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Muhtemelen palasla başlıyor.
0: Evet ama ne olabilir? Bilemedim. Peki.
1: Hocama
0: cevap hakkı Hüsamettin Bey size geçiyor. Bir harf açacağım. Bir tahmininiz olacak. 10 saniye sürenizi başlatacağım. Hazırsanız palas da olabilir dedi. Ne olabilir bu?
2: Palas part.
0: Part değil.
2: Purt.
0: Değil. Purt da olmadı. Peki. Bakalım bu bir harf daha verelim biz. Bakalım ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyoruz Özlem Hanım. Ne olabilir? Var mı bir tahminimiz? Acaba ne olur burada? Peki. Önemli değil. Biz bir harf açıyoruz. Hüsamettin Bey ikinci kez yakalıyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum. Yarışmanın başından beri ilk kez ikinci şansı yakalıyorsunuz. İyi değerlendirin lütfen. Çünkü ara bayağı açıldı. Süre başladı. Palas.
2: Palas paça.
0: Değil. Ne olabilir? Palası bulduk. Evet, palası çıkarttık ama başka ne olabilir acaba? Bir harf daha açtık. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Bir tahmininiz olacak mı?
1: Palas pala.
0: Palas pala da değil. Pala değil. Ne olabilir Hüsamettin Bey, size geliyorum. Bir harf daha açıyorum. Bir sesli harf koyacaksınız. Palas pa.
2: Palas para.
0: Pa.
2: Pa. Pare.
0: Pare. Palas pare. Süper. Olacaktı yanıtımız. Peki seçme hakkı size geçti. Sizinle evet. Devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? 15. Arayı kapatmak için güzel bir fırsat.
2: Evet, 15.
0: Emniyetli kıyılardan gidin. Sorumuz geliyor. Resim ve fotoğrafta duruş.
2: Poz.
0: Poz doğru. Harikasınız. Hızla Hüsamettin Bey, bir dakika koparmayalım, ben de yarışmada varım diyor. Emniyetli kıyılardan devam edin lütfen Hüsamettin Bey. Sizdeyiz. 14. 14 geliyor. Bakalım 14'te ne var? Masallarda geçen büyülü dağ.
2: Kaf.
0: Kaf dağı. Doğru yanıtı aldık. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açalım size. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 13'te ne soruyoruz? İsviçre'de bir nehir. Sürenizi başlattık.
2: Aer.
0: Aer. Aer okunuş olarak doğru, yazılış olarak da ağır şeklindeydi. Kabul ediyoruz ve Aer cevabıyla sizinle devam ediyoruz. İsviçre'de bir nehir. Buyurun.
2: 19.
0: 19 gidiyoruz hemen. 19 bakalım nerede? Güzel. 4 harf soldan sağa. Film ve fotoğraf baskıları üzerinde görüntüyü oluşturan gümüş partiküller. Böyle çok bozulduğu zaman fotoğrafta çok şey oldu deriz böyle. Ne oldu deriz? Böyle küçük, çok küçük partiküller olur. Bulamadık. Biz bir harf açalım. Özlem Hanım hazırsanız size geliyoruz. Yakalarsınız diye düşünüyorum bu kelimeyi. Ne oldu bu fotoğraf? Hani böyle büyüttüğümüz zaman da olur o. Böyle o ince partiküller resmi biraz bozar.
1: Yok, bilemedim.
0: Biz çok fazla kullanırız. Özellikle bizim sektörde, televizyonda çok fazla kurguda ve görüntüleri tarif etmek için kullanırız ama bakalım bir harf açalım. Hüsamettin Bey bir harf koyacak. Hangi harfi koyacak? Sizdeyiz.
2: Grek.
0: Değil. K değil.
2: Grel. L. Grel.
0: L de değil. Sizdeyiz. Hangi harfi koyabiliriz?
1: Grek, gren, gren, grep.
0: Gren doğru yanıt. Gren olacaktı. Grenlenmekten geliyor. Partiküllerle beraber resmi büyüttüğünüzde de bu resim fazla grenleniyor. Genelde kullandığımız, bizim açımızdan teknik anlamda tariflerde çok kullandığımız bir kelimeydi. Tebrik ediyorum Özlem Hanım. Zorla da olsa o harfi bulduk.
1: Sayılmaz.
0: Devam ediyoruz. Olsun. Siz yeterince arayı açtınız ve yeterince kelime biliyorsunuz zaten. Toplamaya devam edelim. Bu arada 5 sorumuz kaldı. 5 soru sonra ilk etabı bitireceğiz. Sizdeyiz.
1: Pekala. Birisi söyleyecek nasıl? 20.
0: Evet. 20 nolu

0: Soruya gidelim. Bakalım 20'de ne arıyoruz? Amerikan servisi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir Amerikan servisi?
1: La pain, sopain. La pain.
0: Çok güzel. Yine bir şifre harf bulabilecek miyiz diye soruyorum ama önce kelimeyi bulmamız lazım. Bir harf açıyoruz sizin için ve Hüsamettin Bey'e geçiyor cevap hakkı. Hüsamettin Bey, sizin için başlatıyorum süreyi. 10 saniyeniz başladı. Bir de harf koyduk. Ne olabilir?
2: Kupse.
0: Kupse. Değil. Sofralarda kullanılan bir servis. Amerikan servis çeşidi soruyoruz. Sofralarda kullanılır. İpucunu verebilirim. Tekrar süreyi Özlem Hanım için başlatıyoruz. Süreniz başladı.
1: Supla.
0: Supla doğru yanıt. 3 tane harf açtık. Birazcık da ipucu verdik. Özlem Hanım hemen bu fırsatı değerlendirdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç son soruyu açalım? Son 4 sorumuz.
1: Bir kaldı herhalde.
0: Bir kaldı. Gelsin bakalım bir nolu sorumuz. Bakalım ne olacak? Tatbiki.
1: Uygulamalı.
0: 10 saniyeniz başladı.
1: Uygulamalı.
0: Efendim?
1: Uygulamalı.
0: Doğru. Bildiğiniz zaman daha sürenin başlamasına izin vermeden cevap veriyorsunuz. Ben de onun için özellikle soruyorum size. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Son 3 soru birinci etap için. Buyurun.
1: 3. 3.
0: 3 dedik.
1: Üç.
0: Peki gelsin. Sıradan. Sürenizi başlatayım.
1: Alelade.
0: Alelade. Çok güzel. Alelade. Buranın doğru yanıtı olacaktı. 2 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz.
1: 12.
0: 12 geliyor, 12 nolu soru. Bir düşünceyi, bir konuyu, bir kişi veya sebebe dayandırma, atfetme. Süreniz başlasın.
1: İsnat.
0: İsnat. Doğru kelimeyi doğru yerde bildik. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Ve son soruyu açıyoruz. Video sorumuzu açalım mı?
1: Bir 16 bir de 25 var.
0: 25 video soru.
3: 6 mı var öyle hocam?
1: 25'i hocama bırakayım. 16.
0: 16. Peki. 16 nolu soru geliyor hazırsa. Havadar. Süremiz başladı.
1: Ferahça.
0: Ferahçe değil.
1: Refahlı.
0: Değil. Peki hazır mıyız? Hüsamettin Bey, yine bir şans size geldi. Sıra size geldi.
2: Yeleken.
0: Yeleken, harikasınız.
1: Wow. Süper.
0: Tebrik ediyorum. Sizin de cevap açma hakkınız var. 25'i açmak istiyor musunuz? 6,
3: 6 var bir de hocam herhalde.
0: Peki 6'yı mı açalım?
3: Evet.
0: Peki 6'yı açalım. Son soruyu açıyoruz. Boğagillerden bir tür yılan soruyoruz size. Başladı süreniz.
2: Anakonda.
0: Anakonda doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Ve böylece birinci etabın tamamlamış olduk. Ve şu anda bir puan tablosuna bakacağız. Kaçar soru bildiğinizle ilgili bir tahmininiz var mı Özlem Hanım? Kaç soru bilmişsinizdir tahmininizce?
1: 24 soruda herhalde 14 falan yapmışımdır.
0: Yani küçük bir değerlendirme alalım. 14 mü düşünüyorsunuz Hüsamettin Bey?
3: Ben de 7-8 falan da herhalde.
0: 7-8 de sizindir. O zaman bir bakalım.
1: Bakalım.
0: Puan tablomuzda kaçar puan olduk? Evet. Özlem Süleyman'la Gil. Özlem Hanım, siz 15 doğru yanıt, doğru kelime buldunuz. Hüsamettin Bey, sizin 6 yanıtınız var bu bölümde. Birinci etapta. Dolayısıyla Hüsamettin Bey bu bölümü 30, Özlem Hanım da 75 puanla tamamladı. Sıra geldi 120 saniyede 10 soruya 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mısınız?
1: Tamam.
0: Hazır. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Birinci etapta Özlem Hanım 75 puanla birinci tamamladı. Hüsamettin Bey 30 puandaydı. Ama unutmuyoruz, ara çok hızlı kapanabilir. Çünkü burada kesinlikle her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Hazırsanız Özlem Hanım, sizin için 120 saniyede 10 soru etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki.

0: sorunuz geliyor. Afyonkarahisar hangi süt ürünü ile tanınır?
1: Kaymak.
0: Kaymak doğru yanıt. İç organların görüntülenmesinde kullanılan tekniğin ismini soruyoruz size. Nedir bu teknik?
1: Röntgen, MR, ultrason.
0: Ultrason doğru yanıtını aldık. Ve hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlıyoruz. Bakalım ne geliyor.

0: Evet, 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü seslerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz ses kime ait acaba?
1: Pas.
0: Pas dediniz. Genellikle davula eşlik eden çalgının adını soruyoruz.
1: Zurna.
0: Zurna, doğru yanıtını aldık. Sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan aletin adını soruyoruz. Çok da seslidir böyle.
1: Matkap.
0: Matkap, doğru yanıt. Ve hemen geliyoruz bir video soruya. Önce izliyoruz, sonra soruyoruz.
2: Ha, vallahi seni tebrik ederim ya. Yani bir erkek eşyasını soruyor ve sen de ona en klişe cevabı veriyorsun. Hara koyduysan oradadır.
3: Ay! Ay, telefon çaldı. Telefon çalıyor. Kusura bakmayın, ben cep telefonu aslında ya.
0: Hakan Yılmaz ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ATV'nin unutulmaz dizisini soruyoruz.
1: Yaşlı Cazibe çok severim.
0: Harikasınız, Yaşlı Cazibe doğruydu. Gerçekten unutulmaz bir diziydi. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size. Nedir acaba? Hatırlayabilecek misiniz?
1: Geçelim.
0: Peki, Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangi bölgededir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz değil.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz
1: Marmara.
0: Değil. Değil.
1: Güneydoğu.
0: Değil.
1: Geçin.
0: Bir sesimiz daha var. Bir müzik dinleyeceğiz. Bakalım gelsin. Ne dinliyoruz?

0: Dinlediğiniz On The Floor şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Çok dans ettim ama bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki. Yakut çoğunlukla hangi renktedir?
1: Lacivert.
0: Rengini soruyoruz. Başka bir ne renk olabilir? Yakut rengi.
1: Bunu bilmiyorum.
0: Peki o zaman başa döneyim. 89 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk size. Acaba kim olabilir?
1: Aa tamam anladım. Yok bunu sormayın. 7'yi sorun.
0: Peki diğerini soralım. O zaman geliyor. İzmir'in meşhur sokak lezzetinin adını soruyoruz size.
1: Boyoz.
0: Boyoz. Doğru yanıtı aldık. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini soruyoruz. Kıyı şeridi. Diyecektim.
1: Akdeniz.
0: Değil.
1: Süre mi yetmedi?
0: Peki sürenizi bitirdik. Harika. Bakalım hangi cevaplarımızı alamadık? 1989 yılında kaybettiğimiz arabesk müziğinin güçlü sesini sormuştuk. Bergen olacaktı dinlediğimiz şarkıcı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridini sormuştuk. Ege bölgesi olacaktı. Aa, hep yanıltıcı bir sorudur girinti çıkıntılarından dolayı. Tamam. Hatta ilkokulda da anlatırlardı çocuklar böyle gözüküyor ama açtığınız zaman bambaşka bir şerit olacak diye. Oradan aklımızda kalıyordu. Dinlediğimiz çok da sizin dans ettiğiniz On The Floor şarkısını seslendiren kişi Jennifer Lopez olacaktı.
1: Tamam.
0: Ve bu bölümü tamamladık derken son bir sorumuz vardı. Yakut çoğunlukla hangi renktir? Lacivert demiştiniz. Biz hangisini sormuştuk? Kırmızı. Kırmızıyı soruyorduk. Peki. Güzel oldu. 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık Özlem Hanım. Şimdi Hüsamettin Bey size geliyorum. Evet. 120 saniyeyi sizin için çalıştıracağız. Hüsamettin Bey hazırsak sizin 10 Hazırım. Sorunuz geliyor. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırım.
0: Peki 120 saniyenizi başlatıyorum. Kars'ın meşhur peyniri hangisidir? Peyniri dedim ben de. Buyurun. Kars'ın meşhur peyniri.
2: Pas diyelim.
0: Peki pas diyelim. Bir organ veya organizma kesitini röntgenle filmini çekme yöntemine ne ad verilir?
2: Ultrason.
0: Biraz önce Özlem Hanım hepsini saydı. Başka ne olabilir?
2: MR, ultrason, röntgen.
0: Organ veya organizmanın...

0: isterseniz geçelim.
1: Geçelim.
0: Peki. Sesi koyunların beğenisine sunulan üflemeli çalgı.
1: Kaval.
0: Kaval doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz İntizar isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Muazzez Abacı mı ya?
0: Değil efendim. Başka bir tahmininiz?
1: Pas diye.
0: Peki, pas dedik. Sert nesneleri kesmeye yarayan dar ve uzun çelik araç. Sert ve ağaç.
1: Testere.
0: Testere tabii ki. Genellikle kahvaltılarda tüketilen, kızartılarak pişirilen bir yiyecek. Böyle hamuru...
1: Pişi.
0: Pişi doğru yanıt olacaktı. Hemen bir video soru geliyor. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz size.
2: Yakın bir zamanda bana bir şey olursa kızlara göz kulak olursunuz. Onlara sahip çıkarsınız değil mi?
3: Aa, güzel resimmiş. Ay, kim bilir şimdi kimle fotoğraf çektiriyordur. Neyse, sen zırlamana devam.
0: ATV'nin fantastik kurgu türündeki unutulmaz dizisini soruyoruz acaba. Hatırlayabilecek misiniz?
1: Selena mı?
0: Selena, tabii ki Selena'ydı. Sevimli Selena. Türkiye'de en fazla il hangi bölgede bulunur diyoruz? Acaba hangi ilimiz, bölgemizde bulunur?
1: Ege bölgesi.
0: Değil. Başka?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru yanıtı aldık. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra da sorumuzu soruyoruz.

0: Dinlediğiniz Diamonds adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas
0: dedik peki. Safir çoğunlukla hangi renktedir diyoruz?
1: Sarı.
0: Sarı değil, hangi renk olabilir başka?
1: Mavi.
0: Mavi doğru yanıttı. Hemen birinci soruya dönüyorum. Kars'ın meşhur peyniri.
1: Gravyer peyniri.
0: Değil efendim, başka ne olabilir? Kars'ın meşhur peyniri. Kars
1: ne? Kaşarı.
0: Kaşarı tabii ki. Hemen bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi diyecektim. Hatta böyle de bir makineye gireriz. Bazen değil mi? Fenalık basar o makinenin içerisinde. Neydi? Tomografi olacaktı. Tomografi makinesi. Kavalı zaten bilmiştiniz. Dinlediğiniz şarkı demiştik. Türk müziğinin duayen sesi Neşe Karaböcek olacaktı. Aradığımız yanıt. Ve dinlediğimiz Diamonds şarkısını seslendiren kişi, bu da Rihanna olacaktı. Doğru yanıtımız 2, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt aldık sizden. Bir puan tablosuna bakalım. Şu anda kaç puana geldik? Kaçar puandayız? İkinci etabı kaçar puanlarla tamamlıyoruz? Evet, burada başa baş bir mücadele geçti. 6'ya 7 bildik ama şu anda puan tablosunda Özlem Hanım hala ikinci etabın sonunda 135 puanla önde götürüyor. Hüsamettin Bey 100 puanda ve ara gittikçe kapanıyor. Yaklaşık 35 puan var. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Üçüncü etaba.
1: Hazırız.
0: Yarışma iyice çekişmeye başlayacak.
2: Evet.
0: Çünkü butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz soruları ama butonlar karar verecek. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Evet efendim, geldi kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabına. Çok güzel başa baş bir mücadele gidiyor. Gençlerimiz, minik öğrenci kardeşlerimiz için stüdyomuzda 2 yarışmacımız çok güzel bir çekişmeyle yarışmamızı sürdürüyorlar. Bir sürü harf bulduk, bir sürü kutucuğumuzu açtık. Şifre kelimemizden de 3 tane şifre harf bulduk. Geldik butonların devreye girdiği, artık butonların karar vereceği 3. etaba. Arada yaklaşık bir 30 puan gibi bir ara var ama unutmuyoruz. Burada her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
1: Evet. Hazırız.
0: Peki. 135 puanla tamamladığınız için Özlem Hanım, sizinle başlayacağım. Kaç doğru soruyu seçelim? Eller butona gelsin.
2: 26 lütfen.
0: 26'yı açıyoruz. Soruyu okuyorum. 10 saniyenizi başlatacağım. Hazır. Geliyor 26 nolu soru. Eğik olarak birbiriyle kesişen. Kim basacak?

0: Özlem Hanım.
1: Çapraz.
0: Çapraz doğru yanıt. Tek harf koydu ve kelimeyi bildi Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz Özlem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 31 lütfen.
0: 31'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 31 nolu soru. Bir nota.
1: La, ma, la, fa.
0: Fa doğru yanıt. Adınızı söylememiştim. Soru kaptıracaksınız. Dikkat edin. Sizin bu ton karar verecek dediğim gibi. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu soralım?
1: 32 lütfen.
0: 32 nolu soru geliyor hazırsak. Tuzlu ve zengin çeşnili bir tür tatlandırıcı. Süreniz başladı. Kim basacak acaba? Basıyor muyuz? Özlem Hanım bastı yine. Özlem Hanım cevap hakkı sizde.
1: Tatlandırıcı.
0: Peki. Biz bir harf açalım. Eller butonda olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum ve başlattım. Ne olabilir?
2: Misk.
0: Cevap. Aslında. Şimdi İsmettin Bey.
2: Misk.
0: Misk değil. Hemen tek harf kaldığı için butonlar tekrar devreye giriyor. Eller butonda lütfen. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim bastı? Özlem Hanım bastı.
1: Misa, mise, misi, miso.
0: Miso doğru yanıt. O harfi koydunuz ve miso doğru yanıtını siz buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 27 lütfen.
0: 27 geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ben de soruyu bekliyorum. Geldi 27 nolu soru. Bir soru eki. Kim basacak? Hüsamettin Bey sizde.
2: Mi.
0: Mi doğru yanıtımızı aldık. Seçme sırası sizde. Karar verme sırası yine butonlarda.
2: Sizdeyiz. 23.
0: 23. Geliyor 23 nolu soru. Bakalım ne? Tüylü hayvan derisi. 10 saniye başlattık Hüsamettin Bey.
2: Host.
0: Host doğru yanıtını aldım. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38. Gidiyoruz hemen 38'e. Gelsin bakalım soru. Kısaca Türk sanat müziği. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: TSM.
0: TSM harikasınız. M harfini koyduk. TSM Türk Sanat Müziği'nin kısaltılmış halini bulduk. Kaç nolu soruyla devam edelim?
1: 37 lütfen.
0: 37 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 37 nolu sorumuz. Teçhizat. Kim bastı?
1: Donatı.
0: Donatı. Doğru tabii ki. Donatı. İki tane harf koyduk.
1: Özlem demediniz ama ben cevap verdim.
0: Yok, sizdeyim dedim, böyle yaptım.
1: Tamam.
0: Bir daha keskin bir şekilde de söylerim tamam. Özlem Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 51 lütfen.
0: 51. Geliyor 51 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz. Bir nota. 10 saniyeyi başlattım Özlem Hanım.
1: La.
0: La doğru yanıt. Peki. Şimdi hangi soruyla devam edelim? Şifre harf bulmaya çalışın lütfen. Birazcık daha dağınık yerlere gitmenizi öneriyorum. Çok aynı yerlerdesiniz ve dolayısıyla biraz şifre harf bulmakta geç kalıyoruz. Buyurun.
1: 42 lütfen.
0: 42'ye gidiyoruz. Bakalım 42'de ne arıyoruz? Satrançta bir taş. Özlem Hanım. Ne olabilir?
1: Fil, kale, at.
0: Üç harfli bir satranç taşı arıyoruz. Özlem Hanım süreniz doldu. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hüsamettin Bey bastı Şah. Butona. Şah. Özlem Hanım'dan sevgilerle size Şah'ı Hüsamettin Bey bildi. Nasıl gidiyor butonlar? Ben biraz yani takılıyor musunuz? Ben. Var mı herhangi bir düşündüğünüz nokta veyahut da butonlarla ilgili aranız nasıl? Özlem Hanım sürekli önce basıyor sonra düşünüyor. Güzel bir
2: da demek
0: hamle yapıyor
2: kalıyorum.
0: Orada. Efendim?
2: Ben geç kalıyorum herhalde biraz.
0: Evet süre siz bitimi, biraz geç kalıyorsunuz. Daha
2: süre bitimini beklediğim için.
0: Şöyle ben soruyu okuduğum an lütfen basın. Hakkı aldıktan sonra düşünebilirsiniz veya üretebilirsiniz. Farklı kelime koyabilir, farklı harf koyabilirsiniz. Kelimeyi türetebilirsiniz. Dolayısıyla eğer ben okuduktan sonra önce yanıtı düşünüp sonra butona basarsanız geç kalırsınız. Özlem Hanım onun için arayı kapatıyor. Evet. Şifre kelimemizden 2, 4, 5 harf bulduk ve sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 41.
0: 41 nolu soruya dönüyoruz. Geliyor 41. Yukarıdan aşağı 2 harf dedik. Olumsuzluk anlamı katan fiilden fiil yapma eki. Buyurun Hüsamettin Bey.
2: Ki
0: değil. Başka ne olabilir?
2: Mi.
0: Mi de değil.
2: Si.
0: Değil. Tekrar.

0: Onda hakkınız geçmedi. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Ma.
0: Ma doğru yanıt. Özlem Hanım soruyu aldı. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf açtınız. M harfini açtınız. Siz seçiyorsunuz Özlem Hanım.
1: 45.
0: 45 nolu soruyla devam ediyoruz. Gelsin bakalım 45. Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan deniz taşıtı. Kim basacak? Özlem Hanım bastı yine.
1: Katamaran.
0: Katamaran. Maran doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 39 lütfen.
0: 39 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 39'da ne arıyoruz? Kripto'nun simgesi kim basacak?
2: Kare.
0: Kare doğru yanıtını aldım sizden. Valla 3. etabın ortalarındayız. Kısa bir değerlendirme alacağım. Yani 1. etabı geçtik. 2. etabı geçtik. 3. evet. etabın ortalarındayız. Artık finale doğru yavaş yavaş geliyoruz. Kurallarımızın üzerinden biraz geçmek istiyorum. Her verdiğiniz doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve ara çok hızlı kapanabilir. Şu anda da yaklaşık 10-12 soru daha açacağız. Şimdi burada bir şifre kelimemiz var ve şifre kelimenin üzerine yoğunlaşacağız. Fakat şifre harfleri bulabilmek için tabloda dağınık kalmış diğer harfleri de toparlayacağız. Dolayısıyla oraya da göz ucuyla odaklanmanızı önemli rica ediyorum. Fakat finalde şöyle bir şey var. Tek harfi yanlış koyarsanız tamam. telaffuzda hakkımız diğer yarışmacımıza geçiyor. Bir kısa değerlendirme alalım. Nasıl geçti? Özlem Hanım sizden başlayalım. İlk etabı bayağı önde götürdünüz.
1: Çok iyi vakit geçiriyorum. Ayrıca o gizli kelimeyi de buldum.
0: Buldunuz.
1: Evet.
0: O zaman sizde kalsın. Aman. Çünkü bakın. Bakın söylemedin. Yok, Oğuz demeyin.
1: Bana da
0: buldum
1: çok seviyorum.
0: Deyin. Bakın buldum dedikten sonra son dakikada son harfle kaptıran çok yarışmacımız oldu başka bölümlerde. Bu uyarımı lütfen kulak arkası etmeyin.
1: Yok etmem.
0: Dikkat edin. İnanın bir harfle burada sona gelmiş yarışmacılarımız, 3. etabın sonuna gelmiş yarışmacılarımız maalesef yanlış cevabı verdiler. Bunu yaşadık. Onun için lütfen dikkatli ve harf açmaya çalışın. Onun dışında genel anlamda eğleniyor musunuz?
1: Keyifli çok iyi vakit geçiriyorum.
0: Kelimelerle aranız çok iyi.
1: Çok severim. Bilgiyi çok severim, öğrenmeyi çok severim. Öğretmeyi de gayet iyi yaparım, severim.
0: Harikasınız. Sizin için nasıl geçiyor Hüsamettin Bey ilk etap?
2: Ben biraz butona batmakta geç mi kalıyorum?
0: Yoksa, bu etapta
2: yoksa biraz... hanımefendi biraz daha mı hızlı benden?
0: Hanımefendi Özlem Hanım sağ olsun konsantrasyonu müthiş. Yani inanılmaz odaklanıyor, çok hızlı karar veriyor ve çok hızlı hareket ediyor. Kelimelerle de arası çok iyi belli.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yarışmacımız bir zorlu rakibiniz var.
2: Var.
0: Sami Bey. Peki siz ikinci etapta bir iki soru da biraz arada kaldık ama.
2: Ya şimdi... Aslında bildiğimiz sorular ama işte bir anlık.
0: Evet bir de ara açıldıkça gidiyor. Evet. Peki butonu şu anda bir 10 saniyeyi iyi değerlendirmeniz gerekecek. İnşallah. Yaklaşık 10 sorumuz
2: İnşallah
0: var.
2: İnşallah bakalım.
0: 10 saniye var. Çok yakın gidiyoruz. Bunların bilgisini verdim. Hazırsak devam edelim mi?
2: Evet.
0: Peki sizle devam ediyoruz Hüsamettin Bey. Kaç son soruyu açalım?
2: 34 olsun. Yani.
0: 34 gelsin bakalım. 34 bir video soru izleyelim. Nasıl bir görsel, nasıl bir video hazırladık? Definitely committing enough players forward here. Asensio to Daniel Marlon. Oh, brilliant! Driven with his right foot into the bottom. Cuts it too. Two in the first 15 minutes here. These are the kind of areas where he is so dangerous. He finds Marlon. Daniel, Borussia Dortmund'un forma giyen futbolcusunu soracağız size. Acaba nedir? Buyurun.
2: Matto.
0: Matto değil.
2: Marco.
0: Ne olabilir?
2: Marco.
0: Marco da değil. Bir harf açalım. Acaba ne olabilir? Mal. Özlem Hanım.
1: Malen.
0: Malen. Doğru. Wow. Borussia Dortmund'da forma giyen futbolcumuzu sormuştuk. Sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Ne açalım? Bakalım nereye gideceksiniz? Biraz kararsız mı kaldınız oralar? Buralar
1: 52
0: derken?
1: Yapmak isterim. 52.
0: 52'yi açmak evet, istiyorsunuz. 52. Peki. bir süre ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma. Kim basacak? Hüsamettin Bey bastı.
2: Sıla.
0: Sıla doğru yanıtıydı. Harikasınız Hüsamettin Bey. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek. Kaç tane soruyu açalım?
2: 46.
0: 46'ya gidiyoruz. Gelsin sorumuz. Kalça kemiği kim basacak? 10 saniye başlattı Hüsamettin
2: Oma.
0: Bey. Oma. Doğru yanıtını aldım. 3 harfliydi. Oma'ydı yanıtımız. Kaç tane soruyu açalım?
2: 53.
0: 53'e gidiyoruz. Bakalım 53'te ne bulacağız? Belirtiler, alametler, 10 saniyeniz başladı. Özlem Hanım bastı bu sefer. Ne olabilir belirtiler, alametler?
1: Alametler.
0: Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Belki ipucu olur size. Kim basacak? 10 saniye dedik. Hüsamettin Bey bastı. Ne olabilir? Belirtiler, alametler.
2: Alaim.
0: Alaim doğru yanıt olacaktı. Alaim yanıtıyla siz de bir 10 puan daha kazandınız Hüsamettin Bey. Devam ediyoruz.
2: 33.
0: 33 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 33'te ne arıyoruz? Sorumuzu görüyoruz. Dinlence. Süreyi başlattı Hüsamettin Bey.
2: Tatil.
0: Tatil tabii ki. Yapmak da çok severiz.
2: Evet.
0: En çok hangi tatilleri seversiniz? Deniz kenarı tatil.
2: Evet maalesef.
0: Deniz tatilleri seviyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıktı. Yaklaşık 3 tane harf koyarak çözeceğiz. Finale geleceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 25. Orta Afrika'da bir ülke. Kimse basmadı. Evet.
2: Angola.
0: Tebrik ediyorum. Angola doğru yanıtıydı. Biliyor musunuz Angola'yı?
2: Duymuştuk.
0: Yani
2: Afrika ülkesi tabii ki.
0: Afrika ülkesi evet. Bayağı da bilinen bir bölge. Angola. Angola'nın da son yıllarda özellikle bayağı çıkış yapmış bir ülkeydi. Sizle devam ediyoruz.
2: 44.
0: Gelsin 44 nolu soru. Mecazen soy. 10 saniye başlattık. Özlem Hanım.
1: Kan.
0: Kan doğru. Kan çekti deriz. Kana çekti deriz. Evet.
1: Özlem 54 Hanım. Lütfen.
0: 54. 54 geliyor. 54 nolu sorumuz. İdrarla dışarı atılan azotlu madde dedik. Hüsamettin Bey. Üre doğru yanıtını Hüsamettin Bey'den aldık. Seçme sırası Hüsamettin Bey sizdeyiz.
2: 56 olsun efendim.
0: 56 nolu soruyu dinliyoruz. Bir video soru, bir sesli soru geliyor. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, bir Sinan Akçıl şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir acaba? Kim basacak butona önce? Kimse basmıyor, eller gitmiyor. Acaba nedir bu şarkının adı? Bir harf açalım. Harfimizi açıyoruz. 10 saniyeyi başlattık. Kim basacak acaba? Hala yanıt gelmedi. Kim bastı?
1: Anlamsın.
0: Ya, pardon, Hüsamettin Bey bastı. Buyurun.
2: Anlamsın.
0: Anlamsın.
2: Anlamsın.
0: Değil. Sürenizi başlatıyorum. Kim basacak? Bir harf açtık. 10 saniyenizi başlatıyorum. Kim
1: anlamsın,
0: basıyor?
1: Anlarsın.
0: Kim basıyor? Kim basıyor?
1: Anlamsın, anlarsın.
0: Anlarsın. Anlamsından sonra anlarsın. Doğru yanıtımız olacaktı. Sinan Akçil'in değerli parçasının adı. Özlem Hanım, sizinle devam ediyoruz. Son iki soruyu açıyoruz bu arada. Sizdeyiz. Buyurun. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 40 lütfen.
0: 40'ı açıyoruz. Gelsin 40 nolu sorumuz. Yaban ördeği kim basacak? Süremiz başladıktan sonra Özlem Hanım bastı tabii.
1: Kene, kebe, örke, örbe, arke.
0: Çok güzel kelimeler ürettiniz ama maalesef bizim seçtiğimiz kelimeyi bulamadınız. Yaban ördeği Hüsamettin Bey.
2: Keme.
0: Değil keme.
2: Kene.
0: Kete. Değil.
2: Kere.
0: Değil.
2: Keve.
0: Değil.
2: Keye.
0: Değil.
2: Neden gittik ama?
0: Peki, harika. Bir harf daha açıyoruz, eller butonda. Bakalım.

0: Oriyantı kim verecek? Özlem Hanım sizi...
1: Teke, seke, teke, seke, keke, beke, deke, yeke.
0: Meke, doğru yanıtını aldık sizden. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk. Özlem Hanım sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49 lütfen.
0: 49 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 49. Duvarları taş ve tuğladan mezar kim basacak? Özlem Hanım basacak.
1: Lahit.
0: Lahit. Doğru yanıtı da aldım. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz?
1: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29. Çok az bir yerimiz kaldı. Çabucak. 10 saniye baş... Samettin Bey. Ne olabilir? Çabucak. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Peki. Bir harf daha açalım. Arkasından 10 saniyeyi başlatalım. Harfi açtık. Kim basacak? Özlem Hanım bastı.
1: Serial.
0: Serial değil. Bakın serial değil. Çok yakın ama.
1: Seriat.
0: Değil.
1: Seriat.
0: Süreniz doldu. 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Harfi biz koyduk. Kim basacak butona? Evet. Özlem Hanım. Hüsamettin Bey. Kapıyoruz. Buyurun.
1: Serial.
0: Seri an doğru yanıtımız olacaktı. Tebrik ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. 25. sorudayız. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 17.
0: 17. Geliyor 17 nolu soru. Hastanelerde, acele etmeyin beni bekleyin. Hastanelerde hastaya yardımcı olan kişi Hüsamettin Bey.
2: Refakatçi.
0: Refakatçi yanıtını da sizden aldık. Tebrik ediyorum. 25 soruyu bu etapta tamamladık. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Bitti.
0: Bitti. Üçüncü etapın sonuna geldik. 25 sorumuzu tamamladık. Şifre harfleri de şifre kelimenin hemen hemen
2: o çıktı.
0: 10'da 9'u çıktı. Hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bakıyoruz. Tamam. Bakalım kaçar puanla tamamladık. Üçüncü etapın sonuna nasıl geldik? Bakalım puan tablomuz nasıl oldu? Evet, ara birazcık ilk bölümde açılmıştı. İkinci etap baş başa bitmişti. Ama üçüncü etapta Özlem Hanım, Özlem Süleymanlıgil butonların da desteğini alarak 275 puanla önde tamamladı. Hüsamettin Bey 210 puanla bu etabı tamamladı. Ve geldik son noktaya. Ne yapıyoruz? Özlem Hanım tabii ki yarışmayı önde tamamladığınız için... Birinci tahmin hakkını sizden alacağız. Doğru kelimeyi, doğru harfi doğru yere koyarak bir kere de telaffuz etmenizi, söylemenizi net bir şekilde rica edeceğim. Sizdeyiz. Bir tahminde bulunacaksınız evet. Tabii ki. Buyurun.
1: Çamlı hemşin.
0: Çamlı hemşin.
1: Evet.
0: Çamlı hemşin. Ş harfi koydum.
1: Ş.
0: Peki. Ş harfini koydu yarışmacımız. Çamlı hemşini biliyor muyuz?
1: Evet. Galiba Rize'nin ilçesi.
0: Rize'nin ilçesi evet. Çamlı hemşin. O zaman ne yapalım? Zaten bu kadar da bilen bir yarışmacıyla karşılaştığımız için tabii ki Rize'nin ilçesi Çamlı hemşin bu bölümün doğru yanıtıydı. Gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve hemen hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza gidiyoruz. Evet, Çamlı Hemşin şifre kelimesini bulduk. Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı? Hemen okulumuza bakalım. Hangi okulumuza gitti bu bölümün hediyeleri? Nereye gitti? Tuşba, Van'a gitti. Tuşba'da Koç İlkokulu'nu temsil ettiniz Özlem Hanım. Bu akşam onlar için, oradaki genç kardeşlerimiz, minik öğrenci dostlarımız için birer hediye kazandınız. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Hüsamettin Bey size de çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldınız. Bizlere destek verdiniz. Genç miniklerimiz için yarıştınız. Sizlere bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. A Para Kütüphanesi'nden
1: çok
0: birer kitap hediye ediyoruz. Ve Çok İyi günlerde ederim. Okuyun, okudukça da bizi hatırlayın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Efendim geldik bir bölümün daha kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde. Siz de bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. Sizleri de misafir edelim. Geleceğin temel

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
3: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
2: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
4: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
2: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi aynı gibi olmayacak.
5: İkinci birden vermişiz.
6: Tamam, hiç problem değil.
2: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk, pazar 20'de Ankara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Örümcekman ta buralara kadar gelir mi?
1: Aklıma da başka bir yer gelmiyor.
0: Ya Allah'ım, bütün terslikler de gelir bizi bulur ha.
1: Sizin söz kesilmemiş ha?
0: Öyle ya, olmadı.
1: İyi misin?
0: Yok ya, ne iyi olacağım. Vicdan azabından kıvranıp duruyorum. Ben sana haksızlık etmişim Seher.
1: Ay yok Halim, olur mu öyle şey?
0: Öyle öyle öyle. İnsan ta kalbinden sevmiyorsa anam babam, dünya yıkılsa boş. Zorla güzellik olmuyormuş.
1: Furkan, sen delirdin mi?
2: Niye ya? Halim abi sünnetçiye oyalayın demedi mi?
1: Oyalayın dedi. Getirin çocuğu sünnet ettirin mi dedi.
2: Sevaptır ya, ne var? Cennetten yere yürüyoruz, Allah Allah.
1: Ay hala sevap diyor ya.
3: Furkan.
2: Ne? Ben gittim sordum. Gelmek istiyor musun dedim, istiyorum dedi. Ben sünnet olmak istiyorum dedi.
3: Anne babasına sordun mu?
1: Hem değilim ki, sünnet oldu. Sonra ne olacak?
2: Ya, sünnet olmasına gerek var mı Eda? Vakit kazanıyoruz işte. Adam aşağıda bekliyor mu, bekliyor.
4: Abi.
2: Ha gülüm.
4: Ben eve gitmek istiyorum.
2: Ne?
1: Heh. Harika işte.
2: Ne evi oğlum? Sünnet olacağız dedik ya.
4: Eve gitmek istiyorum.
2: Allah Allah.
0: Ya buralarda hayvan kaynıyor anam babam.
1: Dükkanlardan birine gelmiş olabilir Halim.
0: Hangi dükkanlardan birinde Allah aşkına, burada 100 tane dükkan var.
1: Bilmiyorum Halim, bakacağız.
0: Hayır örümcek bay, yani iş mi yaptın sen ya? Berkcan!

0: Şuraya, şuraya, hadi.
1: Örümcek var.
0: Yok.
1: Berkcan. Gel böyle, gel, gel, gel. Gel sen, gel.
2: Ya ben eve gideceğim.
1: Ya bu çocuk eve gideceğim diye ağlayıp duruyor.
3: Tamam abi, başka plan yapalım.
4: Ay Furkan, sen buna plan mı diyorsun?
1: Ya Mertcan kayıp abi, Mertcan kayıp. Sünnetçiden bana ne? Ya.
3: Yiğit.
1: Allah Allah ya.

0: Fuat oğlum versene buraya.
1: Eda. Furkan.
2: Nereye gitti lan bir iki saniyede?
1: Ne oldu?
0: Fuat.
2: Gitti. Hadi gel gel.
1: O kaçan çocuk kimdi?
2: Çakma Mertcan'dı abla.
1: Ne?
2: Boş ver.
1: Bizim aileden bir çocuk Şen Hasan. Şey, kardeşinden bir haber var mı?
3: Yok. Dayımlar hala arıyor.
1: Aa, bak ben şimdi bir işim var. Gideceğim. Diloş Otel'de, tamam mı? Gidip
3: tamam.
1: Geleceğim.
3: Tamam.
4: Ya yok işte, yok Seyhan, yok.
5: Şuna kötü bir şey gelmesin de Halim.
4: Ya tövbe, söyleme böyle şeyler Seyhan.
5: Ha, söylemeyin de yani. Of, ne yapacağız?
4: Vallahi bilmiyorum ya, şaşırdım kaldım.
5: Ah Mertcan!
4: Nerede be?
5: İşte.
4: Mertcan! Örümcek mi lan?
5: Mertcan!
4: Mertcan!
5: Mertcan!
4: Dur sana Allah'ın tergesi, dur sana!

0: Ablam.
1: Sen abi?
2: Yok hani yok. Ya yandı içine girdi çocuk.
0: Feride, Seyhanlar geldi mi?
3: Yok ablam, onlar Halim'le birlikte aranıyorlar hala.
1: Ya ne yapacağız?
2: Bilmiyorum Ağaç'ım. Bilmiyorum. Benim de aklım durdu. Ben de tükendim artık.
3: Sen abim, hep benim yüzümden oldu.
0: Ya Feridacığım, senin yüzünden değil gülüm. Ben o eli bırakmayacaktım.
3: Yok ablam, ben kaçırdım çocuğu. Hep benim yüzümden.
1: Ya Feride, seninle ne alakası var ya?
0: Ali ne kaçıracak ya? Bu vicdanlı işte, bu her şeyi üstüne alıyor. Ben koca kadın mukayyet olamadım çocuğa, tamam?
3: Ablam, seninle bir alakası yok. Ben çocuğa işte kesecekler falan deyince ürktü kaçtı gitti.
0: Ne?
1: Ne diyorsun sen Feride? Kesecekler mi dedim çocuğa?
3: Ya ben kötü bir niyetim yoktu. Hiç kaçacağını düşünmedim. Çok özür dilerim.
0: Ne özürü Feride, ne özürü? Allah aşkına, el kadar çocuğun yüreğine indirdin. Allah canını almasın.
1: Dur, hadi, dur, dur.
0: Sen de hiç mi akıl yok? Feride, hiç mi izan yok?
1: Ya dur, bağırma kıza ya. Ya tamam yenge.
0: Ya Feride, biz sabahtan beri ne hale geldik gülüm? Denecek şey mi bu? Şu kadar da mı aklın yok? Ha?
1: Ya kızın kötü bir niyeti yok.
0: Nasıl yok? Sanmıyorum çocuğu kaçırdı.
1: Ya sen de geç şöyle.
3: Abla, kurban olayım bak, ekmek Musaf çarpsın.
2: Alo.
0: Bak, mübarek yerdeyiz, vallahi çarpılacak.
1: Dur bir dakika, dur Meryem, dur.
4: Sam abi, bulduk.
2: Ne?
4: Seyhan'la kollarından tuttuk, şimdi getiriyoruz vallahi.
2: Sen ne diyorsun Halim?
1: Ne oldu?
0: Bulmuşlar mı?
3: Neredeler?
2: Oğlum nasıl, sağlığı sıhhati yerinde mi?
0: Allah'ım şükürler olsun.
2: Neredesiniz siz şimdi?
0: Feride, bulduk Feride.
3: Allah razı olsun abim, söyle kurban olayım.
2: Ya Halim sen var ya, sen hani Allah'tan ne istediğin varsa o yerine gelsin kardeşim benim. Sen benim en kral kardeşimsin bak. Bak geliyoruz ha, aman elinden kaçırma çocuğu, tamam mı? Bulduk canavarı ya.
0: Oy, şükür ya Rabbi.
1: Bulduk hali çok. Oh be abi, oh.
4: Ya örümcek var, vallahi ödümüzü koparttın ha.
3: Vallahi öldük korkudan ha.
4: Hadi bin arabaya, çabuk.
5: Hadi.
6: Tamam dayı, tamam. Oh, biz buradayız, çok sevindik. Of. Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
0: Neredeymiş?
6: Papağanlara bakmaya gitmiş.
4: Ne papağanı lan?
0: Ya sünnet hediyesi, papağan diye tutturmuştu. Oh. Ah Mercan ya.
4: Ay sünnet.
0: Sünnetçi gitti.
6: Başka birini bulalım abi.
0: Ya bu saatten sonra kimi bulacaksın? E düğün ne olacak ya?
4: Bitti, yalan oldu. Fuat kaçtı, sünnetçi gitti, geçmiş olsun. Yalan.
7: Anne babam hala gelmedi.
8: Gelir kızım. Mertcan'ı bulmuşlar, birazdan burada olurlar herhalde. Hadi sen içeri gir. Ne bakıyorsun Dilara? Hadi girsene içeri.
7: Elbisem?
8: Ya bilmiyorum, getirir herhalde.
7: Ya unuttuysa?
8: Of, unuttuysa böyle gidersin Dilara, yabancı yer değil nasılsa. Hadi girsene içeri, ne var, ne oluyor?
7: Sen hep neden bu kadar kızgınsın?
8: Kızgın mıyım?
7: Evet.
8: Yok canım, nereden çıkardın onu?
7: Eskiden hep sana yardım ederdim. Tek yapardık, oyun oynardık.
8: Oynardık. Marmaris'i özledin mi? Aslında ben de çok özledim Diloş'cum.
7: Artık hep kızgınsın. Hep babamla kavga ediyorsun.
8: Gel, hava soğudu, içeri girelim.

0: Meryem'e diyeceğimi dedim. Gelmeyeceğim.
1: Aa.
0: Yahu gelmeyeceğim. Uzun etme.
1: Aa. Kivrelik ailenin büyüğüne yakışır. Sen şimdi bana ister kız ister öldür. Ama bu çocuk sana dede diyor. Bu ailede bir tek büyük varsa o da sensin. Benim için değil. O pehlivanın biraz hatırı varsa. Azıcık. Buyur gel. Bizi kırma. Başımızın üstündesin. Gene de sen bilirsin.

0: dinlemeli abla.
1: Hangi?
0: Sünnet ipten, aynı süs, düğün basıyoruz.
1: Düğün yapacağız, yapacağız. Yani aslında sünneti de yapacaktık da işte sünnetçi gidince tabii.
0: Arkadaşlar sağ olsun.
2: Furkan.
1: Hayır yani şimdi misafirler çağırdık. İşte hediyeler geldi. Çocuk işte sünnetim var diyor falan. Şimdi hani iptal etmeyelim dedik de.
3: Tabii Meli abla. Kutlama bugün, öbürü yarın.
4: Tabii Mertcan kaçmazsa yine.
1: Ay Allah korusun. Özcan.
5: Efendim Meli Hanım.
1: Ya gülüm gel bak bir şey diyeceğim. Şimdi bak bu yatağı diyorum böyle çevirelim de. Çünkü bunun abisi var, ablası var, misafir gelecek falan, böyle burası ferah olsun.
5: Tamam Meli Hanım.
1: Hadi sen bana bir yardım.
0: Dur dur Meli Hanım, ne yapıyorsun ya?
5: Sen şimdi sakatlayacaksın kendini, bir de hastaneyle uğraştıracaksın.
0: Tamam ben de yardım ediyorum. Kaldır.
1: Tamam tam böyle.
0: Ol. Ha?
1: Yiğit.
0: Nurcan.
6: Bu kim çağırdı?
7: Bilmiyorum, Yiğit herhalde.
2: Geldin mi?
6: Geldim. Şey, patronundan aldım kıyafeti.
2: Çok güzel olmuş. Çok yakışmış.
6: Sağ ol. Ufaklık nerede?
2: Ha, dayının yanında geliyor.
8: Ulan Cancan. Bugün bizim canımıza okudun ha. Canımıza okudun.
9: Öldürdün meraktan Mert'i, öldürdün.
8: Bak sen Meli ablana dua et. O istemese ben bu düğünü kesinlikle yapmaz.
10: Dedem niye gelmiyor?
8: Dedem biraz rahatsız olmuş.
10: Kalın giyilsin.
8: Yok bugün biraz dinlenecek. Yorgun oğlum. Sen artık ona neler anlatırsın ha. Otelde ne hediyeler bekliyor.
9: Hepsi otelde Mert'i.
10: Gerçekten mi?
8: Bak Ali abine de teşekkür edeceksin. Bu güzel arabayı Ali abin ayarladı sana.
10: Teşekkür ederim Ali abi.
9: Artık üstü açığı da senin düğününe. Sen mi abi? Onu da yazı denk getirir.
8: Olur.
11: Ya yarı kesilecek ustam söz. Ya yok bak ben senden başka sünnetçiye güvenmem değil mi ha? Ya ne öbür çocuğu Allah aşkına, çocuk mocuk yok. Ya bu gerçek Mertcan.
12: Cumali.
13: Bu ortalığı karıştıran çocuk değil mi?
11: Ben sen soru ararım usta.
14: Ustam.
11: Neredesin sen Cumali?
14: Mertcan ufak bir hediye aldım. Götürür verirsen. Senin söz iptal olmuş benim yüzümden. Affet usta.
11: Ya dur. Ne senin yüzünden olacak? Ne senin yüzünden olacak? Olsun. Yürü.
14: Nereye usta?
11: Otele gidip kendin verir.
14: Geleyim mi usta?
11: Benim senden başka kimim var ki Allah'ın tevkesi?

0: Yürü, yarın sabah da işinin başında olacaksın ha.
1: Tamam usta.
0: Ne senin kabahatin olacak oğlum? Her şeyin sebebi ben. Hadi anacığım, bizi bekliyorlar, hadi. Sen de çabuk ol lan.
1: Geldim usta.

0: Yapar dedeme. Sevgili dedem, sünnet düğünüme bekliyorum. İstersen papağan alabilirsin. Torunum Mertcan.
1: Aliço.
2: He.
1: Sayan'la konuştun mu?
2: Yok abi, o karambolde konuşamadım. Zaten Halim hep yanında.
1: Bak Aliço, bu gece hergelelik yapmak yok. Halim'i malimi boş ver. Seyhan'ı al karşına konuş. Beni o dediğini yapmak zorunda bırakma.

0: Seyha. Bak şunları daha kullanırız.
1: Dur kıpırdama.
0: Seyha, var mı bir gelişme?
1: Ne gelişmesi abla? Mertcan'ın peşine bugün kendimizi unuttuk.
0: Ama ben bu geceden ümitliyim. Böyle giyineceksin, sesleneceksin. Zaten dünyalar güzelisin. Seyhan, o elbiseyi almadığımız iyi oldu. Vallahi bak, seni daha çok açtı.
1: Abla.
0: Ay yemin ediyorum Seyhan. Vallahi böyle ilk bakışta öteki daha güzel gibiydi ama yok. Bu aldığımız daha çok yakıştı sana.
2: Buradayız.
0: Al al.
2: Hadi bak.
3: Getir.
4: Şerbetleri getirdim Melih Hanım.
3: Ah getir gülüm, koş şuraya. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
3: Özcan.
4: Efendim Şeynaz Hanım.
3: Gel yardım et de şu yatağı böyle alalım. Burada hiç iyi durmamış. Tut bakalım.
1: Ne oldu, bir sorun mu var?
3: Bir sorun var. O yatağı ben oraya koydurttum. Orada kalacak.
1: Tamam. Hadi biz de böyle alalım.
3: Yok. Almayın. Bu yatağı ben buraya koydum, burada kalacak.
1: Melih Hanım, şimdi bu yatak burada bu şekilde durursa eğer hem ortada yer olmaz, hem servis işine engel olur.
3: Şehnaz Hanım, bu yatak burada duracak. Burada da hiçbir şeye engel olmayacak, tamam?
1: Ay nereden biliyorsunuz? Hadi mutfağa girdiniz. Şimdi de servis işine mi karışıyorsunuz?
3: Şehnaz Hanım. Bu otelde senin kadar benim de söz hakkım var. Sen bunu biliyorsun değil mi?
1: Niye? Aylardır bu kapıdan içeriye adımınızı atmadınız. Ne oldu, bir anda gelip patron mu oldunuz?

0: Hediyeyi paketlenirsiniz mi oğlum?
1: Evet Aziz Bey.
0: Aferin aslan. Bu hediye otelin içine girmez. Kapının önüne koruz. Sünnet çocuğu gelir görür.
1: Tamam Aziz Bey.
0: Zaten çok fazla kalmayacağız. Göreceğimizi görelim. Gidelim.
1: Tamam.
2: İki günlük kadın gelmiş bana patron mu oldun diyor.
3: Abla.
2: Nereye? Eve Seyhan.
3: Ablam yapma, kurban olayım.
2: Ya ne yapma Feride, Allah aşkına ne yapma ya. Ya gülüm bak, çocukluğun en mutlu gününde şimdi gireceğiz birbirimize.
3: Girmezsiniz ablam, Samim abim hiç izin verir mi öyle şeye?
2: Ya Seyhan, bu işin buraya gelmesine kim sebep oldu gülüm Allah aşkına? Bak bu kadın kimden güç alıp da böyle konuşuyor. Bırak bırak. Biz böyle kendimizi avutuyoruz Seyhan.
3: Abla gitme, kurban olayım. Gitme
2: hele, bırak.
4: Şehnaz, o yatak Melia nerede diyorsa orada duracak.
3: Samim.
4: Bırak şimdi Samim mamim ya. Yeter artık.
3: Ne yeter Samim?
4: Biraz huzur ver. Biraz rahat bırak bizi. Ya biraz anlayış göster. Anla bizi. Bugün biz canımızı kaybettik. O canı kaybettik. Canımızı kaybettik diyorum sana.
3: Ha ben kaybetmedim mi?
4: Melia kaybetti. Ali çok kaybetti. O abisi ablası kaybetti. Şimdi bırak bu geceyi nasıl eğlenmek istiyorlarsa, nasıl kutlamak istiyorlarsa öyle kutlasınlar. Özcan, o yatak Melia nerede duracak diyorsa orada duracak. O kadar.
5: Melia, hiçbir yere gitmiyoruz.
6: Samim.
5: Melia, sen o çocuğa ablalık ettin, annelik ettin. O çocuğun üzerinde senin benden daha fazla hakkın var, anladın mı? Cancan, Melia ablam diyor, başka bir şey demiyorum Melia. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Bırak çantanı.
6: Ya Samim.
5: Git, giyin. Sana söz veriyorum. Bu gece senin huzurunu kimse bozamayacak.

0: Usta misafirler geldi. Çerezler hazır mı? Servis edeyim mi?
1: Hemen servise başla. Birazdan yemekler de çıkacak. Hadi oğlum, hadi, hadi.
2: Usta.
1: Hoş geldin Samim.
2: Ya kusura bakmayın, bugün sizi yalnız bıraktık.
1: Ne demek?
3: Samim abi, bu Mertcan'a.
2: Abla ne yaptın sen ya?
1: Çam sakızı çoban armağanı.
2: Ya sağ olun ya. Sonra yukarı gelin ha. Göbeği beraber atacağız. He? Kol bastı, kol bastı.
0: Samim abi, servis başladı.
2: Hadi oğlum, ha, hadi başlasın. Hoş.
4: Vay kurbanım Ayça kızım. Ver Mertcan'a hediyesini.
5: Papağan mı?
0: Ne papağan oğlum, taktın papağana lan.
2: Kartal, kartal.
5: Abacım dünden beri bırakamadın şu papağana.
1: Gel gel dolap dolap hadi. Kalim hoş geldin ya.
4: Salma abi.
0: Hoş bulduk. Usta ben Mertcan'a bak. Bak bak bak bak koş.
1: Hadi buyurun buyurun.
6: Vallahi sabah sünnet akşamına denizi duyduk da. Önce düğün sonra sünnet ilk defa duyduk Sami kardeş. Bu İstanbul adesidir herhalde.
2: Ya bir karışıklık oldu işte.
7: Samim Bey. Oğlana Halim abisinden küçük bir hediye.
2: Ya ne zahmet ettin Halim ya. Bugün bizim hayatımızı kurtardı Sayma Hanım.
0: Git bak bakalım Seyhan ablan yukarıda mı? Al bunu da.
7: Melih Hanım yok mu?
2: O biraz karışık.
0: Nasıl karışık ya Sayma?
6: Anam bunların hiçbir işi düz değil ki. Böyle yumak gibi devamlı karışık. Otobüste var ya İstanbul'a gelene kadar vallahi.
0: Ablacığım tamam tamam Allah Allah.
5: Melih abla?

0: Ben seni gitti sandım ya.
1: Yoksam ya. Ne gideceğim?
0: Sakın gitme bir yere.
1: Yok gitme.
0: Dünyalar güzel olmuşsun Melia.
1: Sağ ol Sami.
2: Gerçekten çok güzel olmuşsun Melia abla.
1: Sağ ol Can.

0: Derde. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halim, sen de hoş geldin.
2: Ben sana dedim bu diğerinden daha güzel diye. Vallahi peri kız gibi ya. Kurban olayım, bir sus. Hep sus, hep sus.
3: Vay vay vay. Artist gibi olmuşlar ya. Altın kızlar gibi.
4: Furkan.
3: Ne ya, ablalarım için söylüyorum. Normalde öyle görmüyoruz ya, ondan.
1: Tabii tabii.
3: Ne be?
4: Valla fıstık gibiler ya.
3: Sen de öyle.

0: Evet. Cumali Bey'den Mertcan'a bir araba.
1: Çok güzel Cumali abi.
2: Cumali ne zahmet ettin oğlum?
3: Olsun sen abim, güle güle kullansın.
4: Bu kimden?
5: Benden Meloş abla.
6: Ve Yiğit abisinden bakıyoruz o ne bir kazak.

0: Feride'den.
1: Halim.
0: Feride'den.
1: Ama
0: aç, açsana onu.
1: Oyun konsolu.
2: Teşekkür ederim Feride abla.
1: Güle güle kullan canım.

0: Ne süre doluyor? Ne diyorsun? Sence kıyamet kopacak mı?
1: Ne değişti ki şey ya?
0: Ali.
1: Gizli saklı olduğumuz yetmiyor, bir de Halim çıktı başımıza.
0: Halim mi?
1: Halim ya. Sen niye çekip gidiyorsun onunla?
0: Mertcan'ı arıyorduk.
2: Mertcan'ı arıyordunuz.
1: Ben seninle yan yana yürüyebilmek için adaya gidiyorum, adaya.
0: Ali.
1: Ben anladım. Hiçbir şey değişmeyecek.
3: Geldiniz ha.
4: Yarım yamalak bir sünnet düğünü yapıyorsunuz. Bari doğru dürüst bir kirveniz olsun.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Mustafa Adana'dan kardeşim. Sağ olsun. Beni kırmadı geldi.
6: Estağfurullah, emrin olur abi.
7: Mustafa Keser değil mi? Ha vallahi da o.
8: Aa, ablam. Vallahi ben de anlamadım ya. Babam hoş geldin.
6: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen, buyurun.
7: Halim, şunu al bakalım, fotoğrafımızı çek. Yanı çek, öyle boydan çek, ne şişman çıkıyor.
5: Şimdi yani ne şişmanlığı, ne diyorsun ablacığım, adamcağız da yeni gelmiş değil mi? Mustafa Bey hoş geldiniz.
8: Şarkı söyleyecek mi?
5: Tövbe tövbe sen.
8: Hanım, yapıştım. Evet.
0: Samim, biraz konuşabilir miyiz?
1: Şimdi mi?
0: Hı hı.
1: İyi, konuşalım.

0: Allah aşkına.
1: Aha, buyurun buyurun, hoş gelmişsiniz.
2: Hoş geldiniz. Ya. Hoş geldiniz.
0: Ne oldu şikayet?
2: Samim, ben bir karar verdim.
0: Ne kararı verdin?
2: Dilara senin yanında olsun diye elimden geleni yaptım. Çocukları karşıma aldım. Kötü kadın oldum.
0: Şeynaz.
2: Ama ne çocuklara yarayabildim, ne sana, ne de Dilara'ya. Ben her şeyi kızım için yaptım. Ama şimdi bakıyorum da belki de en çok onu mutsuz ettim. Eskiden sadece annesi vardı. Ama şimdi bu hengamede onu da kaybettim.
3: Babam, vallahi çok sevindirdin bizi ha.
4: Sen bana değil, pehlivana teşekkür et. İçim el vermedi kirvesiz sünnet düğününe.
5: Sünnet yarınmış ha, canavar.
3: Evet. Artık bunun şerefine bize bir şarkı söylersin ha Mustafa abi.
6: Dülen tam.
0: Dur artık abini kıracağım ben, sus artık sus.
5: Kızma abi, buraya kadar geldik, okuyacağız herhalde.
7: Yok. kendinizi mecbur hissetmeyin.
3: Ay ne hissedecek, yok hissetmez diye. Çünkü kendi söyledi söyleyeceğim diye. Değil mi?
6: Evet.
3: Ömer ablam işte söyleyecek Mustafa.
6: Ay sen boş ver bunları. Patlat bir tane.
0: Sıra kalma artık Mustafa abi. Nasıl şeydir?

0: Aziz?
1: Ağam hayırlı akşamlar. Bir sünnet var diye duyduk. Hediyemizi takdim etmeye geldik.
0: Hoş geldin.
1: Gel bakalım delikanlı. Hediyeni beğeneceksin mi?
2: Aziz dur. Bu niye dışarı çıkacak?
1: Mela Hanım, hediyeyi içeri alamıyoruz. O yüzden sizi dışarı alacağız. Bir zahmet. Lütfen.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hadi.

0: Çok güzel. Aziz de geldi.
1: Onun ne işi var şimdi burada?
0: Bilmiyorum, onu Halime soracağım.
1: Ama.
0: Gelsene bir aşağı.
2: Ne oluyor ya?
0: Geldim.

0: Bu ne?
1: Aç bak. Volkan, oğlum kardeşinize yardım edin.
0: Abla bu ne Allah aşkına?
2: Vallahi ben de anlamadım Feride.
3: Sen mi haber verdin?
4: Neyi ya?
3: Burada düğün olduğunu.
4: Ya yürü git Ali Allah aşkına ya.
3: Ya o şerefsizin burada ne işi var?
4: He?
3: Niye sen her halta haber veriyorsun ya?
4: Ya benim hiçbir halttan haberim yok. Neye haber vereceğim kardeşim? Neye haber vereyim ya?
0: Ali, Ali.
3: Seyhan bir dakika dur.
4: Ya sen karışma tamam, yok bir şey.
0: Ya deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz ya?
3: Ya sen iki dakika içeri gitsene.
0: Gitmiyorum içeri filan. Ya böyle bir günde şu yaptığına bak Ali. Ya sen?
4: Ya yok bir şey diyorum tamam.
0: Ayıp ya, ayıp. İkinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun.

0: ATV. Bundan öte oyuncak yok ha. Mertcan.
1: Araba mı bu Feride?
2: Ablam valla öyle bir şey herhalde.
3: Sizi okula Mertcan bırakır artık.
1: Ali abi.
4: Ali abi. Nereye?
1: Feride gülüm. Seyhan nerede?
2: Valla içeride herhalde ablam.
4: Ya Şehnaz. Yanımıza geldin, yerleştin. Ya bu çocukların hayatı kaydı ya. Hepsinin Allah'ı şaştı. Kızımdır dedim, canımdır dedim, ciğerimdir dedim, Diloş'u onlardan ayrı koymadım da. Ya en insaf ya da ne yapayım daha ben bilmiyorum ki.
5: Hiçbir şey istemem. Daha fazla inat etmenin alemi yok. Kızımı alıp buradan gidiyorum.
4: Gidiyor musun?
5: Evet.
1: Şimdi Aziz Bey salonunda bu hediye...
0: Burada dursun Mela Hanım. Hem çocuk heveslendi. Hevesi kırılmasın.
1: Ha, şimdi şöyle de... Şimdi sen müsait değil de işte artık yarın bu da kalmasın derse...
0: Demez. Demeyecek.
1: Niye?
0: Biliyorum.
1: Aziz Bey.
0: Yarın her şey başka olacak Mela Hanım.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Doğum günü devam ediyor mu da?
0: Yeni başlıyor.
1: Lisesini

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye

0: Hesabınızı açın.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
3: Hayrola çocuklar?
4: Ati başla.
5: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Türk

0: coś.
1: Dziękuję, bojaś.
2: Ay, onu kupa çavuş ne?
3: Uluslararası bir suç örgütü ve rehin alınan insanlar.
4: 서울지방경찰청 위기협상팀 하치원입니다.
5: 그쪽이 제일 잘 나가는 네고시에이터.
3: 사긴 ve soğukkanlı bir kriz müzakerecisi.
4: 딱 찾아봐주세요.
5: 나 보고 싶은 사람 하나 있는데 불러줄 수 있나?
4: 민태구는 이제부터 저만 상대합니다.
6: 하나 좀 더 키워보세요.
3: 레이네를 그렇죠. için sadece 12 saati olan 서울 polis merkezi tüm imkanlarını bu operasyon için seferber eder. The Negotiation. Cumartesi 20'de A-Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: sevemez kimse seni.
1: Benim sevdiğim kadar.
0: Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her an seni düşünür.
1: Her an seni yaşarım.
0: Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Kavuştuk Amelia.
1: Eyvallah, kavuştuk sana.
0: Artık kırgınlık, küskünlük yok bak.
1: Yok.
0: Dünya yıkılsa ayrılmayacağız.
1: Yok, ayrılmayacağız.
0: Bak. Otel bomboş. Bizim otel, bizim. Ya bütün dünya bizim. Bak Melia, öleceğiz, gene geri dönmeyeceğiz, tamam mı? Kalk gülüm, dans edeceğiz.
1: Ay yok, ben etmem, yok.
0: Ya bir dans kız.
1: Yok, bak ayaklarıma kararsa elinde.
0: Ağırlığını bana ver, ben taşıyacağım seni.
1: Ay yok, olmaz, yok.
0: Ya naz etme işte. Barışmamızın, kavuşmamızın şerefine. Özledim seni Melia. Canım, ciğerim, tatlım Melia.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hazırım.
0: Sevemez kimse seni
1: benim sevdiğim kadar.
0: Sevgilimi sen o

0: Seyhan'la ilk burada buluştuk. Gizli gizli.
1: Hep böyle miydi?
0: Hep saklandık.
1: Ne?
0: Öyle. Ya başta mecburduk. Sonra her şeyi göze aldık. Seyhan bakma, narin durur ama gözü karadır ha. Nikah masasından kalktı benim için. Ben Mersin'deyim. Sen abi arayıp haber verdi. Seyhan evlenmemiş. Ses soluk kesildi. Sam abi konuşuyor, ben hiçbir şey duymuyorum. Aklımda sadece Seyhan alıp kaçırmak var. Hiç kimsenin bilmediği bir yere. Gözümde başka hiç kimse yok. Seyhan bir de ben. Şimdi inadı bıraksa gel dese hemen dönerim. Ama yok, o inat, ben ondan inat. Birbirini severken inat yüzünden ayrılır mı insan? Ayrılır. Biz ayrılıyoruz.

0: Burasıydı değil mi?
1: Evet. Senin abi ille de eve gel dedi. Bir şey oldu herhalde yine.
0: Sağ ol.
1: Niye?
0: Bugüne kadarki en güzel doğum günüydü.

0: Mertcan!
1: İyi yolculuklar Şahin, nasılsın?
2: Ay canım. Hoşçakalın çocuklar.
3: Güle güle.
0: Yürü de ben Şahin'e...

0: Dayı dayı bırakıp geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Mertcan! Nerede kızım bu?
2: Bilmiyorum dayı, odasında herhalde.
3: Bu ne? Feride ablamın hediyesi. Bilgisayar oyunu.
4: Ben bunu oynamayı bilmiyorum ki.
3: Ben sana öğretirim.
4: Marmaris'e gelecek misin?
3: Bilmem. Dayım getirirse gelirim.
4: Getirecek. Bana söz verdi.
0: Yancan, neredesin oğlum? Dilara hazır mısın kızım?
4: Hazırım.
0: Hadi canım benim.
3: Dayı, Marmaris'e gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz oğlum. Tabii gideceğiz. Biz gideceğiz. Dilara bize gelecek. Etle tırnak birbirinden ayrılır mı? Değil mi benim? O benim ciğerimdir, güzelimdir. Hadi vedalaşın bakalım. Hadi bir kucaklaşın. Aman aman.
5: Ablam, akşam nasıl geçti?
6: Aman, akşam nasıl geçecek? İşte siz gittiniz, biz Samim'le ortalığı falan toparladık.
5: Başka?
6: Başka? Daha bir şey olmadı işte.
5: Aa, romans momans? Sadece etrafı temizlemediniz herhalde.
6: Feride.
5: Ne var ablam ya? Piton'u yollamışsın, sen mavimle barışmışsın. Yani bir kutlamayı hak ettiniz siz.
6: Allah Allah, sen bir her şeye karışma önce.
3: Şeyhnaz Hanım gidiyormuş ha ablam.
6: He vallahi, yani Samim öyle dedi.
5: Allah'ıma şükürler olsun.
6: Feride.
5: Ay ne var ablam, yalan mı?
6: Hayır, yani sonuçta biz birazcık günahını aldık bu kadının Seyhan.
3: Niye?
6: Anacığım bak, neticede aldı çantasını gitti yani.
5: Ay bırak gitsin ablam, gitsin. Yolu açık olsun, ona hiç yalandan ağlayamayacağım.
6: Hadi hadi, babam bekliyor.
3: Tamam, geldik. Gelin.
6: Ocağı kapat, ocağı.
3: Tamam, kapat.
5: Seyhan. Gülüm, senin de gazan mübarek olsun.
3: O niye?
5: Piton gidiyor, artık sorunlar çözülüyor. Ablamla konuşursun herhalde. Seyhan. Çok geç be abla. Çok geç.
1: Merto?
3: Ali abi ne yapıyorsun?
1: Hiç, ne yapayım? Ne oldu? Gidiyorlar mı?
3: Gidiyorlar.
1: Sen niye sıkkınsın? Şşş. Ne bu surat? Dilara gidiyor diye mi?
3: Hı hı.
1: Oo, gel buraya, gel gel gel. Ayrılık zor Merto. Sen de haklısın. Şşş, bak ne diyeceğim. Çok sevdiğim bir şeyi Dilara'ya hediye etsene, baktıkça seni hatırlasın.
3: Verdim.
1: Hah, aferin işte Merto bu.
3: Aslında papağanımı verecektim ama hiç kimse almadı.
1: Almadı mı?
3: Unuttular.
1: Unuturlar tabii. Eyüp Sultan'dan girdin, Mısır Çarşısı'ndan çıktın. Akıl mı kaldı insanlarda? Hadi yürü, gidiyoruz.
3: Nereye?
1: Papağan almaya.
3: Gerçekten mi?
1: Gerçekten, ama bak bir anlaşma yapalım. Bir hafta içinde Samim seni öldürürüm dedi, dedi. Demedi, geri göndereceğiz.
3: Tamam, nasıl diyecek ki?
1: Samim, seni öldürürüm. Hadi yürü. Yürü.
6: Yahu yengem, ahan da gene yolladım. Gitmiyor ya, Allah Allah. Ya ne bileyim kızım, ben anlamam ki bu işlerden Gülendam.
0: Anacığım ben çıkıyorum.
7: Ha? Halim kardeş, şuna bir baksana.
0: Bu ne be?
7: Ya Mustafa Keser'le be. Şey, nasıl şişman falan çıkmış mıyım ha?
0: Bütün gece adamı rahat bırakmadın Gülendam abla ha. Bu ne böyle yanak yanağı fotoğraf?
7: Neresiyle nerem yanak yanağı olacaktı? Ya sen şunu bir görümceme yollayıversene.
0: Ya sen kendi yollayıver Allah aşkına.
7: Anam deniyorum, gitmiyor da kuzum işte. Bir el atsan ne olur?
0: Elden ver, elden elden.
6: Halim.
0: Bak sünnet düğünü de bitti ablacığım. Hadi seni Adana'dan beklerler, hadi hadi.
6: Oğlum.
0: Ben çıkıyorum anacığım.
6: Halim. Oğlum, sen ne edeceksin bir başına İstanbul'da?
0: Niye be anacığım?
6: Ya hadi biz Adana'ya gidiyoruz. Senin ne işin var? Yetmedi mi burada perişan olduğun?
0: Anacığım, Allah aşkına.
6: Yalan mı diyorum Halim?
0: Doğru, doğru diyorsun da.
6: Bak, Seyhan gitti kaldın. Şimdi de bu kız. Şimdi aklını başına al, iyice bir düşün. Ha? Yerin orada, yurdun orada, anacığın orada. Yazık, günah. Ben evladımı sokakta bulmadım Halim. Ha? Bırakıp gitmek ağır geliyor be oğlum.
0: Anacığım.
6: Hey. Canım benim.
1: Hadi, hadi görüşürüz.
0: Hadi bakalım Dilan.
8: Şehnaz Hanım. Şehnaz Hanım kurabiyedir, pohçadır bir şeyler yaptı. Dilara ufaktır, yolda acıkırsa ona ver.
9: Sağ olun.
8: Bir karar verdin gidiyorsun. Hayırlı olsun valla. Bir tatsızlıktır, bir sıkıntıdır, bir mağduriyet.
9: Ay yok canım, ben mağdur değilim. Siz hiç merak etmeyin Melih Hanım.
10: Göz var mı maşallah bir ton.
8: Abla.
10: Asaletle bir yere kadar gülüm. Su gibi gitsin, bir ömür kalsın yeter.
0: Meriha biz gidip gelelim, ondan sonra otele geçeceğiz, tamam mı?
8: Tamam. Hadi size hayırlı yolculuk.
9: Sağ olun.
8: Dilara gülüm sen gel. Hep gel sen gel.
1: Abi Mert o bende.
0: Maliço.
1: Sen abi geliyoruz biz.
0: Sünnet biliyorsun.
1: Tamam, siz dönene kadar biz yetişiriz.
0: Dönene randevu verdik.
1: Tamam abi.
10: Yeter abi.
11: Bugün benim için büyük bir gün. Hayır canını sevdiğim anam, hayır. Oğlum dediklerini bir bir yapıyor. Görecekler anam. Aziz kimmiş görecekler. Hadi dua et canını sevdiğim anam. Sağ olasın.
1: Altı kilo bulgur. Bir teneke salça.
12: Yaz.
1: Biber yazdım, biber.
12: Yazdım usta.
1: Güzel. Ferde.
13: Halim günaydın.
1: Günaydın.
13: Nasıl?
1: Hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Halim benim bir adak işim vardı da. Ablamla sen abim barışırsa mahallenin çocuklarının karnını doyuracağım diye bir adak adamıştı.
11: Barıştılar yani. Ya tabi aman, onlar arasında ayrı gayrı mı olur Allah aşkına? Onlar böyle sarmaşık gülü gibi hep beraberler yani. Şey ne oldu?
13: Piton. O da gidiyor. Ay çok şükür. Zaten adamın bir kısmı da Piton'la alakalıydı. Ama çok şükür gidiyor. Cumali sağ ol canım.
11: İlay Ferda. En çok seni özleyeceğim.
13: Niye Halim?
11: Bir Adana'ya dönme meselesi var da.
13: Nasıl? Temelli mi?
11: He. Anam girdi aklıma. Diyor artık buralarda bir başına ne yapacak? Haklı.
13: Niye bir başına olasın ki Halim?
11: Bugün anam gitse ev gene bomboş. Gene ben bir garip kalacağım yani.
1: Daha da karar vermedim ya. Neyse artık sen beni bırak. Kaç gariban doyuracağız, sen ondan haber ver. Cumali! Fasulyeyi bol tut oğlum. Tevkeler gene bayram edecek.
11: Yo ilaç ver de. Sen bir tanesin.
0: Bak ne zaman canı çekerse, ne zaman istersen bana alo diyeceksin, tamam mı? Zaten bayramlarda, tatillerde beraberiz. Sen kızım.
4: Tamam.
0: Ben her zaman senin yanında olacağım. Bunu sakın unutma. Annem de ben de seni çok seviyoruz. Güzel kızım ya.
14: Samim.
0: Şehnaz.
14: Otobüs kalkıyor.
0: Ya sana da borçlu kaldım ama.
14: Samim.
0: Ay böyle birdenbire gideceğim deyince, otelde de alacağın var böyle. Bak sözüm söz, en kısa zamanda ödeyeceğim.
14: Sen beni merak etme Samim. Ben kendimi sağlama aldım.
0: Nasıl sağlama?
3: Benim düşündüm.

0: Sami'm seni öldürürüm.
1: Bence söyleyemeyecek.
2: Söyleyemezse gider, anlaşmamız var. Sen de ne bakayım?
1: Sami'm seni öldürürüm.
2: Bir daha.
0: Sami'm seni öldürürüm.
2: Olacak olacak, çalışmak lazım.
1: Selam abla, bak bu parama.
3: Oh, o nereden çıktı Mertcan?
2: Bazıları Mertcan'a papağan sözü vermiş.
3: Mertcan'cığım ben söz verdim ama dün işte o kargaşada.
2: Tamam tamam, biz hallettik.
3: İyi olmuş. Nasıl, konuşuyor mu o?
1: Yok, abim çalıştırıyor.
3: Öyle mi? Ne diyor?
1: Sami'm seni öldürürüm.
2: Yürü.
3: Sen Sami abiyle konuştun herhalde.
2: Yok, fırsat olmadı. Şimdi sünnet için buluşacağız. Ben de konuşacağım.
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Alas mı aldık?
2: Güle güle.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
1: Görüşürüz.
2: Asıl papağan sensin, yürü.
4: Ya şeye nazar dedim, Diloş'u bırak.
5: Yok, zaten küçük çocuk anasından ayrılmaz.
4: Ha, ben de tabii onları bırakmayacağım.
5: Tabii yakışmaz, Sami'm bırakma.
4: Böyle bir müşküldü, bir yardımdı falan ihtiyaçtı.
5: Tabii tabii, artık hep yanarında olacağız.
4: Bu ne burada?
5: Bu şey ya Sami, bu Aziz Bey'in ETV'si.
4: Ben bu görgüsüzün hediyesi geri gidecek demedim mi? Tamam. Nispet gibi bunu gelmişler otelin önüne park ediyorlar.
5: Tamam Sami'm.
4: Ağlayacağım, kafasına vuracağım şimdi bunu.
5: Yok yok, Özcan'a söyleyeceğiz, bunu atacak, uzaklaştıracak, hadi.
4: Allah Allah ya. Özcan, atın oğlum o müsibetli kapıdan. Böyle ETV, METV, DTV falan istemiyorum kapıdan.
6: Hayırlı günler.
4: Ne işin var burada?
6: Bir selam sabah yok mu Samam? Ne istiyorsun Aziz? Hiç, öyle oturmaya geldim. Çocuklar sağ olsun bir çay ikram ettiler.
7: Bu arada Allah kavuştursun, misafirinizi yollamışsınız.
5: Aziz Bey.
6: Aziz bak, belanı arama. Yok, ne bela araması. Bilakis, bir iş adamı olarak müessesemi kontrol etmeye geldim.
5: Müessese derken?
7: Hanımefendi bir şey söylemedi mi?
4: Kim?
7: Şehnaz Hanım. Giderken borcu bana devretti.
6: Aziz.
7: Öyle çık buradanmış, yok belanı aramaymış, yok. Zaten bu laflar yakışık almıyor. Ha sen çok istersen kapı orada. Buyur. Ama bundan böyle otelim büyük ortağı

0: Berto.
1: Efendim Ali abi.
0: Hadi hazırlan. Dayın iner birazdan.
1: Sen de gelecek misin?
2: Geleceğim tabii, ben de geleceğim. Melih ablan da gelecek. Belki sonra çıkışta bir yemek ısmarlarsın bize.
1: Ben mi? Niye?
2: O kadar para topladın, ne yapacaksın? Yastık altında mı duracak o paralar?
1: Bir şey toplamadım ki Ali abi.
2: Tamam, topladığını yeriz.
1: Ya Ali abi, gerçekten çok az param var.
2: Aferin lan Berto. Aferin, paranın kıymetini bil.
0: Hadi dayın arabadan hazırlan, hadi. Banker Mertcan.
3: Mel Hanım, şimdi takdir edersiniz ki Samım'la bu halde konuşulmaz.
4: He, konuşulmaz tabii Aziz Bey. Yani şimdi aklı var, mantık var. Bura onun ekmek teknesi.
3: Ya ben bir şey demiyorum ki. Gelsin gene çalışsın. Ben zaten gidip gelip rahatsız edecek değilim.
4: Değilsin Allah aşkına, burada ne işin var Aziz?
3: Mel Hanım, Şehnaz Hanım bana bir mektup gönderdi. Sonra bir ziyarete geldi. Karar vermiş. Dönecek. Lakin elindekini avucundakini buraya yatırmış. Şimdi Samım'dan istese verebilecek mi? Veremeyecek.
4: Allah Allah.
3: Çocuklu, yalnız bir anneyi kıramadım. Mevzu bu. Ha bu arada Samım bize borçlandı. O ayrı. Ne yapsaydık? Kadını 5 kuruşsuz evine mi yollasaydık Mel Hanım?
0: Ulan ben seni...
5: Abi sakin ol.
6: Sen bana sakin ol.
5: Melih

0: halleder belki.
1: Öldüreceğim ulan ben seni. Öldüreceğim ben seni.
2: Yapma ya.
1: Samet.
3: Sizden tek bir ricam var Mel Hanım. Beni Samet'le muhatap etmeyin. Madem ki işletme olarak büyük ortak benim, yetki bende, artık otelle ilgili bütün bilgiyi sizden alacağım.
4: Benden?
3: Artık buranın müdürü sizsiniz.

0: 5만 6천만이야.
1: 3만 4천만이 얼마?
0: 10년 말이야. 때린 말이야. 80만 짜증나. 세대는 그만. 자라.
2: tamam abi tamam bağırma tamam geliyoruz tamam hadi görüşürüz
0: Mert hadi
3: Ali abi
2: gidiyoruz
3: sünnete mi
2: yok otele
3: sünnet
2: sünnet sonra şimdi kriz var hadi hadi hadi hadi hadi yürü önünü kapat Melia
4: yok bir şey sanmıyorum
2: nasıl yok bir şey Melia nasıl yok bir şey
4: yani önemli bir şey demedi
2: önemli bir şey demediyse vur kapıyı çık ne duruyorsun içeride
4: canım konuştu biraz işte
2: ne konuştu
4: dedi benim işim gücüm var dedi ben buraya çok sık gelmem dedi
2: başka
4: dedi arada bir uğrarım bir bakarım her şey yolunda mı dedi
2: la havle bela kuvvet başka ne dedi
4: bir de beni müdür yaptı daha da başka bir şey demedi tabii.
2: Müdür?
4: Yani olacağımdan değildi. O dedi.
2: Seni müdür yaptı.
4: Yani ben konuşulanı naklediyorum.
2: Ya Melia sen benimle maytap mı geçiyorsun ya?
4: Niye? Benden müdür olmaz mı?
2: Ne müdürü Melia? Ne müdürü ya? Allah Allah!
0: Ne müdürü? Ne müdürü? Ha?
5: Tamam ben çıkıyorum. Giyindim çıkıyorum. Hadi kapat tamam. Baba ben çıktım.
2: Hadi Mert'im hadi hadi.
5: Seyhan abla. Mertcan nereye?
2: İşte otele gidiyoruz.
5: Ben de.
2: Şey duydun mu?
5: Ablam şimdi haber verdi.
2: Ben aynı yöne gidiyorsak beraber şey yapalım. Ben de oraya doğru gidiyorum.
5: Mertcan sen babamın yanında kal istersen.
2: Doğru bizim işimizin ne kadar süreceği belli olmaz Mertu. Sen burada kal.
5: Sünnet?
2: Sünnet sen taktın sünnete. Olacaksın sünnet. Ben dayını alıp geleceğiz hadi.
5: Hadi.
2: Hadi.

0: Yapmadı da ben geldim.
1: Pehlivan. Sünnet olmadın mı?
0: Kriz varmış.
1: Allah Allah. Ya bir sünnet dedi, yılan hikayesine döndü. Kabahat onun ipiyle kuyuya inen de. Ne vakit gelecekmiş?
0: Ali abi getirecek.
1: Ölme şeyim, ölme.
0: Ali abi bana papağan aldı.
1: Konuşuyor mu?
0: Konuşmuyor ama konuşacak. Getireyim mi?
1: Haydi getir. Ben arkandan bakacağım.
0: Tamam.
2: Ulan Aziz, ah ulan Aziz.
3: Bak sen bir şey Nazlı ara.
2: Ya aradım, telefonu kapatmış, açmıyor. Bak açmıyor telefon. O kadar söyledim Melih'e, dedim ki bak sana borcum, borç canım ciğerim, ödeyeceğim dedim sana.
3: Vallahi bizi çok şaşırttı ha. Vallahi çok şaşırttı bizi çok.
2: Ya Aziz'den ben parayı aldım diye bana söylesene. Bak illa gelecek beni sırtından vuracak. O Aziz var ya bak, o bütün bu kabahat Aziz, o uğursuz olmasa bunlar olmayacak. Şimdi diyorum ki bak, geliyor, elim ayağım titriyor. Gideceğim sinirden onun şirketine, ofisine gireceğim. Böyle avizeleri tuta tuta, tarzan gibi sallana sallana yıkacağım. Ofisini yıkacağım.
3: Sam hele sen bir sakin ol. Bak herkes buraya gelecek. Sen bir sakin ol. Başka he? Sağ ol gülüm benim. Sen gel iç suyunu. Haydi Sam. Afiyet olsun.

0: Ben de şimdi otele gidiyordum.
1: Biz de gidiyoruz.
0: Tamam, acil durum falan dedi.
2: Evet, Merto sizde mi?
0: Bizde, o babamın yanında yukarıda.
1: Sünnet?
0: Ne bileyim gülüm, valla ben dışarıdaydım. Bugün yapacaklar herhalde.
2: Dur ben bir bakayım.
1: Tamam. Çok kötü oldu be Feride abla.
0: Ay zaten Eda ne iyi gidiyor ki.
1: Neden, başka bir şey de mi oldu?
0: Gidiyor.
1: Kim?
0: Halim.
1: Nereye gidiyor?
0: Adana'ya.
1: Sen ciddi misin? Peki sen?
0: Ben ne diyebilirim ki Eda?
1: Nasıl yani, bir şey söylemeyecek misin Feride abla?
0: Eda gözünü seveyim, ne diyeceğim?
1: Feride abla bilmiyorum, git bir şey söyle, bir şey yap. Onun gitmesine izin veremezsin.
0: Sor be gülüm. Vallahi çok zor.
1: Ah be Feride abla.
2: Tamamdır. Ben Merto ile konuştum. Dedesiyle oturuyor. Hadi biz de gidelim.
1: İyi hadi.
3: Tamam anacığım, karar vereceğim ben. Üstüme gelme. Sen biletleri ayırt. Gülendam ablamın da biletini ayırt. Hatta 12'li kestir. Bir daha da ben Mustafa keser diye aramasın ya anam benim. Vallahi canımdan bestirdi. Aa. Hadi öptüm ellerinden. Cumali. Çabuk oğlum, masaya bak çabuk.
4: Haberi duydun Mustafa.
3: Ne haber be?
4: Aziz abi.
3: Hala az diyor ne? Bırak artık şunu abi falan deme. Gene ne var?
4: Sam abinin otele ortak olmuş.
3: Ne?
4: Taci abi söyledi, bu sabah ilan etmiş.
3: Sanki cumhuriyeti ilan ediyor ha. Sende de o muazzam merakı varmış be.
4: Yok ustam, Sam abi kuduruyormuş.
3: Allah Allah. Allah Allah. Hadi işinize işinize.
1: Sam abi bir şey dememiştir değil mi abime?
5: Bizle ilgili.
1: Hı.
5: Yok, önce sizinle konuşacağım dedi ya.
1: İyi. Doğum günü nasıl geçti?
5: Seyhan.
1: Yok, iyi miydi kötü müydü canım, ben onu soruyorum yani.
5: Ya iyi mi iyi geçmedi, sonra sinirlendim gittim işte.
1: Yok önemli değil ki, gidebilirsin zaten. Karar verdik.
5: Ayrılıyoruz.
1: Yapma Ali, suçu bana atma bari. Daha dün bitti bu iş diyen sen değil miydin?
5: Ya dedim ama niye dedim, merak etmiyor musun?
1: Etmiyorum.
5: Ayrılmak istiyorsun. Ya Seyhan, gözümün içine bak. Ayrılmak istiyor musun sen? Tamam. Anladım.

0: Sen mi abi?
1: Alecho.
2: Ablam ne oluyor? Gülüm vallahi ben de bilmiyorum ki ne oluyor.
0: Sonra konuşuruz.
2: Yani en beklemediğimiz zamanda bela geldi bizi buldu.
0: Nasıl buldu yenge, ne oluyor? Bu kadının Aziz'de ne işi var?
1: Alecho gider ayak, o işi de becerdi biliyor musun?
2: Bir tanışıyorlar mıydı? Gülüm bilmiyorum ki ben, tanıştılar mı?
1: O uğursuz Meryem'in kapısından ayrılmıyordu ki.
2: Ya suçlu yine ben oldum şimdi, samimi değil mi?
0: Ya yok yenge. Sabah evdeydi, bize niye bir şey söylemedi?
1: Söylemedi ciğerim, söylemedi. Bu Aziz şerefsizi de bayram etti, söylemedi de ha.
3: Sevgili Aziz Bey, bu dünyada sizin halinizden ben, benim halimden de herhalde en çok sizi anlarsınız. Ben bir karar verdim, Marmaris'e dönüyorum ama gitmeden önce sizden istediğim bir şey var. Görüşme teklifimi kabul ederseniz hemen gelebilirim. Aslında size gelip gelmemeyi çok düşündüm. Sonunda zor da olsa bir karar verdim. Ben mücadeleyi bıraktım, gidiyorum. Ama sizin için hala ümit var.
4: Ya çocuklar, sizi buraya topladım. Çünkü başımızda bir musibet var.
1: Ya bu işte gideceğiz, hep beraber teslim olacağız ya da hep beraber alnımızın akıyla çıkacağız. Başka orta yolu yok.
0: Çıkacağız Samim abi, ne gerekiyorsa yapacağız.
1: Arkadaşlar, biz bu otele ya hiçbir şeyimiz yokken, bak hiçbir şeyimiz yokken talip olduk. Bir akşam hep beraber oturduk, çekirdek çitliyorduk ya, bir hayal ettik. O hayal oldu. He Melia?
2: He vallahi öyle oldu.
1: Nasıl oldu? Kavgayla, kıyametle. Gittik tefecilerden

0: Or çaldık, yenişemedik, halimden ricacı olduk. Aferin kızım.
1: Öyle oldu Sammam.
0: Biz Meryem'le bir karar aldık. Bundan böyle ayrılık gayrılık yok. Ölsek de geriye dönmeyeceğiz. Madem ki biz bu oteli yoktan var ettik, gene edeceğiz. Canımızı dişimize takacağız, sabahlara kadar çalışacağız, o borcu temizleyeceğiz. Eğer biz bir arada olursak, tek vücut olursak, yek vücut olursak, değil Aziz, onun feriştahı gelsin nafile. Nafile! Çünkü biz bir aileyiz. Aile.
2: Samim. Samim. Mertcan. Mertcan. Samim. Bu papağan konuşmayacak.
3: Tıskı git de.
2: Tıskı git mi?
3: Tıskı git ya. Belki onu der. Bir dene.
2: Tıskı git.
3: Ya akşam oldu, Mastiki'den ses yok.
2: Galiba bugün de sünnet olamayacağım.
3: Ulan Mastiki, ne ondurur ne öldürür. Ya yeter, hadi kalk gidiyoruz.
2: Nereye?
3: Sünnet olmaya.
2: Sünnet mi? E dayım?
3: Ya onun keyfini bekleyecek olsak askere gidersin. Ya ben senin kirvende miyim? O zaman hiçbir şeye hacet yok. Hadi kalk gidiyoruz, gel.
2: Şimdi mi?
3: Şimdi ya, haydi pehlivan.
0: Neco bak sana ne diyorum. Otel var ya, dünya güzeli bir otel. Adana mutfağı, dünya mutfağı. Vizyon, aklına ne gelirse yani. Sen şimdi bu akşam kimseyi getirebilir misin? Hay, bakacaksın. Ha tamam kardeşim, yarın biraz da bize bak hadi.
4: Ne oldu?
0: Bakacağım diyor, her yere saldıracağız oğlum.
4: Sınma abi. Heh. Al bunlar senin. Bu hafta yine devretmiş. Ne varsa aldım. Birine çıkmazsa ötekine çıkar.
0: Ulan Aliço. Al şunları cebine koy yürü.
4: Tamam. Çıkarsa Aziz'i göndeririz. Otele bir de kat çıkarız.
0: Gönderdik bir de kat çıkmaz kaldı.
4: Alo. İyi, sen mi abi burada konuşuyoruz?
0: Ha, kimse ya mı? Kim?
4: Bana abi telefon.
0: Ha, yok yok, otelde bir şey oldu da.
4: Sam abi.
0: Ha?
4: 2 dakikan var mı?
0: Hayırdır Halim?
4: Konuşalım. Gel abi.
5: Ne demek borcu devretmiş? Öyle şey olur mu Ali? Sözleşmeyi incelediniz mi?
4: Sam abi bir şeyler gösterdi ama konuşuruz.
5: Vaktim varsa şu durum bir anlatsana bana. Elimden ne geliyorsa yaparım ben.
4: Tamam tamam konuşuruz. Hadi benim dönmem lazım ya. Borç büyük, çalışacağım.
5: Tamam görüşürüz, hoşça kal.
4: Ama bir şeyler duyduk. İşin aslı astarı var mıdır?
6: Var var abim var. Vallahi Allah'ımız şaşırsın.
4: Ya şimdi kriz mriz derken de milletin kolu kanadı kırıldı he.
6: Kırıldı kırıldı.
4: Ben de ha deyince bu 50 bin lirayı çıkar mıyım? Ulan çıkaramam ha.
6: Sen ne çıkaracak ya?
4: Ya ne bileyim yani, bu dükkanı devredecek birilerini bulursak mesele hallolur ha.
6: Ya sen dükkanı ne devredeceksin?
4: Sanma abi, ben Adana'ya geri dönerim ben artık. Ne yapacağım bu İstanbul'da? Hem de bu dükkan hayra vesile olur. Para da selle olur.
6: Ali.
4: Vallahi bak, yukarıda Allah var, senin bana elin çok dokundu. Herkes şahit he. Bu otel artık senin hakkın. Ne yapacağız, edeceğiz, o oteli kimseye kaptırmayacağız. Aaa.
6: Sıkma canım.
7: Vallahi Aziz Bey, bu sözleşmeye göre işletme hakkı ağırlıklı olarak sizde zaten.
8: Onu anladım da, şimdi bunlar oteli işletiyor ya, de ki parayı denkleştirdiler. De ki getirdiler önüme, parayı koydular. Aziz, biz seni burada istemiyoruz dediler. Ne olur, yollayabilirler mi?
7: Orası size kalmış. Ama isterseniz sermaye arttırımına gidersiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Hatta siz onları çıkarırsınız otelden.

0: Ben senden paramı almam kardeşim.
1: Ya sarma abi Allah aşkına.
0: Sen illa gideceğim diyorsan bunu kendin bilirsin bak. Ama ben İstanbul'da yalnızım, garibanım falan böyle şeyler. Bunları unut. Aklından, kafandan çıkar.
1: Yalan da sayılmaz ki sanma abi.
0: Oğlum biz de yine duruyoruz. Ulan senin Sanma abim var. Melih ablam var. Feride var. Can kardeşim var. Biz buradayız oğlum. Bak bir mucize olacak. Bütün bu kötü günleri atlatacağız. Sen şimdi onu bırak. Sen bizim yanımızdasın. Kendini bizden ayrı düşünme. Biz hep beraberiz. Tamam mı Ali?
2: Feride, gülüm ver salatayı.
3: Nerede? Yaprak sarma da burada Feride abla.
2: Hah. Ablam, bak böyle beğendiyle, salatayla olacak iş değil bu.
4: Ne yapacağız gülüm?
2: Valla bilmiyorum, ek bir şeyler yapalım.
4: Ya evet. Ah canım, sen de oradan evet deme, okul var.
2: Ya ablam haklı, borç büyük, bizim başka bir şey yapmamız lazım.
4: Başka bir şey yapacağız, nasıl başka bir şey yapacağız?
2: Bilmiyorum. Dışarı bir şeyler yapsak?
4: Dışarı?
2: Ha, yani ne bileyim böyle işte doğum günleridir, özel şirketlerdir, işte dışarı birilerine yemeklerdir.
4: Catering.
2: Ha, catering. Catering işte, sen yaparsan alasını yaparsın ablam.
4: Ben ne anlayacağım? Catering, catering.
2: Allah Allah ablam. O güzel şık kutulara senin mercimekli köftelerin, tamam mı? Yanına yeşillikler. Bir de böyle ezme. Allah ya.
4: Kutuya mercimek köftesi. Ay Feride yapma Allah aşkına.
2: Ablam ya nasıl tutar?
4: Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Eda.
4: Abla be.
2: He?
4: Tutar mı tutar ya.
2: Eda. Gülüm hayırdır, sen bozuldun mu?
3: Ya yok da. Keşke ben de bir işe yarasam.
2: Aa, o ne biçim laf öyle? Yarıyorsun işte, bize yardım ediyorsun.
3: Evet. Tatilden tatile işe yarıyorum.
2: E olsun gülüm, yapıyorsun sen de bir şeyler.
3: Sen ne yaptın?
2: Ha?
3: Halim abiyle konuşabildin mi?
2: Aman yok bir gülüm, kurban olayım. Ben bu kargaşada nasıl konuşayım şimdi?
3: Ya git konuş artık Feride abla.
2: Eda ne diyeceğim? Ha? Ha ne diyeceğim? Ben sana aşık ol. Ay.
3: Hayır. Gitme de. Bizi bırakma de. Yani ne bileyim, bul işte bir şey lan.
2: Ya anlarsa?
3: Anlamaz.
2: O zaman saçlarımı o dalgalı böyle toplatmıştım ya.
3: He?
2: Seyipsi'yi de beğenmişti o gece, onu giyerim.
3: Giy, giy. Sen de giysen yakışır zaten Feride abla.
2: Aman hadi canım sen de.
3: Hadi.
2: İyi tamam ya. Şansımı deneyeceğim. Of ya.
5: Çaparan. Halim. Geri gidiyoruz.
6: Nereye gidiyoruz ya?
5: Sünnetçiye.
6: Ne? Sünnetçiye mi, niye?
5: Yahu yeri.
6: Ya ağam, biz Sanma abi arasaydık ya.
5: Onu beklersek akşam olacak. Haydi yürü.
6: Ya bir arasaydım Cappar'ım. Hamza koş paltoyu getir. Ağam ya. Ya ben bir arasın. Dur Allah ya.
4: Ali.
6: Ne oluyor?
4: Çorbada benim de tuzum olsun dedim.
6: Ne çorbası?
4: Otel için para lazım dedin ya. Bir arkadaşla konuştum. Onun da şirketinde 30 tane araba var. İşte arabaların hepsinin tamiri burada yapılacak.
6: Burada?
4: Evet. Kamil Bey, anahtarları bırakabiliriz.
6: Sağ ol.
7: Eda! Eda! O nasıl yürümek be?
6: Ah, ne haber? Nereye?
3: İş görüşmesine gidiyorum.
6: İş görüşmesi mi?
3: Ha, gazete ilanlarında gördüm.
6: Kimi?
3: Genç anketör arıyorlar.
6: Genç anketör.
3: Ya hani şu yolda yürürken seni durdurup soru soran insanlar var ya.
6: Biliyorum ne olduğunu. Senin ne işin var ki orada?
3: Çalışacağım. Furkan yeter. Herkesin bana bir süs bitkisiymişim gibi davranmasından çok sıkıldım. Dayım kendisi söyledi. Otel için paraya ihtiyacımız var. Herkes çalışacak.
8: Tamam, çalışın.
3: Ben gidiyorum.
8: Nereye gidiyorsun şimdi?
5: Tamam bak Necati, sen var ya. Bak şimdi sen. Ya bak sen bunu bana yapıyorsun ya. Ben sana dükkanı vereceğim kardeşim ben. Sağ ol ciğerim, sağ ol, sağ ol kardeşim.
3: Sami?
5: Akşama 15 kişilik misafirimiz var.
3: 15 mi?
5: 15.
9: Kesin mi Sami'm?
5: Kesin Yasun Ustam, kesin. Necati turist rehberi kendi müşterilerini ayarlıyor.
3: Vallahi sağ olsun ve var olsun.
5: Daha bir başlangıç Meryem, daha bir başlangıç. Gerekirse turistleri alacağım kolundan, kafileleri buraya getireceğim Ali Çöle beraber. Sultanahmet'e gideceğim, tuttuğumu buraya getireceğim.
3: Hadi inşallah, inşallah. Ha Sami.
5: Hocam.
3: Bizim de bir düşüncemiz var ama üç kız kardeş olarak.
5: Söyle Meryem.
3: Yani otelin bünyesinde otele bağlı bir ek iş projesi. Catering. Catering. Şimdi Adana'dan 3-5 ahbaba haber saldım. Önümüz yılbaşı olduğundan dolayı bir tatlıdır, bir yemektir. Sipariş gelirse biz onu burada yaparız.
5: Tamam yapın Melia.
9: Pardon.
5: Alo.
6: Sami abi. Mertcan sünnet oluyor.
5: Ne?
3: Ne oldu Sami?
5: Ne sünneti ya?
3: Seyhan sünneti unuttuk. Unuttuk.
6: Abim tutturdu bu iş bitecek bugün diye. Ne dediysem dinletemedim. Koşun gelin Mertcan gidiyor diyorum ya.
5: Neredesiniz siz şimdi?
3: Ne diyor Sami'm?
5: Tamam tamam geliyoruz hadi tamam.
3: Ne oldu Sami abi?
5: Cabbar'a Cancan'ı sünnet ettireceğim diye tutturmuş.
3: Aa. Neredeler?
5: Sünnetçide, sünnetçide.
3: Bak işte bak bize sormadan şu yaptığına bak.
5: Hadi şu, hadi Meryem biz gidelim hadi hadi.
3: Sami abi yemekler?
5: Sen Yasun ustayla listeleri hazırla hadi kızım. Ha,
3: tamam.
5: Hadi Meryem koş.
3: Sana emanet.
2: Tamam abi.
10: Hiç korkulacak bir şey yok Mertcan. Sen buraya böyle uzanacaksın. Ne olduğunu bittiğini anlamadan sünnet bitmiş olacak. Tamam mı delikanlı?
3: Tamam.
10: Haydi bakalım. Bir an evvel başlayalım ki bitsin bu iş doktor bey.
6: Anam! Ay! Ay! Ay!
10: Ne var? Ne oldu?
6: Ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Yani geldiğimden beri kendimi çok zor tutuyorum ama artık dayanamayacağım. Şuraya iki satır uzanıp yereyim ben.
10: İyi misiniz?
6: Hiç iyi değilim doktor bey.
10: Ya ben çok kötü sünnet oldum. Birden onlar aklıma geldi. Her yerime kramplar giriyor.
6: Oo, gözümün önünden gitmiyor.
3: Ne oldu ki sünnetinde?
6: Ya neler olmadı ki örümcek bana, neler olmadı ki.
5: Çocuğun yüreğini kaldırma Halim.
6: Ya ağam Osmaniye'den böğürmüşü pozaltıdan duyulmuş o kadar yani. Vallahi ağam.
5: Ya bana baksana sen. Sen git başka yerde bayıl. Bizim işimizi de bozma.
6: Vallahi çok kötüyüm ağam, billahi çok kötüyüm diyorum ya.
8: Dur sizin bir tansiyonunuza bakalım.
6: Ah doktor bey benim.
5: Ya sana kalk dedim. Orada pehlivan sünnet olacak.
6: Ya kalkamıyorum ağam, kalkamıyorum. Ayaklarım tutmuyor bak, ayaklarım tutmuyor bak ya.
8: Dur dur dur dur, bir tansiyonunuza bakacağız.
6: Örümcek var çok kötüyüm diyorum, çok kötüyüm. Kalkamıyorum ağam, ayaklarım felç oldu diyorum. Adam!
5: Allah!
11: Ceylan, bu insanlar arabalarını servise gönderirler. Emin misin başımıza iş almıyor?
4: Evet, sen burada yapabileceğin işleri yaparsın. Hem doğru düzgün fiyat da verirsin.
11: Ya fiyat veririz o kesin de.
4: Tamam, bizimkiler arabalarını senin gibi iyi bir ustaya emanet etmiş olur. Siz de para kazanırsınız.
11: Vallahi ihtiyacım yok desem yalan olur. Çok sağ ol.
12: Okul çıkışı gelir, formları alırsın. Yalnız sorulara cevapları kendim vereyim deme. Telefon edip kontrol ediyoruz.
4: Yok, biliyorum.
12: Paranı da anket başına alacaksın.
4: Tamam, hemen başlayabilir miyim?
12: Peki, al bakalım.

0: song.
1: Sen?
2: Biz beraberiz.
1: Ha, iyi.
0: Ben formları doldurup getiriyorum o zaman.
1: Tamam. Kolay gelsin, iyi günler.
0: Ha, sağ olun.
2: Sağ olun. Eda. Ver bakayım sen bana şuna.
0: Ya Furkan.
2: Beraber yapacağız biz belli ki.
3: Ya sen ne biçim doktorsun? İki gündür bir çocuğu sünnet edemedin.
4: Ya amca benim suçum mu? Şu hale bak. Dün çocuk kaçtı, bugün yeğeniniz yatağa yapıştı, kalkmıyor.
3: O benim yeğenim değil.
5: Ya ağam vallahi billahi çok kötüyüm diyorum ya. Kalkabilsem kalkacağım, kalkamıyorum yani. Doktor bey, tuzlu ailem var mı ya, bir çek.
3: Pelo, tut şunu ayağından, kaldırıp atalım.
6: Gerçekten mi?
5: Yok be oğlum, ne gerçeği ya? Ne diyorsun sen ağam, yapma etme, eleme olur.
3: Ya amca bir dur, sakin ol. Ya ne sakin olacakmışım. Hadi pehlivan.
5: Ağam etme, eleme, dur, çok kötüyüm diyorum la örümcekman. Ne diyorum ben sana? Ya ağam Allah aşkına yapma etme, eleme, çok kötüyüm diyorum ya. Doktor bey.
3: La, dur diyorum lan.
7: Burası eminsin değil mi sanırım?
5: Bırak.
7: Ay biz gelmeden kesmeseler çocuğu.
4: Halim oyaladı yoksa kaçırdık.
5: Ya ağam Allah aşkına çok kötü.
7: Baba.
4: Halim hayırdır ya? Oğlum bu ne hal?
5: Ay Sami abi, neredesiniz Allah aşkına? Ya bir tansiyonum düştü. İyiyim şimdi, biraz iyiyim.
3: Ne işiniz var şeycim burada?
7: Babam canı sünnetine geldi.
3: Neredeydiniz bu saate kadar? Bir başına bıraktınız çocuğu.
7: Dayı.
4: Yavrum geldik, yetiştik oğlum.
5: Ağam. Müsaadenle ya, ben dükkanda çocukları yalnız bıraktım. İyiyim, çok iyiyim, şimdi gitmem lazım, biliyor musun?
3: Mastikçiyi görecek, niye geldin ha Halim?
4: Ya kardeşim, yapacaksak yapalım şu sünneti artık, yeter ya.
8: Doktor bey, ben dayısıyım, yanında durabilirim değil mi?
4: Ay durun durun, ama Allah aşkına olay çıkartmayın.
7: Yok, hiç olay falan çıkmayacak.
5: Hah, ablacığım sen de gel istersen, hadi.
7: Can, bak. Deden dayın yanında, tamam mı? Ben de kapının dışında. Hemen böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Cancığım!
5: Hadi lan! Hadi!
4: Hadi çıkar bakalım.
5: Kolay gelsin.
9: Bana bak, korkmak yok ha. Aslanım benim.
3: Pehlivanlar pehlivan.
9: Aslan oğlum benim.
5: Ferda?
6: Halim.
5: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Valla?
6: Halim hayırdır ya, apar topar kaçıp gitmişsin sen.
5: Ya örümcek bağını zor kurtardık.
6: Kimden?
5: Cabbar ağanın kadrinden. Tutturdu pehlivanı sünnet ettireceğim diye. Ferda sende bir değişiklik var ya.
6: Ha yok, öyle bir saçımı toplatayım dedim, hani hareket olsun diye.
5: He.
6: Halim biraz konuşabilir miyiz?
5: He konuşalım, gel buyur. Ne oldu ya, kötü bir şey yok ya?
6: Yok. Yani inşallah. Senin bu Adana'ya gitmenle alakalı.
5: Ha Ferda.
10: Ya arayacağım dedin, beklemekten içim şişti ha.
5: Gel.
11: Hoş geldin ablam.
10: Hoş bulduk canım benim. Nasılsın güzel kız?
5: Gene ne var?
10: Ya bu türkücünün resmi silinmiş.
6: Türkücü mü?
5: Mustafa Keser.
10: He Mustafa Keser.
11: Hangisinin de ablam?
10: Ya hani vardı ya böyle yanak yana Mustafa bir yerde, ben bir yerde, böyle Cumhuriyet altını gibi başım bir yerde. Ya sen şuna bir el atsan.
5: Ya ablacığım ben anlamıyorum o işlerden.
11: İçeride bilgisayarda yaparız usta.
5: Hah yap oğlum. Gidin içeri, ne istiyorsanız yapın Cumali. Hadi ablam benim, hadi.
10: Kız bu saçlarla kimi yakacaksın, Allah seni kahretmesin.
5: Allah'ım Allah'ım sen, tövbe. Cumali hadi.
11: Bu taraftan abla.
10: Hadi Cumali.
5: Ya ben böyle patavatsız, böyle adamı zıvanadan çıkaran.
6: Halim akrabanız değil mi?
5: Ne akrabaymış ya? İnsanı kendi kanından soğutur. Tövbe estağfurullah. Ya kusura kalma Ferde. Ne diyordun?
6: Ha. Halimciğim bu Adana'ya dönme konusunda sen karar verdin mi?
5: Ben hem verdim hem veremedim Ferda.
6: Nasıl?
5: Kolay değil. Ya şimdi anam orada, toprağım orada. Ya buralara da alıştım be Ferda.

0: Biz de sana alıştık. Gerçekten.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Halim, eğer kafan karışıksa...
2: Ya buna el kablosu mu ne lazımmış? Olmuyor, olmuyor.
3: Allah, Cumali.
4: Bilgisayarcı yapar usta.
2: Ha. E hadi sen bir gitsen.
3: Ben mi?
2: He.
3: Ya ablam, işim var, gücüm var. Allah aşkına bana ne senin resminden?
2: E o zaman bu karamarsık gitsin.
3: Marsık mı? Gidemez, bu servise kalacak.
4: Feride abla yerini bilir ama.
0: Ben mi?
3: Oğlum karışmasana lan.
2: Vallahi sevdiğim kadar varsın ha.
0: Ablam.
2: Hadi Feride.
3: Ablam, ilişmesene kıza.
2: Ya bir gidip geleceğiz. Bu da bunsuz duramıyor ha. Ya sen de böyle hep agresifsin ha halım.
0: Tamam Halim, bir tatsızlık çıkmasın. Biz gider geliriz.
3: Tövbe tövbe tövbe tövbe.
2: Hadi hadi, hadi karanlık basmadan hadi.
0: Tamam abla.
3: Feride, Allah aşkına kusura bakma, bakma sen buna ya.
0: Yok estağfurullah.
2: Hadi kuzum benim, haydi bak.
3: Tövbe estağfurullah, kusura kalma Feride tekrar.
2: Sana da iyi günler.
3: Hadi hadi ablam, hadi hadi. Tövbe ya. Vay be. Parayı ne zaman veriyorlarmış?
5: Hafta içinde herhalde.
3: Hafta içinde mi? Nasıl ya? Vermeseydin o zaman anketleri. Alalım o zaman onları biz geri.
5: Daha kontrol edecekler Furkan.
3: Neyi? Nasıl kontrol ediyorlar ki?
5: Ya adam en başta söyledi ya, formu dolduranları arıyoruz diye. Duymadın mı?
3: Hayır. Yani nasıl yapacaklar ki onu? Duymadım öyle bir şey.
5: İş yerinden arıyorlar. Alo? Evet benim. Anladım. Anladım. Tabii, yok, haklısınız. Siz kusura bakmayın.
3: Hayırdır, ne olmuş?
5: Sayende işten atılmışım Furkan.
3: Sayende mi?
5: Anketteki telefonların yarısı sahte çıkmış.
3: Aa, Allah Allah.
5: Ya.
3: Nasıl ya? Hata yapmışlar.
5: Sen doldurdun değil mi formları?
3: Ya öyle birkaç tanesini.
5: Ya dedim işte, arayıp kontrol ediyorlar dedim.
3: Nasıl yapıyorlar ki onu?
5: Çok sağ ol Furkan. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol gerçekten.
3: Çok. Nasıl ya?
5: Teşekkürler sana. Çok sağ ol.
3: Eda.
6: Yiğido, haber var mı?
3: Daha kimse yok.
6: İyi, misafirler gelince bana işaret et. Mutfağa haber vereceğim.
3: Tamam.
6: Hadi.
3: Usta, soğuklar, mezeler hepsi hazır mı?
7: Hazır sanırım. Heh. Çok iyi.
8: Yemekleri de hazır ettik.
3: Şu geceyi de bir alnımızın akıyla atlatsak.
0: Atlatacağız Samim abim, sen rahat ol.
8: Sen merak etme, atlatacağız.
7: Samim abi.
3: Hop, misafirler geldi. Geldiler.
7: Hadi.
9: Feride, pel pel bakma. Rendeye devam.
0: Yapıyor mu abla?
3: Melia, ben servise çıkıyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi.
0: Tamam Samim. Hadi bismillah.
6: Çıkacaklar, hazır mı?
0: Hazır hazır, çıkıyor şimdi.
8: Hele hele, ben yapacağım.
0: Aa, yapıyorum.
8: Yasin abi.
10: Neco. Necati Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Sami Bey.
10: Buyurun efendim. Buyurun değerli misafirlerimiz. Buyurun efendim. Hanımefendiler, buyurunuz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Hanımefendi, buyurun lütfen. Eşinizin karşısına.
11: Ulan Alicu, gene koştun geldin ha.
6: Ya ne demek abi?
11: Seyhan'la konuştum.
6: Şu ekmekleri bir dağıtayım da. Hoş geldiniz.
10: Menüler getir oğlum.
6: Hoş geldiniz.
10: Hanımefendiler, beyefendiler. Buyurun hanımefendiler. İçinde bizim aşçımızın özel spesyaliteleri var. Buyurun hanımefendi.
6: Buyurun.
10: Efendim, buyurun. Efendim, hoş geldiniz. Afiyetler olsun, iyi geceler. Oğlum, Ali abine yardım et.
6: Allah'ım. Tekrar hoş geldiniz.
0: Samim.
3: Her şey hazır mı Melia?
0: Şükür. Abim, bu arada babanla konuştum, koca yanak gayet iyiymiş.
3: Ya biz nasıl unuttuk bu çocuğun sünnetini Melia?
0: Ya sorma dayı, açıştık ya. Boş ver. Ablam ya nasıl acımış bu çok.
5: Çok ne acıyacak ucundan acı.
0: Abi ben canım.
7: Sana abi. Heh, soğuk.

0: Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan, Mert-chan.
1: Ya uğraşma, konuşmuyor.
2: Yok, konuşur ama Cabbar amca.
0: Sabahtan beri denedik.
1: Böyle papağan olmaz. Yanlış kuş almışsınız.
0: Onu papağan dediler.
1: Olsa şimdiye konuşurdu.
2: Mert-chan sen iyi misin ablacığım?
0: İyiyim.
1: O koca bir pehlivan. Hiçbir şey olur mu ona?
2: Zaten iki güne geçecekmiş, hiçbir şeyin kalmayacak ablacığım.
0: Bir şey dedi.
1: Tıskit.
2: Neden tıskit desin Cabbar amca?
1: Ya o kadar örgettik. Tıskit dedi. Ben duydum.
0: Mert-chan dedi.
2: Bana da Melia dedi gibi geldi ama.
0: Papağanım konuşuyor.
2: Ya gördün mü ablacığım? Ha?
1: Çabuk söyleme pehlivan. Hele bir tıskit desin.
0: Konuşuyor. Mert-chan de bakayım.
3: Mert-chan, Mert-chan.
4: Gelsin usta, ızgara 2 dakikaya hazır.
5: Tamam abla.
6: Bakıyorum,
7: o nereden çıktı abla?
6: Ne bileyim, böyle bir yan yana dip dibe durmalar, bakışmalar falan.
7: Yok, o bugün öyle şey oldu diye. Yoksa konuşacaksın mı abiyle?
6: Konuşacak mı?
7: Ha, kararımız kesin.
6: Gülüm yapma. Ya böyle ayrılmaz Seyhan, ikinizin de içi gidiyor.
8: Meliha, Meliha, müşteriler nazı kulaklarımda. Her şey harika, 10 numara.
4: Afiyet olsun, bak etlerin 2 dakikası kaldı, tabaklar da hazır.
9: Hadi bakalım.
8: Dayı.
9: He?
10: Aziz Bey geldi.
9: Aziz mi?
10: Aziz Bey geldi, yanında bir kocaman bir grup var.
9: Hayda.
7: Kuş bu ya. Ne yapacağız Sunum abi?
9: Bilmiyorum kızım, ne yapacağız. Ulan Aziz.
7: Abi.
11: Ya arkadaşlar, kusura bakmayın ha. Yeni devraldık. Şimdi birazdan halledeceğiz ha.
9: Aziz.
11: Tamam. Hayırlı akşamlar. Ya arkadaşlar, tanıdık dedik. Hep beraber bir yılbaşı yemeği yiyek.
9: Yerimiz yok.
11: Ya nasıl yok? 3 masa var işte. Hepimiz sarık.
4: Aziz Bey.
11: Ha Mela Hanım.
9: Aziz.
11: Bir dakika. Müdür Mela Hanım, ben onunla konuşayım.
4: Sen Bey ne diyorsa o.
9: Gelmeden önce bir haber verseydiniz.
11: Kendi müessesemiz kardeşim.
9: Bak, ben bir kapı açtım, yardım ettim. Ama yapamayacaksan söyle. Ha yok, personel eksik dersen söyle, takviye edek.
11: Aman hanım.
9: Tamam ulan.
7: Sami.
9: Bekle, geliyorum.
10: Ne olacak? Adam belasını arıyor. Usta, 10 kişilik daha yemek çıkaracak halimiz var mı?
12: Zor Samim.
7: Abim biraz meze var ama olur mu? Kurtarır mı bizi?
6: Yok gülüm yok. Öyle mezeyle olacak iş değil.
12: Samim abi Aziz Bey sizi çağırıyor.
9: Samim abi. Ali şu, Meryem abi, siz mezelere başlayın.
6: Yemek?
9: Yemeği ben bir şekilde halledeceğim.
11: Nasıl halledeceğiz abi?
9: Sen gel bakayım ben de oğlum.
7: Şu odakları koyun bana hadi.
10: Masaları birleştiriyoruz, 10 tane kuvar açıyoruz.
11: Hayırlı sana.
10: Misafirlerini ağırlıyoruz Aziz Bey. Yemekler hazırlanıyor. Buyurun. Hadi oğlum, hadi. Tamam, tamam. Hadi.
11: 5 dakikaya hazır olun.

0: Abla ne yapacağız?
1: Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
0: Ama ne et var ne bir şey. Ne yemek çıkaracağız biz?
2: Tamam sakin olun. Senin mama bulacak bir şey.
0: Nasıl bulacak?
2: Bilmiyorum, bulacak.
0: Bu da tamam.
3: Hadi Cumali, hadi Allah aşkına acele edin. Sanma abi bekliyor ya. Hadi Hamza, Zübeyir.
4: Ustam kura en fazla 5 porsiyon çıkıyor.
3: 5 mi? 5 yetmez oğlum.
4: Ustam başka yok.
3: Ya yanına da başka şeyler koyun işte, hadi.
4: Ustam az biraz tas kebabı, pilav, turşu.
3: Tamam koy, onu da koy. Şalgam.

0: istemediler ki usta.
1: Oğlum senden mi istediler? Allah'ın cumalesi iş kuzarı. Allah Allah. Hadi acele edin. Çabuk.
2: Vallahi geç kaldık. Billahi geç kaldık be. Aman.

0: Korkuttun mu ya? Pardon.
1: Furkan.
0: Gelsene biraz böyle. Gel gel. Sen kızgın mısın hala bana?
1: Evet. Senin yüzünden işten atıldım.
0: Ya ne işi ya? İş mi o be? Vallahi utandırma beni. Sana göre değildi zaten.
1: Of.
0: Tamam tamam. Dershane bulacağız daha sonra.
1: Hangi parayla?
0: Ya ben söz verdim, yardım edeceğim sana işte.
1: Bugün gördün nasıl yardım ettiğini. Teşekkür ederim.
0: Oo. Ya sen niye böyle suratını asıyorsun hep ya? Hı? Barıştık mı?
1: Hayır.
0: Nasıl hayır? Niye?

0: Cuman yüklen oğlum.
1: Halim abi nerede kaldınız ya?
2: Ya arkadaşın dükkanına uğradık, işkembe aldık.
0: İşkembe mi?
2: He, et de var da. Fasulye yetmeyince işkembe olur olur.
3: İçerideki durum nedir?
0: Vallahi müşteriler aç, herkes sizi bekliyor, hadi.
2: Hadi oğlum, hadi yürüsene Cumali. Abel abel bakma be.
4: Yasin usta ne yapsak, makarna falan mı haşlasın?
2: Ablam yettim.
4: Halim?
2: Yettim. Geldim Ferda, geldim. Cumali koy, mutfağa yardım et, koş.
0: Tamam usta.
4: Seyhan, hadi o zaman tabaklar servis. Tamam, tabaklar bende.
5: Ha. Halim, Halim. Seni Allah gönderdi kardeşim ben.
2: Yok ya, sanma, olur mu hiç?
4: Halim, vallahi Allah razı olsun ya.
2: Yok be abla.
5: Hadi sen koş, yardım et Ali abine, koş.
4: Ya bu ekşi bir koku geliyor mu? Ay evet, ne bileyim böyle bayağı geliyor yani.
2: He, işkembe.
4: İşkembe?
2: He, müşteriye işkembe mi vereceğiz? Yok be sanma abi. Ya fasulyeden azdı bugün. Bu akşam idare etsinler artık.
4: Halimciğim niye idare etsinler? Burası Kızılay mı? İnsanlar yemeğe geliyor.
2: Bu işkembenin kralı kralı, hası misi.
5: Ya hadi buyurun.
2: Vallahi.
5: Enteresan.
4: İyi hadi.
2: Ayaklarıma kara sular indi be Ferda.
4: Vallahi Halimciğim, sen olmasan biz bu geceyi atlatamazdık ha.
2: Yok be ya.
4: Yok vallahi öyle, gerçekten.
2: Yorulduk da. Değdi be Ferda. Abi düşün. Örümcek Ban, Meli ablam, Sami abi, Yiğido, Cumali. Sen. Demek ki neymiş? Ben bu İstanbul denilen koca memlekette bir garip değilmişim.
4: Değilsin Halim. Niye garip olasın ki?
2: Bugünlerde görüyorum ya. Bütün yorgunluğuma değiyor yani.
4: Peki şey ne yaptın? Karar verdin mi?
2: Gitmeye. Adana tabi benim doğup büyüdüğüm yer Ferda. Kan çekiyor da. Burada bir başka Ferda ya. Sami abim bugün geldi dedi. Sen bizim bir parçamızsın. Bizden ayrı değilsin. Sen bizdensin. Ayrı gayrı düşünme.
4: Öylesin zaten Halim, sen bunu bilmiyor muydun?
2: Öyle de arada sırada duyunca insan kendini bir iyi hissediyor, biliyor musun? Sen de gelip sensiz biz ne yapardık falan deyince insanın böyle

0: biraz içine işliyor yani. Neyse ya, ben sizi bırakıp nereye giderim ben kızım? Allah Allah.
1: Gitme anneciğim. Biz hep buradayız.

0: Sen mavinin de keyfine diyecek yok.
1: Nasıl olsa birazdan kıyameti kopartacak.
0: Niye?
1: Konuşmayacak mısınız?
0: İnsaf Seyhan. Ha, iki dakika iyi olamıyoruz değil mi? İki dakika olmuyor yani ha?
1: Ali, dün gece sabaha karşı döndün. Bana yalan söyledin. Ne dememi bekliyorsun?
0: Seyhan.
1: Geç oldu. Ablamlar merak etmiştir.
2: Efendim, çok teşekkürler ederiz. Şeref veririz.
3: Her zaman bekleriz.
2: Oğlum, misafirlerimize şalgam verdin mi?
4: Buyurun. Vallahi çok sağ olun. Bize çok güzel bir Türk gecesi yaşattınız.
2: Aman efendim, şeref verdiniz.
3: Ayaklara sağlık.
4: Buyurun.
5: Esas sizin ellerinize sağlık Mel Hanım. Vallahi artık işkembe içmeye buraya geleceğiz. Misafirler bekler. Ben yarın gerekli bilgiyi müdüremizden alacağım.
6: Tamam, sağ ol.
2: Ya hanım. Halil. Canım kardeşim, bugün hayatımızı kurtardın.
5: Yok be abi, Allah aşkına. Ya iş güç bittiyse ben.
2: Halil, bak şimdi şu parayı al. Masrafını karşılamaz ama.
5: Bu ne ya?
2: Halim.
5: Yok be sanma abi, Allah aşkına. Bırak koşun cebine.
2: Halim.
5: Ya. Sen bugün bana sen benim kardeşimsin demedin mi? Kardeşler arasında paran laf olur mu ya? Bırak Allah aşkına.
2: Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim.
5: Ben de lan, görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
6: Yasin ustam, fasulyenin kalanını dolaba koydum.
4: Tamam abla.
2: Ustam. Zehra bacım, bak. Hepinizin eline sağlık. Bu gece hakkınızı ödeyemem.
4: Ne demek istemiyorum.
7: Hele sen Meliha, hele sen. Nasıl ha, gördün değil mi o? O cibilliyetsiz Aziz'e pabuç bırakmadık.
6: He vallahi bırakmadık.
7: Arkadaşlar, hepinize cümleten iyi geceler.
3: Hadi iyi geceler, ellere sağlık. Hadi.
4: İyi geceler Feride abla.
6: Hadi iyi geceler Yiğit'ciğim, iyi uykular.
4: Sağ ol. Yiğit, ben geliyorum. Tamam.
7: Abi.
6: Üstü açılıyor abla. Oy canım benim, kurban olurum, şimdi bu sünnetli mi oldu?
0: Öyle oldu öyle. Abi sen ver onu bana.
6: Ali yavaş.
0: Tamam, merak etme.
6: Hadi sen abicim, iyi geceler.
0: Hadi size de iyi geceler, hadi.
6: Sabah görüşeceğiz.
0: Tamam, hadi hadi Ali.
2: Türk gecesi diye fasulye, işkembe ne varsa çıkardık. Eysi bayıla bayıla yediler. Ya görsen dayımla gurur duyardın ha.
6: Yapma ya.
2: Eda, hadi gel kardeşini yatıracağız.
6: Geldim dayı. Baba. Baba. Ablam, hadi aşağı indirelim.
8: Babam, hadi kalk, biz seni yatıracağız.
6: Hadi canım benim, gel. Gel sen bana iyice canım benim.
3: Feride, bir şey takıldı mı?
6: Tamam, biz iniyoruz.

0: Yok abi, Seyhan'dan ümit yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok. Zaten kızın doğum gününe gittiğimi falan da biliyor.
1: Ya senin ne işin var doğum gününde oğlum?
0: Abi gittim işte, tamam.
1: Aliço, bak benim sinirlerimi oynatma. Şimdi siz bütün gün bu

0: Seyhan'la beraber değil miydiniz? Otele beraber gelmediniz mi?
1: Geldik.
0: Ne demek ümit yok?
1: Abi olmuyor, yapamıyoruz.
0: Ali.
1: Ya Ali Mali bırak işte ya, olmuyor, ayrılıyoruz.
0: Ya siz var ya.
1: Ya Semin abi.
0: Ya yettiniz artık ya, yettiniz artık, hadi.

0: Sam, bu ne? Doğru mu Sam?
1: Aliye.
0: Bak, burada Seyhan'la Ali yazıyor.
1: Yazıyor.
0: Seyhan'la Ali
1: evliler Meryem, evlenmişler.

0: KK kimlikimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hangi krediye

0: Biri ünlü bir restoran zincirinin tek varisi.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi.
0: Diğeri İstanbul gecelerinin vazgeçilmez pilavcısı.
2: Anamın pilavından daha iyi. Fatma teyze mi?
0: Yolları kesişince hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: İkinci birden vermişiz.
3: Problem değil.
0: Aşk, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir hikaye. Pilav üstü aşk. Pazar 20'de Ankara'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlence ile sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: gördüklerini anlat.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Bana şey var lazım.
1: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
2: Haritayı alacağız, oradan da lahite ulaşacağız.
3: Hangi lahit bu?
4: Bu adam hasta. Öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
2: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
4: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var.

0: almaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demişti.
1: Anlıyorum. Hazırım.
2: Ben Kaptan Çarpıyor ve bu da Bayan Ambrosia.
0: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
2: Gizemli denize nasıl geldin?
1: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
3: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
1: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
4: Tam yol ileri.
0: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
1: Kaybolmuş başka çocuklar da buldun mu?
0: Sen hariç mi? Hayır.
5: Akonya Pegasus.
0: Yıldız falı için anılığınıza tutunmalısınız. Hiç de kolay görünmüyor.
1: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
0: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
1: Crater, gel buraya.
6: The wind was blowing all crazy.
7: Aksiyon türündeki Ork Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
8: Our whole street has moved.
9: How the hell is that even possible?
10: God's not gonna let us die here.
11: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
12: What about the people who are out there getting eaten?
7: Animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
13: Hazırlıklı.
1: Buna hazır değilmişiz. Koşun. Koşuyorum ama ben bir buldogum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
13: Dino. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
1: Ben Rex. Hadi gelin size odayı gezdireyim. Yeah. Sıcak yuva ama hepiniz hoş geldiniz. Wow. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim Icloud. Gözü hep üstümdedir.
14: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
13: Babaya gel canım benim.
14: Başka çare yoksa patlat gitsin.
1: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
15: Keyfinize bakın cici köpekler.
1: Adayı kurtarmak zorundayız.
13: Kimler bizimle?
1: O ses de neydi?
16: Midemin sesi.
1: O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi. Olmaz ki ama.
13: Dinolar büyüktür ama köpekçikler boyunu aşar.
1: Bunu başarabilirim. Sonsuzluk. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

Asya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik. Çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle Sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Mersum, sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

Taksim'in şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescit olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

18. yüzyılın sonu itibarıyla Galatasaray Meydanı'na kadar karşılıklı binalar konuşlandırıldı. 19. yüzyıla geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve şık

yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

bu süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

dopdolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka, caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dandefuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio, 29 Ağustos'ta Funiküler, 2 Eylül'de Kaos, 9 Eylül'de Efe Erdem Quintet performanslarını sergileyecek.

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Ata Kongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Natanyel'in hikayesine odaklanıyor.

Birçok uluslararası ödül kazanan hit müzikal The Bodyguard ilk kez İstanbul'a geliyor. Dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım, 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri, global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

Sinema tarihine damga vurmuş yapımlar bu yaz açık hava gösterimleriyle Hilton İstanbul Bosforus bünyesindeki Bozoley'de sinema severlerle buluşuyor. Haziran ayından bu yana devam eden program kapsamında sinema tarihinin ikonik yapımları izleyicilerle buluşurken sezonun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Boz gibi

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Lavan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Lavan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyiciler

dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

Müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, milattan sonra 79 yılında Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

Aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mabon'un üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

0: They say that we Danes are the happiest nation in the world. So, what's our secret?
1: Matt Stedman Mikkelsen, günümüzün en saygın Avrupalı aktörlerinden. Bugün 61 yaşında olan usta aktör, Onur Savaşı filminde canlandırdığı rolüyle 2012 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Mısırları filminde Gellert Grindelwald gibi karakterleri canlandırdı.2020 yapımı Körkütük filmiyle bir kez daha eleştirmenlerin beğenisini kazanan aktör, son olarak 2023 yılında Indiana Jones ve Kader Kadranı filminde kendini bir kez daha kanıtladı. Peki Mikkelsen'ın oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 10 yıl profesyonel dansçı olarak çalıştığını, müzikallerde sahne aldığını biliyor muydunuz? Gençliğinde profesyonel bir dansçı olmak amacıyla jimnastik ve dans eğitimi alan Mikkelsen, 31 yaşına dek modern dansçı kimliğiyle sahnelerde yer aldı. Bugün bazı filmlerde de yönetmenlerin sayesinde bu yeteneğini sergileyen usta aktör, formundan hiç de bir şey kaybetmemişe benziyor.

0: sinirlerini sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet, okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
4: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
5: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Karizmatik aktör Johnny Depp yeni filminde yine şaşırtacak. Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında büyük ses getiren çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı Ebenezer filminden ilk fragman sinema severlerle buluştu. Yapım, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz bir yeniden yorumu olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Johnny Depp, Noel döneminin o meşhur, huysuz ve bencil karakteri Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor. Film 13 Kasım'da vizyonda olacak.
1: Merry Christmas!
2: Humbug!
1: And a Happy New Year!
2: Humbug!
3: Merry Christmas.
4: What is going on?
0: Jumanji serisinin merakla beklenen yeni filmi Jumanji Büyük Kaçış'ın ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, serinin hayranlarını yeniden oyunun içine davet ediyor. Film, 1995 yapımı ve merhum aktör Robin Williams'ın başrolünde olduğu orijinal filmin devamı niteliğindeki serinin 3. halkası olarak öne çıkıyor. Serinin son filminde hikaye farklı bir boyut kazanarak avatarların gerçek dünyaya geçişini ve burada demo modu içerisinde mahsur kalışlarını konu alıyor.
5: Tyson.
6: There was a hippopotamus in the alley.
5: My nephew, he's a lunatic.
7: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji. Damn rats.
5: Donatus, hi.
8: Let's go.
9: Why do they run like that?
10: I can't breathe.
11: Honey, these new friends of yours make me very uncomfortable.
12: No one is going to stop us.
13: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
14: If you don't slow down, they will make us stop the car.
15: Hold on, get in the back.
16: Fine, but you listen to me. I should be the one.
17: Come on, no time to waste.
18: Did I break the world?
9: No, maybe.
19: Get you guys back in the game.
17: Push!
9: What's that?
14: Mom!
17: Oh, goodness. Oh. Answer, honey!
20: Mom, I'm right here.
17: Excuse me?
20: Yeah. Huh. Sorry.
17: What is this miserable? Am I dreaming?
21: Donatus?
17: Yes, I am Donatus.
21: It's me, Janice.
17: Janice? You look terrible. So different. With muscles and penis and no hair.
22: Ow! I'm okay.
23: Where's Aunt Nora?
17: Tyson?
23: Who's Tyson?
22: I'm Tyson. Except I'm a black grown-up.
24: It's the fun!
23: Get ready.
25: Violence is never the answer.
22: Wow!
17: You get one! And you get one!
22: Ah!
17: You should be ashamed of yourself!
22: Come here.
25: That's it. That's my boy.
17: It's over!
0: Sinema tarihinin en sevilen aile komedileri arasında yer alan 90'ların Evde Tek Başına serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken stüdyonun fikre büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre filmin hikaye fikri serinin yıldızı Macaulay Culkin tarafından Disney'e sunuldu. Kaynaklar Culkin'in 34 yıl sonra yeniden Kevin karakterine hayat vermesini planladığını ve Disney'in bu fikre olumlu yaklaştığını aktardı.
26: I'm here to present the award for Best Screenplay Motion Picture.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karski'ye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Droite. Allez, on glide.

Et tu vas à droite.

Sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: Sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım.

0: Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
1: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı adı.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni dilendim, gönül yorgunu, sevda yelleri, hemmoğlu, geçen yıl, her saat başında, sanma sana dönerim, merak etmesen, ben de özledim, yıldızlar da kayar, huzurum kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: yokluğun dizlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

albümde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki sahil kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanı ile ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap, postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan İnsan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitapseverlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı.

0: abi, ne işi bu saatte?
1: Gel kızım, içeride konuşacağız.
0: Sayın abi, bak kötü bir şey yok değil mi? Ha? Sayın abi.
1: Geç otur şuraya Seyhan. Aliço, hiç ağzını açma, konuşma, sen de otur.
2: Ya Samim abi ya.
3: Ulan ne abisi? Ne abisi? Abi diyorsun, benim dünyadan haberim yok.
2: Seyhan'ı niye getirdin?
4: İstersen gideyim.
2: Git falan demiyorum. Sen zor durumda kalıyorsun o yüzden.
4: Ali.

0: Ya yeter! Hala birbirinizi yiyorsunuz. Vur vur vur vur vur!
1: Aliço, ben senin için Cabbar Ağa'ya kefil oldum. Dedim o benim kardeşim dedim bak. Benden üstündür dedim. 10 numara dedim ben senin için ya.
2: Seninle ne alakası var abi?
1: Bu ne demek ne alakası var be? Ne demek ne alakası var? Beni bırakın. O Melia'ya günah değil mi ya? O kız senin için babana gidip yalvar yakar oldu. Adana'ya taşınmayın diye perişan oldu. Yalan mı sen ya? Dünya kadar can yaktınız. Ortalığı birbirine kattınız. Şimdi kalkıyorsunuz boşanacağız.
0: Öyle şey olmaz. Beni duyuyor musunuz? Böyle bir şey olmayacak.
3: Karalığa talim mi ettin? Şoför ters olacak.
4: Ne oldu Feride? Ne sırttı?
5: Hiç abla öyle. Aklıma bir şey geldi.
4: Ha. Şey ne oldu?
5: Ne?
4: Halim, Halim. İstememiş kızı.
5: Ha ablam. Öyle olmuş.
4: Evet, niye?
5: Bilmem, olmamış işte.
4: Hayır gülüm, yani olmamış da hani niye olmamış? Neden olmamış?
5: Ay ablam işte Halim yapamayacağım falan demiş herhalde, olmamış o yüzden.
6: Ay hoş geldin Seyhan. Nedir bu yapamadım edemedim?
4: Bak bunun kafasında bir başkası var.
5: Ay ablam sen de amma yaptın ha. Olur mu öyle şey ya, yoktur.
4: Feride ya bunun ya o kızın kafasında biri var. Bak yakında çıkar kokusu.
5: Ablam ne kokusu, gözünü seveyim ya. Halime taktın mı sen? Yoktur öyle bir şey. Yapma gözünü seveyim. Seyhan nerede?
6: Vallahi bilmiyorum gülüm. Sen mi aldı? İçimiz var dedi, götürdü. Artık bu saatte ne iş olur ben bilmiyorum.
0: İkinize de bir gün mühlet.
2: Sama biz kararımızı verdik.
0: Başlatma kararına Aliço. Bir gün içinde barıştınız, barıştınız.
5: Samim abi.
0: Bak kızım, şimdi Melia'ya da Cabbar'a da hiç ses etmeyeceğim, söz etmeyeceğim. Ama bu işi halledin. Yarın akşama kadar halledin. Halletmezseniz kıyameti koparırım.

0: Can bir yol. Mert hocam. Abla hadi. Abla hadi.
1: Mertcan ne oluyor ya?
0: Ya abla hadi. Sünnet olacağım.
1: Ablacığım daha saat sabahın körü bu saatte ne sünneti, yatsana.
0: Ya hayır abla hadi. Daha kıyafet alacağız. Hediyeler geldik. Ya abla hadi. Hadi abla.
1: Can bir yol. Mert hocam. Oley, oley, oley, oley, oley.
2: Halim oğlum.
3: Günaydın anaç.
2: Günaydın Halim kardeş. Vallahi sabaha kadar uyuyamadık ha.
4: Oğlum konuşacak mısın Sevin'le? Ha?
2: Sen dün niye öyle tık nefes oldun? Gerçi o kız var ya, adam hakikaten tık nefes yapar ha yenge.
4: Gülendam.
3: Ben çıkıyorum anacığım.
4: Oğlum nereye?
3: Ne bileyim.
2: Akşama düğün var Halim kardeş. Sünnet.
3: Tüm, sen bana yardım et ya. Anasını. Neye getirdin canım bu kadını?
2: Bu gene bir şey söylemedi.
4: Vallahi ben de bir şey anlamadım kızım. Of.
5: Günaydın.
3: Ceylan.
5: Nasılsın?
3: İyi, iyiyim.
5: Seni merak ettim.
3: Ben iyiyim, bir şeyim yok.
5: Ne oldu, işinde sorunu çözdünüz mü? Ali.
3: Ceylan. Sen bu işe karışmasan, ha?

0: Tamam. Karışmıyor.
1: Bu ne?
0: Bugün benim doğum günüm. Akşam arkadaşlarla buluşuyoruz. Seni de bekliyorum.
1: Doğum günün kutlu olsun da ben gelemem.
0: Niye?
1: Akşam ufaklığın sünneti var.
0: Sonra gelsin.
1: Zor. Ben gelmeyeyim.
0: Sen bilirsin. Eğer fikrini değiştirirsen nerede olacağımı biliyorsun. Hoşça kal.

0: Hüseyin, ha. Ne oldu akşam, sen bir şey dedin mi?
1: Yok ablam işte. Dedim ya, o hesaplarda bir karışıklık çıkmış.
0: Hayırdır, o kadın neye bakmamış?
1: Şeynaz Hanım. Eski hesap da ona herhalde şey yapmak istemedi, sormak istemedi.
0: Ha, gülüm. Hı. Benimle alakalı bir şey söyledi mi? Laftır, sözdür.
1: Yok ablam, ne diyecek? Ya siz barışmadınız mı hala? Aranız düzelmedi mi sizin?
0: Ay yok gülüm ya. Süsleniyorum, püsleniyorum. Hepsi boşa. Daha bir tatlı söz, bir tatlı şey.
1: Yok, olacak, olacak. Bak bugün sünnet var. Bugün siz barışacaksınız ha. Vallahi.
0: Allah'ım, hadi inşallah.
1: Olacak, olacak.
0: İnşallah. İnşallah.
2: Abla, cabbar nasıl yazılır?
3: C.
4: A. B.
5: Aslanların aslanı, pehlivanların pehlivanı erkek oluyor ya. Cam, bak abla. Tamam mı oğlum? Yiğit, sen de bunu al. Kardeşinle üst baş alırsınız.
6: Sağ ol dayı.
2: Bir de hediye.
3: Alacağız ablacığım hediyeniz. Dünden beri hediye de hediye.
2: Bana.
3: Aa, Diloş.
5: Sana? Sen ne istiyorsun Diloş kızım?
2: Elbise.
5: Hah, Diloş'umuza da bir elbise alalım ha. Çocuklar, okul çıkışı doğru otele geliyorsunuz, tamam mı? Düğünümüz var akşam, düğünümüz.
6: Dayı, öteki.
2: Ne?
5: Onu halledeceğiz ya, ben öğlen halledeceğim.
2: Neyi halledeceğiz?
3: Bir şey halletmiyoruz ablacığım ya.
5: Hadi çocuklar, hadi çabuk. Bugün çok işimiz var, çok.
6: Dayı.
5: Hey.
6: Ya Mertcan sünnet nedir diye sorup duruyor. Galiba doğum günü falan zannediyor.
5: Aman oğlum bak, bu konu nazik konu, tamam. Ben şimdi şu işlerimi halledeyim. Alacağım karşıma, lisanı münasiple anlatacağım.
6: Anlatacağım değil mi?
5: Anlatacağım tabii oğlum, çocuğu kandıracak halimiz yok. Aman abi, birden söyleme. Biraz sabır, ben alacağım karşıma, anlatacağım.
6: Tamam dayı. Dayı, düğüne bir arkadaşımı çağırabilir miyim?
5: Kimi?
6: Nurcan.
5: Çağır oğlum, çağır. Bugün sizin gününüz ulan. Sizin düğününüz bugün. Hadi. Berdo!
2: Geldim.
5: Hadi oğlum. Heh.

0: Kocacık.
1: Meli abla, bana hediye aldın mı?
2: Can Can.
3: Hı-hı. Gir kuzum içeri, gir.
2: Sabahtan beri hediye mi hediye?
3: Hediyecek tabi, bugün çocuğun düğünü var ya. Mutluluktur, hediyedir, barışmadır. Bunlar hep bugün olacak inşallah.
2: Akşam Eyüp Sultan Hazretlerine gideceğiz demiştin ya.
3: Ben gideceğiz.
2: Ben caminin çıkışına gelirim, tamam
3: mı? Sen?
2: Benim bir işim var ya.
3: Sami, sen akşam da işim var dedin. Bu Seyhan'ı aldın götürdün. Ne bu iş?
2: Ya işte sorma, hususi bir iş.
4: Sami, biz gidiyoruz, geliyor musun?
2: Siz gidin, ben geliyorum.
5: Al kızım, kılık, kıyafet, ne hacet varsa.
4: Baba sağ ol.
6: Mertcan, ne hediye istersin, ne alayım sana?
1: Papağan.
5: Papağan ne diyeceksin pehlivan?
1: Konuşma öğreteceğim.
5: Ben papağan almam.
1: Niye?
5: Ya ne öyle, evin içinde bıdır bıdır.
6: Ben alırım, merak etme.
1: Gerçekten mi?
6: Camiden sonra bineriz Emine'nin otobüsüne. Sonra biraz yürüyünce orada bir sokak var Mertcan. Kuş, balık, ne istersen bulunuyor.
1: Tamam.
5: Papağanı sen al. Benim hediyem başka.
1: Ne?
5: Akşam düğüne göndereceğim.

0: oyun konsolu ha. Örümcek maseri ya. Ferde, ben de seninle konuşmaya gidiyorum. He tamam, pek haber vereceğim. Tamam. Hadi görüşürüz, hadi. Cumali. Cumali.
1: Ağam Cumali yok.
0: Nasıl yok lan?
1: Ağam yok. Dün sana haber veremeyince çantasını aldı gitti.
0: Nereye gitti oğlum?
1: Gitti işte ağam.
0: La Zübeyir, geç çağır şunu, benim asabiyetimi bozmayın be.
1: Ağam gideyim de gelir mi bilmem.
0: Allah Allah, tergelerin tergesi ya.
2: Sen mi abi?
0: He.
2: Bak, kırmızı merkürü çil çil.
0: Nereden bulacaksın Alço?
2: Mert o sünnet olacak. Ben bir tane kırmızı merkürü bulamayacağım. Yakarım bu İstanbul'u.
0: Ulan Alço.
2: Sen şimdi arabayı bırak da oğlum, şu öbürü şey halletti ya.
3: Ne işi Samim?
4: Bir şey yok ya Taceddin. Aramızda kardeşimle bir mevzu var da.
2: Ha. Abi zor. Bana bak. Oğlum zor mor deyip zıvanadan çıkarma insanı. Vakit geçiyor Alço.
5: Abi ben kararımı verdim.
2: Ali. Neyse. Sen şimdi şu parayı al. Geçidin oradan can cana bir tane bisiklet al.
5: Sen parayı nereden buldun?
2: Buldum işte ya, karıştırma.
3: Ulan ne adamsın ha?
0: Bak ikimizin hediyesi olacak ha, tamam. Hediyeyi al, öbür işi de hallet Aliço. Ali ben gidiyorum.
3: Nereye Samim?
0: Ya şu halime uğrayacağım, sünnetçi halim tanıyor da.
5: Ya bir işe de şu herifi karıştırma ya.
0: Akşam bekliyoruz diyelim.
3: İyi, bir şey ihtiyaç olsa ara.
6: Seyhan, bu kız her şeyi ateş bas. Ay ablam, bence hiç bakmayalım, eskilerden bir şey bulur giyeriz. Ay
7: Seyhan, gözünü seveyim, ne eskisi be gülüm? Ya sünnet bu yani şimdi, eski meski olur mu öyle?
6: Ne yapalım?
7: Bugün bankaya uğradım sabah. 5 kuruş yok, tam takır kuru bakır.
6: Olmaz tabii, kaç zaman oldu işe gitmiyorsun.
7: Ay Seyhan, ne işi, gözünü seveyim gülüm. Aa, yani bu kadar zaman izin verirler mi adama? Kovuldum ben çoktan.
6: Ne? Ah ablam, ama niye?
7: Ay tamam, şu sünnetli geçsin de bakacağız bir çaresine.
6: Nasıl geçecek? Hadi benden papağansın, sen ne yapacaksın?
7: Seyhan benden oyun konsolu istedi kız. Şimdi ben çocuğa çorap alacağım, yüzüme bakmayacak. Seyhan.
6: Delirdin galiba.
7: Kız kocam bunu senin üstünde görünce gözleri yerinden oynayacak.
6: Ay saçmalama.
7: Ölümü öp bir dene.
6: Abla.
7: Seyhan, ant verdim kız.
6: Bunun etiketi falan da yok. Kim bilir kaç paradır.
7: Tamam kızım, sen bir dene. Hadi ben sorarım şimdi görevli birine.
6: İyi, bir deneyim bari.
7: Canım, bir şey rica edeceğim.
8: Şehnaz Hanım, geceden duvarı yıkarsak iki günde bitiririz.
9: Aa, daha çabuk olmaz mı?
8: Artık bir çaresine bakacağız.
9: Tamam, ben şimdi size avans getireyim. Ha, bu gece düğünden sonra başlarsınız değil mi?
8: Tabii, tabii.
9: Tamam, geliyorum.

0: yapacağım. Bak, sünnet yatağı böyle konacak, tamam mı? Misafirler tamam. Böyle gelecekler, çocuğa hediyelerini verecekler. Okul çıkışı çocuklar gelecek, bak. Burayı böyle süsleyecekler. Fiyonklar, balonlar, kedi merdivenleri. Aklınıza ne gelirse.
1: Samim.
0: Efendim.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
0: Geliyorum Özcan. Bak, hele canı kaybetme.
1: Samim, ustaya ödeme yapacağım, kasada para yok.
0: Yok.
1: Nasıl yok?
0: Ben aldım.
1: Nasıl ben aldım Samim?
0: Sünnet için para lazımdı, ben aldım.
1: Bana sormadan. Samim, ustaya söz verdik biliyorsun.
0: Vakti gelir yerine konur. Bu çocuk bir defa sünnet olacak. Otelde bunu kime söylesen anlar. Sor bakalım, kimsenin gıkı çıkıyor mu?
1: Ha, bana bir şey mi demeye çalışıyorsun?
0: Diyorum Şehnaz. Diyorum ki bu düğünü yapacağım. Benim karşı

0: Say
1: bye. Güzel oldu değil mi?
2: Kız güzel de kelime mi? Rüya gibi, rüya yakacaksın ortalığı.
1: Kim bilir kaç paradır bu şimdi?
2: Dur bakalım, kız söyleyecek de bakıyor ama.
3: Bir küçük bedeni alabilir miyim?
1: Seyhan?
2: Aa,

0: Kezban Hanım. Merhaba, ben Şehnaz. Daha önce sizinle bir otel işimiz olmuştu, hatırlıyor musunuz? Şimdi ben size bir şey danışmak istiyorum, uygun musunuz? Tamam, tamam oldu. Görüşmek üzere, sağ olun.
1: Çok yakışmış.
2: Sağ ol.
1: Özel bir gece.
2: Sayılır. Yeğenimizin sünneti var.
3: Abla.
1: Ali söylemişti.
2: Ali mi? Ne zaman?
1: Sabah. Doğum günüme davet ettim.
2: Geliyor mu?
1: Yok. Sünnet varmış. Akşam çıkışta belki. Siz bu elbiseyi alacaksanız ben başka bir şey deneyeyim.
2: Yok. Olur aslında. Sizin için de bir mahsuru yoksa.
1: Yok canım, estağfurullah. Ne mahsuru olacak?
3: Elbiseyi sordurdum efendim.
2: Canım, ne kadarmış?
3: 800 lira.
2: Alıyor musunuz?
3: Alacağım da şimdi abla, bunun üstüne ne diyorsun, pot mot filan?
1: Bence çok güzel olmuş.
2: Evet, gayet iyi durmuş.
3: Öyle mi? Yakışmasına yakıştı da sanki parlament de senin esmersin ya. Kırmızı tuvalet daha mı iyi oldu diğer tarafta?
2: Evet.
3: Hem sonuçta biraz daha tuzlu ama. Yani düğün sonuçta yani.
2: Evet. Ben kararımı verdim. Siz buyurun, önden alabilirsiniz, ben almayacağım.
1: Emin misin?
3: Evet. Kırmızı harika, çok dişi gösteriyor.
2: Ben gideyim de çıkartayım şunu. Hadi.

0: geldi. Buyur. Bize de bir çay bırakır mısın? Sağ olasın. Nasılsın?
1: İşte. Sen?
0: Ben sana çok ayıp ettim, sağ ol.
1: Yok.
0: Bak.
1: Dün akşam sen gittikten sonra banyoyu kapattım kendimi. Biraz da ağladım. Sonra çöp kutusunu açınca...
0: Senin
1: kendini banyoyu niye kapattığını anladım. Balayı faturası öyle çöpte duruyordu.
0: Bir iş nasıl başlarsa öyle gidermiş. Kısmetsiz başladık.
1: Seyhan diyeceksin.
0: Yok. Seyhan da... Sen de benim için yanıp tutuşmadın yani, kabul et. Ev üstüne ev, insan üstüne insan olmuyor yani. Kimse kimsenin yerini dolduramıyor.
1: Olmayacak mı?

Sen isteklerin başkası, benimkiler bambaşka. Sen benim gibi bir adamla mutsuz olursun. O kadar başıma geldi gene anlayamamışım. Olmayınca olmuyor işte.

0: Ya özre gerek yok Sayme teyzem, özre gerek yok. Ya üzülme, üzülme. Sen ne zaman dönüyorsun?
1: Artık yarın öbür gün şu sünnet de geçsin döneceğiz.
0: Ne sünneti?
2: Mertcan yok mu?
1: Şu Samim'in yeğeni.
3: Ya Samim denen adam gıcık oluyor ya.
0: Neredeymiş ki bu sünnet? Allah Allah. Neyse Sayme teyzem, sen içini ferah tut. Tamam tamam. Hadi hayırlı günler. Volkan. Bir gel oğlum.
4: Buyurun Aziz Bey.
5: Zeynep Hanım, sen neden söylemedin o kız, o jipli kız diye? Niye demedin bana?
6: Desen ne fark edecek? Ne demek ne fark edecek? Canımızı dişimize takar alırdık biz o elbiseyi. Nasıl alacağız? Ablam 800 lira. Kızda da amma para varmış ya. Tırrink dedi, saydırdı parayı vallahi. İnsaf. Utanmadan bir de doğum gününe çağırmış, duydun mu? Ay tamam işte, Ali gelmeyeceğim demiş sen de. Kız niye çağırıyor? Niye görüşüyorlar ki bunlar? Ali fırsat vermişse kız çağırabilir mi?
0: Can Can, nasıl yakıştı oğlum sana bu elbiseler?
7: Dayı, ben hep sünnet olabilir miyim?
0: Hep mi?
7: Mertcan!
8: Şimdi ben gidip geleyim, bu meseleyi sana bir etraflıca anlatacağım. Sen gene hep dersen sen bilirsin.
7: Amin!
8: Heh, Melia, ben gidip geleceğim, siz ibadetinizi yapın, cami çıkışında buluşuruz.
9: Samim, işinin ne olduğunu söylemeyeceğim mi?
8: Hayır, söylemeyeceğim. Hah, ver kızı.
5: Ay yetiştik abim.
8: Heh, çocuklar hadi, Can Can size emanet, ben gidiyorum.
9: Hadi güle güle Samim.
8: Allah'a ısmarladık Melia.
7: Dayı hediyemi unutma.
8: Oğlum tamam, Ali abin hallediyor o işi.
9: Kızlar, elbiseleri aldınız mı?
5: Aldık, aldık. İşte böyle aldık. Pambuk, hadi kalabalık olmadan gidelim yamacıma. Hadi.
4: Bismillah. Dedem, daha damada saati yeni verdik. Maşallah. Çocuk ne ara doğdu da sünnetlik oldu?
10: Ya hiç kere konuşma. Ne evlenmesi?
4: Geçen kızım evleniyor dedin, saati damada almadın mı?
10: Ya haydi. Sen çocuğa göre güzel bir şey ver.
4: Ne verelim?
10: Pehlivanlara layık bir saat.
4: Öbürüne ne oldu?
10: Saat?
4: Aha.
10: Hiç, evde duruyor.
4: Aa, istersen getir de yerine başka bir şey verelim.
10: İstemez. Ya haydi oyalanma.

0: Alo.
1: Yiğit. Ne haber? İyi ya, sevindim aramana. Sünnet mi? Ne sünneti?
0: Otelde. Dayımla konuştum. Bekliyoruz.
1: Ya ben... bilmem ki, şimdi çalışık değilim öyle düğün müğün ya. Bir de elbisem de yok. Dur bakalım, belki patron akşam kal diyebilir. Yani ayarlayabilirsem gelirim.
2: Ya gel.
0: Mutlaka gel. Eşofmanla gel.
2: Ne istiyoruz, onunla gel.
0: Bekliyoruz. Yani bekliyorum. Tamam.
3: Sünnet ha? Otelin süslemeleri bizden.
4: Tamam. Bak, kedi merdiveni vardır. Kralını tanımamıştım ben.
5: Şey ne oldu? Mertcan'ın şeysi.
4: Neyse.
5: Şey işte.
4: Operasyon.
5: Sünnet bugün. Dayım birazdan alıp götürecek.
4: Ay yapma be. Ay, içim çekildi. Oh. Bana bakın, aman ha. Mertcan'ın dünyadan haberi yok ha.
5: Evet. Sadece hediye gelecek zannediyor.
6: Nasıl ya? Hala bilmiyor mu?
4: Nasıl yani? Sünnet süper.

0: sürpriz mi?
1: Ne sürprizi ya? Dayım anlatacak.
2: Ay. Mertcan be.
3: Erkek olacak erkek.
4: Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Bir yanda çocuk, öbür yanda o kadın. Kalbimde samim. Allah'ım şu işin içinde anlamın akıyla çıkmayı nasip et ya Rabbim.
1: Bu akşama kadar vaktimiz var. Gelip tamam derse, yani ne derse desin, ben geri dönmeye hazırım. Bir de şu kız artık gelmesin. Sen bir hal çaresini bulursun ya Rabbim. Can bak, bir tane daha sünnetlik çocuk geldi.
5: O da mı sünnet olmuş?
1: Yok canım, daha kestirmemiş. O halde nasıl gelsin buraya?
5: Neyi? Ha? Neyi kestirecek? Gerçekten mi?
1: Aa, ucundan acık canım, korkma birazcık. O kadar hediye boşa gelmiyor herhalde paşam ha?

Seninki erkek oluyor Sema. Nasıl gururlu sünnet olacağım diye. Bilmiyorum ya ne oldun. Olsun. Gidip anlatacağım. Sonra sımsıkı tutacağım ellerinden. Sen nasıl düşündüysen, nasıl hayal ettiysen öyle bir adam olacak. Can canım da, abisi de ablası da. Üçünü de hiç bırakmayacağım. Sen merak etme, sen merak etme.

0: Nerede Mertcan? Nerede gülüm?
1: Yok.
0: Nasıl yok?
1: Vallahi benim yanımdaydı. Ben duaya başladım.
2: Feride, ne yaptın gülüm çocuğu?
1: Ablam ne yapacağım ben? Yani ben bir şey yapmadım valla.
0: E nereye gitti?
1: Yok gitmez Seyhan'ım. Mertcan'ın buralardadır. Mertcan.
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Neredesin?
2: Ablacığım, ablacığım, Allah aşkına. Ya bir şey soracağım. Buralarda böyle sünnetlik bir çocuk gördün mü?
0: Şimdi şurada yanımızda duruyordu.
3: Görmedim. Sünnetten mi kaçtı yoksa?
2: Yok anacığım, sünnet nedir bilmiyor ki.
0: Nereye gider ablam?
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Sünnetlik çocuk gördünüz mü? Sünnetlik şöyle. Mertcan. Pardon, sünnetlik çocuk
2: Mertcan.
0: Gördüm.
2: Mertcan.
0: Ah. Ablam ne diyorsun Allah aşkına?
2: Mertcan.

0: gelmiyor ha.
1: Nasıl gelmiyor oğlum?
0: Ustamayı bektim, yüzüm yoktur diyor.
1: Allah Allah.
2: Halim.
3: Çocuğu diyordun.
1: He abi, kusura kalma ya. He. Bak şimdi, delikanlı bizim kardeşimiz. Adana'dan çok sevdiğim bir amin yeğenidir. Elini hafif tutacağım ona göre.
2: Tamam tamam, sen merak etme.
1: Ne bileyim, bir aksiliktir, bir el kaymasıdır falan. Allah muhafaza.
2: Çocuk saatte 3'te hazır olacak.
1: He, olacak olacak da nerede olacak? Abi sen bana biraz müsaade et.
4: Affedersiniz, buralarda sünnetlik bir çocuk gördünüz mü? Böyle kıvır kıvır saçlı, kocaman yanaklı.
5: Yok görmedim.
4: Yok. Gitti çocuk, gitti. Alo.
6: Ya Ferdi.
1: Arıyorum Sami abi, telefonu açmıyor. Bir haberin var mı? Nerede sünnet olacak bu çocuk?
4: Ne sünnet halim, çocuk yok.
1: Ne?
4: Mercan kayıp, yok gitti.
1: Ya nereye kaçtı Feride? Nasıl kaçırdınız çocuğu?
4: Ay biz neyi kaçıralım Halimciğim yani? Biz neyi kaçıralım? Yok şu an Eyüp Sultan'dayız. Ha ha? Ya arıyoruz, aramız olur muyuz Halim? Evet. Tamam. Tamam hadi. Mercan. Mercan.
1: Abi bana müsaade.
7: Halim ne oldu?
1: Ya Mertcan yoktu Hacı abi.
7: Ha? Ne diyorsun sen ya?
1: Ya Eyüp Sultan'da kaybolmuş çocuk. Ben kızların yanına gidiyorum. Alo Yiğido.
7: Abi arabayı alıyorum.
8: Tamam al.

0: Nasıl yok ya?
1: Yok, kaybolmuş.
2: Ne? Ya nasıl kaybolur? Kocaman çocuk bu.
0: Ben ne bileyim Eda?
2: Ben gidiyorum.
3: Aa. Nereye? Bir dakika.
2: Kardeşimi bulacağım.
3: Hadi.
0: Bir dakika. Abi sakin olun. Bir dakika. Herkes arıyormuş işte çocuğu. Ya Furkan burada durup ne yapacağız?
4: Ya Halim abi sünnetçiyi yolluyor demedin mi sen?
1: Evet.
4: E tamam.
2: Ya Furkan, Mertcan yok. Sünnetçiyi ne yapacağız?
0: Abi sakin olun bir dakika. Mertcan gelene kadar sünnetçiyi oyalayacağız abi.
2: Nasıl oyalayacağız abi?
0: Ben ne bileyim ya. Bir yolunu buluruz. Sakin. Ne oldu, neyin var?
5: Ay Samim.
0: Her kıza ne oldu?
5: Ben hiç iyi değilim Samim.
0: Neyin var Melia?
5: Abi Mertcan yok.
0: Nasıl yok ya?
5: Yok Samim, yok. Oğlan gitti. Kaybettim çocuğu Samim.
0: Nasıl, şu içerilere falan iyice baktınız mı?
5: Baktık Samim abi, baktık. Abim her yere baktık. Dök şuraya. Ay Mertcan. Beni de bıraktın elini.
0: Mertcan.
5: Tamam.
1: Eda, hadi Feride ablayı bir ara.
2: Aradım Yiğit, haber yok.
1: Neredesin be Merto?
2: Ay, bu çocuğu kaçırmış olmasınlar.
4: Allah Allah, Ayten ne salaksın, ne alakası var ya?
2: Anne be, nereye gidecek? Oraları da hiç bilmez ki.
4: Ya sünnet bu ya. Kırt kırt falan. Aklı gitti çocuğun, kaçmıştır, bir şey yok.
6: Yiğit, beyefendisi soruyor, sünnet için gelmiş.
7: Sünnet için? Evet. Selamun aleyküm.
6: Hoş geldiniz abi.
1: Merhaba.
8: Şehnaz Hanım, şerbetimiz hazır. Tatlı yapacak mıyız, pasta mı gelecek?
9: Vallahi bilmiyorum Yasin Usta. Samim hiçbir şey söylemedi.
10: Anne, elbisem nerede kaldı?
9: Baban gelsin getirecek canım.
10: Demin de öyle demiştin.
9: Üf.
10: İkimiz gidip alsak?
9: Canım, baban gelsin getirecek. Bak bütün yeğenleri için oradan oraya koşturuyor. Bırak bir kere de senin için koştursun.
5: Samim, polis bulabilecek mi?
7: Bulacak Melia, başka çaresi yok. Polis arayacak, biz arayacağız.
5: Hayır, yani nereye gider, nasıl gider?
7: Ya bu caminin içerisinde nasıl kayboluyor bu çocuk Melia?
5: Vallahi ben de anlamadım Samim. Bak, gideceğiz dedik, gezeceğiz dedik, işte hediye dedik. Böyle Feriden dizin dibinde. Samim, bu çocuk kendi eve döner mi?
7: Nasıl dönecek Melia?
5: Ya Samim, hani böyle gazetede diyorlar ya, işte ta nereye bıraktık, kendi geldi evine döndü.
7: Kedi o, kedi. Kokluyor buluyor. Bu çocuk nasıl bulacak?
5: Ay Samim, ben bir babamı arasam mı?
7: Ha? Babanı ara, bir de ondan fırça yiyelim bu yüzden.
5: Yiyeceksek yiyeceğiz, artık bunun şakası yok yani. Reshan gitti çocuk Seyhan. Nasıl olur, hala aklını almıyor. Benim yüzümden oldu.
2: Ay yok abla, olur mu öyle şey?
5: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın.
2: Abla yapma. Bak sen yalnız değildin ki, biz üçümüz de beraberdik, biz de kaybettik.
5: Abla bak, ağlama şimdi ama, bizim Mertcan'ı bulmamız lazım. Hadi hadi ama abla, hadi. Şeyini kesecekler dedim. Ay dilim kopsun dilim.
2: Nasıl? İyi dedin abla.
5: Vallahi ne bileyim gülüm, ben yandım. Allah diye kaçıp gideceğini çocuğun.
2: Kaçar tabii, kesecekler denir mi?
5: Bir de şöyle yaptım.
2: Gösterme abla, Allah aşkına gösterme. Bir de şöyle yaptım diyor ya. Ablam kaç kere tembih etti ama.
5: Ay Seyhan Hanım, unuttum ya. Unuttum, kurban olayım yani. Bilerek yapar mıyım ben, ne bileyim kaçacağını.
2: İnanmıyorum sana abla, artık gerçekten ben inanamıyorum sana.
5: Sen şurada bekle de ben gidip arayayım bir.
2: Nereyi arayacaksın?
5: Ne bileyim Seyhan, işte öyle gidip etrafa bakınacağım birazcık.

0: mı buradan? Gelirse bizden biri olsun. Hadi.
1: Tamam. Kesecekler denir mi ama çocuk?
2: Zaten size çocuk verende kabahat. Üç bacı bir çocuğa mukavat olamadın kız mı Melia? Sus. Bir daha hala konuşuyor. Ben geliyorum oraya.
3: Dur babam dur, çıkma Allah aşkına bak. Şimdi döner de eğer kapıyı çalarsa evde birini bulsun ha babam.
2: La havle ve la kuvvete. O çocuk bulunacak Melia. Mastikçiye de söyle. Çocuğu vurmadan gelmeyin buraya.
4: Delikanlı.
5: Arayalım mı artık dayını? Bak saat 3'ü geçti, hala bekliyoruz.
6: Yok. Geliyorlar. Yani gelirler.
0: Yola çıkmışlar bile.
5: Ne zaman?
4: Camide ya onlar abi şimdi. Arayamıyoruz onları daha.
5: Yola çıktılar diyorsunuz.
3: İşte geliyorlar.
5: Vallahi kusura bakmayın. Benim işim var. 10 dakika daha beklerim giderim.
7: Aa ben bunu nasıl unuttum ya?
0: Neyi?
7: Ay ya Samim abi 40 kere söyledi bana.
3: Neyi söyledi Furkan?
7: Bu şeyden alacaktım ya ben. Abi. Şeyden alacağım ya. Nereye? Küçümeni almaya ya. Nasıl? Şeyi boşlama kusura bakmayın abi. Ben mutlaka...
8: Serhan, ne oldu, haber var mı?
0: Yok Halim, hala arıyoruz.
8: Sami abi?
0: Ablamla karakola gitti onlar.
8: Allah Allah, el kadar çocuk nereye gider?
0: Gitmemiş Halimcim, kaçmış.
8: Kaçmış mı? Niye?
0: Sen ablamı gördün mü buralarda?
8: He gördüm, deli divanı arıyordu valla.
0: Olur, deli de olur, divane de olur, ona müstahak.
8: Ne oldu ki Serhan?
0: Boş ver.
8: Allah Allah, tövbe, koskoca şehir nereye gider bu el kadar çocuk ya?
0: Gitmiş, bilmiyorum ki.

0: Allah Allah, Allah Allah.
1: Buldum.
0: Nerede?
1: Araban var mı?
0: Araba ne alakası var kızım?
1: Gidiyoruz Halim.
0: Nereye ya?
1: Ya Mertcan, Mertcan, ben biliyorum nerede olduğunu. Hadi çabuk,
0: Allah Allah.
1: Çabuk. Seyhan?
0: Nerede?
1: Ay ne bileyim, burada beklemesini söylemiştim ona da Halim'e de.
0: Halim mi?
1: Evet, herhalde birlikte gittiler bir yerlere.
0: Ya Feride, Seyhan'ın Halim'le ne işi var?
1: Ali ben nereden bileyim? Heh.
0: Allah Allah, Allah Allah.
2: Gelin bakayım buraya. Bedava sünnet olmak isteyen var mı aranızda? Ha? Oyuncak, moyuncak, hediye falan, sebil yanıyor. Sünnet de bedava, belediyeden. Ha? Oğlum cevap versenize. Hanginiz sünnet olmadınız lan? Hanginiz olmadınız sünnet? Bir sen mi? Oğlum yalan söylemeyin, bakarım bak. Gel bakayım buraya. Adın ne senin?
3: Fuat.
2: Ay canım Fuat. Oyuncak, hediye, kek, pasta, börek, aşağısı yanıyor. Sen bir tek benim söylediğimi yapacaksın. Geliyor musun?
3: Geliyorum.
2: Ay sınırım benim be. Öğrenin lan, erkeklik öğrenin. Gel. Hangi senin oldu? Bu mu? Koş Fuat. Koş.
4: Artık bana müsaade.
1: Biraz daha bekleseydiniz.
4: Evet.
1: Yani yoldalar, gelmek üzereler.
4: Vallahi Halim'i bulamıyorum. Arkadaşınız da ortada yok. Yeter artık.
1: Ama lütfen.
5: İşte geldik.
4: Furkan.

0: Tanıştırayım. Adın ne senin evladım?
1: Mertcan.
2: Ne?
3: Furkan.
0: Ay gülüm.
4: Evet. Hazırsak yavaş yavaş başlayalım.
0: Siz de isterseniz ceketinizi çıkarın. Ay gülüm benim.
5: Ha Aliço, ya zabıt tuttular. Biz zaten geliyoruz ha. Bir şey olursa ben seni arayacağım. Tamam oğlum hadi.
3: Nasıl kaybettim sen?
5: Neliya?
3: Yok yok. Sen o çocuğu bana emanet ettin. Ben onu nasıl kaybettim?
5: Ona ne oldu bir kere? Zaten sen kaybetmedin ki.
3: Yok vallahi ne kadar kızsan da haklısın. Biz üç kadın bir çocuğa sahip olamadık.
5: Bak Neliya bulacağız tamam mı? Bulacağız. İstanbul kazan mis kepçe bulacağız.
3: Hadi inşallah.
5: Bak göreceksin o düğünü yapacağız.
6: Ya örümcekman ta buralara kadar gelir mi?
2: Aklıma da başka bir yer gelmiyor.
6: Ya Allah'ım bütün terslikler de gelir bizi bulur ha.
2: Sizin söz kesilmemiş ha?
6: Öyle ya olmadı.
2: İyi misin?
6: Yok ya ne iyi olacağım. Vicdan azabından kıvranıp duruyorum. Ben sana haksızlık etmişim sen.
2: Ay yok Halim olur mu öyle şey?
6: Öyle öyle öyle. İnsan ta kalbinden sevmiyorsa anam babam dünya yıkılsa boş. Zorla güzellik olmuyormuş.
2: Furkan sen delirdin mi?
0: Niye ya? Halim abi sünnetçi oyalayın demedi mi?
2: Oyalayın dedi. Getirin çocuğu sünnet ettirin mi dedi.
0: Sevaptır ya ne var? Cennetten yere ayırıyoruz Allah Allah.
3: Ay hala sevap diyor ya.
6: Furkan.
0: Ne? Ben gittim sordum. Gelmek istiyor musun dedim istiyorum dedi. Ben sünnet olmak istiyorum dedi.
7: Anne babasını sordun mu?
2: Hem değilim ki sünnet oldu. Sonra ne olacak?
0: Ya sünnet olmasına gerek var mı Eda? Vakit kazanıyoruz işte. Adam aşağıda bekliyor mu bekliyor?
1: Abi.
0: Ha gülüm.
1: Ben eve gitmek istiyorum.
0: Ne?
2: Heh, harika işte.
0: Ne evi oğlum? Sünnet olacağız dedik ya.
1: Eve gitmek istiyorum.
0: Allah Allah.
6: Ya buralarda hayvan kaynıyor lan babam.
2: Dükkanlardan birine gelmiş olabiliriz Halim.
6: Hangi dükkanlardan birinde Allah aşkına burada 100 tane dükkan var.
2: Bilmiyorum Halim bakacağız.
6: Hayır örümcek bay yani hiç mi yaktın sen ya? Mertcan!

0: 睡，快点。
1: 嗯，这话。
0: 哟，
1: 别站！给过来，给给给，给谁？给
2: ya ben eve gideceğim.
1: Ya bu çocuk eve gideceğim diye ağlayıp duruyor.
3: Tamam abi, başka plan yapalım.
0: Ay Furkan, sen buna plan mı diyorsun?
1: Ya Mertcan kayıp abi, Mertcan kayıp. Sünnetçiden bana ne? Ya.
4: Yiğit.
1: Allah Allah ya. Fuat oğlum, gelsene buraya.
0: Eda. Furkan.
3: Nereye gitti lan bir iki saniyede?
0: Ne oldu?
3: Fuat. Gitti. Hadi gel gel.

0: Çakma Mertcan'dı abla.
1: Ne?
0: Boş ver.
1: Bizim aileden bir çocuk Şehnasan.
2: Şey, kardeşinden bir haber var mı?
1: Yok. Dayımlar hala arıyor.
2: Bak ben şimdi bir işim var. Gideceğim Diloş Otel'de, tamam mı? Gidip
1: tamam.
2: Geleceğim.
1: Tamam.
3: Ya yok işte, yok Seyhan, yok.
4: Şuna kötü bir şey gelmesin de Halim.
3: Ya tövbe, söyleme böyle şeyler Seyhan.
4: Ha, söylemeyeyim de yani. Of, ne yapacağız?
3: Vallahi bilmiyorum ya, şaşırdım kaldım.
4: Mertcan!
3: Nerede be?
4: İşte.
3: Mertcan! Örümcek mi lan?
4: Mertcan!
3: Mertcan!
4: Mertcan!
3: Dur sana Allah'ın terge.

0: topla.
1: Sen ne abi?
2: Yok hani yok. Ya yandı, içine girdi çocuk.
0: Feride, Seyhanlar geldi mi?
3: Yok ablam, onlar Halim'le birlikte aranıyorlar hala.
1: Ya ne yapacağız?
2: Bilmiyorum Halim'ciğim. Bilmiyorum. Ben de aklım durdu. Ben de tükendim ha.
3: Sen abim, hep benim yüzümden oldu.
0: Ya Feridacığım, senin yüzünden değil gülüm, ben öyle bırakmayacaktım.
3: Yok ablam, ben kaçırdım çocuğu, hep benim yüzümden.
1: Ya Feride, seninle ne alakası var ya?
0: Ali ne kaçıracak ya, bu vicdanlı işte, bu her şeyi üstüne alıyor. Ben koca kadın, mukayyet olamadım çocuğa, tamam?
3: Ablam seninle bir alakası yok. Ben çocuğa işte kesecekler falan deyince ürktü kaçtı gitti.
0: Ne?
1: Ne diyorsun sen Feride? Kesecekler mi dedim çocuğa?
3: Ya ben kötü bir niyetim yoktu. Hiç kaçacağını düşünmedim. Çok özür dilerim.
0: Ne özürü Feride, ne özürü? Allah aşkına, el kadar çocuğun yüreğine indirdin. Allah canını almasın. Sen de hiç mi akıl yok? Feride, hiç mi izan yok?
1: Ya dur, bağırma kıza ya. Ya tamam yenge.
0: Ya Feride, biz sabahtan beri ne hale geldik gülüm? Denecek şey mi bu? Şu kadar da mı aklın yok? Ha?
1: Ya kızın kötü bir niyeti yok.
0: Nasıl yok? Sanmıyorum çocuğu kaçırdı.
1: Ya sen de geç şöyle.
3: Abla, kurban olayım bak, ekmek Musaf çarpsın.
2: Alo.
0: Bak, mübarek yerdeyiz, vallahi çarpılacak.
2: Dur bir dakika, dur Meryem, dur.
4: Sami abi, bulduk.
2: Ne?
4: Seyhan'la kollarından tuttuk, şimdi getiriyoruz vallahi.
2: Sen ne diyorsun Halim?
1: Ne oldu?
0: Bulmuşlar mı?
3: Neredeler?
2: Oğlum nasıl, sağlığı sıhhati yerinde mi?
0: Allah'ım şükürler olsun.
2: Neredesiniz siz şimdi?
0: Feride, bulduk Feride.
3: Allah razı olsun abim, söyle kurban olayım.
2: Ya Halim sen var ya, sen hani Allah'tan ne istediğin varsa o yerine gelsin kardeşim benim. Sen benim en kral kardeşimsin bak. Bak geliyoruz ha, aman elinden kaçırma çocuğu, tamam mı? Bulduk canavarı ya.
0: Oy, şükür ya Rabbim.
1: Bulduk hali şu. Oh be abi, oh.
4: Ya örümcek var, vallahi ödümüzü koparttın ha.
3: Vallahi öldük korkudan ha.
4: Hadi bin arabaya, çabuk. Hadi.
5: Tamam dayı, tamam. Oh, biz buradayız, çok sevindik. Of, tamam biz buradayız, bekliyoruz.
0: Neredeymiş?
5: Papağanlara bakmaya gitmiş.
1: Ne papağanı lan?
0: Ya sünnet hediyesi, papağan diye tutturmuştu. Oh. Ah Mercan ya.
1: Ay, sünnet?
0: Sünnetçi gitti.
5: Başka birini bulalım abi.
0: Ya bu saatten sonra kimi bulacaksın? E düğün ne olacak ya?
1: Bitti, yalan oldu. Fuat kaçtı, sünnetçi gitti, geçmiş olsun. Yalan.
6: Anne babam hala gelmedi.
7: Gelir kızım. Mertcan'ı bulmuşlar, birazdan burada olurlar herhalde. Hadi sen içeri gir. Ne bakıyorsun Dilara? Hadi girsene içeri.
6: Elbisem?
7: Ya bilmiyorum, getirir herhalde.
6: Ya unuttuysa?
7: Of, unuttuysa böyle gidersin Dilara, yabancı yer değil nasıl? Hadi girsene içeri, ne var, ne oluyor?
6: Sen hep neden bu kadar kızgınsın?
7: Kızgın mıyım?
6: Evet.

0: Yok canım, nereden çıkardın onu?
1: Eskiden hep sana yardım ederdim. Tek yapardık, oyun oynardık.
0: Oynardık. Marmaris'i özledin mi? Aslında ben de çok özledim Diloş'cum.
1: Artık hep kızgınsın, hep babamla kavga ediyorsun.
0: Hadi gel, hava soğudu, içeri girelim.

0: Hayırlı akşamlar abi.
1: Ne var?
0: Seni düğüne çağırmaya geldim.
1: Meliha'ya diyeceğimi dedim. Gelmeyeceğim.
0: Aa.
1: Yahu gelmeyeceğim. Uzun etme.
0: Ağam, kifrelik ailenin büyüğüne yakışır. Sen şimdi bana ister kız ister öldür. Ama bu çocuk sana dede diyor. Bu ailede bir tek büyük varsa o da sensin. Benim için değil. O pehlivanın biraz hatırı varsa. Azıcık. Buyur gel. Bizi kırma. Başımızın üstündesin. Gene de sen bilirsin.

0: Şimdi Melih abla.
1: Ha gülüm.
0: Sünnet iptal. Aynı süs. Düğün basıyoruz.
1: Düğün yapacağız, yapacağız. Yani aslında sünneti de yapacaktık da işte sünnetçi gidince tabii.
2: Arkadaşlar sağ olsun.
3: Furkan.
1: Hayır yani şimdi misafirleri çağırdık. İşte hediyeler geldi. Çocuk işte sünnetim var diyor falan. Şimdi hani iptal etmeyelim dedik de.
4: Tabii Melih abla. Kutlama bugün, öbürü yarın.
5: Tabii Mertcan kaçmazsa yine.
1: Ay Allah korusun. Özcan.
6: Efendim Melih Hanım.
1: Ya gülüm gel bak bir şey diyeceğim. Şimdi bak bu yatağı diyorum böyle çevirelim de. Çünkü bunun abisi var, ablası var. Misafir gelecek falan böyle burası ferah olsun.
6: Tamam Melih Hanım.
1: Hadi sen bana bir yardım.
0: Dur dur Melih Hanım, ne yapıyorsun ya?
6: Sen şimdi sakatlayacaksın kendini, bir de hastaneyle uğraştıracaksın.
0: Dur, tamam ben de yardım ediyorum. Kaldır.
1: Furkan tam böyle.
0: Ol. Ha?
1: Yiğit.
0: Nurcan.
7: Kim çağırdı?
8: Bilmiyorum, Yiğit herhalde.
0: Geldin
1: mi? Geldim.
8: Şey, patronuna aldım kıyafeti.
0: Çok güzel olmuş. Çok yakışmış.
8: Sağ ol. Ufaklık nerede?
0: Ha, dayının yanında geliyor.
9: Ulan Cancı, bugün bizim canımıza okudun ha, canımıza okudun.
10: Öldürdün meraktan Mert'i, öldürdün.
9: Bak, sen Melih ablana dua et, o istemese ben bu düğünü kesinlikle yapmaz.
11: Dedem niye gelmiyor?
9: Dedem biraz rahatsız olmuş, üşütmüş.
11: Kalın giyilsin.
9: yok, bugün biraz dinlenecek, yorgun olur. Sen artık ona neler anlatırsın ha? Otelde ne hediyeler bekliyor.
10: Hepsi otelde Mert'o.
11: Gerçekten mi?
9: Bak Ali abine de teşekkür edeceksin. Bu güzel arabayı Ali abin ayarladı sana.
11: Teşekkür ederim Ali abi.
10: Artık üstü açığı da senin düğününe. Sen mi abi? Onu da yaza denk getirelim.
9: Olur.
12: Ya yarı kesilecek ustam söz. Ya yok bak, ben senden başka sünnetçiye güvenmem değil mi ha? Ya ne öbür çocuğu Allah aşkına, çocuk mocuk yok. Ya bu gerçek Mertcan.
8: Cumali.
13: Ortalığı karıştır.

0: Ben sen soru ararım usta.
1: Ustam.
0: Neredesin sen Cübali?
1: Mertcan ufak bir hediye aldım. Götürür verirsen. Senin söz iptal olmuş benim yüzümden. Affet usta.
0: Ya dur. Ne senin yüzünden olacak? Ne senin yüzünden olacak? Olsun. Yürü.
1: Nereye usta?
0: Otele gidip kendin vereceksin.
1: Geleyim mi usta?
0: Benim senden başka kimim var ki Allah'ın tevkesi? Yürü hadi yürü. Yarın sabah da işinin başında olacaksın ha.
1: Tamam usta.
0: Ne senin kabahatin olacak oğlum? Her şeyin sebebi ben. Hadi anacığım, bizi bekliyorlar. Hadi. Sen

0: var dedeme. Sevgili dedem, sünnet düğünüme bekliyorum. İstersen papağan alabilirsin. Torunum Mertcan.
1: Aliço.
2: He abi.
1: Sayanla konuştun mu?
2: Yok abi, o karambolde konuşamadım. Zaten Halim hep yanında.
1: Bak Aliço, bu gece hergelelik yapmak yok. Halim'i malim'i boş ver. Seyhan'ı al karşına konuş. Beni o dediğimi yapmak zorunda bırakma.

0: Seyha. Bak şunları daha kullanırız. Dur kıpırdama. Seyha. Var mı bir gelişme?
1: Ne gelişmesi abla? Mertcan'ın peşine bugün kendimizi unuttuk.
0: Ama ben bu geceden ümitliyim. Böyle giyineceksin, sesleneceksin. Zaten dünyalar güzelisin. Seyhan, o elbiseyi almadığımız iyi oldu. Vallahi bak, seni daha çok açtı.
1: Abla.
0: Ay yemin ediyorum Seyhan. Vallahi böyle ilk bakışta öteki daha güzel gibiydi ama yok. Bu aldığımız daha çok yakıştı sana.
2: Buraya
0: dur. Al.
2: Hadi bak.
3: Getir.
2: Şerbetleri getirdim Melih Hanım.
3: Ah getir gülüm, koş şuraya. İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Özcan.
2: Efendim Şeynaz Hanım.
3: Gel yardım et de şu yatağı böyle alalım. Burada hiç iyi durmamış. Bakalım. Ne oldu, bir sorun mu var?
4: Bir sorun var. O yatağı ben oraya koydurttum. Orada kalacak.
3: Tamam. Hadi biz de böyle alalım.
4: Yok. Almayın. Bu yatağı ben buraya koydum, burada kalacak.
3: Melih Hanım, şimdi bu yatak burada bu şekilde durursa eğer hem ortada yer olmaz.

0: gitmene engel olur. Şehnaz Hanım, bu yatak burada duracak. Burada da hiçbir şeye engel olmayacak, tamam?
1: Ay nereden biliyorsunuz? Hadi mutfağa girdiniz. Şimdi de servis işine mi karışıyorsunuz?
0: Şehnaz Hanım. Hı. Bu otelde senin kadar benim de söz hakkım var. Sen onu biliyorsun değil mi?
1: Niye? Aylardır bu kapıdan içeriye adımınızı atmadınız. Ne oldu, bir anda gelip patron mu oldunuz?

0: Yes.
1: Volkan, hediyeyi paketlediniz mi oğlum?
2: Evet Aziz Bey.
1: Aferin aslan. Bu hediye otelin içine girmez. Kapının önüne koruz, sünnet çocuğu gelir görür.
2: Tamam Aziz Bey.
1: Zaten çok fazla kalmayacağız. Göreceğimizi görelim, gidelim.
2: Tamam.
3: İki günlük kadın gelmiş bana patron mu oldun diyor.
4: Abla.
3: Nereye? Eve Seyhan.
4: Ablam yapma, kurban olayım.
3: Ya ne yapma Feride, Allah aşkına ne yapma ya. Ya gülüm bak, çocukluğun en mutlu gününde şimdi gireceğiz birbirimize.
4: Girmezsiniz ablam, Samim abim hiç izin verir mi öyle şeye?
3: Ya Seyhan, bu işin buraya gelmesine kim sebep oldu gülüm Allah aşkına? Bak bu kadın kimden güç alıp da böyle konuşuyor. Bırak bırak, biz böyle kendimizi avutuyoruz Seyhan.
4: Abla gitme, kurban olayım. Gitme.
3: Hayır bırak.
0: Şehnaz, o yatak Melia nerede diyorsa orada duracak.
4: Samim,
0: bırak şimdi Samim mamim ya, yeter artık.
4: Ne yeter Samim?
0: Biraz huzur ver, biraz rahat bırak bizi. Ya biraz anlayış göster. Anla bizi. Bugün biz canımızı kaybettik, o canı kaybettik. Canımızı kaybettik diyorum sana.
4: Ha ben kaybetmedim mi?
0: Melia kaybetti. Ali çok kaybetti. O abisi, ablası kaybetti. Şimdi bırak bu geceyi nasıl eğlenmek istiyorlarsa, nasıl kutlamak istiyorlarsa öyle kutlasınlar. Özcan, o yatak Melia nerede duracak diyorsa orada duracak. O kadar.
5: Melia, hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Samim.
5: Melia, sen o çocuğa ablalık ettin, annelik ettin. O çocuğun üzerinde senin benden daha fazla hakkın var, anladın mı? Cancan, Melia ablam diyor, başka bir şey demiyorum Melia. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Bırak çantanı.
3: Ya Samim.
5: Git, giyin. Sana söz veriyorum, bu gece senin huzurunu kimse bozamayacak.

0: Usta misafirler geldi. İçeride hazır mı? Servis edeyim mi?
1: Hemen servise başla. Birazdan yemekler de çıkacak.
2: Hadi oğlum, hadi, hadi.
3: Usta.
1: Hoş geldin Samim.
3: Ya kusura bakmayın, bugün sizi yalnız bıraktık.
1: Ne demek?
4: Samim abi, bu Mertcan'a.
3: Abla ne yaptın sen ya?
1: Çam sakızı çoban armağına.
3: Ya sağ olun ya. Sonra yukarı gelin ha. Göbeği beraber atacağız. He? Kol bastı, kol bastı.
0: Samim abi, servis başladı.
3: Hadi oğlum, ha. Hadi başlasın. Koş.
5: Ay kurbanım Ayça kızım, ver Mertcan'ın hediyesini.
6: Papağan mı?
7: Ne papağanı oğlum, taktın papağana lan.
3: Kartal, kartal.
6: Abacığım dünden beri bırakamadım şu papağanı.
1: Gel gel, tamam tamam, hadi. Kanalim hoş geldin ya.
5: Salma abi.
8: Hoş bulduk.
7: Ustam ben Mertcan'a bak.
8: Bak bak bak bak, koş.
1: Hadi, hadi buyurun buyurun.
9: Vallahi sabah sünnet akşamına denizi duyduk da önce düğün sonra sünneti ilk defa duyduk Sami kardeş. Bu İstanbul adresidir herhalde.
3: Ya bir karışıklık oldu işte.
10: Samim Bey, oğlana Halim abisinden küçük bir hediye.
3: Ya ne zahmet ettin Halim ya. Bugün bizim hayatımızı kurtardı Sami Hanım.
8: Git bak bakalım Seyhan ablan yukarıda mı? Al bunu da.
10: Meliha Hanım yok mu?
3: O biraz karışık.
8: Nasıl karışık ya sabah?
9: Anam bunların hiçbir işi düz değil ki. Böyle yumak gibi devamlı karışık. Otobüste var ya İstanbul'a gelene kadar vallahi.
8: Ablacığım tamam tamam, Allah Allah.
6: Meriye abla.

0: Ben seni gitti sandım ya.
1: Yok Sam ya. Ne gideceğim?
0: Sakın gitme bir yere.
1: Yok gitme.
0: Dünyalar güzel olmuşsun Melia.
1: Sağ ol Sam.
2: Gerçekten çok güzel olmuşsun Melia abla.
1: Sağ ol Can Can.

0: Neden? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halim, sen de hoş geldin.
2: Ben sana dedim bu diğerinden daha güzel diye. Vallahi peri kız gibi ya. Kurban olayım, bir sus. Hep sus, hep sus.
3: Vay vay vay. Artist gibi olmuşlar ya. Altın kızlar gibi.
1: Furkan.
3: Ne ya, ablalarım için söylüyorum. Normalde öyle görmüyoruz ya ondan.
1: Tabii tabii.
3: Ne be?
2: Vallahi fıstık gibiler ya.
3: Sen de öyle.

0: Evet. Cumali Bey'den Mertcan'a bir araba.
1: Çok güzel Cumali abi.
2: Cumali ne zahmet ettin oğlum?
3: Olsun sen abim, güle güle kullansın.
4: Bu kimden?
5: Benden Meloş abla.
6: Ve Yiğit abisinden bakıyoruz, o ne bir kazak.

0: bu?
1: Bu da Feride'den.
0: Halim.
1: Feride'den.
0: Ama
1: aç, açsana oğlum.
0: Oyun konsolu.
2: Teşekkür ederim Feride abla.
0: Güle güle kullan canım.

0: Selim abinin verdiği süre doluyor. Ne diyorsun? Sence kıyamet kopacak mı?
1: Ne değişti ki Seyhan?
0: Ali.
1: Gizli saklı olduğumuz yetmiyor. Bir de Halim çıktı başımıza.
0: Halim mi?
1: Halim ya. Sen niye çekip gidiyorsun onunla?
0: Mertcan'ı arıyorduk.
2: Mertcan'ı arıyordunuz.
1: Ben seninle yan yana yürüyebilmek için adaya gidiyorum, adaya.
0: Ali.
1: Ben anladım. Hiçbir şey değişmeyecek.
3: Hadi gelin.
4: Hoş geldiniz ağam. Yarım yamalak bir sünnet düğünü yapıyorsunuz. Bari doğru dürüst bir kirveniz olsun.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk ağam.
4: Mustafa Adana'dan kardeşim. Sağ olsun. Beni kırmadı geldi.
6: Estağfurullah, emrin olur abi.

0: Moment.
1: Zimmer.
0: Hanna, ja, pust. Samim, biraz konuşabilir miyiz?
2: Şimdi mi?
0: Hı
2: hı. İyi, konuşalım.
3: Allah aşkına.
4: Mustafa abi, buyurun buyurun, hoş gelmişsiniz.
0: Hoş geldiniz, ya. Hoş geldiniz.
3: Ne oldu şey?
0: Samim, ben bir karar verdim.
3: Ne kararı verdin?
0: Dilara senin yanında olsun diye elimden geleni yaptım. Çocukları karşıma aldım. Kötü kadın oldum.
3: Şey nasıl?
0: Ama ne çocuklara yaranabildim, ne sana, ne de Dilara'ya. Ben her şeyi kızım için yaptım. Ama şimdi bakıyorum da belki de en çok onu mutsuz ettim. Eskiden sadece annesi vardı. Ama şimdi bu hengamede onu da kaybettim.
5: Babam, vallahi çok sevindirdin bizi ha.
6: Sen bana değil, pehlivana teşekkür et. İçim el vermedi kilvesiz sünnet düğününe.
7: Sünneti yarınmış ha, canavar.
5: Evet. Artık bunun şerefine bize bir şarkı söylersin ha Mustafa abi.
8: Gülen tam.
9: Dur artık abini fıracağım ben, sus artık sus.
7: Kızma abi, buraya kadar geldik, okuyacağız herhalde.
2: Yok. Şey, kendinizi mecbur hissetmeyin.
5: Ay ne hissedecek, yok hissetmez hiçim. Kendi söyledi, söyleyeceğim diye. Değil mi?
8: Nerede?
5: Yuvar ablam işte söyleyecek Mustafa.
8: Sen boş ver bunları. Patlat bir tane.
2: Sıra kalma artık Mustafa. Nasıl şeydir?

0: Aziz?
1: Ağam hayırlı akşamlar. Bir sünnet var diye duyduk. Hediyemizi takdim etmeye geldik.
0: Hoş geldin.
1: Gel bakalım delikanlı.

0: Hediyeni beğenecek mi?
1: Aziz dur, bu niye dışarı çıkacak?
0: Mel Hanım, hediyeyi içeri alamıyoruz. O yüzden sizi dışarı alacağız. Bir zahmet. Lütfen.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hadi.
2: Çok güzel. Aziz de geldi.
3: Onun ne işi var şimdi burada?
2: Bilmiyorum, onu Halime soracağım.
3: Ama.
2: Gelsene bir aşağı.
4: Ne oluyor ya?
2: Geldim.

0: Bu ne?
1: Aç bak. Volkan, oğlum kardeşinize yardım edin.
0: Abla bu ne Allah aşkına?
2: Vallahi ben de anlamadım Feride.
3: Sen mi haber verdin?
4: Neyi ya?
3: Burada düğün olduğunu.
4: Ya yürü git Ali Allah aşkına ya.
3: Ya o şerefsizin burada ne işi var?
4: He?
3: Niye sen her halta haber veriyorsun ya?
4: Ya benim hiçbir halttan haberim yok. Neye haber vereceğim kardeşim? Neye haber vereyim ya?
0: Ali, Ali.
3: Seyhan bir dakika dur.
4: Ya sen karışma tamam, yok bir şey.
0: Ya deli misiniz siz? Ne yapıyorsunuz ya?
3: Ya sen iki dakika içeri gitsene.
0: Gitmiyorum içeri filan. Ya böyle bir günde şu yaptığına bak Ali. Ya sen?
4: Ya yok bir şey diyorum tamam.
0: Ayıp ya, ayıp. İkinize de yazıklar olsun. Yazıklar olsun.

0: ATV. Bundan öte oyuncak yok ha. Mertcan.
1: Araba mı bu Feride?
2: Ablam valla öyle bir şey herhalde.
3: Sizi okula Mertcan bırakır artık.
4: Ali abi.
5: Ali abi. Nereye?
1: Feride gülüm. Seyhan nerede?
2: Valla içeride herhalde ablam.
5: Ya Şehnaz. Yanımıza geldin, yerleştin. Ya bu çocukların hayatı kaydı ya. Hepsinin Allah'ı şaştı. Kızımdır dedim, canımdır dedim, ciğerimdir dedim, Diloş'u onlardan ayrı koymadım da. Ya en insaf ya da ne yapayım daha ben bilmiyorum ki.
6: Hiçbir şey Samim. Daha fazla inat etmenin alemi yok. Kızımı alıp buradan gidiyorum.
5: Gidiyor musun?
6: Evet.
1: Şimdi Aziz Bey sağ olun da bu hediye...
0: Burada dursun Mela Hanım. Hem çocuk heveslendi, hevesi kırılmasın.
1: Ha, şimdi şöyle de... Şimdi sen müsait değil de işte artık yarın bu da kalmasın derse...
0: Demez, demeyecek.
1: Niye?
0: Biliyorum.
1: Aziz Bey.
0: Yarın her şey başka olacak Mela Hanım.

0: bulduk. Doğum günü devam ediyor mu da?
1: Yeni başlıyor.
0: Nicesine

0: sevemez kimse seni.
1: Benim sevdiğim kadar.
0: Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her an seni düşünür.
1: Her an seni yaşarım.
0: Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Kavuştuk Amelia.
1: Hey vallahi kavuştuk sen.
0: Artık kırgınlık, küskünlük yok bak.
1: Yok.
0: Dünyayı kız ayrılmayacağız.
1: Yok, ayrılmayacağız.
0: Bak. Otel bomboş. Bizim otel, bizim. Ya bütün dünya bizim. Bak Melia, öleceğiz gene geri dönmeyeceğiz, tamam? Kalk gülüm, dans edeceğiz.
1: Ay yok, ben etmem, yok.
0: Ya bir dans kız.
1: Yok, bak ayaklarıma karasın elinde.
0: Ağırlığını bana ver, ben taşıyacağım seni.
1: Ha yok, olmaz, yok.
0: Ya naz etme işte. Barışmamızın, kavuşmamızın şerefine. Özledim seni Melia'm. Canım, ciğerim, tatlım Melia'm.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Hazırım.
0: Sevemez kimse seni.
1: Benim sevdiğim kadar.
0: Sevgilimi

0: Seyhan'la ilk burada buluştuk. Gizli gizli.
1: Hep böyle miydi?
0: Hep saklandık.
1: Ne?
0: Öyle. Ya başta mecburduk. Sonra her şeyi göze aldık. Seyhan bakma, narin durur ama gözü karadır ha. Nikah masasından kalktı benim için. Ben Mersin'deyim. Sen mavi arayıp haber verdi. Seyhan evlenmemiş. Ses soluk kesildi. Samim abi konuşuyor, ben hiçbir şey duymuyorum. Aklımda sadece Seyhan alıp kaçırmak var. Hiç kimsenin bilmediği bir yere. Gözümde başka hiç kimse yok. Seyhan bir de ben. Şimdi inadı bıraksa gel dese hemen dönerim. Ama yok, o inat, ben ondan inat. Birbirini severken inat yüzünden ayrı.

0: burasıydı değil mi?
1: Evet. Semma abi ille de eve gel dedi. Bir şey oldu herhalde yine.
0: Sağ ol.
1: Niye?
0: Bugüne kadarki en güzel doğum günüydü.

0: Mertcan!
1: İyi yolculuklar Şehna sana.
2: Ay canım. Hoşçakalın çocuklar.
3: Güle güle.
0: Yürü de ben Şehna Zadila'yı bırakıp geleceğim, tamam mı?
3: Tamam.
0: Mertcan! Ne de kızım bu?
1: Bilmiyorum dayı, odasında herhalde.
4: Bu ne? Feride ablamın hediyesi. Bilgisayar oyunu.
5: Ben bunu oynamayı bilmiyorum ki.
4: Ben sana öğretirim.
5: Marmaris'e gelecek misin?
4: Bilmem. Dayım getirirse gelirim.
5: Getirecek. Bana söz verdi.
0: Yancan, neredesin oğlum? Dilara hazır mısın kızım?
5: Hazırım.
0: Hadi canım benim.
4: Dayı, Marmaris'e gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz oğlum. Tabii gideceğiz. Biz gideceğiz. Dilara bize gelecek. Ette tırnak birbirinden ayrılır mı? Değil mi benim? O benim ciğerimdir, güzelimdir. Hadi vedalaşın bakalım. Hadi bir kucaklaş. Aman aman.
6: Ablam akşam nasıl geçti?
2: Aman akşam nasıl geçecek? İşte siz gittiniz, biz Samim'le ortalığı falan toparladık.
6: Başka?
2: Başka da bir şey olmadı işte.
6: Aa, romans momans? Sadece etrafı temizlemediniz herhalde.
2: Feride.
6: Ne var ablam ya? Pitonu yollamışsın sen. Mavimle barışmışsın. Yani bir kutlamayı hak ettiniz siz.
2: Allah Allah. Sen bir her şeye karışma önce.
4: Şehnaz Hanım gidiyormuş ha ablam.
2: He vallahi yani Samim öyle dedi.
6: Allah'ıma şükürler olsun.
2: Feride.
6: Ay ne var ablam, yalan mı?
2: Hayır yani sonuçta biz birazcık günahını aldık bu kadının Zeya.
4: Niye?
2: Anacığım bak neticede aldı çantasını gitti yani.
6: Ay bırak gitsin ablam, gitsin. Yolu açık olsun, ona hiç yalandan ağlayamayacağım.
2: Hadi hadi, babam bekliyor.
4: Tamam, geldik.
2: Gelin. Ocağı kapat, ocağı.
4: Tamam, kapat.
6: Seyhan. Gülüm senin de gazan mübarek olsun.
4: O niye?
6: Piton gidiyor, artık sorunlar çözülüyor. Ablamla konuşursun herhalde.
4: Seyhan, çok geç be abla, çok geç.
7: Merto?
4: Ali abi ne yapıyorsun?
7: Hiç, ne yapayım? Ne oldu, gidiyorlar mı?
4: Gidiyorlar.
7: Sen niye sıkkınsın? Şşş, ne bu surat? Dilara gidiyor diye mi?
4: Hı hı.
7: Oo, gel buraya, gel gel gel. Ayrılık zor Merto. Sen de haklısın. Şş, bak ne diyeceğim. Çok sevdiğin bir şeyi Dilara'ya hediye etsene, baktıkça seni hatırlasın.
4: Verdim.
7: Ha,

0: Aferin işte Mert topu.
1: Aslında papağanımı verecektim ama hiç kimse almadı.
0: Almadı mı?
1: Unuttular.
0: Unuturlar tabii. Eyüp Sultan'dan girdin, Mısır Çarşısı'ndan çıktın. Akıl mı kaldı insanlarda? Hadi yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Papağan almaya.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ama bak bir anlaşma yapalım. Bir hafta içinde Samim seni öldürürüm dedi demedi geri göndereceğiz.
1: Tamam, nasıl diyecek ki?
0: Samim seni öldürürüm. Hadi yürü. Yürü.
2: Yahu yengem ahan da gene yolladım. Gitmiyor ya, Allah Allah. Ya ne bileyim kızım, ben anlamam ki bu işlerden Gülendam.
0: Aracım ben çıkıyorum.
3: Ha? Halim kardeş şuna bir baksana.
0: Bu ne be?
3: Ya Mustafa keserle be. Şey nasıl, şişman falan çıkmış mıyım ha?
4: Bütün gece adamı rahat bırakmadın Gülendam abla ha. Bu ne böyle yanak yanağı fotoğraf?
3: Neresiyle nerem yanak yanağı olacaktı? Ya sen şunu bir görümceme yolluyversene.
4: Ya sen kendi yolluyver Allah aşkına.
3: Anam deniyorum, gitmiyor da kuzum işte. Bir el atsan ne olur?
4: Elden ver, elden.
2: Halim.
4: Bak sünnet düğünü de bitti ablacığım. Hadi seni Adana'dan beklerler, hadi.
2: Oğlum.
4: Ben çıkıyorum anacığım.
2: Halim. Oğlum, sen ne edeceksin bir başına İstanbul'da?
4: Niye be anacığım?
2: Ya hadi biz Adana'ya gidiyoruz. Senin ne işin var? Yetmedi mi burada perişan olduğun?
4: Anacığım, Allah aşkına.
2: Yalan mı diyorum Halim?
4: Doğru diyorsun da.
2: Bak, Seyhan gitti kaldın. Şimdi de bu kız. Şimdi aklını başına al, iyice bir düşün. Ha? Yerin orada, yurdun orada, anacığın orada. Yazık, günah. Ben evladımı sokakta bulmadım Halim. Ha? Bırakıp gitmek ağır geliyor be oğlum.
4: Anacığım.
2: Hay. Canım benim.
4: Hadi görüşürüz.
5: Hadi bakalım Dilan.
6: Şehnaz Hanım. Şehnaz Hanım kurabiyedir, pohçadır bir şeyler yaptı. Dilara ufaktır, yolda acıkırsa ona ver.
7: Sağ olun.
6: Bir karar verdin gidiyorsun. Hayırlı olsun valla. Bir tatsızlıktır, bir sıkıntıdır, bir mağduriyet.
7: Ay yok canım, ben mağdur değilim. Siz hiç merak etmeyin Melih Hanım.
3: Göz var mı maşallah bir ton.
6: Abla.
3: Asaletle bir yere kadar gülüm, su gibi gitsin, bir ömür kalsın yeter.
5: Meriha biz gidip gelelim, ondan sonra otele geçeceğiz, tamam mı?
6: Tamam. Hadi size hayırlı yolculuk.
7: Sağ olun.
6: Dilara gülüm sen gel. Hep gel sen gel.
0: Abi Merto bende.
5: Maliço.
0: Sen abi geliyoruz biz.
5: Sünnet biliyorsun.
0: Tamam, siz dönene kadar biz yetişiriz.
5: Dönene randevu verdik.
0: Tamam abi.

0: Yeter abla. Oh.
1: Bugün benim için büyük bir gün. Hayır, canını sevdiğim anam, hayır. Oğlum dediklerini bir bir yapıyor. Görecekler anam. Aziz kimmiş görecekler. Hadi dua et, canını sevdiğim anam. Sağ olasın.
2: Altı kilo bulgur. Bir teneke salça.
3: Yaz. Biber yazdım, biber.
2: Yazdım usta.
3: Güzel. Ferde.
0: Halim günaydın.
3: Günaydın.
0: Nasıl?
3: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Halim benim bir adak işim vardı da. Ablamla sen abim barışırsa mahallenin çocuklarının karnını doyuracağım diye bir adak adamıştım.
4: Barıştılar yani. Ya tabi aman, onlar arasında ayrı gayrı mı olur Allah aşkına? Onlar

0: böyle sarmaşık gülü gibi hep beraberler yani. Şey ne oldu?
1: Pito. O da gidiyor. Ay çok şükür. Zaten adamın bir kısmı da Piton'la alakalıydı. Ama çok şükür gidiyor. Cumali sağ ol canım.
0: İlay Ferden. En çok seni özleyeceğim.
1: Niye Halep?
0: Bir Adana'ya dönme meselesi var da.
1: Nasıl? Temelli mi?
0: He. Anam girdi aklıma. Diyor artık buralarda bir başına ne yapacak? Haklı.
1: İyi bir başına olasın ki Halep.
0: Bugün anam gitse ev gene bomboş. Gene ben bir garip kalacağım yani. Daha da karar vermedim ya. Neyse artık sen beni bırak. Kaç gariban doyuracağız sen ondan haber ver. Cumali! Fasulyeyi bol tut oğlum. Tevkeler gene bayram edecek. Yok ilaç ver de. Sen bir tanesin. Bak ne zaman canı çekerse, ne zaman istersen bana alo diyeceksin, tamam mı?
2: Zaten bayramlarda, tatillerde beraber.
0: Sen kızım.
3: Tamam.
2: Ben her zaman senin yanında olacağım. Bunu sakın unutma. Annem de ben de seni çok seviyoruz.
0: Güzel kızım ben.
3: Samim.
2: Şehnaz.
3: Otobüs kalkıyor.
2: Ya sana da borçlu kaldım ama.
3: Samim.
2: Hayır böyle birdenbire gideceğim deyince... Otelde de alacağın var böyle... Bak sözüm söz, en kısa zamanda ödeyeceğim.
3: Sen beni merak etmesin. Ben kendimi sağlama aldım.
2: Nasıl sağlama?
3: Beni düşünme işte, bana borcun yok.
2: Şeyhan?
4: Marmaris kalkıyor, Marmaris! Marmaris yolcusu kaldı sen.
3: Hadi baş, gidiyoruz kızım.
2: Bir şeye ihtiyacınız olursa...
5: Araç sersini kendinizden
3: sağ ol.
6: Bay bay baba.
2: Güle güle canım kızım. Güle güle Diloşum. Hadi hayırlı yolculuk.

0: Sami'm seni öldürürüm.
1: Bence söyleyemeyecek.
2: Söyleyemezse gider, anlaşmamız var. Sen de ne bakayım?
1: Sami'm seni öldürürüm.
2: Bir daha.
0: Sami'm seni öldürürüm.
2: Olacak olacak, çalışmak lazım.
1: Selam abla, bak bu parama.
3: Oh, o nereden çıktı Mertcan?
2: Bazıları Mertcan'a papağan sözü vermiş.
3: Mertcan'cığım ben söz verdim ama dün işte o kargaşada.
2: Tamam tamam, biz hallettik.
3: İyi olmuş. Nasıl, konuşuyor mu o?
1: Lokal abim çalıştırıyor.
3: Öyle mi? Ne diyor?
1: Sami'm seni öldürürüm.
2: Yürü.
3: Sen Sami abiyle konuştun herhalde.
2: Yok, fırsat olmadı. Şimdi sünnet için buluşacağız. Ben de konuşacağım.
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Alas mı aldık?
2: Güle güle.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
1: Görüşürüz.
2: Asıl papağan sensin, yürü.
4: Ya şeye nazar dedim, Diloş'u bırak.
5: Yok, zaten küçük çocuk anasından ayrılmaz.
4: Ha, ben de tabii onları bırakmayacağım.
5: Tabii yakışmaz Sami'm, bırakma.
4: Böyle bir müşküldü, bir yardımdı falan ihtiyaçtı.
5: Tabii tabii, artık hep yanarında olacağız.
4: Bu ne burada?
5: Bu şey ya Sami'm, bu Aziz Bey'in ETV'si.
4: Ben bu görgüsüzün hediyesi geri gidecek demedim mi? Tamam. Nispet gibi bunu gelmişler otelin önünde park
5: tamam,
4: ediyorlar.
5: Tamam Sami'm.
4: Ağlayacağım, kafasına vuracağım şimdi bunu.
5: Yok yok, Özcan'a söyleyeceğiz, bunu atacak, uzaklaştıracak, hadi.
4: Allah Allah ya. Özcan, atın oğlum o müsibetli kapıdan. Böyle ETV METV DTV falan istemiyorum kapıdan.
6: Hayırlı günler.
4: Ne işin var burada?
6: Bir selam sabah yok mu Samim?
4: Ne istiyorsun Aziz?
6: Hiç, öyle oturmaya geldim. Çocuklar sağ olsun bir çay ikram ettiler.
7: Bu arada Allah kavuştursun, misafirinizi yollamışsınız.
8: Aziz Bey,

0: Aziz bak, belanı arama.
1: Yok, ne bela araması? Bilakis, bir iş adamı olarak müessesemi kontrol etmeye geldim.
2: Müessese derken?
1: Hanımefendi bir şey söylemedi mi?
0: Kim?
1: Şehnaz Hanım. Giderken borcu bana devretti.
0: Aziz, öyle çık buradanmış, yok belanı aramaymış, yok. Zaten bu laflar yakışık almıyor.
1: Ha sen çok istersen kapı orada. Buyur.
0: Ama bundan böyle otelim büyük orta

0: Berko.
1: Efendim Ali abi.
0: Hadi hazırlan. Dayın döner birazdan.
1: Sen de gelecek misin?
2: Geleceğim tabii, ben de geleceğim. Melih ablan da gelecek. Belki sonra çıkışta bir yemek ısmarlarsın bize.
1: Ben mi? Niye?
2: O kadar para topladın, ne yapacaksın? Yastık altında mı duracak o paralar?
1: Şey toplamadım ki Ali abi.
2: Tamam, topladığını yeriz.
1: Ya Ali abi, gerçekten çok az param var.
2: Aferin lan Berto. Aferin, paranın kıymetini bil.
0: Hadi dayın arabada hazırlan, hadi. Banker Mertcan.
3: Mel Hanım, şimdi takdir edersiniz ki Samum'la bu halde konuşulmaz.
4: He, konuşulmaz tabii Aziz Bey. Yani şimdi aklı var, mantık var. Bura onun ekmek teknesi.
3: Ya ben bir şey demiyorum ki. Gelsin gene çalışsın. Ben zaten gidip gelip rahatsız edecek değilim.
4: Değilsin Allah aşkına, burada ne işin var Aziz?
3: Mel Hanım, Şehnaz Hanım bana bir mektup gönderdi. Sonra bir ziyarete geldi. Karar vermiş. Dönecek. Lakin elindekini avucundakini buraya yatırmış. Şimdi Samım'dan istese verebilecek mi? Veremeyecek.
4: Allah Allah.
3: Çocuklu, yalnız bir anneyi kıramadım. Mevzu bu. Ha bu arada Samım bize borçlandı. O ayrı. Ne yapsaydık? Kadını 5 kuruşsuz evine mi yollasaydık Mel Hanım?
0: Ulan ben seni
5: bak abi, sakin ol.
6: Sen bak sakin ol.
5: Melih Hanım çıksın 2 dakika.
6: Evet abi, halleder belki.
0: Öldüreceğim ulan ben seni. Öldüreceğim ben seni.
5: Ya tamam, yapma ya. Samin.
3: Sizden tek bir ricam var Melih Hanım. Beni Samim'le muhatap etmeyin. Madem ki işletme olarak büyük ortak benim, yet ki ben de artık otelle ilgili bütün bilgiyi sizden alacağım.
4: Benden?
3: Artık buranın müdürü sizsiniz.

0: Tamam abi, tamam, bağırma. Tamam, geliyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Mert, hadi.
1: Ali abi.
0: Gidiyoruz.
1: Sünnete mi?
0: Yok, otele.
1: Sünnet?
0: Sünnet sonra. Şimdi kriz var. Hadi. Hadi hadi hadi hadi. Yürü. Önünü kapat. Meliha.
2: Yok bir şey sanmıyorum.
0: Nasıl yok bir şey Meliha? Nasıl yok bir şey?
2: Yani önemli bir şey demedi.
0: Önemli bir şey demediyse vur kapıyı, çık. Ne duruyorsun içeride?
2: Canım konuştu biraz işte.
0: Ne konuştu?
2: Dedi benim işim gücüm var dedi. Ben buraya çok sık gelmem dedi.
0: Başka?
2: Başka dedi arada bir uğrarım, bir bakarım. Her şey yolunda mı dedi.
0: La havle bela kuvvet. Başka ne dedi?
2: Bir de beni müdür yaptı. Daha da başka bir şey demedi tabii.
0: Müdür?
2: Yani olacağımdan değildi. O dedi.
0: Seni müdür yaptı.
2: Hani ben konuşulanı naklediyorum.
0: Ya Meliha, sen benimle maytap mı geçiyorsun ya?
2: Niye? Benden müdür olmaz mı?
0: Ne müdürü Meliha? Ne müdürü ya? Allah Allah!
3: Ne müdürü? Ne müdürü? Ha? Bırak!
4: Ne oldu abla? Ha? Ciddi misin? Tamam, ben çıkıyorum. Giyindim, çıkıyorum. Hadi kapat, tamam. Baba, ben çıktım.
0: Hadi bakalım, hadi, hadi.
4: Seyhan abla? Mertcan nereye?
0: Şişt, otele gidiyoruz.
4: Ben de.
0: Şey duydun mu?
4: Ablam şimdi haber verdi.
0: Ben aynı yöne gidiyorsak beraber şey yapalım. Ben de oraya doğru gidiyorum.
4: Mertcan, sen babamın yanında kal istersen.
0: Doğru, bizim işimizin ne kadar süreceği belli olmaz Mertu. Sen burada kal.
4: Sünnet?
0: Sünnet, sünnet. Sen taktın sünnete. Olacaksın sünnet. Bak, dayını alıp geleceğiz. Hadi.
4: Hadi.
0: Hadi.

0: Şapkada da ben geldim.
1: Pehlivan. Sünnet olmadın mı?
0: Kriz varmış.
1: Allah Allah. Ya bir sünnet dedi yılan hikayesine döndü. Kabahat onun ipiyle kuyuya inen de. Ne vakit gelecekmiş?
0: Ali abi getirecek.
1: Ölme şeyim ölme.
0: Ali abi bana papağan aldı.
1: Konuşuyor mu?
0: Konuşmuyor ama konuşacak. Getireyim mi?
1: Haydi getir. Ben arkandan bakacağım.
0: Tamam.
2: Ulan Aziz, ah ulan Aziz.
3: Bak sen bir şey Naz'ı ara.
2: Ya aradım, telefonu kapatmış, açmıyor. Bak açmıyor telefon. O kadar söyledim Melih'e, dedim ki bak sana borcum, borç canım ciğerim, ödeyeceğim dedim sana.
3: Vallahi bizi çok şaşırttı ha. Vallahi çok şaşırttı bizi çok.
2: Ya Aziz'den ben parayı aldım diye bana söylesene. Bak illa gelecek beni sırtından vuracak. O Aziz var ya bak, o bütün bu kabahat Aziz, o uğursuz olmasa bunlar olmayacaktı. Şimdi diyorum ki bak, geliyor, elim ayağım titriyor. Gideceğim sinirden onun şirketine, ofisine gireceğim. Böyle avizeleri tuta tuta, tarzan gibi sallana sallana yıkacağım. Ofisini yıkacağım.
3: Sam hele sen bir sakin ol. Bak herkes buraya gelecek. Sen bir sakin ol. Başka he? Sağ ol gülüm benim. Sen gel iç suyunu. Haydi sen. Afiyet olsun.
4: Pelin abla.
5: Duydun mu? Ay ben de şimdi otele gidiyordum.
6: Biz de gidiyoruz.
5: Sam abim acil durum falan dedi.
7: Evet, Merto sizde mi?
5: Bizde, o babamın yanında yukarıda.
6: Sünnet?
5: Ne bileyim gülüm, valla ben dışarıdaydım. Bugün yapacaklar herhalde.
7: Bir dur ben bir bakayım.
5: Tamam.
6: Çok kötü oldu be Feride abla.
5: Ay zaten Eda ne iyi gidiyor ki.
6: Neden, başka bir şey de mi oldu?
5: Gidiyor.
6: Kim?
5: Halim.
6: Nereye gidiyor?
5: Adana'ya.
6: Sen ciddi misin? Peki sen?
5: Ben ne diyebilirim ki Eda?
6: Nasıl yani, bir şey söylemeyecek misin Feride abla?
5: Eda gözünü seveyim, ne diyeceğim?
6: Feride abla bilmiyorum, git bir şey söyle, bir şey yap. Onun gitmesine izin veremezsin.
5: Sor be gülüm. Vallahi çok zor.
6: Ah be Feride abla.
7: Tamamdır. Ben Merto ile konuştum. Dedesiyle oturuyor. Hadi biz de gidelim.
6: İyi hadi.
8: Tamam anacığım, karar vereceğim ben. Üstüme gelme. Sen biletleri ayırt. Gülendam ablamın da biletini ayırt. Hatta onunkini kestir. Bir daha da ver Mustafa keser diye araması ya anam benim. Vallahi canından bestirdi. Aa. Hadi öptüm ellerinden. Cumali. Çabuk oğlum, masaya bak çabuk.
9: Haberi duydun Mustafa.
8: Ne haber be?
9: Aziz abi.
8: Hala az diyorsun he. Bırak artık şunu abi falan deme. Gene ne var?
9: Sam abinin otele ortak olmuş.
8: Ne?
9: Taci abi söyledi. Bu sabah ilan etmiş.
8: Sanki cumhuriyeti ilan ediyor ha. Sende de o muazzam merakı varmış be.
9: Yok ustam, Sam abi kuduruyormuş.
8: Allah Allah. Allah Allah. Hadi işinize işinize.
6: Sam abi bir şey dememiştir değil mi abime?
9: Bizle ilgili.
6: Hı.
8: Yok, önce sizinle konuşacağım dedi ya.
6: İyi. Doğum günü nasıl geçti?
8: Seyhan.
6: Yok, iyi miydi kötü müydü canım, ben onu soruyorum yani.
8: Ya iyi mi iyi geçmedi, sonra sinirlendim.

0: gidecektim işte.
1: Yok, önemli değil ki. Gidebilirsin zaten. Karar verdik.
0: Ayrılıyoruz.
1: Yapma Ali. Suçu bana atma bari. Daha dün bitti bu iş diyen sen değil miydin?
0: Ya dedim ama niye dedim, merak etmiyor musun?
1: Etmiyorum.
0: Ayrılmak istiyorsun. Nasıl yani? Gözümün içine bak. Ayrılmak istiyor musun, istemiyor musun?

0: Sen mi abi?
1: Aleço.
2: Ablam ne oluyor? Gülüm vallahi ben de bilmiyorum ki ne oluyor.
0: Sonra konuşuruz.
2: Yani en beklemediğimiz zamanda bela geldi bizi buldu.
0: Nasıl buldu yenge, ne oluyor? Bu kadının Aziz'de ne işi var?
1: Aleço gider ayağa, o işi de becerdi biliyor musun?
2: Tanışıyorlar mıydı? Gülüm bilmiyorum ki ben, tanıştılar mı?
1: O uğursuz Meryem'in kapısından ayrılmıyordu ki.
2: Ya suçlu yine ben oldum şimdi, samimi değil mi?
0: Ya yok yenge. Sabah evdeydi, bize niye bir şey söylemedi?
1: Söylemedi ciğerim, söylemedi. Bu Aziz şerefsizi de bayram etti, söylemedi daha.
3: Sevgili Aziz Bey, bu dünyada sizin halinizden ben, benim halimden de herhalde en çok sizi anlarsınız. Ben bir karar verdim, Marmaris'e dönüyorum ama gitmeden önce sizden istediğim bir şey var. Görüşme teklifimi kabul ederseniz hemen gelebilirim. Aslında size gelip gelmemeyi çok düşündüm. Sonunda zor da olsa bir karar verdim. Ben mücadeleyi bıraktım, gidiyorum. Ama sizin için hala ümit var.
4: Ya çocuklar, sizi buraya topladım. Çünkü başımızda bir musibet var. Ya bu işte gideceğiz, hep beraber teslim olacağız ya da hep beraber alnımızın akıyla çıkacağız. Başka orta yolu yok.
0: Çıkacağız Samim abi, ne gerekiyorsa yapacağız.
1: Arkadaşlar, biz bu otele ya hiçbir şeyimiz yokken, bak hiçbir şeyimiz yokken talip olduk. Bir akşam hep beraber oturduk, çekirdek çitliyorduk ya, bir hayal ettik. O hayal oldu. He Melia?
2: He vallahi öyle oldu.
1: Nasıl oldu? Kavgayla kıyametle. Gittik tefecilerden borç aldık. Yenişemedik. Halimden ricacı olduk. Aferin kızım.
2: Öyle oldu Samim abi.
1: Biz Meryem'le bir karar aldık. Bundan böyle ayrılık gayrılık yok. Ölsek de geriye dönmeyeceğiz. Madem ki biz bu oteli yoktan var ettik, gene edeceğiz. Canımızı dişimize takacağız. Sabahlara kadar çalışacağız. O borcu temizleyeceğiz. Eğer biz bir arada olursak, tek vücut olursak, yek vücut olursak, değil Aziz, onun feriştahı gelse nafile. Nafile! Çünkü biz bir aileyiz. Aile.
5: Samim. Samim. Mertcan. Samim. Bu papağan konuşmayacak.
6: Tıskıyıt de.
5: Tıskıyıt mi?
6: Tıskıyıt ya. Belki onu der. Bir dene.
5: Tıskıyıt. Tıskıyıt.
6: Ya akşam oldu, maçtakiden ses yok.
5: Galiba bugün de sünnet olamayacağım.
6: Ulan maçtaki ne ondurur ne öldürür. Ya yeter. Hadi kalk gidiyoruz.
5: Nereye?
6: Sünnet olmaya.
5: Sünnet mi? E dayım?
6: Ya onun keyfini bekleyecek olsak askere gidersin. Ya ben senin kirven değil miyim? O zaman hiçbir şeye hacet yok. Hadi kalk gidiyoruz. Gel.
5: Şimdi mi?
6: Şimdi ya. Haydi pehlivan.
1: Neco bak sana ne diyorum. Otel var ya, dünya güzeli bir otel. Adana mutfağı, dünya mutfağı. Vizyon, aklına ne gelirse yani. Sen şimdi bu akşam kimseyi getirebilir misin? Hay, bakacaksın. Ha tamam kardeşim, yarın biraz da bize bak hadi.
0: Ne oldu?
1: Bakacağım diyor, her yere saldıracağız oğlum.
0: Samim abi, al bunlar senin. Bu hafta yine devretmiş, ne varsa aldım.

0: Birine çıkmazsa ötekine çıkar.
1: Evet. Ulan Ali çoğu. Al şunları cebine koy, yürü.
0: Tamam. Çıkarsa Aziz'i göndeririz. Otele bir de kat çıkarız.
1: Gönderdik, bir de kat çıkmaz kaldı.
0: Alo. İyi, sen mi abi, burada konuşuyoruz.
1: Ha, kim, Seyhan mı? Kim?
0: Bana abi telefon.
1: Ha, yok yok, otelde bir şey oldu da.
2: Sami abi.
1: Ha?
2: İki dakikan var mı?
1: Hayırdır Halim?
2: Konuşalım. Gel abi.
3: Ne demek borcu devretmiş, öyle şey olur mu Ali? Sözleşmeyi incelediniz mi?
0: Sami abi bir şeyler gösterdi ama
4: konuşuruz.
3: Vaktim varsa şu durumu bir anlatsana bana. Elimden ne geliyorsa yaparım ben.
0: Tamam tamam, konuşuruz. Hadi benim dönmem lazım ya. Borç büyük, çalışacağım.
3: Tamam, görüşürüz, hoşça kal.
2: Ya Sami, bir şeyler duyduk. İşin aslı astarı var mıdır?
5: Var var abim var. Vallahi Allah'ımız şaşırsın.
2: Ya şimdi kriz mriz derken de milletin kolu kanadı kırıldı ha.
5: Kırıldı kırıldı.
2: Ben de ha deyince bu 50 bin lirayı çıkar mıyım? Ulan çıkaramam ha.
5: Sen ne çıkaracak ya?
2: Ya ne bileyim yani, bu dükkanı devredecek birilerini bulursak mesele hallolur ha.
5: Ya sen dükkanı ne devredeceksin?
2: Sanma abi, ben Adana'ya geri dönerim ben artık. Ne yapacağım bu İstanbul'da? Hem de bu dükkan hayra vesile olur. Para da selle olur.
5: Ali.
2: Vallahi abi. Yukarıda Allah var, senin bana elin çok dokundu. Herkes şahit ha. Bu otel artık senin hakkın. Ne yapacağız, edeceğiz, o oteli kimseye kaptırmayacağız. Aa.
5: Sıkma canım.
6: Vallahi Aziz Bey, bu sözleşmeye göre işletme hakkı ağırlıklı olarak sizde zaten.
7: Onu anladım da. Şimdi bunlar oteli işletiyor ya. De ki parayı denkleştirdiler. De ki getirdiler önüme, parayı koydular. Aziz, biz seni burada istemiyoruz dediler. Ne olur, yollayabilirler mi?
6: Orası size kalmış. Ama isterseniz sermaye arttırımına gidersiniz. Hiçbir şey yapamazlar. Hatta siz onları çıkarırsınız otelden.
5: Halim, ben senden para mara almam kardeşim.
2: Ya sanma abi Allah aşkına.
5: Sen illa gideceğim diyorsan bunu kendin bilirsin bak. Ama ben İstanbul'da yalnızım, garibanım falan, böyle şeyler, bunları unut. Aklından, kafandan çıkar.
2: Yalan da sayılmaz ki sanma abi.
5: Oğlum biz de güne duruyoruz. Ulan senin Sami abin var, Meli ablan var, Feride var, Cancan kardeşim var. Biz buradayız oğlum. Bak, bir mucize olacak. Bütün bu kötü günleri atlatacağız. Sen şimdi onu bırak. Sen bizim yanımızdasın. Kendini bizden ayrı düşünme. Biz hep beraberiz. Tamam mı Ali?
8: Feride, gülüm ver salatayı.
9: Nerede?
8: Yaprak sarma da burada Feride abla.
9: Hah. Ablam, bak böyle beğendiyle salatayla olacak iş değil bu.
8: Ne yapacağız gülüm?
9: Valla bilmiyorum, ek bir şeyler yapalım.
8: Ya evet. Ah canım, sen de oradan evet deme, okul var.
9: Ya ablam haklı, borç büyük, bizim başka bir şey yapmamız lazım.
8: Başka bir şey yapacağız, nasıl başka bir şey yapacağız?
9: Bilmiyorum. Dışarı bir şeyler yapsak?
8: Dışarı?
9: Ha, yani ne bileyim, böyle işte doğum günleridir, özel şirketlerdir, işte dışarı birilerine yemeklerdir.
8: Catering.
9: Ha, catering. Catering işte, sen yaparsan alasını yaparsın ablam.
8: Ben ne anlayacağım, catering catering.
9: Allah Allah ablam, o güzel şık kutulara senin mercimekli köftelerin, tamam mı, yanına yeşillikler, bir de böyle ezme, Allah ya.
8: Kutuya mercimek köftesi, ay Feride yapma Allah aşkına.
9: Ablam ya, nasıl tutar?
8: Allah'ım ya Rabbim ya.
9: Eda. Abla be.
8: He?
9: Tutar mı? Tutar ya.
4: Yok da keşke ben de bir işe yarasam.
9: Aa, o ne biçim laf öyle? Yarıyorsun işte, bize yardım ediyorsun.
4: Evet, tatilden tatile işe yarıyorum.
9: E olsun gülüm, yapıyorsun sen de bir şeyler.
4: Sen ne yaptın?
9: Ha?
4: Halim abiyle konuşabildin mi?
9: Aman yok bir gülüm, kurban olayım. Ben bu kargaşada nasıl konuşayım şimdi?
4: E git konuş artık Feride abla.
9: Eda ne diyeceğim? Ha? Ha ne diyeceğim? Ben sana aşık oldum. Ay.
4: Hayır. Gitme de. Bizi bırakma de. Yani ne bileyim, bul işte bir şeyler.
9: Ya anlarsa?
4: Anlamaz.
9: O zaman saçlarımı o dalgalı böyle toplatmıştım ya.
4: He?
9: Senin elbiseyi de beğenmişti o gece, onu giyerim.
4: Giy, giy. Sen de giysen yakışır zaten Feride abla.
9: Aman hadi canım sen de.
4: Hadi.
9: İyi tamam ya. Şansımı deneyeceğim.
4: Of ya.
10: Çaparan. Halim. Geri gidiyoruz.
7: Nereye gidiyoruz ya?
10: Sünnetçiye.
7: Ne? Sünnetçiye mi, niye?
10: Ya yeri.
7: Ya aham, biz Sammı abi arasaydık ya.
10: Onu beklersek akşam olacak. Haydi geri.
7: Ya bir arasaydım Çaparan. Hamza koş paltoyu getir. Abi ya. Ya ben dünya arası. Sür Allah ya.
11: Ali.
7: Ne oluyor?
11: Çorbada benim de tuzum olsun dedi.
7: Ne çorbası?
11: Otel için para lazım dedin ya. Bir arkadaşla konuştum. Onun da şirketinde 30 tane araba var. İşte arabaların hepsinin tamiri burada yapılacak.
7: Burada?
11: Evet. Kamil Bey, anahtarları bırakabiliriz.
7: Sağ ol.
12: Eda! Eda! O nasıl yürümek be? Ne haber? Nereye?
4: İş görüşmesine gidiyorum.
12: İş görüşmesi mi?
4: Ha, gazete ilanlarında gördüm.
12: Kimi?
4: Genç anketör arıyorlar.
12: Genç anketör.
4: Ya hani şu yolda yürürken seni durdurup soru soran insanlar var ya.
12: Biliyorum ne olduğunu. Senin ne işin var ki orada?
4: Çalışacağım. Furkan yeter. Herkesin bana bir süs bitkisiymişim gibi davranmasından çok sıkıldım. Dayım kendisi söyledi. Otel için paraya ihtiyacımız var. Herkes çalışacak.
12: Tamam. Çalışın.
4: Ben gidiyorum.
12: Nereye gidiyorsun ki şimdi?
13: Tamam bak Necati, sen var ya. Bak şimdi sen. Ya bak sen, sen bunu bana yapıyorsun ya. Ben sana dükkanı vereceğim kardeşim ben. Sağ ol ciğerim, sağ ol. Sağ ol kardeş.
4: Sami.
13: Akşama 15 kişilik misafirimiz var.
4: 15 mi?
13: 15.
12: Kesin mi Sami'm?
13: Kesin Yasun Ustam, kesin. Necati turist rehberi kendi müşterilerini ayarlıyor.
4: Vallahi sağ olsun ve var olsun.
13: Daha bir başlangıç Meryem, daha bir başlangıç. Gerekirse turistleri alacağım kolundan, kafileleri buraya getireceğim Ali Çöl'e beraber. Sultanahmet'e gideceğim, tuttuğumu buraya getireceğim.
4: Hadi inşallah, inşallah. Ha Sami'm.
13: Hocam.
4: Bizim de bir düşüncemiz var ama üç kız kardeş olarak.
13: Söyle Meryem.
4: Yani otelin bünyesinde otele bağlı bir ek iş projesi. Catering. Evet catering. Şimdi Adana'dan 3-5 ahbaba haber saldım. Önümüz yılbaşı olduğundan dolayı bir tatlıdır, bir yemektir sipariş gelirse biz onu burada yapacağız.
13: Tamam yapın Meryem.
12: Pardon.
13: Alo.
12: Sam abi. Mertcan sünnet oluyor.
13: Ne?
4: Ne oldu sana?
13: Ne sünneti ya?
4: Seyhan sünneti unuttuk. Unuttuk.
12: Abim tutturdu bu iş bitecek bugün diye. Ne dediysem dinletemedim. Koşun gelin, Mertcan gidiyor diyorum ya.
13: Neredesiniz siz şimdi?
4: Ne diyor Samim?
13: Tamam tamam geliyoruz hadi tamam.
4: Ne oldu Samim abi?
13: Cebbar'a Cancan'ı sünnet ettireceğim diye tutturmuş.
4: Aa. Neredeler?
13: Sünnet.

0: de sünnetçide.
1: Bak işte bak, bize sormadan şu yaptığına bak.
0: Hadi şu, hadi Melia, biz gidelim, hadi hadi.
2: Sayın abi, yemekler?
0: Sen Yasun ustayla listeleri hazırla, hadi kızım.
1: Ha, tamam.
0: Hadi Melia, koş.
1: Sana emanet.
2: Tamam abi.
3: Hiç korkulacak bir şey yok Mertcan. Sen buraya böyle uzanacaksın, ne olduğunu bittiğini anlamadan sünnet bitmiş olacak. Ha. Tamam mı delikanlı?
4: Tamam.
3: Haydi bakalım. Bir an evvel başlayalım ki bitsin bu iş doktor bey. Anam! Ay! Ay! Ay!
5: Ne var?
3: Ne oldu? Ben hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Yani kendimden belki kendimi çok zor tutuyorum ama artık dayanamıyorum. Şuraya iki satır uzanıvereyim ben. İyi misiniz?
5: Hiç iyi değilim doktor bey.
3: Ya ben çok kötü sünnet oldum. Birden onlar aklıma geldi, aklıma geldi. Her yerime kramplar giriyor. Oo, gözümün önünden gitmiyor.
4: Ne oldu ki sünnetinde?
5: Ya neler olmadı ki örümcek bana, neler olmadı ki?
6: Çocuğun yüreğini kaldırma halim.
3: Ya ağam Osmaniye'den böğürmüşü, pozaltıdan duyulmuş, o kadar yani. Vallahi Allah'ım.
6: Ya bana baksana sen. Sen git başka yerde bayıl. Bizim işimizi de bozma.
3: Vallahi çok kötüyüm ağam, billahi çok kötüyüm diyorum ya.
7: Dur, sizin bir tansiyonunuza bakalım.
3: Ah doktor bey benim.
6: Ya sana kalk derim. Orada pehlivan sünnet olacak.
3: Ya kalkamıyorum ağam, kalkamıyorum. Ayaklarım tutmuyor bak, ayaklarım tutmuyor bak ya.
7: Dur dur dur dur, bir tansiyonunuza bakacağız.
3: Örümcek var, çok kötüyüm diyorum, çok kötüyüm. Kalkamıyorum ağam, ayaklarım felç oldu diyorum. Adam!
7: Allah Allah.
8: Ceylan, bu insanlar arabalarını servise gönderirler. Emin misin başımıza iş almıyor?
9: Evet, sen burada yapabileceğin işleri yaparsın. Hem doğru düzgün fiyat da verirsin.
8: Ya fiyat veririz, o kesin de.
9: Tamam, bizimkiler arabalarını senin gibi iyi bir ustaya emanet etmiş olur. Siz de para kazanırsınız.
8: Vallahi ihtiyacım yok desem yalan olur. Çok sağ ol.
10: Okul çıkışı gelir, formları alırsın. Yalnız soruları cevapları kendim vereyim de mi? Telefon edip kontrol ediyoruz.
9: Yok, biliyorum.
10: Paranı da anket başına alacaksın.
9: Tamam, hemen başlayabilir miyim?
10: Peki, al bakalım.
9: Sağ ol.
10: Sen?
8: Biz beraberiz.
10: Ha, iyi.
9: Ben formları doldurup getiriyorum o zaman.
10: Tamam, kolay gelsin, iyi günler.
9: Ha, sağ ol.
8: Sağ ol.
3: Eda, ver bakayım sen bana şuna.
9: Ya Furkan.
3: Beraber yapacağız biz belli ki.
6: Ya sen ne biçim doktorsun? İki gündür bir çocuğu sünnet edemedin.
3: Ya amca, benim suçum mu? Şu hale bak. Dün çocuk kaçtı, bugün yeğeniniz yatağa yapıştı, kalkmıyor.
6: O benim yeğenim değil.
3: Ya ağam vallahi billahi çok kötüyüm diyorum ya. Kalkabilsem kalkacağım, kalkamıyorum yani. Doktor bey, tuzlu ayran var mı ya, bir çek.
6: Pelvan, tut şunu ayağından, kaldırıp atalım.
4: Gerçekten mi?
3: Yok be oğlum, ne gerçeği ya?
11: Ne diyorsun sen ağam, yapma etme eleme oğlum.
6: Ya amca bir dur, sakin ol. Ya ne sakin olacakmışım. Haydi pelvan.
3: Ağam etme eleme, dur çok kötüyüm diyorum la örümcek man. Ne diyorum ben sana? Ya ağam Allah aşkına yapma etme eleme, çok kötüyüm diyorum ya. Doktor bey.
11: Dur diyorum lan.
4: Burası eminsin değil mi sanırım?
3: Bura.
4: Ay biz gelmeden kesmeseler çocuğu.
3: Halim oyaladı yoksa kaçırdık.
11: Ya ağam Allah aşkına çok kötü.
4: Baba.
3: Halim hayırdır ya? Oğlum bu ne hal?
11: Ay Sami abi, neredesiniz Allah aşkına? Ya bir tansiyonum düştü. İyiyim şimdi, biraz iyiyim, iyiyim.
6: Ne işiniz var çocuğum burada?
4: Babam canı sünnetine geldi.
6: Neredeydiniz bu saate kadar? Bir başına bıraktınız çocuğu.
4: Dayı.
3: Yavrum geldik yatıştık oğlum.
11: Ya ağam. Müsaadenle ya, ben dükkanda çocukları yalnız bıraktım. İyiyim, çok iyiyim, şimdi gitmem lazım biliyor musun?
6: Mastikçiyi görecek, niye geldin ha Halim?
12: Ya kardeşim, yapacaksak yapalım şu sünneti artık, yeter ya.
3: Doktor bey, ben dahi senin yanında durabilirim değil mi?
12: Ay durun durun, ama Allah aşkına olay çıkartmayın.
4: Yok yok, hiç olay falan çıkmayacak.
11: Hah, ablacığım sen de gel istersen hadi.
4: Can bak. Deden